Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ve

0: Selin Yazıcı ve Serhat Ayhan'la Futbol Saati tekrar yayını.
1: Türkiye ve dünyadan futbolun tüm renkleri, maç sonuçları, istatistikler ve haftanın programı Serhat Ayhan ve Selin Yazıcı'nın keyifli sunumuyla Radyo Sputnik'te Futbol Saati programında. Futbol Saati her salı saat 14'te. Futbol Saati başlıyor.
2: Yepyeni bir günden, yepyeni bir programdan herkese merhabalar efendim. 1 Eylül 2026'yı gösteriyor takvimler. Güzel bir salı günü sizlerle paylaşıyoruz. Güzel bir Eylül'e başladık. Sonbahar geldi çattı artık. Yazı geride bıraktık. Güzel, dop dolu, harika, şahane bir Eylül ayı geçirme dileğiyle futbol programımızı açıyorum. Sevgili Serhat diyor ki neden bahsediyor bu kız diyor. Biz diyor futboldan bahsedeceğiz diyor ama ben Eylül'ün romantikliğinde kalmışım. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz efendim. Radyo Sputnik'te ben Selin Yazıcı ve hemen
3: ben Serhat Ayhan.
2: Sevgili Serhat'la birlikte futbol saatinde sizlerle birlikteyiz. Önümüzdeki 50 dakikalık zaman diliminde futbolu konuşacağız, sporu konuşacağız. Serhat nasılsın?
3: İyiyim valla, işte maçları seyrettik, daha iyi olduk, daha güzel şeyler çıkarttık. Gece sabaha kadar, 3'e 4'e kadar bayağı bir veri çıkarttım. Bu verileri paylaşacağım. Hani verileri de bu arada futbol.tklc.com adresine koydum. Oradan merak edenler, hani bunlar maçta ah ben şunu kaçırmıştım diyenler için de orada veriler
2: oradan
3: duruyor.
2: Oradan bizi oradan takip edebilirler. futbol.tklc.com'dan takip edebilirsiniz. 0500 571 66 56'da bizim WhatsApp hattımız. Buradan da yayınımıza iletmek istedikleriniz varsa bizlerle paylaşabilirsiniz. Güzel bir hafta sonuydu. Nasıl geçti senin hafta sonu? Maçlarla yine dolu dolu.
3: Evet evet, yani teker teker seyrettik. Tabii cuma günü maçlar, böyle şeylerin, dört büyüklerin maçı yoktu. Sonra üst üste hepsi yığıldı. Seyrettik hep beraber ya işte.
2: Keyif aldın mı?
3: Keyifli keyifli. Yani daha keyifli olabilirdi ama işte bakalım. Yani işte her daim bir hakemlerde bir şey görüyoruz ama konuşuruz nasıl olsa. Görmemeye çalışıyorum elimden geldiğince ama işte nereye kadar bilmiyorum.
2: Ya görülmeyecek gibi şeyler de değil ama Serhat, hani bir görme iki görme diyorsun ama gerçekten görülmeyecek şeyler gibi değil. O kadar gözümüzün önünde doluyor ki. Neyse, konuşacağız maalesef hepsini. O halde evet, haydi evet, bir bakalım. Bak, başladı başlayacak derken 3. haftayı da geride bıraktık sevgili Serhat.
3: Evet ya.
2: Bak,
3: koştur koştur gidiyor.
2: Önümüzdeki hafta derbi var, derbiler bile başladı yani. Lige
3: evet
2: başladık
3: yani,
2: vallahi.
3: Şampiyonlar Ligi maçları başlıyor önümüzdeki hafta falan. Her şey başlıyor.
2: Başlıyor, Şampiyonlar Ligi'nde iki takımlayız falan. Çok çok güzel gelişmeler bunlar. Böyle yüksekten başlayalım bugün.
3: Hadi şimdi, inşallah.
2: O halde 3. haftadaki bir toplu sonuçları hatırlayalım dilersen. Gençler Birliği 1, Erzurumspor 1, Konyaspor 1, Kocaelispor 2, Gaziantep FK 1, Çaykurrespor 2, Galatasaray 3, Göztepe 2, Eyüpspor 2, Korendon Alanyaspor 1, İstanbul Başakşehir 1, Kasımpaşa 1, Samsunspor 0, Fenerbahçe 2, Ahmet Sportif Faaliyetler 2, Trabzonspor 1, Beşiktaş 6, Arca Çorum FK 2 şeklinde 3. haftayı geride bıraktık. Lige baktığımızda, puan durumuna baktığımızda Galatasaray 7 puanla lider. Hemen ardından aynı puanla Gençler Birliği var 7 puanlı. Sonrasında Beşiktaş, Fenerbahçe, Ahmet Sportif Faaliyetler, Kocaelispor ve Çaykur Rizespor 3, 4, 5, 6, 7 şeklinde sıralanıyor 6'şar puanla. Daha da artık devamı daha ilerleyen zamanlarda böyle puan durumunu konuşmayı daha çok seviyorum. Henüz bir ilk haftalarda böyle bir puan durumu oluşmuş durumda. Peki dilersen hiç böyle lafı uzatmadan hemen fikstür sıralamasıyla başlayalım mı?
3: Haydi fikstür sıralamasıyla başlayalım. Ondan önce hemen ben bir minik not iletmek istiyorum. Tabii. Şeylerle alakalı, takımlarla alakalı. Gençler Birliği böyle sağlam başladı. Erzurumspor ligin en kötü takımı, kesin ilk önce onlar küme düşecek derken onlara puan kaybetti Gençler Birliği. Böyle bir enteresan bir şey. Konya acayip oynadı ama Kocaeli 2-1 yenildi.
2: Evet.
3: Kendi evinde. Konya'nın hala puanı
2: puansız
3: yok.
2: Puansız tek takım. Konya puansız tek takım şu anda 3 haftada.
3: Çorum muhteşem oynuyor. Çok acayip bir oyun oynuyor ama aldığı tek puan Galatasaray'dan İstanbul. İstanbul'da filan böyle dün 6 tane yedi. Yani böyle bir acayip bir lig yani. Her şey böyle umulanın dışına götürmek için elinden geleni yapıyor herkes.
2: Ben zaten şeyde böyle bir şaşkınlık yaşadım. Onu da söylemiştim. Hani henüz ikinci haftadan itibaren yenilme oldu ya. Hani şöyle bir 3 hafta 4 hafta bir namalup falan hiç olmadı. Hani direkt yenilgiler böyle bütün takımlar yaşayınca o zaten bende bir şaşkınlık yaratmıştı. Bu sezon galiba öyle olacak. Bu sezon şaşırtmalı bir sezon geliyor zannedersem. Güzel olsun.
3: Yani herkes her şeyi yapıyor sırasıyla. O bana enteresan geliyor. Bakalım neler olacak, hep beraber göreceğiz yani.
2: Peki o halde Galatasaray Göztepe mücadelesiyle başlayalım. İki renktaş 3. haftada Galatasaray'ın sahasında bir araya geldiler. Mücadele 3-2 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi. Ama yani kıran kırana bir maçtı falan diyebilir miyiz bu 3-2'lik skoru görünce? Hani hiç maçı seyretmesem yani... 3-2'yi duysam öyle gibi düşünürüm ama maçı görünce aynı fikirde olur muyuz bile demiyorum.
3: Şimdi şöyle istatistiklere bakınca da bir acayip tuhaf bir şeyler çıkıyor. Neden? Çünkü Galatasaray ceza sahası içinde 43 kere topa dokunmuş. Yani 90 dakikada 43 kere topa dokunmak ne demek? 2 dakikada bir ceza sahasının içinde bir top tepiklemek demek. Onun dışında 34 tane şut atmış. 34 tane şuttan 2.87 gol beklentisi yaratmış. 3 tane gol atmış ama 2 tane de gol yemiş. Rakip 0.63 gol beklentisi yaratmasına rağmen. Rakip bu arada 9 şut atmış, 2 gol atmış oradan. Rakibin bu arada 4 isabetli şutu var, ikisi gol oldu. Yani böyle Galatasaray için çok parlak sinyaller yok orada. Yani böyle ya işte bak gümbür gümbür gidiyor Galatasaray falan gibi sinyaller yok orada. Yani Galatasaray sakat gidiyor. Ama tabii skor alan daima haklıdır. Lider şu anda Galatasaray. Ama herkes şey diyor yani tamam ya Galatasaray işte daha ne istiyorsun filan diyor. Bence Galatasaray'ı hani... 3 hattı tek başına düşünürsek hani mesela işte savunma hattında Davinson Sanchez öne çıkıyor. İşte 18 defansif hamle yaptı, 17 uzaklaştırma yaptı, 11 kafayla uzaklaştırma, 10 hava mücadelesini 7'sini kazandı falan gibi böyle acayip bir şeyler var. Ha bir de üstüne üstlük şey de yaptı, gol de attı Sanchez. Hani bir de bu tarafı var işin. Daha ne yapsın adam? Şimdi orta sahasında birazcık karmaşa var Galatasaray'ın. Yani tamam pas oranları falanlar çok yüksek ama ya mesela Lemina 47 pasın 38'inde isabet buldu. Düşük bir yüzde teknik olarak. İşte Gabriel Sara mesela herkes değişsin onun yerine bir adam gelsin, şu gelsin, bu gelsin falan derken adam 73 dakikada 5 fırsat yarattı. Yani şaka değil ve 0-22 gol atmadığı halde 0-22 şey üretti. Gol beklentisi üretti. Ve 55. dakikada gol attı bu arada. Hani özür dilerim gol bir şey atmadı dedim ama hani yani bir acayip. Şimdi Osimhen diye bir kavram var. Kavram diyorum adam artık yani böyle hakikaten kavramsallaştırdım onu ben kendi içimde. Yani çünkü bir şekilde kapıyor, bir şekilde üstüne gidiyor ve atıyor. Yani öyle ya da böyle o maçta bu maçta 6 gol oldu değil mi? Yanılmıyorum ben.
2: Evet.
3: Yani öyle baktığımızda bir tuhaf bir yere geliyor. Şimdi Galatasaray ne oynuyor diye bakacak olursak mesela 2-3-4-1 falan gibi bir taktikle oynuyor. Ben yine o futbol teknoloji konudan şeye bakıyorum. Sahaya yayılmalarına bakıyorum. Sahada neler yaptıklarına. Sahada neler yaptıklarına baktığımız zaman böyle karşımıza bayağı şey çıkıyor. Değişik bir taktik çıkıyor. Yani bayağı topu ileriye doğru iter çıkıyor. Ve en çok kırmızıların olduğu yer yani ısı haritasında baktığımızda en çok kırmızıların olduğu yer, Osimhen'in olduğu yer, Yunus Akgün'ün olduğu yer, Torreira ile Lemina'nın olduğu yer. Mesela Barış Alper Yılmaz takımın ortalaması bu kadar yüksekken 6.7 puan aldı 10 üstünden. Barış Alper'de çok ciddi sıkıntılar var. Mesela Abdülkerim Bardakçı bence takım defansın aksayan yerleri. Şimdi Davinson Sanchez 8.1 ile oynarken Abdülkerim Bardakçı 6.2 ile oynadı. Yani çok düşük bir oran yine. Bakalım oradan ne çıkacak. Mario Lemina yine orta sahada diğerlerinin aksine şimdi Şalay'ın 7.7 aldığı, Torreira'nın 7.4 aldığı, Sara'nın 8.4 aldığı yerde Lemina 7.2 aldı. İyi bir oran ama hani o takımın o ritmi içinde yeri yok. Ha bu arada Jankat Yılmaz da 6.5'la oynadı. Jankat daha iyi olabilir mi? Olabilir ama bu maçlarda çok fazla gözükemiyor. Yani bir şekilde takım gol yediği için onun da puanı düşüyor. Şunu ben sordum. Yapay zekayla bunları tartıştık. Mesela Osimhen olmasa maç nasıl biterdi? Yani Osimhen olmasa şimdi şöyle bir şey. 34 tane şut çektik dedik ya Galatasaray. 34 şutun 15 tanesini Osimhen çekmiş. Yarı yarıya neredeyse. Evet. 11 isabetli şutun 6'sını Osimhen yapmış. 43 kere ceza sahası içinde dokunuş var demiştik, hatırlarsın. Bunun 18'i Osimhen'e ait. Yani Osimhen takımın hücumla ilgili olan her şeyinin yarısı ve üstü. Ya Osimhen inanılmaz oynuyor. Yani Galatasaray'ın denkleminden Osimhen'i çıkarttığın zaman geriye işte çok fazla bir şey kalmıyor.
2: Tam
3: i̇şte
2: onu
3: çok
2: soracak. Ama tam ben de sana onu soracaktım. Bunu biz seninle zaman zaman işte geçen sene Trabzonspor özelinde konuşmuştuk. İşte Onarço olmayınca takım olmuyor falan diye. Şimdi Osimhen'in tamam şu anda çok güzel gidiyor. Ama hani Osimhen tökezlerse takım mı tökezleyecek o zaman?
3: Yani Osimhen penaltı attı. Saray'a asist yaptı filan, 3 maçta 6 gol attı. Yani burada bir şeyler var. Hani Osimhen'i niye devre dışı çıkartasın ayrıca? O ayrı bir şey, ama o Allah korusun sakatlandı,
2: i̇şte
3: bir şey oldu, kart gördü filan falan. Yani burada olmasa ne olurun karşılığı çok parlak değil Galatasaray için. Ha, Galatasaray işte Deniz'i aldı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum,
2: evet,
3: ben şeyden.
2: Evet.
3: Porto'dan.
2: Ya bu ya arada görüşmelere başlandığını herkes açıkladı. Kapı bildirilmiş. Evet.
3: Evet evet, bitti o. Yani herkes şunu söylüyor. Artık milli takım bir santrfor düzene geçer diyor. Madem Galatasaray bir santrfor aldı, Türk santrfor aldı, artık milli takımda santrforlu oynamaya başlar gibi böyle şakalar şukalar yapıyorlar. Çok sevdiğimiz İtalyan teknik direktörümüz için. Evet yani. Yani Galatasaray çok parlak sinyal vermiyor. Dediğim gibi Galatasaray şu anda çok iyi gözüküyor ama çok parlak sinyaller de vermiyor. Tamam, karşısındaki takım Göztepe. Kötü bir takım değil. Kimse Göztepe'yi şu anda kötü takım diyemez. Daha uyanamadığını düşünüyorum ben Göztepe'nin. Yani sondan bir üçüncü, dördüncü galiba.
2: 15. sırada bir puanı var.
3: Yani düşme hattının bir üstü sonuçta, ama bir puanda. Yani hani Göztepe uyanmadı belki ama kötü bir takım değil. Dolayısıyla hani Galatasaray'ı oynatmayacak bir takım, ama işte Galatasaray şu anda bakacak olursak, bak alttan en alttan iki takımla oynadı değil mi? Göztepe ve Çorum'la oynadı.
2: Evet.
3: Çorum'a puan kaybetti. Göztepe'den iki gol yedi. İkisinde İstanbul'da. Bu arada hem en alttaki Çorum'dan hem en alttaki Göztepe'den ikişer gol yedi. Ve ikisi de İstanbul'da.
2: Evet.
3: Birazcık Galatasaray'ın defansını tekrar düşünmesi lazım gibi geliyor bana. Yani Abdülkerim mi sakat, yoksa şeyler orta saha mı geri dönemiyor? Bunları da böylece toparlamış olalım.
2: Peki, o halde geçelim mi hızlı hızlı diğer maçlarımıza?
3: Haydi.
2: Haydi, o zaman sırada Samsun Spor Fenerbahçe maçı var. Fenerbahçe.
3: Oo, senin hanımın en sevdiği maç.
2: Fenerbahçe efendim deplasmanda Samsun Spor 0'la mağlup etti. Maça çok hızlı başladı Fenerbahçe. Daha birinci dakikada böyle bir ataklar falan vardı. Zira gol de üçüncü dakikada Vedat Muriç'ten geldi ve şahane bir Oğuz Aydın seyrettik. Her geçen gün kendine iyice katan bir Oğuz Aydın seyrediyoruz ve 49. dakikada golde de ben de varım dedi. Oğuz Aydın'ın kaydettiği bir gol oldu. Şimdi şöyle de bir şey var. Fenerbahçe Samsun Spor'u deplasmanda 3 yıl sonra mağlup etmeye başarmış. Bir de böyle bir durum var.
3: Evet.
2: En son galibiyet 2023-2024 sezonunda gelmişti. Oradan sonra 3 yıl sonra deplasmanda bir galibiyet geldiği için tabii ki Fenerbahçe taraftarları daha mutlu oldular. Vedat Muriç'ten golün gelmesi, çünkü Vedat Muriç hani ısınsın artık takımda olsun,
3: evet,
2: falan,
3: evet,
2: vardı.
3: Evet.
2: Vedat Muriç'ten gol gelmesi sevindirdi. Oğuz Aydın yine zannedersem Fenerbahçe taraftarlarının son gün, son zamanlarda bayağı bir kalbinde yer olan isimlerden bir tanesi performansıyla. Ve İsmail Kartal da yine Fenerbahçe'nin başında çıktı. İki Samsun deplasmanından da galibiyetle dönmüş efendim. Durum budur. Şimdi sende sıra. Ama sen eminim başka durumlar, şeylerden bahsedeceksin.
3: Şöyle durumlar şöyle enteresan aslında. Neden enteresan? Çünkü Fenerbahçe'nin ısı ortalaması, ısı haritası ve ortalama pozisyonlarına bakıyorum ben. Şöyle çok enteresan bir şey var. Şimdi takım Fenerbahçe sağ tarafa yığılmış durumda.
2: Evet, şu anda
3: nasıl,
2: ben de
3: şimdi
2: direkt senin TKNLJ'den ona bakıyorum şu anda ben de.
3: Evet, şimdi bak, Vedat Muriç, İrfan Can Kahveci, Greenwood sağ tarafta üst üste oynuyor. Arka tarafta Semedo ile Milan Škriniar üst üste oynamış ortalama pozisyonları. Sol arka taraf boş, Archie Brown, Oğuz Aydın'ın arkası. Bir enteresan bir durum var orada. Yani hani Samsun çok fazla kendi solundan gitmek istedi de onların durdurmak için mi böyle yaptılar? Yoksa Samsun'un sol arkası çok açıktı da o yüzden mi oraya doğru gitmek istediler bilmiyorum. Ama bu arada da ısı haritasına da baktığımızda o kırmızı olan yerlerde yani onları incelediğimizde Fenerbahçe'nin çok da fazla ileri gitmediği gözüküyor. Hı hı. Bunu aklımıza tutalım bak şimdi. Hı hı. Bu birinci veri. İkinci veri şu. Samsun Spor %58 topa sahip oldu. Fenerbahçe geçen sene yapamadığı bir şeyi yapmaya başladı. O da topa sahip olmasa da gol yemeden maçı bitirebilmek.
2: Evet.
3: Ve maçı kazanabilmek.
2: Evet.
3: Biz bak burası çok, gerçekten çok önemli.
2: Biz seninle bunu çok fazla konuştuk hatırlıyorum. Sen istatistikleri evet, ortaya dökerken işte bu kadar top evet, Fenerbahçe'de ama sonuç niye böyle diye fazlaca konuşmuştuk. Bu sene tam tersi evet, bir durum var gibi gözüküyor.
3: Kesinlikle, kesinlikle. Yani böyle baktığımızda şimdi Samsun evet maça topa çok iyi sahip oluyor. İşte ama Fenerbahçe mesela bu arada kontratak golü de atmadı. Yani hı-hı, tamam hızlı hücumlara çıktı falan ama mesela Trabzon kontratak golü attı ama Fenerbahçe'de öyle bir gol yoktu. Şimdi yani daha organize, daha akan oyundan goller geldi. Oğuz Aydın yani ben hep hatırlarsın şeyde geçen sene de söylüyordum, bu sene de söylüyorum. Ya Oğuz Aydın bir takımın futbolcusu değil, işte niye burada filan Beşiktaş'a gitsin filan deyince ben bir böyle çok sevinmiştim, gülmüştüm. Ay hadi inşallah, hani ne olur alın filan demiştim ama sonra İsmail Kartal uyandı ve göndermedi onu. Oğuz Aydın çok iyi bir futbolcu. Hı hı. Yani neden Oğuz Aydın'ın üstüne bu kadar gidiyorlar anlayamıyorum ben. İçinden çıkamıyorum. Ya gerçekten çok iyi bir futbolcu. Attığı gollerden falan da bahsetmiyorum. Asistinden hı-hı, falan da bahsetmiyorum. Hı-hı. Oğuz Aydın iyi bir futbolcu yani. Hı-hı. Neyse dur bakalım. Yani şeyi göreceğiz. Ha bu arada İrfan Can Kahveci'nin de yani yavaş yavaş oyuna girmesi, ısınması, kendini göstermesi falan o da yani hı-hı, Fenerbahçe tribünlerini yanıltmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Sayayım ben sana. Oğuz Aydın,
2: İrfan Can Kahveci.
3: Ondan sonra İrfan Can Kahveci ve kaleci Ederson. Hı-hı,
2: evet.
3: Bu üçünü söyleyince başka bir şey gerek kalıyor mu bilmiyorum. Ya yani geçen sene seyirciler bize sahaya inecekti evet, bunları göndermek
2: evet,
3: için.
2: Evet.
3: Ama öyle değilmiş yani gerçekten de mühim olan oyun sistemiymiş. Ama Fenerbahçe'nin de oyun sisteminin böyle of be tamam süper artık bu Fenerbahçe alır yürür gibi olduğunu da çok o izlenimi de alamıyorum. Hı-hı. Bakalım belki de ben yanılıyorumdur göreceğiz zaten bunu. Zaten birazdan Beşiktaş-Fenerbahçe maçı, Fenerbahçe-Beşiktaş maçının da şeylerine bakarken de onları inceleyeceğiz detaylı olarak.
2: Eyvah eyvah. Konuşacağız, sonlara doğru konuşacağız.
3: Konuşacağız.
2: Evet, peki kesinlikle. O halde dün akşama döneceğiz. Dün 3. haftanın kapanışında aynı saatte 2 mücadele vardı. Ahmet Sportif Faaliyetler Trabzonspor mücadelesi vardı. Trabzonspor hafta içinde geçtiğimiz haftada bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Avrupa Ligi'ne veda etti. Konferans Ligi'nden devam edecek. O ara bir Fatih Tekke'nin istifası vesaire söz konusu oldu. Ancak yönetim kabul etmedi. Taraftar bağrına bastı ve Fatih Tekke Ahmet karşılaşmasında Trabzonspor'un başındaydı. Ancak dün ne oldu? Trabzonspor 1-0 önde öne geçti mücadelede. Bu skoru koruyamadı ve 2-1 mağlup oldu. Ve 2-1'lik mağlubiyetin sonrasında şimdi Fatih Tekke tekrar konuşulur oldu. Taraftarlardan ciddi anlamda istifa şeklinde isyanlar da var. Ama hani bu sefer de demezler mi bir haftada ne değişti? Hani güvenecektik, takımın başındaydı, şans vermemiz gerekiyordu. Bu şekilde konuşulmuştu. Şimdi ne olacak diye daha ziyade tabii bunlar sosyal medyada dönen çalkantılardı. Ama maça evet, bakacak evet, olursak Trabzonspor erken de buldu golü. Muhammed Salah'la buldu. Güzel de erken de bir gol buldu. Ama sonrasında bu durumu toparlayamadı ve 2-1 deplasmandan bir mağlubiyetle döndü. Sen neler söyleyeceksin?
3: Valla şunu söyleyeceğim. Trabzon için hep bunu söylüyorum. Trabzon'un ne oynadığını ben çözemiyorum. Yani 1,5 sezondur ne oynadığını tam çözemiyorum. Yani hani şunu yapıyor ve buradan gol arıyor ve şöyle gidiyor böyle geliyor. Rakamlarla ya da izlediğim maçlarla sahaya dağılımlarıyla anlayamıyorum. Benim yeteneksizliğim olabilir, benim görememem olabilir ama yani ortaya çıkan sonuçlar da bunu çok fazla doğruluyor benim söylediklerimi. Neden? Çünkü Trabzon hazırlık maçlarıyla başladı. ve orada çok parlak değildi. İşte yenilgiler aldı. Dedi ki ya hazırlık maçı ne olacak yani. Hı hı. Ondan sonra işte French Varoş maçları geldi. İstanbul işte Trabzon'da 1-0 yenildi. Deplasmana gitti. 4-0 yenildi. Yani 4 gol yedi üst üste. Ligin başlangıcında puan kaybetti. Ondan sonra ligin 3. haftası yine puan kaybetti. Yani deplasmanda puan kaybetti. Duruyor Galatasaray, Trabzon. Ve evet yani Salah çok mükemmel bir adam ama Süpermen değil. Salah'ın da böyle bir sorunu var. Yani gerçekten Süpermen'e yakın bir şey gibi duruyor, hı hı, ama Süpermen değil.
2: Şimdi buradaki yani notlarda
3: nereye kadar taşıyabilir onu bilmiyorum.
2: Şimdi buradaki notlarda şöyle bir şey var. Trabzonspor Salah'la 11. dakikada öne geçti ama 59'a kadar yeni şut üretemedi diyor.
3: Ya çünkü Salah'ın başına adamları dikiyorlar. Yani çünkü hani başka bir planın olmayınca, işte Salah ya da Onuachu gibi oyunculardan başka planı olmayınca Trabzon'un, Salah'ın başına eser miktarda insan dikince o da dediğim gibi yani bir yere kadar Süpermen. Hani Süpermen değil de demiyorum artık. Bir yere kadar Süpermen. Üç kişiyle oynayamıyor adam yani. Zaten yaşı geldi, başı geldi. Hani 25-26 yaşındayken belki 3 kişiyle omuz omuza, dirsek dirseğe mücadele ederdi ama şu anda o şeyde, o güçte de değil. Bir de sıcaklarda oynuyoruz yani. Diyarbakır'da oynadılar. O yüzden de işte attığı gol de bu arada hani yine akan bir oyun bilmem ne golü değil. Böyle zıpkın gibi fırladı. Eski Salah'ı bize hatırlatacak şekilde zıpkın gibi fırladı. Koştu gitti. Böyle kalecileri en çok zorlayacak bir tarafına doğru attı. Ya o sırada bu arada topu bekleyip orada böyle çırpınan abi bana dağıt diyen onu açıyor da topu vermeyerek kendisi gole çevirdi. Trabzon'un bir dakika ya şurada şeyine bakacaktım. Onları çıkarttım da bu arada. Trabzon'un şu anda attığı gol sayısı 4, Salah'ın attığı gol sayısı 3. Yani geçen sene Onuachu'nun sırtına binen Trabzon bu Salah'ın sırtına binip gidiyor.
2: Öyle gözüküyor.
3: Ama nereye kadar? Soru bu. Yani tamam abi çok güzel gidiyorsunuz. Okey filan. Hani güzel değil de hani tamam gidiyor ama nereye kadar gidecek? Trabzon şu anda 3 maçta 4 puanı var. Trabzon'un kurduğu kadronun seviyesi bu değil.
2: Yani bu arada Trabzonspor'da dün Onana iyi bir günündeydi yine. Onana'nın bayağı bir kurtarışı da oldu yani. Bu maç daha gollü de bitebilirdi.
3: Onana şov yaptı. 6 top çıkarttı Onana. Yani Onana bayağı bildiğin kelimenin tam ve her anlamıyla şov yaptı. Ha, bayağı toplar. Penaltıyı da çıkarttı. Ama bir şekilde artık arkadan gelenler hani ya tamamdır Rize'de dokunsun abi o topu. Adam penaltı çıkartmış yani filan.
2: Evet. Öyle bir durum oldu. Peki o zaman Trabzonspor'u ilerleyen zamanlarda daha böyle zor günler mi bekliyor sence?
3: Yani şimdi Fatih Tekke bir istifa kelimesini şimdi akıllara soktu. Bu hafta Trabzon kimle oynuyordu? Bir dakika, gençleri ağırlıyor kendi evinde. Şimdi gençler de ligdeki 7 puanlı tek iki takımdan bir tanesi. Ve çok hızlı hücum yapıyorlar. Enteresan bir savunma düzenleri var. Orta sahayı çok enteresan paslarla geçiyorlar falan böyle. Yani bunları gördük. Gençleri ben 3 haftada seyrediyorum. Ama yani Trabzon burada gençleri abi içe ezer geçer falan diyemiyorum. Yenebilir mi? Yenebilir tabii. Ama yani o Trabzon o şeyi kaybetti. Verdiği güveni, karşı tarafa verdiği korkuyu kaybetti. Hani bunu da söyleyelim. Ha, bir kelime de Ahmet için söyleyelim. Yani kesinlikle söylemezsek olmaz. İyi oynuyorlar. Daha iyi olabilirler mi bilmiyorum. Yani ön taraftaki o siyahi ve atlet ve yaratıcı oyuncularının gücüyle oynuyorlar. Onların da tam oyun sistemini yani böyle belirlenebilir. İşte şunu oynuyorlar, böyle yapıyorlar dediğimiz bir oyun sistemini çıkartamıyorum açıkça söylemek gerekirse. Daha iyi olacak bence Ahmet bir ihtimalle ama nereye kadar gider bilmiyorum. Ha bu arada yine insanlık tarihinin en kötü iletişimlerinden birini yaptı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. İzledim onu bilmiyorum.
2: Açıklamasını söyleyeceksin değil mi? Hakemlerle ilgili.
3: Evet. Hakemlerle ilgili. Dedi ki Trabzon Ahmet maçında ben hakemlerin birazcık Ahmet tarafını tutmasını isterim dedi.
2: Ben hayatımda
3: ya, bir dakika abi yani.
2: Böyle bir açıklama
3: ya.
2: Kabul edilemez. Mümkün değil kabul
3: ya,
2: edilemez.
3: Ya bir dakika ya. Yani adam diyor ki abi kayırın. Hani bir de ben Trabzonluyum bak buna rağmen bunu söylüyorum filan da getiriyor işi ama senin Trabzonlu olmanı filan umursamıyorum. Sen hakemlere bir şeyi hak etmeyen tarafa doğru yapmalarını sağlık veriyorsun.
2: En adil...
3: Abi olacak iş değil bu yani.
2: Yani
3: olacak
2: en adil
3: değil.
2: Olmasını söylemesi gereken kişi Türkiye'deki futbolun başındaki kişisine, federasyonun başındaki kişinin böyle bir açıklamasını... Yani inanılmaz derecede ben çözemedim bunu gerçekten ve ilk ya karşıma çıktığında...
3: Federasyon başkanı
2: acaba
3: şunu
2: bir yapay zeka mı gerçekten?
3: Gönlüm, benim gönlüm şeyden yana, Ahmet'ten yana bile diyemez. O bile işaret etmek olur. Hı-hı. Burada işareti böyle parmağını gözüne sokarak yaptı. Hı-hı. Ha o ben... haber yalandı bilmem ne miydi hiçbir fikrim yok bak. Ama yani doğruysa Türk spor tarihinin gelmiş geçmiş en... yanlış iletişimi olduğuna kalıbımı basarım. Hiç kimseyle de tartışmam bunu yani.
2: Haklısın. Aynı fikirdeyiz seninle.
3: Ya olacak iş değil. Olacak iş değil. Ha bu arada işte ne oldu? Beşiktaş mesela geçen hafta hakkını yendiğini söyledi. Dediler ki sana 3,5 milyon, sana 2,5 milyon. İkinize de 15'er gün hak mahrumiyeti cezası, şusu busu. Sonra ne yaptılar? Kaldırdılar o cezayı. Ne oldu? Neden kaldırdınız? Neden kaldırdınız? Adamın söylediği doğru mu çıktı yani şu anda?
2: Evet.
3: Ya çok saçma sapan şeyler oluyor. Ya bu federasyonun yönetsel yetenekleri sıfırın altında. Bayağı sıfırın çok hem de çok eksilerde yani. Hani böyle eksi 1, 2 falan değil. Eksi 25'lerde 40'larda yani. Neyse hep beraber göreceğiz başımıza gelecekleri. Yani bu gelecek bir sürü yanlış şeyinde bu arada ön filmi, ön gösterimi gibi diyeyim.
2: Peki o halde aynı saatte dün bahsettiğim aynı saatte oynanan...
3: Dur şey Beşiktaş'a geçmeyelim. Şöyle Trabzon için iki tane daha şey söylemek istiyorum. Ahmet bu arada 17 tane şut çekti çok bu şutlar. Hmm. Bak çok yani onanı olmasa sen de dedin ya onanı olmasa orada çok enteresan sonuçlar çıkabilirdi. Trabzon'un enteresan bir tarafı var. Trabzon 8 tane şut çekti bunların 7'si isabetli. Yani 7'si isabetli. Ama işte yani Salah'ı mesela gol dışında göremiyoruz. Hani orada Salah vardı gol attı ama onun dışında da sağdan topu taşıdı. Soldan işte pres yaptı bilmem ne yaptı. Oralarda yok Salah. Salah sadece gol atıyor herkes oraya falan diyor seviniyor. Ama Trabzon zaten gol atıyordu bir şekilde. Yani bunun içinde 35 milyon euro verdiğin yılda bir adama ihtiyaç var mı? Bilemedim. Yani çünkü atılmayacak golleri de atmıyor bu arada. Yani kontrataktan gol attı. Hani böyle 45 metreden dömi voleyle bilmem ne falan öyle bir gol değildi gol. Hatırlarsan görmüşsen sen
2: tabii
3: de işte.
2: Tabii tabii
3: seyret. Yani saçmalıktı. Neyse Trabzon'un şeyi başka zor. Yani Trabzon zorlu bir süreçten geçiyor. Ben geçen hafta demiştim hatırlarsan. Yani Fatih Tekke ilk yarıyı kapatamazsa şaşırmam demiştim. Bana arkadaşlar da mesaj atmışlardı bir sürü benim çevremde beni tanıyanlar. Niye böyle söylüyorsun bu nasıl bir öngörüdür falan diye. Şimdi yavaş yavaş benim öngörülerimi onlar da görmeye başlayacaklar.
2: Evet.
0: Selin Yazıcı ve Serhat Ayhan'la Futbol Saati tekrar yayını.
2: Peki o halde hafta. Gidiyoruz Beşiktaş Arca evet Çorum ya. FK 8 tane gol gördü bu maçta. Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 3. haftasının kapanış mücadelesinde sahasında ağırladı Arca Çorum FK'yı. Vlahovic hat-trick yaptı. Ya gerçekten yıldızlaştığı evet. bir maç oldu ve evet. taraftarlar böyle artık nasıl sevineceğini falan şaşırdılar. Burada da biliyorsun çok yakınız sahaya ve çok erken gelmeye başladı taraftarlar. Yani taraftarlarda öyle bir coşku var ki o kadar erken vakitte böyle gelmeye başladılar sahanın etrafında böyle stadın etrafında saha diyorum stadın etrafında böyle evet. şahane güzel böyle bütünleşmeler vardı ve çok da güzel bir gece oldu onlar için zira 6 gol gördüler. Beşiktaş en son 6 tane golü ne zaman attı bilmiyorum bir bakalım arkadaşlar bir baksın.
3: 5 gol atmış Hatay maçında 7 gol atmış yine bir Hatay maçında o Hatay 7 gollü maçı da hatırlarsın. Hatay'ın teknik direktörü bu Beşiktaş ne biçim oynuyor ya falan dedi. Sergen çıktı atar yaptı dedi ki göreceğiz abi gelecek hafta. Sonraki hafta 7 gol attı. Hakikaten de böyle tuhaf bir şey oldu orada yani. Sergen'in intikamı falan diye böyle çıkmıştı o şeyler. Yani bu haftaki maça baktığımızda evet yani. Ama Beşiktaş hep bu kadar gol pozisyonuna giriyordu. Olay şu Beşiktaş'a binmeye başladı bu pozisyonlara. Beşiktaş bu girdiği pozisyonunu atabilmeye başladı. Yani geçen hafta ve ondan önceki hafta da atabilmiş olsaydı yine böyle altılı ikili bilmemleri bir şeylerle biterdi maçlar. Hani onu bir hatırlatayım ben herkese. Çünkü ya bu hep oluyordu zaten. Şimdi Beşiktaş için enteresan iki tane şey söylemek istiyorum. Birincisi Beşiktaş seyircisi de seyrettiği maçın içindeki dinamikleri tam anlayabilir durumda değil gibi geliyor bana. Çünkü şey dediler, Trossard ne oynuyor abi, ne biçim oynadı bu adam ya o dediler. Adam şov yaptı. Bak adam şov yaptı yani. Hani 7.4 ortalamayla oynadı. Ya bir kenara bırakıyorum. Adam şov yaptı. İleri git yani tutulmaması gereken topları tuttu. Çizgilerden çıkarttı. Atılmaması gereken çalımları attı. Ortaya geçti. Ortada 10 numara gibi çalımlar attı. Çünkü Orkun ortadaki insanları geriye doğru kendi üstüne çektiğinde oraları boşaltmıştı. Trossard oraları doldurdu. Yani inanılmaz bir oyun oynadı Trossard. Trossard'ın oynadığı oyunları işte bizimkiler gol atmazsa anlayamıyorlar. Hı-hı. Sıkıntı burada. Evet. Bunu bir tutalım. Vlahovic gelmeden önce ben yine bir yazı yazmıştım. Söylediğim her şeyin çıkması bana acayip mutluluk verdi bu arada. Çok şımardım. Açıkça söylemek gerekirse. Yani şundan dolayı şımardım. Bir, Vlahovic öteki insanlara yer açıyor. İki, Vlahovic öteki insanlar yer açıldıktan sonra onların boşalttığı yerlere girip oradan gol atıyor gibi bir şey var. Ve topa vurmayı çok iyi bilen bir adam. Şimdi attı kendi ikinci ve üçüncü golüne baktığımızda Vlahovic'in gerçekten o vuruşlar vuruş gibi vuruş yani golcü vuruşu. Hani sol ayağının dışıyla kalecinin beri tarafına atmak falan herkesin düşünebileceği bir şeyler değil. Mesela o Huyan o mesela Beşiktaş'ta iyi bir santrfor. Çok koşuyor, çok candan oynuyor adam. Ama işte candan oynamanın yetmediğini bize mükemmel gösteren bir pozisyon oldu. Gerçekten de yani. Yani adam böyle hani bak böyle vurulunca gol oluyor falan dedi yani. Direkt bize böyle bunun dersini vermiş oldu. Orada Orkun'a ben bir saygı ve sevgilerimi göndermek istiyorum. Orkun penaltı atardı ve derdi ki abi penaltısı benim takımın. Ama hayır, Orkun gitti, topu adamın kucağına verdi, önüne koydu. Evet. Hadi abi dedi. İlk o sarıldı ona. O böyle hani adam hakikaten duygulandı Vlahovic. Bu penaltıyı attıktan sonra böyle bir gözlerin dolduğunu hissettim yani orada. Çok güzel, çok şık bir hareketti yani.
2: Takım adına da çok güzel göstergeler bunlar değil mi ama?
3: Ya inanılmaz bir şey orada. Bak şimdi şöyle bir şey var. Vlahovic'le mesela bir tane Çorumlu bir abi böyle hafif kafa kafaya geldiler. Adam buna böyle bir atar yapıyor falan. Oradan uçarak olay tam geldi. Abi hayırdır ne konuşuyorsunuz siz nedir ya falan diye. Orada böyle bir sarı kartlık falan havada uçuştu ama. Yani orada abi biz varken biz takımız ha öyle birimize öyle atar yapmak olmaz moduna getirdiler. O bana çok enteresan geldi. Bu yaklaşık son 3-4 senedir Beşiktaş'ta görmediğimiz bir şeydi. Göremediğimiz bir şeydi. Ve orada hakikaten adamlar hani böyle mahalle arkadaşı moduna girmişler artık. Onu görürüz ki Vlahovic aralarında en geç katılan en son taşınan adam yani. O mahalleye öyle baktığımızda. Olaytan demişken bu arada Olaytan inanılmaz bir adam. Yani presi olup da bu kadar çalım atabilen, bu kadar ara paslar yapabilen bir adam olmamalı normalde. Hani bu adamı Beşiktaş Türkiye'de keşfetti ya. Türkiye'den keşfetti. Yani kalkıp da Almanyalara işte ne bileyim İngiltere'lere 30 milyon euro vererek almadı yani. Ve şu anda bu pozisyonda bu şekilde oynayan bir adam ben sana söyleyeyim hani şu anda yurt dışında olsa ve bu şekliyle biz bunu almak istesek 30-40 milyon eurolar veririz. Galatasaray mesela bu hafta 30-40 milyon euroya transfer yaptı. Ne bileyim çok böyle şeyi farkı ben hissedemiyorum aradaki farkı. Ha Çerni'ye bu arada şey desin daha çok Beşiktaş taraftarları daha çok yine oynayamıyor gitsin bu filan desin. Adama gitsin dedikçe adam coşuyor. Yani hem ortaları hem ortaya girmeleri hem attığı goller. Allah'ım ben böyle diyorum. Her hafta okuyorum diyorum ki işte Çerni gide bilmem ne olsun gitsin bu adam filan yazdılar. Oley diyorum hakikaten de çıkıyor oley. Gidiyor Çerni gol atıyor yani. Bu arada Çerni'nin golünde de minicik bir şey hatırlıyorum. Hatırlatmak istiyorum. Hı hı. Çerni'nin golünün ortasını kimin yaptığını gördün mü?
2: Görmedim.
3: Kornerden böyle de? Pozisyonuydu falan böyle. Agbadu yaptı.
2: Agbadu.
3: Yani takımın sağ arka tarafında oynayan adam sol önden sağ tarafta kalenin dibinde boşta duran Çerni'ye orta yaptı ya. Yani burada bir şey var yani, gerçekten de bir enteresan bir oyun var. Onu umarım herkes görebilir. Bir de Beşiktaş bu sene Almanya'dan bir Terminator almış. Onu da Salih Özcan diyorlar modelini, ama hani böyle şey, çok acayip bir adam. Hakikaten de çok acayip bir adam. Yani gerçekten de Allah iniş takımlarına zeval vermesin. Müthiş. Müthiş yani.
2: Peki bu arada Fenerbahçe'de de çalkantılar daha şimdiden başladı. Futboldan hayırdır sorumlu yönetici Cihan Kamer'in bugün önemli açıklamaları vardı transferle alakalı. Takıma veda edecek isimleri duyurdu. Bilmem yakalayabildim mi? Diego Carlos'un ardından işte Tanış'ta Beko ve Çağlar Söyüncü ile yollarına ayrılacağını söyledi. Kadro yapılanmasını yapıyoruz dedi. Osterwolde sakatlığı nedeniyle gidemedi. Değerlendireceğiz dedi. Osterwolde'nin kalacağını söyledi. Osterwolde bir ameliyat gerçekleştirecek. Ama bunun dışında Fenerbahçe için transfer dosyası kapanmıştır dedi. Şu anda X kaynıyor. Deli gibi kaynıyor çünkü Fenerbahçe taraftarı.
3: Neden başka biri gelmedi diye.
2: Aynen, Fenerbahçe taraftarı bu durumdan son derece
3: peki
2: mutsuz.
3: Peki ne gelmesini istiyorlardı Fenerbahçe'ye? Kimin gelmesini? Yani nasıl bir pozisyondaki, hangi pozisyonda?
2: Şimdi şöyle de bir şey var sevgili Serhat. Bu gidenler böyle bir maddi kazanım olmadan da gitti. Bunlar da mesela böyle Talişkan'ın falan çok böyle bu şekilde gitmesi de insanlara çok dokunuyor gerçekten. Mesela zamanında en çok transferi sıkıntı yaratan ve bu adam niye geldi denilen Siddiki Şerif kazandırarak gitti mesela. Çok basit bir örnek veriyorum. Hani ama Talişka'nın falan böyle hiç bedelsiz falan gitmesi, bunlar da bir yönetimde bir zafiyet olduğunu düşünüyor diyebilirim aslında Fenerbahçe taraftarı. Şu anda önümde de X açık, gerçekten çok çok şeyler dönüyor. Çok çok fena şeyler dönüyor burada. Sonuçta futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer'den bu açıklama gelmiş. Bir transfer yok.
3: Bundan sonra olmayacağı birinci ağızdan bunu söylediler. Artık bu hani olmazsa olmaz, değişmez bir şey olarak görüyoruz diye düşünüyorum, değil mi?
2: Aynen öyle. Aynen öyle görüyoruz. Ve bu arada yani, Şampiyonlar Ligi'ndeyiz.
3: Yani. Evet, Şampiyonlar Ligi'de Fenerbahçe. Evet.
2: Yani.
3: Şimdi şöyle bir şey var. Talişka için ve diğerleri için şöyle çalışmalar yaptım. İstersen maçlardan biraz oraya doğru evrilelim kalan zamanımızda da. Şöyle ligin bütün istatistiklerini çıkarttım. Onları yapay zeka ile beraber şöyle bir yoğurduk. Yoğururken ortaya çıkan bir Talişka şeyini söyleyeyim. Talişka şu anda ligin en iyi ikinci 10 numarası gözüküyor. Puan açısından. Yani oynadığı maçlarda 7.87 puan ortalaması var. Ligin en iyi ikinci 10 numarası. Birinci 10 numarası kim? Gabriel Sara. O da Galatasaray'ın göndermek istediği adam. Yani ya biz 10 numara konusunu anlayamıyoruz, kafamızda yerine oturtamıyoruz. Ya da bilmiyorum yani, bir yanlış bir şeyler var yani. Ya da ben bilmiyorum, bilmiyorum. 10 numara ne yapar, nasıl davranır? Ve yapay zeka da bilmiyor tabii burada.
2: Sana
3: yani çok çok acayip geliyor bana.
2: Neyse, bunu daha önce konuşmuştuk. Peki bir şey soracaktım ama daha önce konuştuğumuz aklıma geldi. Sen hani Talişka'nın gönderilmesini doğru buluyor musun diye soracaktım sana, ama sen daha sonra onu işte Asensio'yla falan alakalı bir açıklama yapmıştın bana, o aklıma geldi bir anda.
3: Yani şöyle bak, Talişka'nın şeylerini çıkarttım. Fenerbahçe takımı ve Talişka'nın puanlarını karşılıklı karşılaştırdım. Şöyle mesela Talişka'nın maç ortalama puanı 7.87, Fenerbahçe takımının 7.12. Talişka'nın gol beklentisi, gol beklenti toplamı 0.8, takımın 6.8, yani bütün takımın. Talişka şu ana kadar 7 şut çekmiş, 4'ü isabetli, şut isabeti %57.1. golün şut dönüşümü, yani çektiği şut başına giren gol %14, takımın %11. Yani başarılı paslarda düşük, evet, 11 mesela başarılı pası Talişka'nın. Pas yüzdesi %78.6, takımın %88.9. peki, ama yani Talişka şu rakamlara bakarak kötüdür demek zor. Ama şu da bir gerçek, Talişka gittikten sonra Fenerbahçe daha rahat ve esnek goller atmaya başladı. Ama aması şu, Şampiyonlar Ligi'nde Talişka lazımdı. Yani ne bileyim, mesela işte Osterwolde gibi kenarda bekleyebilirdi yani. öyle sonradan girebilirdi.
2: Çok da buruk ayrıldı bu arada. Yani isteyerek de gitmediği, isteyerek de gitmediği o kadar belli ki hafta içinde bir sosyal medya paylaşımı da yaptı kendisi. Bir yorumda da bulundu. Oradan da kalbinin ne kadar buruk bir şekilde gittiğini görüyoruz açıkçası. Evet. Peki sevgili Serhat, sonlara doğru yaklaşırken istersen bir önümüzdeki haftanın maçlarına da bakalım. Kimler kimlerle oynuyormuş dördüncü haftanın
3: maçlarına bakalım tabii.
2: Dördüncü haftanın programına bakalım. Dördüncü hafta Cuma günü Başakşehir Galatasaray mücadelesiyle açılacak. Evet. 5 Eylül Cumartesi günü Erzurumspor Konyaspor'la, Fenerbahçe'de Beşiktaş'la mücadele edecek. Pazar günü ligde 4 karşılaşma var. Kasımpaşa Ahmet Sportif Faaliyetler, Çorum Eyüpspor, Trabzonspor Gençlerbirliği, Kocaelispor Samsunspor ve pazartesi günü Çaykur Rizespor Alanyaspor, aynı saatte Göztepe Gaziantep FK maçları oynanacak. Ehaliyle adı derbi bir kere her şeyden evvel. Fenerbahçe Beşiktaş mücadelesini en başta sana sormak istiyorum. Tabii ki derbilerin tadı bir başka oluyor. Bu kadar erken olduğu zaman, ligin bu kadar başında olduğu zaman belki çok coşkuya böyle giremiyor olabiliriz. Yani bilmiyorum, ben böyle çok derbi havasına girmedim açıkçası ama o birazcık erken haftalara denk geldi diye düşünüyorum. Sen ne söyleyeceksin? Bu maç ne olur sence?
3: En son söyleyeceğimiz şeyi en başta söyleyeyim ben istersen. Nasıl sen soracaksın, ben nasıl bir şey yapmayacağım, kıvırmadan yine söyleyeceğim. Onun için en başta söyleyeyim. Aynen. Şimdi yapay zekayla birkaç açıdan ele aldık konuyu. Ve yapay zekanın hani bir sürü şeyleri ortaya koyduktan sonraki bize önerdiği en olası skor 2-1 Fenerbahçe'nin yenmesi Kadıköy'de. Tahminleri şu yönde: Fenerbahçe'nin %44 ile kazanacağını, beraberliğin %29 olacağını, Beşiktaş'ın galibiyetinin %27'ler civarında olacağını söylüyor.
2: Yapay zeka.
3: Bu ama bir tahmin. Bugünkü bütün şartların, yani son oynanmış 3 maçın artı 2'şer Avrupa Kupası maçının verilerinden yola çıkarak şeyler, tahminler. Hmm. Ama kimse böylesi önemli maçlarda bir daha önce oynadığı 5 maç gibi oynamaz. Şeye ayrı bir motivasyonla çıkar her iki takımda. Ve her iki takımın teknik direktörü de birbirlerine tuzaklar kurmak için şimdiden böyle, hatta ligin başından beri planlar yapıyordur. Hı-hı. Çünkü mesela işte 2023'te Fenerbahçe hangi maçta ne yapmıştı deyince kimse hatırlamaz ama herkes Fenerbahçe Beşiktaş, Fenerbahçe Galatasaray maçlarını hatırlar. Hı-hı. Dolayısıyla bunlar hatırlanacak maçlar olduğu için oraya ekstra bir motive kaynağı her daim bulunur. Bunu cebimize tutalım. Şimdi maç verilerine bakınca, üçer maçlık verilere bakınca şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Maç başına yaratılan gol pozisyonunda Fenerbahçe 2.34 gol beklentisinde, Beşiktaş 1.63 geride. Şut sayısına baktığımızda Fenerbahçe 20.7 şut çekmiş maç başına, Beşiktaş 17. İsabetli şutlara baktığımızda Fenerbahçe 9, Beşiktaş'ın 6 isabetli şutu var. Büyük fırsatlara baktığımızda Fenerbahçe'nin 5.7, Beşiktaş'ın 2.3 var. Ve ceza sahasındaki dokunuşlara baktığımızda da 34 Fenerbahçe'nin, 32 Beşiktaş'ın ceza sahası dokunuş ortalaması. Hı hı. Ha, rakibe verilen XG'ye, yani gol fırsatına baktığımızda da Fenerbahçe 1.26 vermiş, Beşiktaş 0.41 vermiş. Şimdi hani detaylara girecek olursak, hani böyle bir detaya bakacak olursak, şöyle Fenerbahçe bu tabloları bir araya getirdiğimizde, yan yana getirdiğimizde, tabii sanki her Fenerbahçe'nin rakibi Beşiktaş'mış gibi ya da her Beşiktaş'ın rakibi Fenerbahçe'ymiş gibi varsaydığımızda önde gözüküyor Fenerbahçe. Yani Beşiktaş onlara karşı herhangi bir önlem almazsa, Fenerbahçe ekstra bir saldırı metodu geliştirmezse, şu anda Fenerbahçe önde gözüküyor. Fenerbahçe'nin avantajları ne, ben sana söyleyeyim. Bir Kante, Guendouzi orta sahada çok iyiler gerçekten de, kapatma açısından ve rakibi oynatmama açısından çok iyiler ki geçen sene hatırlarsın aynı kadro Orkun'u bayağı sürkülese etmişti, bayağı sahadan silmişti hatırlarsan ikinci maçta, yani ikinci yarısındaki maçta bir girdi. Diğer taraftan da Greenwood faktörü var. Beşiktaş öne yaslanarak oynuyor. Beşiktaş öne yaslanarak oynadığı için de Greenwood'a geniş ve koşacağı ve en sevdiği alanlar bırakılmış olacak. Eğer Greenwood'u Beşiktaş serbest ve rahat bırakırsa, hadi al abi sen buralarda oyna filan derse, Greenwood en son attığı iki golde olduğu gibi orada şov yapabilir yani. Fenerbahçe'nin böyle bir avantajı var. Fenerbahçe'nin dezavantajlarına geleyim mi, ne dersin?
2: Lütfen.
3: Gel diyorsun. Gel. Ne yaptın sen, korkuyla mı dinliyorsun? Sevinerek mi dinliyorsun? Yok, yok. Ne yapıyorsun? Yüzünü göremediğim için.
2: Yok yok, vallahi gayet böyle sakin de dinliyorum seni. Bir yandan da senin analizler karşımda, onlarla onlara da bakıyorum.
3: Ha okey. Okey. Şimdi şöyle, Fenerbahçe rakibine çok pozisyon veriyor gözüküyor ilk 3 maç ve Avrupa Kupası maçlarına baktığımızda. Hı hı. Yani Beşiktaş daha az pozisyon veriyor gözüküyor. Şimdi bunu bir cebimize tutalım. Diğer taraftan Beşiktaş'ın ceza sahası dokunuşları 32 iken Fenerbahçe'nin 34 olması ve buna rağmen Fenerbahçe'nin daha çok gol atması enteresan. Şu ana kadar Beşiktaş o doğru Vlahovic takviyesini yapamadığı için 32'de 6 isabetli şut olayı vardı. Mesela bu maçtan itibaren onlar aldı yürüdü. Yani Vlahovic de başka bir şey yaratabilir Beşiktaş orada. Başka bir bakış açısı yaratabilir. Şunu söylemek istiyorum burada. Beşiktaş'ın orta sahayı geçmesi durumunda, yani Genduz ile Kante'nin arkasına sarkması durumunda şeyleri daha ağır. Beşiktaş'a göre daha ağır bir defansı var Fenerbahçe'nin. Yani oralarda böyle bir ortalığı karıştırıp, yani o iki araya girerse Beşiktaş orada Fenerbahçe'ye sıkıntı yaratabilir diyorum. Bir de fantastik bir öngörü verebilir miyim sana?
2: Lütfen. Daha fantastiği ne olabilir?
3: Daha fantastiği şu. Bak şimdi dün şeyi seyrediyorum ben. Bu hakem trio falan böyle programlar var ya. Eski hakemler bir araya geliyorlar. Altın günü yapıyorlar kendilerinde. Kahve içerken konuşuyorlar falan. Neyse. Orada hakem, iki hakem üstüne o trio'nun üçün ikisi kendi aralarında şeyi konuştular. Ya bu Orkun ne çok konuştu hakemle ya. Hakemlerin buna bir şey vermesi lazım. Haddini bildirmesi lazım. Tadında bir şey söylediler. Bu hafta bir de Orkun ekstra sinirlendi iki pozisyonda. Bir tanesi arkadaşlarına yapılan faullere çok sinirlendi. İkincisi de böyle, yani şimdi takım atağa çıkıyor, gol atacak. Çotonk diye hakemin kafaya çarptı top. Orku çok sinirlendi. Yani çünkü çok beklentisi vardı orada muhtemelen. Yani ileriye adam kaçırıyordu. Çok sinirlendi ve çok hakemin üstüne gitti. Ha bir de işte arada şeyler oldu. Mesela işte hakem korner değildi ama bariz kornerdi. Sonradan herkes evet ya pardon kornermiş falan dediler. Neyse, bu gibi pozisyonlarda hakemden çok sürtüştü Orkun. Hakem triosunun bu hafta birileri Orkun'a haddini bildirmeli. Bu onun altında kalmamalı lafından daha geçen seneki ilk maçtaki gibi Orkun'un erken atılması durumunu öngörmeye başladım. Fantastik bakış açım bu. Bakalım tutacak mı tutmayacak mı? Tutarsa vay be deriz değil mi Selin?
2: Kesinlikle. Ben derim de seni bilmiyorum.
3: Çok çok iddialı oldu çünkü.
2: Ben derim de seni bilemiyorum. Güzel bir maç olsun, keyifli bir maç olsun bakalım.
3: Ya, ben, çok çok güzel maç olacak. Bak ben sana söyleyeyim. Eğer kendi haline bırakırlarsa oyuncuları, hakemi sahadan çıkart, oyuncuları kendi haline bırak, müthiş bir maç olacak. Müthiş bir satranç maçı bekliyor bizi. Her şeyin ötesinde. Yani fiziki maçı bir kenara bırakıyorum. Bir satranç maçı tadında olacak yani. Ve şu ana kadar hani şeyi çok fazla insanlar anlayamadı. İtalyanın

0: maçı moduna geçer yani. Onun için de enteresan maç olacak. İtalyano için de enteresan maç olacak bence.
1: Peki Başakşehir Galatasaray mücadelesi nasıl olur?
0: Değil mi? Bir de o var. İşte.
1: Ya, bence yani, bu maç da fena olacak gibi geliyor bana. Bilmiyorum neden öyle, sadece hissiyat.
0: Bir şey söyleyeceğim.
1: Başakşehir bu hafta berabere kaldı değil mi? Berabere evet. Kaldı diye hatırlıyorum.
0: Evet
1: Kasımpaşa ile bir berabere kaldı.
0: Şimdi şöyle bak, Başakşehir'in hikayesi biraz şurada yatıyor. Çok iyi bir santrforu var. Galatasaray şu ana kadar oynadığı takımlarda çok iyi santrforlu bir takıma karşı oynamamasına rağmen 4 gol yedi 2 maçta. Yanlış hatırlamıyorum ben değil mi? 7 evet 4 gol yedi. Yani iyi bir santrforlu takıma karşı ne yapar merak içindeyim. Yani iyi bir santrfor derken hani o fundamental olan, hani altyapısı sağlam, işte nerede duracağını, nereye vuracağını falan bilen bir adam. Şu ana kadar Galatasaray biraz daha böyle orta ve hızlı vesaire toplardan gol yedi. Yani böylesi bir durumda veya uzaktan şutlardan gol yedi. Hani böylesi bir santrforla Galatasaray umulmayan sonuçlar alabilir bu maçtan. Başakşehir geçen seneki Başakşehir olmaktan uzak bu arada. Yani Başakşehir geçen sene daha takım gibi takımdı. Bu sene henüz o takım kimliğini tutturamadı. Yani bir galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyet aldı mesela Başakşehir. Bakalım yani Galatasaray maçı onlar için de bir dönüm noktası olabilir. O yüzden de biraz daha motive çıkabilirler. Galatasaray o anlamda şanssız. Kendi içinde. Yani böylesi bir takımla şu pozisyonda oynamak için.
1: Peki. Güzeldi.
0: Trabzon içinde konuşacak olursak da Trabzon gençler dediğim gibi yani gençler çok enteresan gidiyor. Çok ciğerli bir takım. İnanılmaz koşan bir takım.
1: Trabzonspor yenmek zorunda Serhat. Başka bir şey yapamaz bu hafta. Bu hafta yenmek zorunda Trabzonspor.
0: İşte evet de keke zorunluluklar belirleseydi skorları sevin ya. Beşiktaş hiç bu buralarda bitirmez diye. Yani.
1: Bu hafta gerçekten Trabzonspor ne yapıp ne edip yenmek zorunda diye düşünüyorum ben. Zor.
0: Yani ama sakat. Yani hakikaten sakat. Bu arada hani şey maçına bakacak olursak da hani maçın sonucuna bakacak olursak da sonucunda dediğim gibi teknik direktör değiştirilse mi acaba sorusu daha yüksek sesle dile getiriliyor olabilir bu maçtan
1: i̇şte
0: sonra.
1: O yüzden de bu maç çok önemli bence işte.
0: Evet.
1: Trabzonspor'un geleceği açısından da. Zannedersem bitirmemiz gerekiyor. Biz ayrılan süre sonuna geldik yine efendim. Yine aslında konuşacağımız şeyler vardı. Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerden bahsedecektik. Çok da güzel bir dosyamız evet, vardı ama artık başka zaman mı diyelim artık. Oynadıkça ya da yani oynadıkça yapacak bir şey yok. Zaman bize yeterli değil çünkü. Bize katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
2: Futbol saati sona erdi. Türkiye ve dünyadan futbolun tüm renkleri, maç sonuçları, istatistikler ve haftanın programı Serhat Ayan ve Selin Yazıcı'nın keyifli sunumuyla Radyo Sputnik'te Futbol Saati programında. Futbol Saati her salı saat 14'te.
3: Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati tekrar yayını sona erdi. Radyo Sputnik.

Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı. Sizlerle birlikteyiz. Bugün de saat 13.25'e kadar değerli dinleyiciler, ben ve ekip arkadaşlarım sizlere eşlik edeceğiz. Sevgili Mine Ayman da saat 12.30'dan sonra radyo programında konuğum olacak, stüdyo konuğum olacak bugün itibarıyla. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Medya hesaplarımızı biliyorsunuz. Twitter'da Radyo Sputnik, Telegram'da Sputnik Türkiye değerli dinleyiciler. WhatsApp üzerinden mesajlarınız için WhatsApp numaramız sevgili Özgür'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: 2025'te her gün Türkiye'de ortalama 2500 kişinin milyoner olması ilk bakışta ekonomide sanki bir başarı gibi lanse ediliyor. Fakat dikkatle bir baktığımızda bu tablo aslında büyüyen bir refahı değil, büyüyen bir uçurumu gösteriyor. Son bir yılda 900 binden fazla yeni milyoner var. Toplam sayı 2 milyon 908 bin. Aynı dönemde peki neler olmuş, onlara bakmak lazım. Alım gücü düştü. Asgari ücret geçinmeye yetmez hale geldi. Orta sınıf hızla eridi, bitti, yok oldu gitti. Ya fakir ya zengin. Gençler yoksullukla değil, geleceksizlikle mücadele eder oldu. İşte tam bu noktada bir tane soru geliyor akla. Bu zenginleşme toplumun geneline mi yayıldı, yoksa belirli bir kesimde mi yoğunlaştı? Cevap gayet net. Bu bir yayılma değil, bu bir yığılma.
2: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Sevgili dinleyiciler, devam ediyoruz. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programında sizlerle birlikteyiz. Arif Kocabıyık adliyeye sevk edildi değerli dinleyiciler. Şimdi dün Kapıkule sınır kapısında bir tırın dorsesinin altında, Özgür biraz sesi alsana. Bir tırın dorsesinin altında Bulgaristan'a gitmeye çalışırken yakalandı. Arif Kocabıyık Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere gelen tırda yapılan kontrollerde dorsede gizlenmiş iki kişi tespit ediliyor. Ve orada bir kişi de Arif Kocabıyık Kapıkule sınır kapısından Bulgaristan'a geçmek için uğraşıyormuş. Gümrük muhafaza ekipleri tarafından yapılan kontrollerde dorsenin altında yakalandı. Arif Kocabıyık adliyeye sevk edildi. Değerli dinleyiciler, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen adli süreç kapsamında dün Kapıkule gümrük sahasından Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere gelen tırda arama ve kontrol yapılıyor. Gümrük muhafaza ekiplerinin kontrolünde tırın dorsesinin altında gizlenen İki kişi tespit ediliyor. Yakalanan kişilerden bir tanesi Arif Kocabıyık ve İran uyruklu olduğu belirlenen bir kişi. Değerli dinleyiciler, Antalya 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nce Türk Ceza Kanunu'nun 299 Taksim 1. maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu kapsamında yurt dışı çıkış yasağı vardı. Hakkında tedbirin devam ettiği bilgisi var. Bulgaristan'a geçmek amacıyla tırın dorsesinin altına gizlendiği değerlendiriliyor ve adliyeye sevk edildi. Değerli dinleyiciler, Arif Kocabıyık, kıymetli dinleyiciler. Kimdir derseniz, bu sosyal medyada video platform sitesinde yayınlanan röportajları var. İnsanlarla röportaj yapan, mikrofon uzatan bir isim. Aynı zamanda İyi Parti'ye de geçen, İyi Parti üyeliği de olan bir isim hanımlar, beyler. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Belediyesi'nden Melik Gökçek'le ilgili olarak bir suç duyurusu. 7 Ağustos tarihinde eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Açıklama yapıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi avukatı Nadi Türkaslan, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek ailesi, Beyaz TV Ankara ve Osmanlı Spor yöneticileri, ihaleye fesat karıştırdığı iddia edilen kişiler hakkında örgütlü suçlar soruşturma bürosunda suç örgütü iddiasıyla 7 Ağustos 2026 tarihinde suç duyurusuna bulunulmuştur ifadeleri var, yapılan açıklama. Peki ne olduğunu şöyle bir hatırlarsak, Murat Arel geçtiğimiz günlerde eski Ankara Belediye Başkanı Melik Gökçek'in ailesinin yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktardığına dair bir haber yayınlıyor ve haberde Gökçek ailesinin Düsseldorf'ta bina, Velbert'te AVM içinde anlaşmalar yaptığını aktarıyor. İddiaların ardından da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gökçek hakkında soruşturma başlatıyor. Soruşturma haberinin ardından da açıklama yapıyor Melik Gökçek. Allah'ın izniyle veremeyeceğim hesabım yoktur diyor. Gerekli bilgileri savcılığa vereceğim, kendimi Türk adaletine teslim ediyorum şeklinde bir açıklaması olmuştu hanımlar beyler. Özür dilerim. Bu arada Murat Arel de tanık sıfatıyla ifadede verdi değerli dinleyiciler. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni adli yılla birlikte hayata geçirilen 135 Alo Adalet hattının artık hayata geçtiğini söyledi. Uygulama ilk etapta Ankara, Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot olarak hizmet verecek. Yeni adli yılın ilk günü itibarıyla saat 10'da hizmet vermeye başladı. 135 Alo Adalet hattı üzerinden insanlar belirli süreyi aşan dava ve soruşturma dosyaları için doğrudan başvuruda bulunabilecek. 5 yılı aşan dava dosyaları ve 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşların başvuru yapabileceği belirtildi. Yine Bakan Gürlek, uygulamanın ilk etapta Ankara, Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot olarak yürütüleceğini, en kısa sürede Türkiye geneline de yaygınlaşacağını bildirdi. Uygulamayla yargılamaların makul sürede tamamlanmasına katkı sağlanmasının ve adaletin zamanında tecelli etmesinin amaçlandığı ifadesi var. Alo 135 adalet hattı bu nedenle önemli bir katkı sunacağını inanıyorum şeklinde açıklamaları var Sayın Bakan'ın. Bu arada Bolu Belediyesi'ne yeni bir operasyon. Tanju Özcan dahil tutuklu biliyorsunuz. 7 ilde 23 kişiye gözaltı kararı. Bolu Belediyesi'ne çöp araçları üzerinden yüklenici firmaya 34.2 milyon TL usulsüz ödeme yapıldığı iddiasıyla 7 ilde operasyon düzenlendi. Tutuklu başkan Tanju Özcan dahil 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Belediye binasında da değerli dinleyiciler aramaların devam ettiği bilgisini sizlere aktarmış olalım kıymetli dinleyiciler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'tan yeni adli yıl mesajı vardı. Mesajında yeni adli yılın ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi. Yargıya, yargı camiasına da başarılar diledi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Yeni adli yılın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor. Hukukun üstünlüğü, adaletin tesisi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için çalışan yargı camiamıza yeni adli yılda başarılar diliyorum ifadelerini kullandı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş. Değerli dinleyiciler, yapmış olduğu açıklamada. Balık sezonu açıldı. Vira bismillah. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Balık seviyor muyduk Kemal? Özür dilerim. Balık severiz abi. Ne yani? Nedir? Balık yiyor musun? Pahalı abi. Pahalı. Akif de oradan bir kere de ağlamayın ya. Bizim rejideki muhabbet sevgili dinleyiciler bir türlü ayağa kalkamayan bir muhabbet. Yani Kemal'in mod şu. Balık severiz abi. Pahalı be. Öbür taraftan Akif bir kere de ağlamayın abi ya. La la. Hep bir ağlama, hep bir ağlama. Mikail muhabbetin çok bir iki kilometre uzağında kalmayı tercih ediyor. Bana bulaşmayın. Bana bulaşmayın ya. Ahtapot gibi kolları var mı? Deniz ürünleriyle aran yok. Oğlum nasıl var ama yok? Hangisi? Var ama yok ne? Abi ahtapotun kollarını kalamar bana uzak fikren de uzak. Nedir yani? Karides, kalamar seviyor musun? Onun dışında sen kılçıktan hoşlanmıyorsun. Hoşlanmıyorsun. Sevmiyor, kıl oluyorum diyor. Küçük balık mı, büyük balık mı arkadaşlar? Kemal? Büyük balık. Akif sen? İkisi de. Kılçıksız olsun. Öznur? Ne aşırı severim ne de hiç yemem derim. Senin durumun benimle aynı. Ben balık konusu... Ben var ya onu oturtamadım biliyor musunuz? Yani balığın hangi balığı sevdiğimi oturtamadım. Böyle bir zaman geliyor. Hani böyle küçüktür ya. Kılçığını ayıklamadan çatır çatır yersin ya. Bir o güzel. Hamsi de olur bravo. Büyük balıkta da ne bileyim lüfer yiyecek olsam pahalı da. Hani yiyecek olsam mesela onu bir ayıklama meselesi falan fena. Balık sezonu açıldı. Değerli dinleyiciler. Şöyle bir baktığımız zaman... Balıkçılar bol miktarda palamutla kıyıya dönmüş. 400 gramdan başlayan palamutların tanesi sezonun ilk gününde 150 TL'den satışa sunulmaya başlamış. Denizde çok sayıda palamut olduğunu ve bu nedenle de vatandaşların palamut yemekten bıkacağını söylemiş. Güzel balıktır şimdi palamut. Afiyet olsun değerli dinleyiciler. Bilmiyorum sizde hikaye hangi durumdadır. Kıymetli abim yine sendeyiz. Sizlere ve ekibinize iyi çalışmalar demiş. Çok teşekkür ediyorum sevgili Aykut Bulut. Selamlar, sevgiler gönderiyorum. Kıymetli kardeşimize. Devam edelim değerli dinleyiciler. Şimdi Yargıtay 11 ve 13 saati aşan çalışmalar için mola kararı vermiş. Mesela 4 saate kadar 15 dakika. 4 ile 7,5 saat arası 30 dakika. 7.30 ile 11 saat arası en az 1 saat, 11 ile 13 saat arası Yargıtay kararıyla en az 1.5 saat, 13 saati aşan çalışmalarda da Yargıtay en az 2 saat mola diyor kıymetli dinleyiciler. Şimdi yeşil pasaport talebi var. Yeşil pasaport isteyen nedir? Kişiler var. Çeşitli meslek grupları var. Mesela diş hekimleri var, ondan sonra avukatlar bildiğim kadarıyla var, ondan sonra doktorlar değil mi? Yani bizim gidiyoruz yurt dışında böyle çeşitli konferanslara falan katılıyoruz. Yeniliklerden haberdar olmamız gerekiyor falan, oralara gitmemiz gerekiyor falan. Yeşil pasaport bir kolaylık. Şimdi değerli dinleyiciler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'na pilotlar ve kabin memurlarının yeşil pasaport talebinde bulunmuş. Ulaştırma Bakanı'ndan da bir cevap gelmiş, soru önergesi. Uçuş ekibi üyelerine yönelik ulusal kriterler, haklar ve yetkinlikler yürürlükte bulunan uluslararası mevzuat. Bunun çeşitli isimleri var. Oralar o regülasyona esas alınarak düzenlenmiş olup Avrupa mevzuatı ile birebir uyum sağlanmaktadır. Bu kapsamda küresel sivil havacılık gereklilikleri yerine getirilmektedir. Uçuş ekibi üyelerinin dış hat uçuş görevleri kapsamında gerçekleştirmiş oldukları yatı görevlerde ilgili yabancı ülkeye giriş ve çıkış işlemlerini kullanmakta oldukları mürettebat belgeleriyle pasaportsuz, vizesiz geçiş ve yabancı ülke topraklarında 48 ile 72 saatte sınırlı olmak üzere kaydıyla konaklama imkanı tanınmaktadır. İçişleri Bakanlığı uçuş ekiplerinin yurt dışı görevlerini karşıladıktan vize ve ülkeye giriş prosedürlerine ilişkin hususlar ulusla devletler arası ilişkilerde geçerli olan mütekabiliyet esası çerçevesinde Dışişleri Bakanlığı'nın görevi ve yetki alanına girmektedir şeklinde açıklama gelmiş hanımlar beyler. Bu arada pasaport kanunu hükümleri kapsamında kural koyucu süreçlerle ilgili işlemlerde İçişleri Bakanlığı'nın görev ve yetki sorumlulukları arasındadır şeklinde özür dilerim bir haber. Özgür Özel Yeni Parti Genel Başkanı dün televizyon programına konuktu değerli dinleyiciler. Yeni partiye 18 günde 600 binden fazla yurttaşın üye olduğunu ifade ediyor. Söz konusu rakamın AK Parti'nin ilk yılında elde ettiği üye sayısının kat be kat üzerinde olduğunu söylüyor Yeni Parti Genel Başkanı. Bu arada Yargıtay'ın kararından ümitliyim. Ne yüzden ümitliyim? Atatürk'ün kurduğu, hepimizin emeği olan o partinin seçilmemişler tarafından haksızca yönetiliyor olmasından bahsetti. Varıp da oraya dönecek halim yok. Biz yeni partiyle yeni yolumuza devam edeceğiz açıklaması. Çok enteresan değil mi? Çok garip değil mi? Yani şu siyasi olarak gelmiş olduğumuz noktaya bakar mısın? Ne oldu? Yani bir şeyler yaşandı ülkede. Şunu şurasında birkaç ay öncesinde bir şeyler yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde acayip acayip şeyler oldu. İl başkanlığına girildi, edildi falan filan. Kavgalar, dövüşler, bağırmalar, çağırmalar falanlar filanlar ne oldu? Hepsi geride kaldı. Canım ülkem, gerçekleri gören, gerçekleri bilen, bu gerçeklerin farkında olan güzel ülkem. İzliyorsunuz olayları, herhalde yorumlama noktasında çok da fazla zorlanmazsınız diye düşünüyorum. Bak ne diyor Yeni Parti Genel Başkanı? Oraya dönecek halim yok. Biz yeni partiyle yeni yolumuza devam edeceğiz. Ama o partinin bir an önce bir kurultaya gitmesi ve öyle bunaltıcı falan değil, seçilmiş birileri tarafından yönetimin devralması ve ondan sonra da kendi kararını kendisinin vermesi lazım açıklaması değerli dinleyiciler. Özgür Özel'in açıklaması. Oo, konuğumuz gelmiş. Pembeler içerisinde sevgili Mine Ayman geldi. Yeni şarkısıyla geldi. Astrolojik bilgiler verecek miyiz? Mine. Konuş konuş, duyuyorum ben seni. Hareketlerle bana, el hareketleriyle anlaşıyor benimle canım ya. Bir sürü şarkısı oldu sevgili dinleyiciler ya. Vallahi bile. Vallahi billahi ya. Mineciğim hoş geldin, çok güzel görünüyorsun. Bir şey söyleyeyim mi değerli dinleyiciler? Ya sürpriz mi olsun? Pembeler içeride çok güzel sevgili Mine. Birazdan stüdyoda konuğum olacak. Az bir şey kaldı. Bir çay kahve hemen sonra beraberiz. Saat 12.30'dan sonra Mine Ayman canlı yayında konuğum olacak. Hanımlar beyler bilginiz olsun. Yayını kendisiyle tamamlayacağız. Kıymetli dinleyiciler. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında denegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahale edildiği iddiaları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Cumhuriyet Halk Partisi delegesi ve Eti Meskut Belediye Meclis Başkan Vekili Özkan Deniz tahliye edildi. Bunu da duyuralım. Deniz Göktaş tahliye edildi. ama tutuklandı. Tahliye edildi ve tutuklandı. 2 aydır yaklaşık cezaevinde biliyorsunuz değerli dinleyiciler. Ve daha önce tahliye edildiği 2 suçlamadan savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandı. Tutukluluğu toplam 3 ayrı suçlama üzerinden devam ediyor sevgili dinleyiciler. Gösterisinin gündem olmasından sonra hakkında soruşturma başlatılmıştı. 2 Temmuz'da Türkiye'ye dönmüştü. İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Vatan Caddesi'nde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü ve daha sonrasında da değerli dinleyiciler tutuklanmıştı. Kendisi tahliye oldu ama tutuklandı. Şimdi şöyle bir bakalım. Kemal Öztürk hakkında bir gözaltı kararı var. NTV'de katıldığı televizyon programında söylemiş olduğu sözler değerli dinleyiciler, Arap Alevileri hedef alan sözleri nedeniyle Kemal Öztürk hakkında gözaltı kararı verildi bilgisini de sizlerle paylaşmış olalım. Merhaba sevgili Okan Bey. Sevgi ve saygılarımı gönderiyorum demiş. Senih Mete Gürmen göndermiş. Ali Çağatay'ı sormuş. Değerli dinleyicimiz gayet iyi. Süreç devam ediyor. Bizler de takip ediyoruz tabii kıymetli dinleyicimiz. Şimdi ÖTV biliyorsunuz yeniden devreye girdi ve motorine zam geldi. Daha önce sıfırlanmıştı. ÖTV yeniden pompa fiyatlarına yansıtılıyor. 3 liralık ÖTV 60 kuruşluk KDV artışıyla motorine gelen 3 lira 60 kuruşluk bir zam değerli dinleyiciler. Bu zamların artacağına dair nedir o? Bilgiler olduğunu da bunların süreceğine dair söylemler olduğunu da daha doğrusu sizlerle paylaşmış olalım. Kıymetli dinleyiciler. Ne kadar vaktimiz var? hiç beklemediğim bir cevap. Ya ne kadar, sen bilirsin abi. Allah Allah, sana mı soracağız diye. Ya bu Murat Dalkılıç'ın burunla ilgili bir sıkıntı yaşadığını biliyoruz. Abi 13 kez burun ameliyatı olmuş ya. Geçirdiği operasyonlarla ilgili konuşmuş. Doktorlar hiç şans vermiyorlardı. Bu noktaya gelmek bile bir mucize demiş değerli dinleyiciler. 3 Mart'ta burnundan 13. kez ameliyat olmuş. Benim bir hastalığım var. Burun kemikleri dışarı doğru çıkıyordu. Doktor o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Benim hayatımın en zor zamanları başladı diyor. Ya ne kadar fena bir şey ya. Gerçekten böyle sıkıntılar yaşayan insanları, ünlü isimleri biliyoruz değerli dinleyiciler. Hele bir de estetik anlamında bir şeyler yaptırıp orada sıkıntı yaşayan insanların da, yani botoks yaptırıyor, dudak böyle aşağı doğru kayıyor, yukarı doğru çıkıyor falan, kaşlar çatılıyor, bir acayip bir şeyler oluyor falan. Hanımefendilerde genelde tabii bu problemleri, onlar daha çok bu tarz şeylere yöneldikleri için. Hiç siz Kemal, Alkan, estetik mestetik, botoks motoks oldu mu öyle bir şey?
1: Ya abi ya, ne?
0: Alkan'daki tepki bu.
1: Ne öyle ya, tövbe estağfurullah, botoksmuş
0: falan diye. Yapanlar var, yapan şimdi erkekler de var tabii. Ne bileyim, şuradaki kırışıklıklardan rahatsız olanlar. Göz kapağı ameliyatı, o düşüyor ya Alkan. Onu kaldırıyorlar, o belli bir süre sonrasında o göz kapakları falan düşebiliyor, şöyle kapatıyor falan, görmeyi de engeller duruma geliyor. Ama tabii estetik bir tarafı da var, yani o operasyondan sonra, ki onun da çok iyi yapılması lazım bildiğim kadarıyla, göz açıp kalabiliyor falan filan, dolayısıyla o sıkıntıları yaşamamak için güven çok önemli değerli dinleyiciler. Şimdi ben yüksek müsaadenizi isteyeceğim. Sevgili Mine Ayman'ı stüdyomuza konuk edeceğiz. Sonrasında yolumuza beraber yürüyeceğiz. Hadi bakalım.

0: Nasılız hanımlar beyler ekonomik olarak? He? İyiyiz. Keyfimiz yerinde mi? Bol paracıklarımız geliyor mu? Parayı seviyor muyuz? Seviyoruz değil mi parayı?
1: Bu nedir?
2: 17 milyon ha.
1: Hani biz okuma bilmiyorduk.
2: Ama para biliyoruz.
0: Paraya enerji gönderin. Bak en büyük paramız ne? 200 TL. Ne diyorum size? Ne kadar 200 TL bulursak onları bir araya getirdiğimizde sevelim. Onlarla konuşalım. Güzel şeyler söyleyelim onlara. Bak yapın bunu ya.
3: Bak canım benim. Bu dünyada iki şeye zaafım vardır. Birincisi paradır.
4: İkincisi?
3: İkincisi de paradır.
0: Parayı sevelim. Parayı sevelim.
5: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de...

0: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Hanımlar beyler, radyonuz Radyo Sputnik'te sizlerle birlikteyiz ve konuğum pembeler içerisinde sevgili Mine. Mine, en sevdiğin renk pembe mi yoksa?
2: Hoş bulduk.
1: Öyle. Geçemezsin, bu soruları geçemezsin. Buradan başlayıp aşk hayatına kadar yürüyeceğim bugün.
2: En sevdiğim renk pembe kesinlikle değil.
1: Niye?
2: Yani hani en sevdiğim değil. Hani kırmızı olabilir, yeşil olabilir, turuncu olabilir. Pembeyi de severim ama şöyle çok bir dolabıma baktım. Dolapta pembe namına o kadar az varmış ki bunu fark ettim. Hayatıma biraz daha pembe katmam gerektiğini düşündüm.
1: Niye, pembenin bir şeyi mi var?
2: Pembeye tabii daha mutluluk, aşk, tatlı dil. Ondan sonra hayatıma, deniz enerjisi.
1: Buradan şimdi hayatıma aşk katmam lazım.
2: Evet evet, sübliminal mesajlar veriyorum. Ben hep böyle kırmızıya dalmışım. Aslında pembe daha böyle sevgi rengi. Sadece aşkla değil. Sevgi, uyum. Ben böyle biraz renkleri de araştıran biriyim ve renk psikolojisine çok önem veriyorum.
1: Mine, bu kadar şeye nasıl yetişiyorsun? Allah'ın kitabını seversin. Gerçekten ya. Ben biraz renkleri de araştırıyorum dedi ya. Hakikaten ya. Bak, bazı insanlar için hani böyle on parmağında on marifet dersin ya, onu söyleyecek insanlardan bir tanesi bence sensin ya. Yani.
2: Teşekkür ederim. Yani şimdi müzevazı da olamayacağım. Gerçekten tek bir işle yetinemiyorum ve tek bir iş beni mutlu etmiyor, kesmiyor ve boşa düşüyorum ve boşa düşünce sarıyorum. Benim bir şeylere sarmamam için ruh sağlığımı ve başkalarının da ruh sağlığını.
1: Ama enerjini maşallah nasıl yüksek tutuyorsun
2: benim
1: ya?
2: Benim bol bol çalışmam lazım. Radyomu da yapıyorum, astrolojimi de yapıyorum, şarkımı da yapıyorum, PR'ımı da yapıyorum, renklerle de ilgileniyorum. Spiritüel kitaplar okuyorum. Seyahat ediyorum. Arada salsamı yapıyorum.
1: Bu arada dinleyicilerimizin birçok ismin aslında Mine ile ilgili bilmediği, bugüne kadar da bizim konuşmadığımız bir başka alan daha var. O da şu: biz radyocu arkadaşlar bunu biliyoruz ama özellikle ben biliyorum. Çünkü burada ağırladığım birçok ismin de bizimle buluşmamasını sağlayan, buraya gelmesini sağlayan isim sevgili Mine. Mine'nin bir de PR çalışmaları, müzisyenlere, sanatçılara vermiş olduğu gerçekten çok ciddi destekler var. Onu da bugün konuşacağız. Böyle kıyısından köşesinden bir dolanırız onun. Mine, şimdi önce hayırlı uğurlu olsun.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Bana gerçekten kendimi iyi hissettirdin. Neden biliyor musun? İyi dinleyenlerden olmak, şarkıyı, yani hani
2: fikrini merak ettim çünkü ilk sana yolladım.
1: Süpersin. Bak, bu bana o kadar iyi hissettiriyor ki kendimi. Çünkü bir kıymet görüyorsun ki Mine'nin bize herhalde kıymet verdiğini, elbette, zaten biz sevdiğim, biz birbirimizi seviyoruz. Çok iyi bir dostluğumuz var sağ olsun. Ama bunun tadı başka bir şey. Çünkü bir insan üzerine titrediği, yeni oluşturduğu, heyecanla yaptığı bir şeyi, bir çalışmayı, bir şarkıyı bana gönderdi. Sevgili Mine bana gönderdi. Bir kere ben o an çok duygulandım. Gerçekten çok duygulandım. Hatta ses kaydı gönderdim. İçimden geçen, aklıma, yüreğime gelen her şeyi söyledim. Hakikaten çok güzel olmuş.
2: Sen de beni o söylediklerinle çok duygulandırdın. O kadar böyle güzel şeyler duydum ki motive oldum ki hepimizin motivasyona ihtiyacı var. Ya bu kadar iş yapıyor olsam da zaman zaman ben de kendimi kötü hissediyorum. Doğru yolda mıyım diyorum, doğru yapıyor muyum diyorum. İstiyorum ki beğenilsin, her şey yolunda gitsin. Çok böyle başarısızlığı da sevmeyen bir yapım olduğu için hep böyle iyi bir şey üretme, yapma heyecanındayım ki buna çalıştığım sanatçılar da dahil. Mesela çalıştığım sanatçılar da başarılı olsun istiyorum. Başarılı olmadıklarında üzülüyorum, biliyor musun? Hani kendim de olamadığım gibi hissediyorum. Oysa aslında bunun PR'la çok ilgisi yok.
1: Onlar kadar sahipleniyorsun yani.
2: Ama sahipleniyorum.
1: Şeyi.
2: Aslında bir insan bir şarkıyı yapıyorsa kendi bütün kararlarıyla yapıyor, sunuyor, söylüyor, tanıtıyor, ediyor. Asıl başarı sanatçınındır ve ekibinindir, şarkıyı üreten ekibindir. PR da çok çok önemlidir. Orada sizi temsil eden basın danışmanınız, radyo danışmanınız, ama o bir yere kadardır. Ama ben istiyorum ki çalıştığım herkes de çok başarılı olsun ki onlar başarılı olunca ben olmuş kadar seviniyorum. Sanıyorum böyle aşırı başarı odaklıyım. O yüzden zaman zaman da tabii mutsuz olabiliyoruz. Her işte başarılı olacak diye bir şey yok. Ama çok şükür ki bugünlere geldim.
1: Çok.
2: 2022 yılında Ferhat Göçer'le Reva'yı söyledim. Önce bir eğlencesine ve sempatisine ve...
1: hayatımda bu da olsun dediğim olsun bir şey diye. Oldu
2: çünkü
1: aslında.
2: Çünkü 99 yılında albüm yapmak isteyip vazgeçenlerdenim. Yani ben 90'lar sanatçısı olabilirdim. Yani albüm hazırladım falan, şarkılar hazırladım ama yani kayda girmedim ama hani bütün taslağı hazırlamıştım. Fakat cesaret edip ben yok ya radyoda kalayım deyip vazgeçmiştim.
1: O zamandan bugüne bu bahsettiğim Mine ile bugünkü Mine arasında herhalde çok fark var o zaman.
2: Çok büyük fark var.
1: Yani bugün o zamanki, olsa onu kesinlikle yapardım diyorsun.
2: O zamanki Mine de çok cabbar, çok cesur hatta belki daha cesurdu. Sadece o zamanki Mine'nin bu kadar güçlü bir çevresi yoktu. Yine çok iyi bir radyocuydum, ulusal radyodaydım ama çocuktum. 18-19 yaşındaydım ve müzik sektörü daha da zordu o zamanlar aslına bakıldığında. Daha az insan belki, bir yandan önün daha açık, seçenek daha az ama yapması etmesi daha zordu. Çok iyi isimlerden tabii de ziyade o işleri yapmak daha zordu. 99 yılında vazgeçtiğim hayalimi 2022 yılında Ferhat Göçer sağ olsun beni o anlık bir gaza getirerek... benim de içimde var. Ah gerçekten mi deyip ben de atlayıp ve sonrasında da herkes tabii Mine bir tane keyfi yaptı burada kalır zannetti. Ama Mine hiç bir şey, bir taneyle bırakır mı bir işi, hele de güzel sonuç
1: bu kadar
2: almışsa
1: ve şey.
2: Bu kadar istediğim bir şey ki Reva o kadar güzel oldu ki artık çok daha çok şükür ki işimizde daha başarılı, daha güçlü, daha çevremiz olduğu için biraz daha da belki işlerim kolaylaştı, bu işleri yapmam kolaylaştı. Ki ben bile çok uğraşıyorum ve çok zorlanıyorum. Hani bu kadar dostum olmasına ve bu kadar işi bilen biri olmasına rağmen hala kendimi ispatlama derdindeyim ki 4 yılda 8. şarkımı çıkardım.
1: Vay
2: tamam
1: be.
2: Tamam 2 tane de remix var. 10 track dijital platformlarda yayında ve 9.sü da yolda. Haberiniz olsun. 9.sü
1: yolda.
2: Ve sana bugün yayın sonrası 9.'yu dinleteceğim. Acaba o zaman ne yapacaksın? Çünkü 9.'u en değişiği oluyor yani.
1: Nasıl değişik ya? Allah Allah. Meraklandırıyorsun insanı.
2: Yani Ekim'de çıkıyor. Hani olursa Ekim'e zamanına hoş geldik. Ekim'de artık ben oldu yani sevgili dinleyiciler. Yani yaptığım her iş çok sevildi, beğenildi ama ben daha galiba büyük bir şey bekliyorum. Hani o mükemmeliyetçi yönüm, Akrep Burcu'yum, yükselenim Başak. Daha bir olsun, daha bir dile düşsün, daha bir sevilsin istediğim için inşallah onu Ekim ayında başarırım. Çünkü yine çok önemli bir isimle feat yapıyorum. Bunu da buradan seninle birlikte duyurmuş olayım.
1: Belli mi isim? Belli oldu.
2: Belli. Her şey hazır. Kayıt da hazır.
1: Ciddi
2: bitti.
1: Misin sen?
2: Dün geldi. Bak yine sana dinleteceğim.
1: Bitti Çiçin, yani. Kayıt her şey bitti. Klip çekeceksiniz.
2: Klip çekeceğiz. Sevgili Onur Mete, canım Oo. Onur Mete ile o özel sesle bir feat yaptık. Bir damar şarkı yaptık. Ama afro damar, yani altta gümbür gümbür afroyu duyacaksınız, afrobeat, reggaeton, ama şarkı çok damar, üstelik bir Ferhat Göçer şarkısını of. Coverladık.
1: Of, ciddi yani, misin sen ya?
2: Sence çok ters köşe değil mi?
1: Gerçekten inanılır gibi değil yani.
2: Ya Ferhat Göçer şarkısını Onur Mete ile coverladım, çok damar bir şarkı.
1: Senin için esin değil mi?
2: Ne diyorsun sen?
1: Çok güzel
2: kalkıp
1: diyorsun.
2: Şarkı mı dinliyor? Ya daha tamamı eskitemedik bir haftalık şarkı. Ben şu an öbürüne doğru yine bir...
1: Ekim ayında nasıl bir tarih düşünüyorsun?
2: Valla tarih net değil. Biraz klibe bakacağız. Çünkü Onur Mete de şu anda tabii Bodrum'da çok fazla sahne alıyor artık. Yavaş yavaş sezon kapanıp İstanbul'a gelecek. Güzel bir ortak zamanlama. Çünkü Onur Mete de olsun istiyorum klipte. O da istiyor. Çok istiyor. Onur Mete ile birlikte yapacağız. Yine Mustafa Araboğlu aranjesi. Gümbür gümbür bir aranje. Yani muhtemelen Ekim ortası ya da Ekim sonu çıkar. Doğum günüm 28 Ekim. Belki doğum günüme yetiştiririz. Yani en geç doğum günüm. Yani aslında daha önce olmasını istiyorum. İşte şirket, klip, promosyon planları falan derken ama Ekim'i bekleyelim. Çok güzel oldu ama ya.
1: Mine, çok güzel bir heyecanı yok mu? Yani şimdi sen tamamın heyecanını yaşarken
2: bir heyecan daha.
1: Bir heyecan daha arkasından. Bunlar çok güzel şeyler değil
2: çok
1: mi ya?
2: Çok güzel.
1: Ve seni çok iyi motive ediyor herhalde,
2: çok
1: değil mi?
2: Çok güzel motive ediyor. Bir de tamam. Şimdi o gölgede kalmasın. Acayip sevdim. İyi ki yaptım.
1: Ondan biraz bahset.
2: İyi ki söyledim.
1: Anlat yani.
2: Aslında ben bu cover şarkıyı yapıyorken tamam tamamı öne aldım Okan. Hı. O kadar sevdim, öne aldım. Yani hı, bana radyocu arkadaşım Adile Demirci ulaştırdı 4-5 şarkı. Hı. Mineciğim seni çok başarılı buluyoruz. Gururumuzsun.
1: Bu da çok güzel bir şey ya.
2: Olarak.
1: Bu da çok güzel.
2: Adile'de Bursa'da bir radyocu, Bursa'da radyoda. Hı. Ve o da çok eskidir. Ve besteci Mahir Bora Kayıhan'la birlikte şarkılar yapıyorlar. Şarkı 4-5 şarkı yolladı bana. Keşke şarkımızı hani sen de okusan, çok isteriz falan. Hı. Diye. Ya ben de hani estağfurullah falan. Bana artık şarkı yağıyor Okan'cığım.
1: Allah Allah.
2: Daha kimlerden geliyor inanamazsın. Hani Mine ben de sana bir şarkı vereyim diye teklif edebilir.
1: Bu kimlerden
2: çok...
1: geliyor inanamazsın dedin baya baya.
2: Ünlüler. Ünlü
1: isimler. Baya şarkılar geliyor
2: ünlü
1: yani.
2: Ünlü isimler sağ olsunlar. Herhalde beni seviyorlar ayrı. Hı. Yaptığım PR'ı beğeniyorlar herhalde ayrı. Yaptığım prodüksiyonu beğeniyorlar.
1: Bak, hala,
2: herhalde.
1: Hala şu durumdan çıkamamışsın. Çıkman gereken bir durum var. Yani kabul et artık. Güzel okuyorsun, güzel söylüyorsun.
2: Ya, evet,
1: sesi
2: evet
1: güzel.
2: De.
1: Ama
2: evet,
1: orada
2: evet
1: bir
2: de
1: takıl. Var yani,
2: ama
1: söyleyeyim,
2: daha çok hala yeni kabul ediyorum kendimi. Ben
1: evet
2: haddimi
1: yani
2: bilirim. O da var.
1: Ya
2: haddimi
1: ayrı
2: biliyorum.
1: Mesele. İnsanın haddini bilmesi ayrı
2: yoksa,
1: mesele ama bir de...
2: ya Okan bir şarkı yapıyor, ben starım diyen dolu ortalık. Allah aşkına ya, bir kendinize gelin. Bir şarkıyla star olunsaydı. Anca Mirkelam oldu bir şarkıyla star. O da her geceyi yaptı. Yani yapabiliyorsanız her gece gibi bir şey. Bir gecede ünlü olun yani. Star olun. Hmm. Kaç kişi Mirkelam'ın ya da ne bileyim Gülşen'in kapasitesine, Hande Yener'in kapasitesine sahip. Şimdi herkes bir haddini bilecek. Öyle sesim güzelle de olmuyor bu iş. Çok güzelim, çok yakışıklıyım. Yok dans ediyorum, yok şarkım. Olmuyor böyle bu işler. Yani hem Allah sana yürü ya kulum diyecek, hem arkanda müthiş bir destek olacak, hem her şeyin çok iyi olacak. O yüzden ben haddimi biliyorum. Hı. Evet, güzel bir sesim var ve daha da oturmaya başlayan, daha da güzelleşen bir sesim var. Ya da
1: bir de sen bunun üzerine çalışmaya devam ediyorsun.
2: Evet, çalışıyorum çünkü ses güzelleşebiliyor
1: yani
2: daha
1: işin,
2: da.
1: Şimdi işin iyileri bu konunun üstatlarıyla, bu konunun müzik konusunun, ses konusunun iyi isimleriyle de zaten tanışıyorsun ve ondan da çalışıyorsun. Yaşıyorsun
2: evet,
1: aynı
2: evet.
1: Onlardan da bu anlamda destek almaya
2: canım
1: devam ediyorsun.
2: Canım Deniz Arcak hocam.
1: Yani buradan selamlar olsun
2: selam
1: kendisine.
2: Selam olsun dünya tatlısı Deniz Arcak ve o kadar iyi bir hoca ki müzik performans adı altında bir ders alıyorum. Şan dersleri alıyorum ve Deniz'le çalıştım. Sesimin aralığı genişledi. Çünkü ses bir kas ve çalıştırırsanız genişleyebiliyor. Daha güçlenebiliyor. Ha, ses renginiz de daha oturabiliyor. Yani çalışınca başka, çalışmayınca başka. Ben mesela Reva'yı okuduğumda sıfır sesle eğitimi ve dinlerseniz orada tabii daha günahıyla sevabıyla ama tamamen doğal çıplak sesimi buluyorsunuz orada mesela. Yani düzeltme neredeyse hiçbir şey yok gibi, o kadar doğal. Ve ben o sesimi de çok seviyorum çünkü çok doğal. Ama o günden bugüne sese baktığımızda değişmiş ve gelişmiş bir ses var. O yüzden eğitim de tabii ki şart. Ama iyi şarkı da şart, iyi bir promosyon tanıtım da şart, işte dijital PR da şart, bir yandan yüksek enerjiniz olacak yani,
1: yani
2: o kadar
1: çok şeyi bir araya getirmen gerekiyor ki, değil mi, öyle değil mi yani?
2: Evet, bir de Allah sana yürü ya kulum diyecek, yürüyeceksin. Yani ben ona da çok inanıyorum, kader kısmet meselesine de inanıyorum. Sonuçta benim Allah öyle ya da böyle 99 yılındaki albüm hayalimi bana nasip etti. Ben de şu anda devam ediyorum ve edebildiğim kadar edeceğim. Tamam tamama bayılıyorum. Dediğim gibi Adile Demirci, benim eski radyocu arkadaşım, şarkıyı yolladı. Ben dinledim. Gözlerim doldu. Yani şarkının sözleri beni çok etkiledi. Belki de o dönemde yaşadığım bir şeylerle ilgili olabilir. Yani çok bir kelimeler çok yakaladı yani, olay, durum falan böyle.
1: Ne
2: wow,
1: etkiledi o
2: dedim
1: dönemde
2: yani.
1: Seni?
2: Yani hepimizin duygusal inişleri çıkışları var Okan'cığım. Yani o dönemde o şarkı bana ulaştığında, işte bir 4-5 ay önce ulaştı şarkı bana. O zaman duygusal olarak biraz hassas ve üzgündüm.
1: Niye?
2: Şarkının ne niyesi sen? Aşk acısı çekiyordum.
1: İşte kıvrandırma insanı.
2: Aşk acısı çekiyordum.
1: Özlüm aldı mı time kodu? Aşk acısı çek. Bu bölümle. Girişi bu bölümle veriyoruz. Aşk acısı çekiyordum
2: ya,
1: diye.
2: Ya daha doğrusu aşk acısı çektiğimi sanıyordum. Sonra o da yok.
1: Sonuna sanıyordumu da ekliyoruz. Başlık bu. Aşk
2: lütfen,
1: acısı çektiğimi sanıyordum.
2: O başlığı değiştirirsek. Bazen hormonlar yanıltıyor herhalde. Tamam.
1: Arka arkaya başlık vermeye devam ediyor. Bazen hormonlar yanıltıyor herhalde.
2: O an böyle
1: ben sana bir şey gönderirim liste. Mine yani, sen seç.
2: O anda işte 5-6 ay önceki mevzu. Yani bir aşk vardı sandım. Güzeldi sandım. Aa iyiydi sandım falan. Meğer yokmuş falan. Yani o anlık yükselişlermiş.
1: Nasıl anladın yani olmadığını?
2: Yani şöyle. Ya hayır, var gibi.
1: Mine detay ver. Adamı kıvrandırma.
2: Ay daha ne kadar anlat. Adını da vereyim istersen.
1: Adını da. Bence ver. Kız tanıyor muyuz yoksa?
2: Çok iyi tanıyorsun.
1: Kemal, ciddi misin sen?
2: Şey dermişim, kanka dermişim falan sen.
1: Bak şimdi iyice merak ettim.
2: Yok şaka.
1: Kim?
2: Yok. Yok artık. Ay çok şekersiniz.
1: İsmi yani, vermeyeceğim mi?
2: Ne ismi canım? İsmi yok, cismi yok artık. Yok yani artık yok yok. Yok. Ve şarkı geldiğinde...
1: Mine var ya olmuş, Mine sanatçı olmuş, ben sana söyleyeyim. Bak aşk konusu deyince böyle etrafından dolanmalar, sıyırıp seni arkada bırakıp gitmeler falan böyle... Ben sana söyleyeyim.
2: Yani kayda değer bir şey olsaydı zaten sürerdi.
1: Şarkıdaki hangi kelime seni etkiledi?
2: Özellikle deriz biz bu kadarmışız. Bu kadarmışız yani bizden hiçbir şey olmaz.
1: Olmazmış.
2: Ya aslında senden olmaz diyorum da orada. Neyse hadi hani suça iştirak edelim. Hani girdik bu topa diyoruz. Deriz biz bu kadarmışız. Biz olamamışız. Bunu tam olarak yaşadığım bir şeydi. O anda çok kalbime dokundu. Çok yükseldim ve zamanlama çok iyiydi. Yani düşünebiliyor musun? Aslında Onur Mete ile yapacağım şarkıyı öteledim. Aslında önce o çıkacaktı.
1: Planda o vardı. Planda o vardı. Yani.
2: Sonra dedim ki bu daha hızlı çıksın, hem yaz sound'u da olsun, afrobeat falan, hani yazı da tam bir yakalayalım diye, çünkü öbüründe de yine afrobeat olacak ama daha duygusal olduğu için bununla biraz daha geçiş yapalım, bir hazırlık yapalım
1: bir de şarkıların
2: dedik.
1: Moduna girmek diye bir şey var herhalde.
2: Kesinlikle.
1: Ya o şarkıya kendini hazırlamak gibi
2: kesinlikle
1: bir şey var herhalde.
2: Bir de

0: Yani çok yine yaşadığım şeyle çok paralel
1: kafanda
0: olacak ama
1: kafanda bir klip malip planlaması falan var mı böyle bir yani hikaye bir şey
0: olacak yani ya, benim bir planım yok ama bir yönetmenin düşündüğü bir şeyler var ve ya en azından Onur Mete ve ben olacağız ve şık bir görüntü olacak, hani çok belki konu olmayacak ama biz yeteceğiz. Hı. Bakışlar yetecek. Hı. Diye düşünüyorum çünkü şarkı o kadar büyük ve dolu ki
1: kesin sevgili oynayacaklar, kesin aşk hikayesi olacak. Ben sana söyleyeyim, Onur Mete ile birbirlerine bakışacaklar edecekler falan, hüzünlenecekler falan. Ya ben söyleyeyim.
0: Yani o çok klasik. Olursa da çok normal bir şey olur. Hı. Daha enteresan bir şey belki olsa ne güzel olur yani.
1: Bence de daha enteresan olsun. Klipte beni de oynatın. Bak dediğim gibi Onur Mete'nin üzerine sıcak su dökebilirim.
0: Allah korusun. Onu, ya bu arada Okan, gerçekten senlik bir rol olduğu an dur. Hemen o aklımda zaten. Acaba diyorum ki böyle konulu bir şey olsun. Olay hastanede falan geçsin. Hatta şarkıda Ferhat Göçer'in ya. Ferhat Göçer de doktor olarak yetişsin.
1: Aa. Bir şey söyleyeyim, bana şey yapabilir. Sen de elektro şey bana yapabilir. Ne bileyim, ben mesela uyanıp Ferhat Köçer'e sarılabilirim falan. Allah senden razı olsun diyebilirim. Oradan konu başka yerlere
0: şey
1: gidebilir.
0: Olur musun? Hasta bakıcı, hemşire, erkek hemşire falan.
1: Sen ne diyorsun? Refakatçi diye. Kalırım. Gerçekten de kalırım. Klibi bir saatte çekin gidin, beni orada bırakın, ben kalabilirim yani.
0: Sizi zaten bu klipten de önce Ferhat Köçer'le biliyorsun buluşturuyorum. Yani bu yola baş koydum.
1: Çok
0: sizi
1: şükür.
0: Buluşturuyorum yani.
1: Allah'a çok şükür. Şimdi biz sevgili dinleyiciler, Mine'ye gerçekten çok teşekkür ediyorum.
0: Ben de.
1: Mine'nin az önce bir şey söyleyecektim. Onu unutmamam lazım. Bir şeyi anında gerçekleştiren, ertelemeyen bir tarafı var.
0: Sevmiyorum ertelemeyi.
1: Mine için ben çünkü artık çok iyi tanıdığım için Mine için bir şey konuşulduğu anda olmalı. Bir konuda bir tarih mi verilecek? Verilmeli.
0: Evet ya.
1: Yapılacaksa hemen o ben bir karara yapayım. Bağlanmalı. Yani
0: evet, havada kalmasın.
1: Sen de şu olay yok. Ya bir görüşelim, haberleşelim, görüşelim değil. Sen hayır, şu tarihte görüşelim.
0: Nefret ederim hallederiz kelimesinden. Bakarız, hallederiz. Bunlar yalan dolan biliyorsun değil mi? Bir insan bir şeyi yapacaksa hemen harekete geçer. Hemen geçmiyorsa inan ki yapmak istemiyordur. Hı hı. Sallıyordur. Hı hı. Sizi önemsemiyordur. Bunlar çok psikolojik olarak da netleşmiş şeyler. Hı. Biri size sürekli ya yapacağım söz bakarız. Tamam yarın konuşalım. Yok bir de yeni yıl gelir. Ay seneye konuşalım. Böyle geyikler vardır ya. Hı. Tamamen sallanıyorsunuz sevgili dinleyiciler. Yani size biri bakarız diyorsa, hallederiz diyorsa, ya bir dur bakalım diyorsa, bunlar o kadar geçiştirme ve istemiyor. Yapmak istemiyor ya da yapacak gücü yok.
1: Samimi değil ya.
0: Samimi değil. Mi? Ha bu arada ya da yapacak gücü yok. O daha kötü. Gücün yoksa hiç girme bu işe. De ki ben yapamam. Ben burcum gereği de Akrep Burcu, yükselen Başak. Acayip sorumluluk sahibi, disiplin sahibi ve net bir insanım. Ve herkesin böyle olmasını istiyorum ama yok değil. Vallahi öleceğim, delireceğim yani. Yani insanlar sözlerini senin tutmuyor.
1: Zor yani, işin zor. Bir de karşında senin gibi olmayınca.
0: Evet çok sıkıntı yaşıyorum ve sıkıntı yaratıyorum. O daha kötü.
1: Belli canım, onu anlıyoruz yani. Şarkılardan anlıyoruz yani.
0: Yani sübliminal mesajları veriyorum. Bir sonraki cover'ım hangi şarkı olacak biliyor musun?
1: Onur Mete'den sonra gene.
0: Evet, hazır mısın?
1: O da mı belli?
0: Olacak, istiyorum şarkıyı.
1: Hangi şarkı?
0: Mustafa Topaloğlu'ndan Geri Zekalı Sevgili'yi okumak istiyorum. Verirse talibim, feat yaparsa okey.
1: Hatta kendisiyle yaparım diyorsun ya.
0: Aa, Mustafa Topaloğlu candır ya. Yapmaz mıyım canım hemşerim? Yani ya hastasıyım da o şarkının burada. Ne zaman duysam bir mutlu gülüyorum yani. Ne tatlı şarkı değil mi gerizekalı sevgilim yani. Ya her işe de yaramam. Hepimizin hayatında bir gerizekalı yok mu yani sevgili arkadaş?
1: Elemek gerekmiyor mu peki? Sen hiç elemiyor musun peki?
0: İnsanları mı? Yemin ediyorum arkadaş kalmadı. O kadar yok.
1: Elemekten diyorsun. O kadar. Peki bunlar niye? Kendi hataları yüzünden mi?
0: Herhalde yani. Bu arada ben inanılmaz da hatasını kabul edip özür dileyen biriyim biliyor musun? Mesela Akrep Burcu çok kinci olur. Affetmez falan. Ben nasıl akrebim? Bence ben aşmış bir akrebim. İnanılmaz affedeceğim.
1: Ne kadar var saat başına Kemal? Tamam, bir dakika dur. Mine şöyle yapalım. Saat başına gideceğiz ya.
0: Tamam.
1: Saat başı jingle'ına gireriz. Ondan sonra döndükten sonra da bu astroloji kısmına istersen bir giriş yapalım.
0: Lütfen giriş yapalım. Astrolojiyle ilgili de haberim var.
1: Sevgili dinleyiciler, şimdi yani Mine yeni projelerden çok şükür bahsetti. Samimi bir dinle aşk hayatından da aldık alacağımızı, başlıklarımızı da aldık oradan çok şükür.

0: Harika bir şarkı daha geliyor Ekim ayında, kıymetli dinleyiciler. Ekim ayı içinde bir planlama yaparız. Evet. Bilmiyorum, sana bırakıyorum. Belki Onur Mete.
1: Ona Onur Mete ile geliriz ismesi.
0: Sana bırakıyorum ben, nasıl arzu yani edersen.
1: İstersen biz birlikte geliriz.
0: Tabii ki
1: geliriz.
0: Çok güzel olur. Harika olur. Çok güzel olur. Biz saat başına gideceğiz. Saat başı jingle'ımızı duyduktan sonra da bu sefer astroloji kısmına bir bakacağız. Sevgili Mine'nin aktaracakları var. Mine Ayman canlı yayında konuğum değerli dinleyiciler. İçeride de merakla bekleyenler var. Bir de ben şeyi merak ediyorum. Akrep adı çıkmış 9'a inmez 8'e misali galiba. Onu biraz konuşuruz.
1: Konuşalım.
0: Hadi bakalım. Saat başı sonra buradayız.
2: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Hanımlar, beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz. Radyonuz Radyo Sputnik'te. Sevgili Mine Ayman canlı yayında konuğum. Değerli dinleyiciler, 13.25'e kadar buradayız. Mine, şimdi önce şunu soracağım sana. Sen kendi şarkını çıkaracağın zamanlarda tarihlere dikkat ediyor musun?
2: Kesinlikle ediyorum.
1: Var mı onun etkisi ya?
2: Elbette
1: bunu
2: var.
1: Bunu PR çalışmaları yaptığın insanlara söylüyor musun peki?
2: Dinlerlerse evet, isterlerse. Ama bana sormadan da geliyor olabiliyor bazen. Mesela diyorlar ki işte şu tarihte çıkıyorum. İyi, hayırlı olsun. Yani hani.
1: Sen aslında biliyorsun o tarihte çıkmaması gerektiğini.
2: Ama alınmış, bütün tarihi alınmış, işlem yapılmış. Bana o kısmı sormuyor. Sorsa sanatçıma tabii ki destek olurum, ki destek olduklarım var. Nasıl işte şu tarih güzel mi diye. Mesela retroda çıkarmak, Merkür retro, Venüs retro, bunlar hep işleri yavaşlatan, sıkıntıya düşüren, aksilikler çıkaran zamanlar. O zamanlar çıkarılmamalı ve aynı zamanda ay boşluktayken çıkarılmamalı. Yani ayın önemli bir açısı yoksa havada böyle hiçbir şeyi etkilemiyor. Senin yaptığın işte pek bir şey olmaza geliyor yani. Boşlukta kalıyor.
1: Bu tabii sadece müzikte değil, her şeyde.
2: Her şeyde. Yani ben tabii ki şarkımda dikkat ediyorum ayrı. Kötü bir açı olduğu gün çıkarmamak lazım. Sert bir açı olduğu gün. Ya da bir işe başlarken, iş anlaşması yaparken, evlilikte, ilişkiye başlarken. Yani mesela geçmişte bakıyorum, bir ilişkiye başladığım tarihe o kadar kötü bir zamanda başlamışım ki sürmeyeceği ya da patlayacağı belliymiş. Hani sonra diyorum ki mesela o zaman önemsememişim.
1: O zaman sen bilmiyor muydun peki?
2: Yok, önemsememişim. Her dakikada astrolojiyle yaşamama adına ben 7 yaşından beri astroloji meraklısıyım. Bayağı 13-14 yani yaşından beri eğitimleri aldım.
1: O kadar da kötü bir durum ki şimdi.
2: Ya sürekli de bununla yaşamayayım diyorsun.
1: Yeni bir ilişkiye başlayacaksın. Ulan tarih uygun değil. Beklemeyi de bekleyemiyorsun.
2: Onu yaşadım işte. Bakıyorsun açılar kötü. Yok ya, neyse, etkilemez inşallah diyorsun falan ama bir etkiliyor. Hani yemin ederim bunu yaşadım. Bak, bir astrolog olarak itiraf ediyorum. Yani sen gitmişsin Merkür'ün göbeğinde retroda, diyorum ki benim de Merkür'üm retro, etkilemez ya, çok güzel etkiledi, gayet sorunlu, karması ağır, iletişimi kötü, bir türlü bir şeyi toparlayamayan, plan yapamayan, dediğini yapamayan, yalancı falan bir adama rastladım mesela. Yani şimdi ben kendi Merkür'üm retroya güvendim. İdmanlıyım retrodan, hani biliyoruz biz, bana bir şey olmaz. Hani bir Gülben Ergenliğim tuttu, şunu herkes bilsin ki hiçbir şey olmaz, Merkür'de retroda da olmaz. Yok, oluyormuş.
1: Yani, Allah Allah.
2: Yani şimdi bir daha Merkür retroda bir ilişkiye başlamam yani. Hani beni etkilemiyor diye bir şey de yok. Kimse
1: şey
2: Merkür'ün retro olduğuna güvenmesin.
1: İşe de mi başlamıyorsun Mine?
2: Ya başlamıyorum. Bir ya, kere ne oldu biliyor musun?
1: İyi bir iş geldi.
2: Bak,
1: mesela.
2: Kaç yıl önce biliyor musun? 5 yıl önce bir iş teklifi geldi.
1: Tamam.
2: O zamanki radyom. Çok da güzel teklifler falan, şartlar. Hemen başla diyor müdür. Dedim Allah rızası için. Bir hafta sonra başlayalım.
1: Açık açık söyledin mi?
2: Söyledim tabii ki.
1: Ne dedi peki?
2: Dedim ki Merkür Retro'da ben başlayamam. Siz benimle uzun çalışmak istiyor musunuz dedim. Hani minimum en az bir sene rahat, huzurlu. 2,5 sene çalıştık. Allah ciddi bereket versin.
1: Bir seneyi, bir dakika, o bir hafta ertelemeden sonra 2,5 sene.
2: Tabii.
1: Vay be.
2: Ama yani bu arada gerginlikler de oldu. Ucundan döndü etti. İşte o güzel zamanda başladığım için.
1: Demek ki tarihi değiştirmesen.
2: Yerim sağlam oldu. Bu arada istesem hala oradaydım. O da ayrı bir konu. Hani ben çıktım. Yani sonuçta bazen anlaşamadığın şeyler olur.
1: Peki aşkta da bunu yapsaydın?
2: Evet, işte yapmadık diyorum sana, başımıza
1: ama
2: gelmeyen kalmadı.
1: Abi bu da aşkta tuhaf değil mi ya? Yani birini gördün, beğendin.
2: Ya şimdi nasıl ya bekleyeceksin? Bak, görmek seni, istiyorsun, tamam. Buluşmak istiyorsun, birlikte olmak istiyorsun, vakit geçirmek istiyorsun.
1: Bir de zaman uzun olabiliyor mu? Hep bir hafta da olmayabilir.
2: Bir de ben aşk insanıyım. Anladın mı?
1: Bir şey söyleyeceğim. Bu retrolar falan ne kadar sürüyor? 20 gün, 25 gün sürdü.
2: 20 gün. Şimdi Venüs retrosu geliyor.
1: Ulan bir de başında yakalandıysan var ya, küllüm bitti.
2: Retrosu geliyor, bittik biz. Herkes hazır olsun. Asıl şenlik geliyor Ekim'de.
1: Bana afaganlar basmaya başladı.
2: Sen ne güzel mutlu mesut, senin ne sorunun var? Senin bir derdin yok. Alan almış, satan satmış. Senin bir derdin yok. Biz ne yapalım? Yani biz ne yapalım? Şimdi bak, Venüs retrosu geliyor. hazır olun, kimler gelecek? Bir bakmışsınız eski eş arıyor, eski sevgili arıyor. Eski sevgiliniz gitmiş evlenmiş, boşanıp sizi arıyor falan. Bakın neler olacak. Venüs retrosu ne çok oluyor? Şenlikli.
1: Anlat Venüs retrosu.
2: Oradan mı başlayalım?
1: Oradan başlayalım.
2: Hemen kütü, dur bir çayım iç.
1: Ne bileyim ben nereden başlayacaksam. Ben şimdi hiç... sen anlatacaksın, biz dinleyeceğiz.
2: Şöyle, şimdi biz Eylül ayına başladık. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. Hı. Öncelikle. Bu arada 7 Eylül itibariyle de...
1: Bu arada lafını unutma. Değerli dinleyiciler... yaklaşık bir 18-19 dakikamız var. Hı hı. 18-19 dakika içerisinde 0505-171-66-56 burcunuzla ilgili olarak merak ettiğiniz, duymak istediğiniz bir şeyler varsa 0505-171-66-56'dan sevgili Mine hemen canlı yayında tak diye bunun cevabını verecek. Üzerinden bir geçer. Gerçi burçlardan konuşacak ama özellikle merak ettiğiniz varsa buyurunuz, bize yazınız.
2: Şimdi öncelikle hem bir Eylül ayı ile ilgili genel bir bilgi verelim dinleyicilerine. Hem de kendimle ilgili de hemen bir bilgi vermek istiyorum. Benim Minecimle Astroloji isminde YouTube kanalım var.
1: Tamam.
2: Çiçeği burnunda birkaç aylık bir kanal. Orayı şimdi daha da geliştireceğiz, daha da profesyonelleştireceğiz. Orada videolarımı bulabilecekler.
1: Tamam.
2: Hani oradan da hani daha detaylı izlemek, dinlemek, bilgi almak isterlerse eğlenceli videolarım da var içinde. YouTube'dan beni takip alırlarsa,
1: tamam,
2: oradan yorum yazarlarsa, yine Instagram'dan bana ulaşırlarsa çok sevinirim Mine Ayman olarak. Şöyle güzel bir gelişme oldu. Söyleyebilirim herhalde.
1: Tabii
2: diye
1: ki,
2: düşünüyorum.
1: Söyle biz.
2: 7 Eylül itibariyle TYT Türk'te Banu Noyan'ın, sevgili modacı Banu Noyan'ın programı başlıyor. Gündüz Kuşağı.
1: Tamam.
2: 3'te. Ve o da bana her pazartesi astroloji anlat dedi. Her pazartesi konuğum ol dedi.
1: TYT'de olacaksın.
2: TYT Türk'te 7 Eylül itibariyle kısmetse her pazartesi saat 3'te astroloji yorumlarımla her haftayı anlatacağım. Hı. O da yani dinleyicilerimize
1: çok
2: duyurulur.
1: Güzel.
2: Hani yine beni merak
1: hayırlı
2: edenler, takip etmek isteyenler çok sevinirim.
1: İzleyicisi bol olsun.
2: İnşallah, inşallah uzun ömürlü olsun.
1: İnşallah.
2: Mesela güzel bir tarihte başlıyoruz. Baktık,
1: güzel bir tarih
2: baktık
1: mi?
2: Yani 7 Eylül
1: 7
2: güzel.
1: 7 Eylül başlangıcı güzel bir tarih.
2: Güzel güzel.
1: Eylül... Ne zaman sakata giriyor?
2: Eylül
1: sakata giriyor,
2: sonu
1: mu?
2: Saka geliyor.
1: Değil mi sen?
2: Şimdi o yüzden herkes anlaşmalarını yapsın.
1: Eylül sonuna kadar, kaçına kadar?
2: Şimdi Venüs retrosu başlayacak 3 Ekim itibariyle. Siz 3 Ekim'e kadar, hatta bir hafta öncesi, yani maksimum 25 Eylül'e kadar herkes taşınıyor musunuz? Arabayı mı değiştiriyorsunuz? Yeni eve mi geçiyorsunuz?
1: Özür,
2: evleniyor musunuz? Yeni ilişkiye mi başlıyorsunuz? Yeni işe mi başlıyorsunuz? İmza mı atıyorsunuz? 25. Yani 25 Eylül'e kadar işleri toparlayalım, anlaşmaları yapalım. Zaten biliyorsun ki yeni yayın dönemi medya içinde, okullar açılıyor vesaire.
1: Tamam.
2: Herkes için bir hareket Eylül'de zaten başlıyor. 25 Eylül'e kadar herkes yerini sağlama alsın. İşini, gücünü ne yapıyorsa yapsın. Çünkü sonrası çok karışık olacak. Venüs retrosu bütün hatları karıştırır. 3 Ekim itibariyle Venüs retrosu başlayacak. Bir de akrepte başlayacak. Ben akrebim. Hani sen az önce diyordun ya, akrepler kötü müdür? Akrepler damarına basarsanız evet çok kötüdür. Ama hiç bir akrep durduk yere gidip birine saldırmaz, uğraşmaz. O topa girmez. Hatta akrep insanları ekstra idir de. Yani mesela ne verirseniz karşılığını daha çok vermek ister. Yani o alma verme dengesini bazen koruyamaz. Kendimden de biliyorum. Yani bana bir adım atana iki adım gidiyorum falan. Hani bu benim iyi niyetimden. Yani akrepler sevdiğimi çok sever, çok sahiplenir. Evet, çok kıskançtır. Verilen sözler tutulmadığında çok agresifleşir. Agresifleşince de saldırgan olabilir. Kırabilir, kırmaktan acımaz. Yani o an gözü dönerse tabiri caizse babasını tanımaz. Ama
1: bunları bu, yapıyor olmasının da çok geçerli,
2: çok geçerli bir sebebi var. Yarı yolda bırakırsanız, yalan söylerseniz, aldatırsanız geçmiş olsun. Size elinden geleni arkasına bırakmayacaktır. Ama siz ona bir iyilik yapın, bin katını alacaksınızdır. Akrep burcu böyle bir burç. O yüzden de akreplerden korkmaya gerek yok. Yani siz düzgün durun, o size daha düzgün gelecektir. Ha, yanlış mı yapıyorsunuz? Bekleyin başınıza neler gelecek. Yaşayıp görelim yani.
1: Çok net.
2: Ama
1: çok net.
2: Ben kendimi şu anlamda çok takdir ediyorum. Psikopat, böyle aşırı kinci bir akrep hiç olmadım. Ben mesela o an için paralarım. Bana mesela bana şu an bugün kötülük yaptın. O an sana bir şey yapabiliyorsam yandım Allah. Hani kaç yani?
1: Ama geçti mi?
2: Geçti mi bak 2-3 gün bir hafta aman geçsin. Gibi. Biraz evet orada koç burcu gibi davranıyorum. Koç olmamakla birlikte. Orada koçların çabuk geçer siniri. Onlar da anlık tehlikelidir. Sonra sakinleşir. Bende de öyle çalışıyor. O bir hafta tehlikeli, sonra of ya seninle mi uğraşacağım diyorum. Çok şükür ki iyi ki böyle yapıyorum.
1: Bence de.
2: Yani çok uzun
1: bu kişinin
2: süreyi,
1: kendisine de içinde çok yorucu.
2: Evet ya ben niye seni içimde bu kadar taşıyayım, dert edeyim, seninle mükemmel intikam almakla uğraşayım. Sen kimsin falan oluyorum, kendime dönüyorum. Hı-hı. Sonra zaten ilahi adalet.
1: Ama genelde böyle senden, değil mi?
2: İşte genelde akrepler genelde çok intikamcı olur. Unutmaz kolayını.
1: Bu şekilde
2: kinci
1: değil
2: olur
1: genelde.
2: Mesela
1: ama
2: boğalar da çok kincidir. Boğalarınki daha tehlikeli. İnsanlar akrebin kininden korkuyor. Siz boğanın kininden korkun. Çünkü boğalar daha sabırlı. Oturur bekler 10 yıl geçer intikamını alır.
1: Ciddi misin sen
2: boğa
1: ya?
2: Boğa daha tehlikeli.
1: Boğa var mı içimizde?
2: Ferhat Göçer geliyor sana. Ferhat Göçer boğa.
1: Ciddi misin? Tarihi nasıl, bir daha gözden geçti.
2: Nasıl karıştı?
1: Alo, Ferhat abi.
2: Nasıl karıştı ortalık? Ferhat Göçer boğa. Sinan ya, Akçıl boğa, Demet Akalın boğa. Şaka üç yap, boğa of birbirine girdi.
1: Kadir'in programında.
2: Üçü de kinci.
1: Allah Allah. Bak benim programda öyle bir şey olmaz. Biz günlere ineniriz, coşarız, kahkahalar atarız, müzik yaparız.
2: Yo, senin programda da Demet Akalın'la ilgili açıklamalar düşünüyordu en son.
1: Şaka yapıyorsun.
2: Sen bilirsin.
1: Bak bir titreme aldı beni. Alo Ferhat abi gözünü seveyim. Bak mangal et hazır, köfte hazır, hepsi hazır.
2: Yok,
1: köşeye
2: yok,
1: koyacağım.
2: Yok hiç Ferhat Göçer candır.
1: Çok,
2: gerçekten çok, çok iyi niyetli biliyorsun. Hani üzerine gidilmediğinde o da asla hiç o toplara girmez. O yüzden zaten sen
1: bir de hakikaten,
2: okullara girmezsen
1: hakikaten,
2: o da girmeyecektir.
1: Bir de hakikaten aslında hani çok kısa bir cümle, bir kelime. Ferhat Göçer hep böyle şeylerden zaten uzak durmuş bir isim.
2: Hep işiyle gündemde olan bir isim.
1: Buradan selamlar, sevgiler olsun. Eylül ayı içerisinde bu ay stüdyomuzda olacak. Devam etsin dinliyoruz Can Kulay'la. Bu arada dinleyicilerimizden mesela Ankara'dan gelen bir mesaj var. 24.08.80 Başak Burcu Ankara demiş.
2: Biz şimdi tabii bu kadar
1: Yasin,
2: detaylı tarih bakamayacağız ama
1: Yasin Sezginer.
2: Burcu ne dediniz? Ne demiş?
1: Ne Burcu dediniz?
2: Dediniz.
1: Çok şaşırdım. Başak, Başak.
2: Tamam, Başaklar zaten ay tutulmaları.
1: Sen de Başak'tın değil mi? Bugün doğum günü Öznur'un, editörümün.
2: Mutlu yıllar. Zaten
1: mutlu yıllar canım benim.
2: Balık Burcu'nda ay tutulması oldu birkaç gün önce. Herkesin içinden geçti biliyorsun o ay tutulması. En çok da Başak, Balık, Yay, Yay ve İkizler Burçları çok sert etkilendiler. Hı. Burcu yükseleni ya da ay burcu bu burçta olanların böyle hayatlarında büyük sınavlar olmuş olabilir. Büyük bitişler, kayıplar olmuş olabilir. Bu arada Kıbrıs'a da geçmiş olsun diliyoruz. Çok korkunç bir olay. Yani bu zamanda böyle bir olay inanılmaz. Teknoloji uzaya gidiliyor. İşte gemi batıyor
1: maalesef,
2: hala falan. Alabora
1: maalesef
2: oluyor. Çok üzüldüm. Çok çok geçmiş olsun Kıbrıs'a ve o da ay tutulması etkisi biliyor musun? Çünkü ay tutulması balık burcunda olduğu için sularla ilgili, denizlerle, okyanuslarla ilgili, hı hı, sıkıntıları da veriyordu ve ben yorumlarımda da uyardım kendi radyo programımda ve YouTube kayıtlarımda doğal afetlere dikkat dedim. Tabii ki gemi alabora olacak demedik ama sulara dikkat, doğal afetlere dikkat, deprem Allah korusun bu tür durumlara dikkat dedik. Tibet'te olanlar çok çok geçmiş olsun. Korkunç kıyamet yaşandı yani orada. İnanılmaz filmlerdeki sahneleri gördük. Bunların hepsi tutulma etkisiydi. Tibet'i de vurdu, işte Kıbrıs'ı da vurdu. Kendi içimizde hepimiz bir şeyler yaşadık. Ülkemizde yine Allah korusun hani ucuz atlattık, ufak tefek atlattık diye düşünüyorum. Bir şekilde tutulma zamanlarında doğal afetlerde artış olabiliyor. Büyük bitişler yaşanabiliyor. Önemli kayıplar yaşanabiliyor. Şoke eden olaylar olabiliyor. Neyse ki tutulmalar bitti ama etkisini bir ay daha yoğun bir şekilde hayatımızda yaşayacağız. Bu Eylül ayında da tamamlanma, bitiş, kapanışlar, temizlik yapacağız, arınacağız, hayatımızı düzenleyeceğiz, yeni bir sisteme geçmeye çalışacağız, yeni düzenlemeler yapacağız hayatımızda.
1: Yine 25 Eylül tarihini verdin, 25 Eylül'e kadar söyledin. Yani sen 25 Eylül, hani 3 Ekim dedin başlangıç ama siz 25'ine kadar, 25 Eylül'e kadar alacağınız kararları,
2: yapacağınız şeyleri yapın dedin.
1: Peki 3 Ekim bahsettiğin retro ne kadarlık bir süreyi içeriyor tahminen ve ne bekliyor? Yani
2: 3 Ekim'de başlıyor. 14 Kasım'a kadar sürüyor bak.
1: Of,
2: Ekim, Kasım.
1: 1,5 ay be.
2: Bir de bunun sonunu da kendine Venüs'ün gelmesini de hesapla. Siz 2 ayı gözden çıkarın. Yani aralığa kadar, Ekim'den aralığa kadar geçecek o 2 ay sürede son derece sıkıntılı ve karışık şeyler olabilir. Bak Venüs retrosu mesela, ben de şarkımı çıkarmayı düşünüyorum ve retrolarda aslında çok da şarkı çıkarmak falan uygun değil ama ben o kararı çoktan aldığım ve şarkı da hazır olduğu için ben çıkaracağım. Ama gidip
1: tavsiyen ne yapmasın insanlar?
2: Mesela şarkı çıkaracaklar. Ekim'de sıfırdan hiç yapmadığınız bir tarza girip ya da büyük paralar harcayıp risk almayın, ya da yeni işe girecekler. Bir an önce Ekim sonuna kadar yeni işinizi mi kuruyorsunuz? Yeni iş mi değiştiriyorsunuz? Evleniyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Evi mi taşıyorsunuz? Arabayı mı değiştiriyorsunuz? Bunları yapın. Çünkü Venüs retrosu hem aşk hayatını karıştırır, hem sosyal hayatı karıştırır, hem müzik sanat konularını karıştırır, güzellik işlerini karıştırır. Mesela estetik mi olmayı düşünüyorsunuz? Hı. Yani şimdi belki doktorlar ya da güzellik sektörüyle uğraşanlar kızacak. Rutin işlerinizi yaptırabilirsiniz. Tabii ki kuaföre gideceğiz. Tabii ki makyajımızı, saçımızı yaptıracağız. Ya da klasik hep yaptırıyorsak işte botoksumuzu bilmem nemizi yaptıracağız ama çok büyük kararlar. Ay dur ben burnumu değiştireyim, kulağımı küçülteyim.
1: Öyle şeyleri çenemi yapmayacağım.
2: Yani mümkünse, acil değilse yani tabii ki sağlık sorunları için ameliyat olacağız, olmamız gerekiyorsa Allah korusun, ama dur ben
1: keyfi bekleyebilecek bir şeyi,
2: bekleyebilecek işleri ben gidip de Venüs retrosunda estetik olmaya ekstra korkarım. Çünkü Venüs orada iyi pozisyonda değil. Venüs gezegeni güzelliği temsil ediyor, estetiği temsil ediyor. Orada çalışmayan bir Venüs'te sizin operasyon sonucunuz ne kadar iyi olabilir? Doktor süperdir, operasyon süper sonuçlanır. Ama belki siz psikolojik olarak kendinizi sevmeyeceksiniz. Yani büyük büyük kararlar, büyük imaj değişikliklerini bence Ekim ve Kasım ayında yapmayın. Saçınızı sarıdan kahveye geçirmeyin. Kahveden sarıya, kızıla geçirmeyin. Ya ütopik, böyle çok ani, büyük, marjinal kendinizle ilgili kararlar almayın.
1: Yine bir de şeyi merak bence ediyorum. Dinleyicimiz Okan Bey İzmir'den mesaj göndermiş. Koç burcuyum, yükselen yay demiş. Unutma bunu, döneriz buna da. Şeyi soracağım sana ya. İnsanlarda böyle enerji düşüklüğü oluyor. Zaman zaman bende de oluyor bu.
2: Tutulmalardan yani hepimiz
1: böyle
2: düştük.
1: Yerlere, yerlerde evet, gibi. O hep tutulmadan mı kaynaklanıyor?
2: Son bir aydır tutulmaları yaşıyoruz. Allah Ağustos Allah. Ayı çok ölü geçti herkes için. Çünkü hem
1: hele ben geçenlerde böyle bir şey yok ya.
2: Var sen ya, kova burcu değil misin?
1: Kova burcuyum. Nefes almak istemiyorum. Böyle var ya, kımıldamak istemiyorum falan. İnanılmaz enerjim yerlerdeydi. Bildiğin gibi değil ya. Ondan mıydı hep böyle?
2: Evet.
1: Allah Allah.
2: Zaten kovaları yani neredeyse her burç olumsuz etkilendi. Güneş tutulmasında zaten içsel sıkıntımız arttı bundan işte 15-20 gün önce. Bir de geçen hafta üstüne ay tutuldu, gizli şeyler ortaya çıktı, gizli düşmanlar ortaya çıktı. Mesela hiç fark etmedin mi etrafında arkandan bir sinsirella, sinsi birine? Mesela ben fark ettim, çıktı ortaya yani.
1: Sen de.
2: Evet canım, benim etrafımda bayağı yüzüme gülen dostum o arkandan neler yapmış. Ama hala bildiğimi söylemiyorum. Çok eğlenceli.
1: O senin bildiğini bilmiyor mu hala?
2: Bilmiyor. Ya işte sinsiye sinsice davranmaya karar verdim.
1: Öyle mi?
2: Ya, evet artık bak akrep. Şu an akrepteyim yani. Sen hiç fark etmedin mi? Sana mesela biri aslında yalan söylemiş. Ya da yapmayacağı bir şeyi yapacağım demiş, ya da dost görünmüş. Bir düşün bakalım, illa olmuştur, herkes de oldu. Ben kimle konuştum, aa evet öğrendim birini, bir şeyini öğrendim diyor. Sende de vardır.
1: Allah Allah.
2: Bir düşün bakalım.
1: Evet evet kesin. Şimdi sen söyleyince.
2: Ha, bir aydınlanma geldi. Şu an Okan'ın suratına.
1: Dur. Koç burcuyum, yükselen yay demiş. İzmir'den Okan Bey. Bu arada ne diyeceksin? Şey demiş. Gerçekten Ağustos çok fena geçti.
2: Çok
1: çabuk
2: kötü geçti.
1: Yaz,
2: evet,
1: yaz gibi değildi. Ticarette çok sinsi geçti.
2: Evet.
1: Hep yalan vardı, evet, demiş dinleyicimiz. Ne diyorsun bu arada? Koç burcu, yükselen yay.
2: Aslında kendi içinde çok dengeli koç ve yay enerjisi. Aslında kendi içinde muhtemelen bu dinleyicimiz çok pozitif. Pozitif, çok tatlı, keyifli, pozitif ol. İyi ki pozitifmiş de ucuz atlatmış. Yani Ağustos ayı gerçekten turizm sektöründe de çok iyi değildi. Hı. Medyada da değildi. Normal akışta, kendi günlük hayatlarımızda, özel hayatta. Yani sağlık, birçok insanın sağlığı darmaduman oldu. Mesela bu ay tutulması balıkta olduğu için balık biraz psikolojik sağlığı da çok etkiledi. Herkeste panik ataklar arttı. İşte ne bileyim alerji arttı, alerjik reaksiyonlarda artış oldu, cilt rahatsızlıkları arttı, güneşle ilgili sıkıntılar arttı, işte ayak kırılmaları, burkulmaları, etrafına dikkat ediyor musun? Bir sürü kişi düşüyor, kırıyor.
1: Parmakta çatlamalar bizim bak, arkadaşlarımızda bile var.
2: Canlı yayında gösteriyorum.
1: Geçen benim
2: bak,
1: bile benim bile başıma geldi. Şuramı vurdum
2: düştüm,
1: falan.
2: Bak ben düştüm.
1: Allah Allah.
2: Ayağım, ayakkabım yarıldı yani. Öyle düştüm. Biri çarptı bana bak. Dirsek gitti. Şurayı görüyor musun?
1: Şuradaki hem moruluktu görüyorum ben orayı.
2: Bayağı yani ucuz atlattım. Allah'tan bir yerimi kırmadan
1: geçmiş
2: atlattım.
1: Olsun bu arada.
2: Ama çok sağ ol. Yani haritalarındaki insanların sert açılara göre kimisi şu an alçıyla dolaşıyor. Kimisi işte yatıyor.
1: O zaman insanlar mini bunun
2: sıkıntılı bir aydı.
1: Bu bizi bekleyen sıkıntılı sürecin insanlar herhalde farkında olup oradan kaynaklanan bir şeyler olup bilmesi lazım, ona göre davranması
2: evet,
1: lazım.
2: Ama şimdi
1: bir de şey diyeceğim,
2: kazayı
1: sana.
2: Kazayı önleyemezsin. Başına gelecekse gelecek.
1: Bir de şey söyleyeceğim sana. Bu senenin son şey mi? Yani tekrar bir retro bir şey olur mu? Ne diyorsun?
2: İşte Venüs retrosu var.
1: Ondan sonra. Ekim,
2: üç
1: hayır.
2: 3 Ekim.
1: 3 Ekim tamam.
2: Yok, ondan
1: sonrası
2: bir de Merkür retro gelecek yine yılın sonlarına doğru. Hmm. O şekilde kapatıyoruz.
1: Bu seneyi
2: yani
1: kapatıyoruz.
2: Ama tutulma yok daha. Tutulmaları bitirdik. Bu tutulmalar zaten bizi yıl sonuna kadar etkileyecek. Hmm. Ve işte Balık burcunda ve Aslan burcunda olduğu için tamamlanmaları yapacağız hayatımızda, kapanışları yapacağız, yeni başlangıç için hazırlanacağız ve biraz daha kendi değerimizi anlayacağız, sağlığımızla daha fazla ilgileneceğiz bu dönemde. Mesela sana güzel bir tarih vereyim, 4 Kasım çok tatlı bir tarih. Venüs ve Jüpiter arasında, Venüs'te retro, harika bir açı
1: 4
2: var.
1: Kasım.
2: Evet, 4 Kasım ve 3
1: gün. Ne yapmayı önerirsin o tarihte?
2: 3 gün önce, 3 gün sonra.
1: Ve olumlama yapmak falan mı? Ne?
2: Tatile çık tatile. Barcelona'ya gitsen.
1: Ne olumlaması ya?
2: Barcelona. Yani bak çok güzel. Yani Venüs retro tabii ki yine aşk hayatlarına dikkat, ama burada Jüpiter'le tatlı bir açısı var ve Venüs'te retro olduğu için mesela eski sevgili, eski eş, eski iş, kaçırılan fırsatlar bu Kasım başı gibi geri gelebilir. Orada tatlı bir şey var. Hani hep olumsuz konuştuk. Güzel bir şeyler de söyleyeyim istiyorum. Mesela 10 Kasım yine tatlı açılar var. Hmm. Hani güzel yine planlar yapılabilir. Ve Merkür retrosu işte başlayacak Kasım'ın başında. Bakayım ne zaman tam başlıyor. Hatta tam tarihi de söyleyeyim. Venüs retrosu 25 Ekim'de bitiyor. Ondan sonra aşk hayatları düzeliyor. Bak yani 25 Ekim sonrası yok yanlış söyledim. Retro devam ediyor. Venüs retrosu, üstüne bir de Merkür retrosu da Venüs retrosuna eşlik ediyor.
1: Hadi
2: hatlar iyice karışacak.
1: Hadi buyur bakalım.
2: 24 Ekim'i
1: biz
2: de.
1: Biz küllüm bitmişiz.
2: 24 Ekim'i de not alalım. Orada da Merkür retro Akrep'te başlıyor. Bak düşün, aynı anda hem Merkür retro hem Venüs retro 24 Ekim'den sonra biraz daha hatlar karışıyor. Hem işler, iş anlaşmaları, aşk hayatı, sosyal hayat. Ya siz Ekim'e dikkat edin, Kasım'a dikkat edin. Zorlu bir Ekim ve Kasım geliyor ama sonra Aralık'ta inşallah rahat edeceğiz. Ve zaten Merkür retrosu da ne zaman bitmiş oluyor onu da söyleyeyim.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Ben var ya bu etkilenmeyi falan hakikaten yaşadım ha. Yani hiç hafif almayın sevgili dinleyiciler, gerçekten. Ben bilir öyle söylerim yani, gerçekten.
2: Zaten inanmayanlar da inanıyor. Bu arada bir yandan Satürn retro hala, o retro da 11 Aralık'ta bitecek. Yani Aralık sonrası daha iyi olabiliriz gibi geliyor bana. Yani bu yıl çok iyi geçmedi.
1: 2026'yı bitirdik yani.
2: Ben bu yıldan çok bir şey anlamadım. Sen anladın mı?
1: Anlamadım.
2: Yani tamam, çok şükür sen de tatiline gittin, ben de gittim, işimizde gücümüzdeyiz ama çok böyle elle tutulur, çok istediklerimizi yapamadığımız bir yıl oldu bence. Şu saatten sonra da çok aşırı büyük şeyler beklemeyelim. Çünkü Ekim ve Kasım'da karışık. Ama bütün anlaşmalarımızı Eylül sonuna kadar yapalım. Belki güzel şeyleri Eylül'de yaşayabiliriz. Ekim'e Kasım'a dikkat edelim. Aralık'ta daha rahat olacağız. Yeni yıla belki daha rahat gireceğiz. Burada bugün Mars Satürn karesi var. Kavgalara dikkat, kazalara dikkat.
1: Bugün mü özellikle?
2: Bugün özellikle yaşlılarla.
1: Sakin kalalım yani.
2: Evet, yaşlılarla, olgun insanlarla çatışmamaya dikkat. Patronla, müdürle, yöneticilerle zıtlaşmamaya dikkat. Bugün gergin. Bir Eylül ayına gergin başlıyoruz. Bu bir. 10 Eylül itibariyle Venüs Akrep'e geçiyor. Akrep, Yengeç, Balıklar, şanslı dönemimiz geliyor. Özellikle Venüs retroya girmeden önce, yani 10 Eylül'den Ekim başına kadar Of, yaşadınız. Akrep, yengeç, balık. Hadi güzel bir müjde de verelim.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Bu sene gördüğümüz Eylül. Göreceğimiz rahmet Eylül. Ben size söyleyeyim.
2: Eylül'ü herkes iyi değerlendirsin. Yani diğer aylara göre Eylül'ü daha şanslı buluyorum. Ağustos çok kötüydü zaten. Eylül güzel gibi %80. Ekim'e, Kasım'a dikkat. Aralık da güzel gibi.
1: Evet.
2: Ve bu arada...
1: Veda ediyorsun.
2: 11 Eylül'de de Başak yeni ayı var. Herkes biraz daha kendini doğaya, toprağa, sağlığa, huzura versin. Eylül ayında detoksa başlamak için, diyete başlamak için, spora başlamak için, sağlık kontrollerini yaptırmamız için, daha sağlıklı bir hayata geçmek için, hem ruhsal hem bedenen arınma yaşamak için
1: harika
2: bir ay olacak. Bunun da müjdesini verelim. Yani iyi şeyler de söyleyelim.
1: Canım benim, ağzına yüreğine sağlık. İyi ki varsın, iyi ki geldin. Süper bir sohbetti. Ekim ayında bekliyoruz.
2: Vallahi
1: sevgili
2: geliyoruz.
1: Onur Mete ile beraber. Onur Mete olmazsa da seni bekliyoruz.
2: Aynen.
1: Değerli dinleyiciler, sevgili Mine Ayman tekrar hayırlı olsun. Harika bir şarkıyla geldi. Harika sohbetiyle geldi.
2: Çok
1: İyi ki varsın.
2: Ederim.
1: Canım arkadaşım. Veda ediyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.

0: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: Dolap çevirmek. Bir işin içinde gizli saklı bir şeyler varsa, birileri planlar yapıp iş çeviriyorsa, aklımıza hemen şu deyim gelir. Dolap çevirmek. Peki bu söz nereden geliyor? Bugün olumsuz anlamlar yüklediğimiz bu deyim aslında çok başka bir hikayeden çıkıyor. Deyimin hikayesi Osmanlı dönemindeki konaklara kadar uzanıyor. Bu konaklar haremlik ve selamlık olarak ikiye ayrılırdı. İki bölümün tek bağlantısı ise duvar arasında gizlenmiş, silindir biçimli dönen bir dolaptı. Haremlikte hazırlanan yemekler, ikramlar bu dolaba konur, dolap çevrilir, selamlığa ulaşırdı. Ama bu dolap zamanla başka işler için de kullanılmaya başlandı, kişilerin aşk ilanına da aracı oldu. Selamlık tarafından yazılan mektuplar, haremlik tarafından gönderilen mendillerle cevap bulur ve gönüller bir olurdu. İşte o gizli buluşmalar duyulmasın diye çevrilen işler zamanla deyimleşti. Bugün biri gizli saklı işler yapıyorsa dolap çeviriyor deriz. Eskiden aşkı saklardı, şimdilerde ise daha çok dalavereyi. Atasözleri ve deyimlerin ardında yatan hikayelerin izini sürdüğümüz programımızda bugün dolap çevirmek deyimine ışık tuttuk. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Türkiye'nin ilk milli elektrikli hızlı treni test sürüşlerinde saatte 250 km hıza ulaşarak kendi rekorunu geliştirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ tarafından yerli imkanlarla üretilen trenin test çalışmalarının başarıyla sürdüğünü açıkladı. Saatte 225 km işletme hızına sahip olacak trenin dinamik seyir emniyeti testleri ilk olarak Gebze Eskişehir güzergahında başladı. Eskişehir Polatlı hattında devam eden testlerde milimetrikli hızlı tren saatte 250 km hıza çıktı. Tren daha önceki testlerde saatte 240 km hıza ulaşmıştı. Uraloğlu, testlerin farklı hız ve işletme koşullarında sürdürüldüğünü, trenin güvenli ve yüksek performansla hizmete alınabilmesi için doğrulama çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Milli elektrikli hızlı tren, alüminyum gövdeli 8 araçtan oluşuyor ve 577 yolcu kapasitesine sahip. Trende otomatik tren durdurma sistemi, tam otomatik iklimlendirme, yangın ihbar sistemi, kamera sistemleri ile işitsel ve görsel yolcu bilgilendirme sistemleri bulunuyor. Trenin kritik sistemleri arasında yer alan tren kontrol ve yönetim sistemi ile CER sistemi ise Aselsan işbirliği ile yerli olarak geliştirildi. Yolcular için yiyecek ve içecek otomatları ile mutfak bölümlerinin bulunduğu trende engelli yolcular için özel bölmeler ve tekerlekli sandalyelerin araca giriş çıkışını kolaylaştıran asansörler de yer alıyor. Milli elektrikli hızlı trenin testlerinin belirlenen program doğrultusunda devam ettiği bildirildi. Türkiye'nin ilk milli elektrikli hızlı treni test sürüşlerinde saatte 250 km hıza ulaşarak kendi hız rekorunu geliştirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Mağaza vitrinlerinde gösterdiği ürünleri satmayan işletmelere ağır ceza geliyor. Mağaza sahiplerinin teşhir ürünü ya da stok bitti gibi söylemi yetmeyecek. Tüketiciler vitrin veya raf etiketiyle kasa fiyatı arasında fark bulunması ya da ürünün reddedilmesi halinde etiket, ilan ve ekran görüntülerini belgeleyerek Ticaret Bakanlığı'na şikayette bulunabilecek. Aynı ihlalin birden fazla tüketiciye karşı tekrarlanması durumunda ise cezalar her işlem için ayrı ayrı uygulanabilecek. Ticaret Bakanlığı vitrinde, rafta ya da internet sitesinde sergilenen bir ürünü haklı gerekçe olmadan satmaktan kaçınan işletmelere yönelik denetimleri sıklaştırdı.

0: altında olamayacak. Mobilya, elektronik, otomotiv, hazır giyim ve emlak sektörlerinde sık karşılaşan az önce satıldı, sadece teşhir ürünü, stoklarımız tükendi ya da sistem güncellenmedi gibi gerekçeler tek başına satıştan kaçınmak için yeterli kabul edilmeyecek. Bir ürünün satışa kapalı olabilmesi için üzerinde açıkça satılık değildir, numunedir veya satılmıştır ibaresinin bulunması ya da ürünün hasarlı olduğunun belgelenmesi gerekecek. Kampanyalı ve stokla sınırlı satışlarda ise stok miktarı ile kampanya koşullarının önceden açık biçimde duyurulması istenecek. 2000 liralık bir ürünün satılmaması halinde %10'luk tutar 200 lira da olsa taban ceza uygulanarak 3973 lira kesilecek. 40 bin liralık bir televizyon için ceza 4 bin liraya, 150 bin liralık bir mobilya takımı içinse 15 bin liraya kadar çıkabilecek. Aynı ihlalin birden fazla tüketiciye karşı tekrarlanması halinde cezalar her işlem için ayrı ayrı uygulanabilecek. Ayrıca yanıltıcı reklam ve aldatıcı ticari uygulama hükümleri kapsamında ek yaptırımlar da gündeme gelebilecek. Tüketicilere vitrin veya raf etiketiyle kasa fiyatı arasında fark bulunması ya da ürünün satışının reddedilmesi durumunda etiket, ilan veya ekran görüntüsünü belgelemeleri ve E-Devlet üzerinden Ticaret Bakanlığı'na şikayette bulunmaları öneriliyor. Uyuşmazlıkların çözümünde tüketici hakem heyetleri de yetkili olmaya devam ediyor. Ticaret Bakanlığı vitrinde, rafta veya internet sitesinde sergilenen ürünleri haklı gerekçe olmadan satmayan işletmelere yönelik yaptırımları arttırdı. 2026 yılında bu tür ihlallerde ürünün satış fiyatının %10'u oranında en az 3970 lira idari para cezası uygulanacak. Teşhir ürünü, stok bitti veya az önce satıldı gibi gerekçeler tek başına satıştan kaçınmak için yeterli olmayacak. Aynı ihlalin birden fazla tüketiciye karşı yapılması halinde ceza her işlem için ayrı uygulanabilecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: 2026 YKS'de ilk bine giren adayların üniversite tercihleri belli oldu. Yükseköğretim Kurulu'nun açıkladığı verilere göre sayısal puan türünde dereceye giren öğrencilerin büyük bölümü tıp ve mühendislik programlarına yöneldi. Eşit ağırlıkta hukuk, sözelde ise tarih öne çıktı. Sayısal puan türünde ilk bine giren adaylardan 490'ı tıp, 434'ü ise mühendislik programlarına yerleşti. Mühendislik bölümleri arasında en fazla tercih edilen program elektrik elektronik mühendisliği oldu. Bu bölüme 194 aday yerleşirken bilgisayar mühendisliğine 135, elektronik ve haberleşme mühendisliğini 43 aday tercih etti. Eşit ağırlık puan türünde ise ilk bin içerisindeki adayların en fazla yerleştiği bölüm hukuk oldu. Hukuk programlarına 185 aday yerleşirken işletmeyi 181, iktisadı ise 171 aday kazandı. Eşit ağırlıkta derece yapan bazı öğrencilerin sayısal bölümlere yöneldiği de görüldü. Bu adaylardan 57'si tıp programlarına yerleşti. Sözel puan türünde ilk binin en çok tercih ettiği bölümse tarih oldu. Tarih programlarına 105 aday, özel eğitim öğretmenliğine 83 aday yerleşti. Sözel puan türünde ilk bine giren 83 adayın hukuk programlarını tercih etmesi de dikkat çekti. YKS tercih kılavuzuna bu yıl ilk kez giren yapay zeka odaklı programlar da yüksek başarı sıralamasındaki öğrencilerden ilgi gördü. Eşit ağırlıkta ilk bin içerisinden 10 aday işletme ve yapay zeka programına yerleşirken sayısal puan türünde ilk bine giren 9 aday yapay zeka mühendisliğini kazandı. Felsefe ve yapay zeka ile tarih ve yapay zeka programlarına da ilk bin içerisinden öğrenciler yerleşti. YÖK Başkanı Erol Özvar, yeni programların daha ilk yıldan yüksek başarı sıralamasındaki öğrencilerin tercihlerinde yer bulmasının önemli olduğunu belirterek, yükseköğretim programlarının teknolojik dönüşüm ve iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına göre şekillendirilmeye devam edeceğini söyledi. Yükseköğretim Kurulu'nun açıkladığı 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre ilk bine giren adayların tercihlerinde sayısalda tıp ve mühendislik, eşit ağırlıkta hukuk, sözelde ise tarih öne çıktı. Yapay zeka ve siber güvenlik programları da yüksek başarı sıralamasındaki öğrencilerden ilgi gördü. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: 2026-2027 balıkçılık genel av sezonu 1 Eylül itibariyle başladı. 15 Nisan'da başlayan av yasağının sona ermesiyle birlikte balıkçılar yeni sezona bira bismillah diyerek avlarını denize bıraktı. 2026-2027 balıkçılık genel av sezonu 1 Eylül itibariyle başladı. 15 Nisan'da başlayan yaklaşık 4,5 aylık av yasağının sona ermesiyle birlikte Akdeniz hariç Türkiye'nin farklı bölgelerindeki balıkçılar gece yarısından itibaren tekneleriyle denize açıldı. Karadeniz, Marmara ve Ege'deki balıkçılar yeni sezona bira bismillah diyerek ağlarını denize bıraktı. Akdeniz'de ise sezon 15 Eylül'de başlayacak. Balıkçıların yeni sezonda başta palamut, hamsi, istavrit ve lüfer olmak üzere farklı türlerde bekleyişi başladı. İstanbul'da av yasağının sona ermesiyle birlikte balıkçılar, Kireçburnu Balıkçı İskelesi'nde düzenlenen türünden denize açıldı. Sezon açılışına İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya ve İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar katıldı. Balıkçılar için dua okunurken tekneler yeni sezonun ilk avı için Marmara ve Karadeniz'e doğru yola çıktı. İstanbul'daki balıkçılar yeni sezonun hem bereketli geçmesini hem de balık fiyatlarının düşmesini bekliyor. Bursa'nın Gemlik ilçesinde de yeni av sezonu için tören düzenlendi. Kurşunlu mahallesindeki balıkçı barınağında gerçekleştirilen programın ardından balıkçılar Gemlik Körfezi'ne açıldı. Törene Bursa ve Gemlik'ten çok sayıda protokol üyesi ve vatandaşlar katıldı. Programda yaklaşık 1500 kişiye balık ikram edildi. Gemlikli balıkçılar yeni sezondan umutlu olduklarını ve ağlarının dolu dönmesini beklediklerini söyledi. Karadeniz'in önemli balıkçılık merkezlerinden Trabzon'da da yeni sezon başladı. Çarşıbaşı ilçesindeki limanda düzenlenen törenin ardından balıkçılar gece yarısından itibaren denize açıldı. Kentte yeni sezon için 1073 balıkçı gemisi ve 5125 tayfanın denize çıkacağı belirtildi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de balıkçılara yeni sezon için bereket ve kazasız bir av dönemi diledi. Samsun'da balıkçılar yeni av sezonuna Cenik Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen törenle başladı. Balıkçılar dualar ve havai fişek gösterileri eşliğinde denize uğurlandı. Kentteki balıkçılar yaklaşık 5 aylık yasak döneminde teknelerinin bakımını yaptı, ağlarını onardı ve yeni sezona hazırlandı. Samsun'da 639 ruhsatlı balıkçı gemisi bulunuyor. Bunların 498'i denizlerde, 141'i ise iç sularda faaliyet gösteriyor. Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde de av yasağının sona ermesiyle birlikte balıkçılar denize açıldı. Balıkçılar limanda düzenlenen törende dualar eşliğinde yeni sezon için vira bismillah dedi. Tekirdağlı balıkçılar özellikle palamut avından umutlu. Balıkçılar Karadeniz'deki palamut hareketliliğinin yeni sezonda Marmara'daki avcılığa da olumlu yansımasını bekliyor. Ege'de de balıkçılar yeni sezon için denize açıldı. İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde 2026-2027 su ürünleri av sezonu için tören düzenlendi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da katıldığı törende balıkçılar yeni sezon için uğurlandı. Ege'deki balıkçılar yeni sezonda başta sardalya ve hamsi olmak üzere farklı türlerde bereket bekliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da sezonun başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kurtulmuş, bu gece 2026-2027 su ürünleri av sezonunun başlamasıyla birlikte denizlerin bereketini sofralarımıza taşımak için vira bismillah diyerek denizlere açılacak tüm balıkçılarımıza hayırlı ve bereketli seferler diliyorum dedi. 2026'da başlayan 2026-2027 av sezonu Karadeniz, Marmara ve Ege'de 15 Nisan 2027'de yeniden genel av yasağına girecek. Bu bölgelerde gırgır ve trol yöntemiyle yapılan endüstriyel avcılık için sezon yaklaşık 7,5 ay sürecek. 2026-2027 balıkçılık genel av sezonu başladı. Yaklaşık 4,5 aylık yasağın ardından Karadeniz, Marmara'da ve Ege'deki balıkçılar vira bismillah diyerek denize açılırken Akdeniz'de sezon 15 Eylül'de başlayacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Of ships and shoes and sealing wax of cabbages and kings.
1: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: 2025'te Avrupa Birliği'nden en çok Türk vatandaşı sınır dışı edildi. AB İstatistik Kurumu Eurostat'ın 2025 verilerine göre hakkında AB'den sınır dışı kararı verilen 13.405 Türk vatandaşı 3. ülkelere gönderildi. Türkler fiilen geri gönderilenler arasında vatandaşlık bazında ilk sırada yer aldı. Eurostat, 2025 yılına ilişkin göç mevzuatının uygulanması verilerini açıkladı. Verilere göre AB ülkelerinden sınır dışı kararı verilen 13.405 Türk vatandaşı 3. ülkelere gönderildi. Türkiye vatandaşlarını 10.475 kişiyle Gürcistan, 8.370 kişiyle Suriye, 8.020 kişiyle Arnavutluk ve 5.725 kişiyle Rusya vatandaşları izledi. Eurostat'ın geri gönderme verileri hem gönüllü hem de zorunlu dönüşleri kapsıyor. Bu nedenle rakamlar yalnızca zorla sınır dışı edilenleri göstermiyor. 2025 yılında 24.780 Türk vatandaşı hakkında AB topraklarından ayrılma kararı verildi. Türk vatandaşları bu kategoride Cezayir ve Fas vatandaşlarının ardından 3. sırada yer aldı. AB genelinde hakkında ayrılma kararı verilen 3. ülke vatandaşlarının sayısı önceki yıla göre %5,8 artarak 491.950'ye ulaştı. En fazla ayrılma kararı 45.725 kişiyle Cezayir vatandaşları için verildi. Cezayir'i 29.030 kişiyle Fas, 24.780 kişiyle Türkiye ve 20.055 kişiyle Suriye izledi. Ülkeler bazında en fazla ayrılma kararı 137.550 kişiyle Fransa tarafından verildi. Fransa'yı 55.240 kişiyle Al ve 53.700 kişiyle İspanya takip etti. AB ülkelerinden 3. ülkelere geri gönderilenlerin toplam sayısı ise 2024'e kıyasla %20,9 artarak 135.460 oldu. Avrupa Birliği'nin 2025 yılına ilişkin göç verileri açıklandı. Eurostat verilerine göre geçen yıl AB ülkelerinden 3. ülkelere fiilen geri gönderilenler arasında Türk vatandaşları ilk sırada yer aldı. 13.405 Türk vatandaşı geri gönderilirken 24.780 Türk vatandaşı hakkında AB topraklarından ayrılma kararı verildi. AB genelinde 3. ülke vatandaşları hakkında verilen ayrılma kararlarının sayısı ise 491.950'ye ulaştı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi marjında bir araya geldi. İran, ABD ile uzlaşı şartını açıkladı. Girne'de 8 kişinin hayatını kaybettiği feribot faciasında kayıp 20 kişi ulaşma çalışmaları sürüyor. Ayrıntılar haberimizde olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Bişkek'teki Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi marjında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme öncesi yaptığı açıklamada Rusya-Türkiye ilişkilerinde Akkuyu Santrali'nin büyük önem arz ettiğine vurgu yaptı, yeni santrallere işaret etti, bu hazırlıkların içerisindeyiz dedi.
2: Bizim şu anda Rusya-Türkiye ilişkilerinde Akkuyu Santrali büyük önem arz etmektedir. Şu anda artık Akkuyu Santrali'nin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz. Artık Akkuyu Santrali bitişi olsun, açılışını yapalım diye bekliyoruz. Çünkü Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışıyla birlikte de yeni bazı santrallerin açılış adımlarını da yine birlikte atacağız. Ve bu hazırlıkların içerisindeyiz. Tabii bütün bunların yanında tarımda, enerjide güçlü bir birlikteliğimiz var.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Türkiye-Rusya ilişkilerinin her döneme göre bugün çok daha ileri düzeyde olduğunun da altını çizdi.
2: Türkiye-Rusya ilişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok daha ileri bir düzeyde. Ağırlıklı olarak Rus turistlerin Türkiye'deki önemi çok çok farklı. Bugün Antalya ilimizin en önemli turist ağını Rusya'dan gelen dostlar oluşturuyor.
1: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de yaptığı açıklamada Rus-Türk ekonomik işbirliğinin yüksek seviyede olduğunu söyledi. Rus lider Türkiye'nin hem dış politikada hem de ekonomide Rusya'nın ayrıcalıklı ortaklarından biri olduğunu vurguladı. Rusya ve Türkiye'nin büyük ölçekli ortak projeleri hayata geçirmeye devam ettiğini belirten Putin, bunlar arasında özellikle Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne dikkat çekerek santralin ilk ünitesini bu yıl devreye sokma hedefi koydunuz, böyle de olacak dedi. İran, ABD ile uzlaşı şartını attı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Washington yönetiminin geçici anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde Tahran'ın buna karşılık vereceğini ifade etti. Pezeşkian, ABD taahhütlerine geri dönerse İran İslam Cumhuriyeti de derhal adım atacaklar ifadelerini kullandı. Girne'de 8 kişinin hayatını kaybettiği feribot faciasında 20 kişiye ulaşma çalışmaları sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman, batık gemi olduğu değerlendirilen bir cismin 550 metrede tespit edildiğini aktardı.
3: Evet, dediğim gibi çok hassas yürütülen bir çalışma. Dolayısıyla çok kısa bir süre içerisinde sonuç alma beklentisi olmaması gerekiyor. Zaten söylediğimiz gibi yarın itibariyle ikinci gemide, Alemdar gemisi de sabahleyin burada olması bekleniyor. O da çalışmalara destek verecek. Gece dahil, yani gece görüşü imkanı var. Gece dahil çalışma devam edecek. Dolayısıyla şu an itibariyle 550 metrede o gemi olduğu değerlendirilen cismin yeri tespit edildi. O olduğunu varsayıyoruz, değerlendirmemiz o yönde, ama kesin açıklama daha sonra.
4: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Erzurum'un kuzey ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, İstanbul, Gaziantep ve Diyarbakır parçalı ve az bulutlu, Ankara 32, İstanbul 31, Gaziantep ve Diyarbakır 37 derece, İzmir ve Antalya az bulutlu ve açık, İzmir 36, Antalya 39 derece, Trabzon ve Van'da parçalı çok bulutlu bir hava hakim. Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Trabzon 28, Van 26 derece.

0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'a bu dakikalarda %31'lik bir yoğunluk bekliyor. İlk olarak köprülere baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde de geçişlerin akıcı olduğunu görüyoruz. TEM Altınşehir Bahçeşehir yönünde sağ şeritte bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı, şu sıralarda kazaya müdahale ediliyor. Bu bölgede yoğunluk yaşanıyor. Yayınımız Güçlü Özgan'la yeri ve zamanıyla devam ediyor.
1: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: I need your arms around me. I need to feel your touch.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: 2 Eylül 2026 Çarşamba, ben Güçlü Özkan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine günaydın. Elbette ekip arkadaşlarımla beraber, editörüm İrem ve teknik masada Simge ile güzel, keyifli, daha da önemlisi sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum. Bugünkü programa saatimde 07.09'u gösteriyor. Ne yapıyoruz? Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden nedenleri ve olası sonuçlarıyla sorduğumuz sorular ve bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye, daha önemlisi anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabahta anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Geçmeden önce günün gündemin öne çıkan başlıklarına izninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı hatırlatayım. X'te @radyosputnik.tr ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanalını takip alın. Hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda program tekrarlarına ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X ya da Instagram Güçlü Özkan, birleşik ve küçük harfle Güçlü Özkan yazarsanız bana da doğrudan ulaşabilirsiniz. Görüşleriniz, önerileriniz ve tabii ki eleştirileriniz çok çok önemli bizim için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da cep telefonunuza kaydediniz. 0505 171 66 56 tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
0: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Öncelikle şu bilgiyi, şu haberi paylaşmak istiyorum sizlerle. Bir gazeteciyi kaybettik. Çok önemli bir gazeteciyi dün kaybettik. Hepimizin büyüğü, meslek büyüğü, emek ve insan hakları mücadelesinde öncü isimlerinden bir tanesi, 66 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışmaya başlayan sevgili Şükran Soner'i dün kaybettik. Gerçekten hani Cumhuriyet ailesine elbette başsağlığı diliyoruz ama mesleki açıdan da, gazetecilik açısından da yıllardır, çok uzun yıllardır mesleğe ben başlayalı 30 seneyi geçti, takip ettiğim bir gazeteci büyüğümdü. Maalesef söylediğim gibi dün kendisini kaybettik. Rahmet diliyoruz elbette ailesine de, başsağlığı dilekleri buradan gönderiyorum. Tabii ki Cumhuriyet Gazetesi'de çalışan arkadaşlarıma da aynı şekilde. Başlayalım günün gündemin öne çıkan başlıklarına. Şimdi Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs'ta o yaşanan gemi faciası. 8 kişi hayatını kaybetti. 20 kişiyle ilgili, kayıp 20 kişiyle ilgili arama çalışmaları devam ediyor. Geliriz, anlatacağım zaten resmi açıklamaları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yapılan açıklamaları. Ama bir şey dikkatinizi çekiyor mu? Son 3 gündür, yani olayından beri pazar günü meydana geldi o kaza ve 4 gün oldu işte. Bugün 4. gün ve şu benim dikkatimi çekiyor. Ölenlerin büyük çoğunluğu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Batan gemiyle ilgili enteresan tartışmalar da var. Onları da hatırlatacağım. Evrensel Gazetesi çok dikkat çekici bir haber yapmış. Oradan alıntılayacağım biraz sonra ama daha önce Türkiye'deki şirketlerle, belediyelerle mesela ilişkisi olduğu, kullanıldığı ya da kullanılması için bu konuda çalışmalar yapıldığı yönünde bilgiler var elimizde ama mesela Türkiye'deki resmi makamlardan mesela hiçbir ses yok. Sanki bizimle olayın hiçbir ilgisi yokmuş gibi, değil mi? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen resmi bilgiler dahilinde sadece biz bilgileniyoruz ya da bazı bilgilere ulaşabiliyoruz. Şimdi geçeyim. Neden böyle söylüyorum? Neden bunu anlatıyorum? Ona dair ve tabii ona dair bilgileri aktaracağım size ama bir de şu var tabii. Hani testi kırılmadan denir ya, şimdi böyle bir facia yaşandı. Daha büyüğü de yaşanabilirdi. Yani gemideki 270'in üzerinde yolcu vardı ve daha büyüğü de yaşanabilirdi ama benzer riskler dünyanın pek çok noktası, pek çok bölgesi, ülkesi için de geçerli. Tabii ki Türkiye için de. Ona dair de birkaç hatırlatmam olacak sizlere. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhürman yine bu arama çalışmalarıyla ilgili bir açıklamada bulundu. Batık gemi olduğu düşünülen bir objenin 550 metre derinlikte bulunduğunu söyledi. Dilerseniz bir Erhürman, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman hangi bilgileri verdi? Kendi sesinden bir dinleyelim, sonrasında devam edeceğiz.
3: Evet, dediğim gibi çok hassas yürütülen bir çalışma. Dolayısıyla çok kısa bir süre içerisinde sonuç alma beklentisi olmaması gerekiyor. Zaten söylediğimiz gibi yarın itibariyle ikinci gemi de, Alemdar gemisi de sabahleyin burada olması bekleniyor. O da çalışmalara destek verecek. Gece dahil, yani gece görüşü imkanı var. Gece dahil çalışma devam edecek. Dolayısıyla şu an itibariyle 550 metrede o gemi olduğu değerlendirilen cismin yeri tespit edildi. O olduğunu varsayıyoruz, değerlendirmemiz o yönde, ama kesin açıklama daha sonra.
2: Resmi rakam, resmi açıklamalar, düzeltiyorum bu yönde. Şunu da hatırlatalım, şu dakikaya kadar 9 ismin, kaptan da dahil, kaptan yardımcıları, mürettebattan yine isimler var. 9 ismin tutuklandığını, tutuklu yargılanacaklar. 3 günlük bir tutuklama kararı alındığını da hatırlatalım. Şimdi Girne Limanı'ndan Mersin'e gidiyordu. Mersin Taşucu Limanı'na gidiyordu bu batan gemi. 259 yolcu ve 8 mürettebat bulunuyordu 30 Ağustos. Pazar günü biliyorsunuz Filojet, geminin adı da Filojet'ti. Daha sonra kısa bir süre sonra maalesef alabora oldu ve battı. 20 kişiyle ilgili arama çalışmalarının devam ettiğini söyledim. Sadece tutuklananlar arasında şirket yöneticileri, kaptan ve personel yok. Aynı zamanda geminin limandan çıkışına izin veren liman görevlileri de aynı şekilde tutuklanmadılar, ama onlarla ilgili de bir soruşturma süreci devam ediyor. Çünkü o da çok tartışmalı. Bu isimlerin de görevden uzaklaştırıldığını hatırlatalım. Evrensel Gazetesi'nden emeğe saygı, Deniz İpek'in kaleme aldığı bir yazı. Orada dikkatimi çeken çok ayrıntı var da birkaç başlığı sadece sizden sizlerle paylaşmak istiyorum. Diyor ki, geminin çıkışına izin veren liman görevlilerini hatırlattıktan sonra mesele sadece soruşturulması gereken sadece son seferde yaşananlar mı? Yani geminin battığı o son seferde yaşananlar mı diye soruyor ve hayır yanıtını veriyor. Neden biliyor musunuz? Geminin geçmişi daha önce de taş ucunda su aldığını bize gösteriyor. Yine aynı şekilde burada Hatay Deniz Otobüsleri için Türkiye'ye getirildiğini, satın alınmak istenirken teknik kusurları kayda geçtiği için, dikkat, gemiyle ilgili, bu batan gemiyle ilgili o teknik kusurlar inceleme çalışmaları sonrasında kayda geçtiği için Hatay bunu almıyor. Yani Hatay ve Hatay Deniz Otobüsleri, Hado, bunu satın almıyor. O zaman ne oluyor? Filo Denizciliğe bu gemi geçiyor. Şirketin Girne Taşucu Hat izni, yani bu arada yolcu taşıma izni, ortaklarından Saim İlkılıca verilen istisnai vatandaşlık, dikkat, istisnai vatandaşlık ve facia günü alınan çıkış kararı ise deniyor haberde, hala bu konuyla ilgili bir açıklama bekleniyor. Çünkü neden, bakın oraya da geleceğiz, o çok dikkat çekici. Bir kere şunu söyleyeyim, hani o geminin daha önce Hatay Deniz Otobüsleri'ne alınmamasının nedeni ne biliyor musunuz? 29 kusur ve uygunsuzluk tespit edilmiş bu gemiyle ilgili olarak. Daha sonra da satan ya da satın almak isteyen firma ile ilgili bir dava süreci var. Hani o kadar detaya girmeyeceğim, ama işte gemi yenileniyor vesaire, ama ilk günde söyledik bunu. Böyle göz göre göre bu facianın geldiğini biz görüyoruz ya da anlıyoruz. Bakın, facia günü şirket programından kalkış saati 10.30, ama geminin limandan alış saati kaç? 11.57, yaklaşık işte 1,5 saat gecikmeli ayrılmış. Burada Başbakan, KKTC Başkanı Üstel'in bir açıklaması var. Kötü hava şartları nedeniyle önce geminin çıkışına izin verilmiyor. Dediğimiz gibi işte gemi 1,5 saat sonra çıkıyor. Burada dikkat çeken bölüm ne biliyor musunuz? Kaptanın teknik bir detay, ölü dalgaları bildiğini ve sefere çıkacağını söylemesi üzerine liman başkanlığı izin veriyor. Yani facianın ardından çıkış iznini veren liman görevlileri şimdi işte neden görevden uzaklaştırıldı? O fırtınalı denize rağmen, geminin bu sıkıntılı geçmişine rağmen, bütün tablo ortadayken, hani facia geliyorum dedi demiş diyorum ya, tam olarak da aslına bakılırsa Bu nedenlerle biz bu facianın yaşandığına tanıklık ediyoruz. İşte kaptanın çıkacağım demesine, yani ben yaparım, çıkarım bir şekilde bu yol.

Aynı sorular bizim gündemde tutmaya çalıştığımız sorular orada da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de soruluyor. Ama işte konuya girerken de dedim ya, sanki hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilmiş. İşte bu geminin geçmiş yılları itibariyle daha detaylı da anlatırım. Hani anlatırım ama hani zamanla ilgili tabii sorunlarımız da var. Geminin Türkiye ile ilişkileri de ortadayken hala hiçbir şey yokmuş gibi Türk makamlarının, Türkiye Cumhuriyeti makamlarının davranıyor olması akıl alır gibi değil. Neden bunu söylüyorum biliyor musunuz? Çünkü ülkemizde de bununla ilgili sorunlar var ve dün işte 3 gündür 4 gündür bu meseleleri gündeme getiriyor sorumlu kişiler, yetkili kişiler. Bakın, Türkiye'de son 5 yıl içerisinde deniz kazalarında kaç kişi hayatını kaybetmiş biliyor musunuz? 151 kişi hayatını kaybetmiş. 116 kişinin ise kaybolduğu biliniyor. Rakamlar inanılmaz değil mi? Yani böyle olaylarda hatırlıyoruz bunları ama tablo bu. Toplam deniz aracı kaza sayısı kaç? 2021-2025 yılları arasında. Ulaştırma Bakanlığı'nın verilerinden aktarıyorum size. 1695 deniz kazası yaşanmış ülkemizde. Büyük bir facia. Hani diyorum ya, konuşuyoruz ya, testi kırılmadan bunları konuşmak, anlatmak gerekiyor. Her şey böyle politika, her şey siyaset değil. Aktaracağım o başlıkları size ama hepimizin kullandığı, hepimizin hayatını ilgilendiren konular. Mesela Çanakkale Boğazı'ndaki feribotlar ya da Adalar hattındaki, değil mi? Adalar hattındaki o deniz ulaşımının güvenliğiyle ilgili tartışmalar mesela gündemdeki, orada da Çanakkale ile Adalar arasında ulaşımı sağlayan o işte şirket bünyesindeki gemilerin geçmişte yaşadığı arızalar, karaya oturma olayları, bunları şöyle hatırlayınca hani bunlarla ilgili yeni bir denetim mekanizmasının kurulması gerektiği, tam da bu olay olmuşken sıcağı sıcağına 8 insan hayatını kaybetmişken bunları tartışmayacağız da ne zaman tartışacağız? Mesela Gökçeada bizim platformu bu konuda açıklamalarda bulundu dün. O benim dikkatimi çekti. Denizde güvenliğin asla tesadüfe bırakılmaması gerektiğini söylediler. Bu Kıbrıs'taki kazayı da hatırlatarak, işte mesela Çanakkale'deki o filonun, yani geçişleri sağlayan filonun güvenliğinin, gemilerin teknik durumlarının, bakım süreçlerinin ve kötü hava koşullarında sefer kararlarının hangi kriterlere göre alındığının sorgulanması gerektiğini ve bununla ilgili yeni düzenlemelere ihtiyaç olduğunu da hatırlatıyorlar. Çünkü neden? Adalarda ya da o Çanakkale hattında örneğin kullanımınız vardır diye tahmin ediyorum aranızda elbette. Kronikleşen teknik arızaların artık kendilerini de korkuttuğundan bahsediyor. Mesela Gökçeada 1 feribotunun 2015-2018 yıllarındaki makine arızaları nedeniyle karaya oturmasını hatırlatıyor. Vatandaşlar, yurttaşlar, sivil toplum örgütleri, işte bu hatırlatmalarla beraber biz de hani bunları tekrar edelim istiyorum ki daha sonrasında yaşanmasın diye zaten bunları hatırlatıyoruz, benzer olaylar. Hani yetkililerin Türkiye'deki, kamudaki, bakanlıklardaki, işte genel müdürlüklerdeki yetkilileri hani buradan bir kez daha uyarmak istedim. Bu arada Ulaştırma Bakanlığı'na da bir önerileri var. Bu isimlerin, bahsettiğim aslında isimlerin, denizcilik mevzuatı, düzenli deniz seferi yapılan gemilere 25 yaş altı sınırı ve zorunlu teknik durum değerlendirmesi denetiminin şart olduğunu söylüyor ve bunların yapılması, bunların düzenli olarak yapılması gerekiyor. Biz de buradan hatırlatıyoruz bir kez daha. Yani her olaydan maalesef işte ders almak mecburiyetine kalıyoruz ya, ya da işte böyle öğreniyoruz ya bir şekilde hayatı, ya da yaşam mücadelemizi bu şekilde devam ettiriyoruz ya, işte ben de bunu hatırlatmak istedim. Hani bu tip olaylarda, o ölüm listelerinde, hep söylediğim konu, meseleyi bir kez daha burada söyleyeceğim maalesef. O listelerde sizin, bizim, tanıdığımızın, eşimizin, dostumuzun adlarının olmamasının tek bir nedeni var. İşte anlatıyoruz sizlere, burada bütün detaylarıyla paylaşıyoruz sizlerle. O neden ne biliyor musunuz? Tesadüf. Sadece tesadüf nedeniyle bizim adlarımız ya da işte eşimizin, çoluğumuzun, çocuğumuzun adları o listelerde yer almıyor. Tabii bunların hepsi aslında bakılırsa işte doğru mekanizmaların, doğru denetim mekanizmalarının işletilmemesinden kaynaklanıyor. İşte geçmiş dönemde yaşanan benzer olaylarda adaletin tam anlamıyla sağlanamaması, o cezalandırma mekanizmalarının, denetleme ve cezalandırma mekanizmalarının, hani sorumluların sorumlulukları ölçüsünde
ceza almasını

0: hep bahsederiz ya, işte bunun olmaması nedeniyle bu tip olayların maalesef sadece ülkemizde değil tekrarlandığını da, başka ülkeler açısından da aynı durum geçerli, tekrarlandığını da görüyoruz. Adalet demişken bu sistemle ilgili adalet sistemine dair hepimizin eleştirileri var ama en çok hukukçuların eleştirileri vardı. Şimdi dün işte 1 Eylül adli yılın başlangıç günüydü. Yeni davalar, hangi davaları bekliyoruz, hangi soruşturmaları takip edeceğiz, hep bunları aktardık. Bunlar üzerinden de elbette konuştuk değil mi sizlerle. Şimdi dün bir tanesi Türkiye Barolar Birliği Başkanı Elin Sağkan'ın yaptığı bir konuşma, benim Yargıtay'da düzenlenen törende benim dikkatimi çekti. Yine aynı şekilde dün İstanbul Barosu'nda da bir toplantı vardı. Adli yılın başlangıcı nedeniyle Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu, Baro Başkanı da orada bir konuya, bir soruya bir yanıt verdi. Onu aktaracağım size ama önce Elin Sağkan, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Elin Sağkan açılış o törende hangi konulara dikkat çekti? Hangi konulardaki rahatsızlıklarını dile getirdi? Bir oradan başlayalım, sonrasında devam edeceğiz.
1: Koruma tedbirlerinin cezalandırmaya dönük biçimde uygulanması, tahliye kararına dahi tahammülün bulunmadığı algısı yaratan ve hatalı bir değerlendirme diyerek geçiştiremeyeceğimiz açık hukuka aykırı uygulamalar, düşünce ve ifade hürriyeti kapsamında toplumun önemli bir kesimi üzerinde baskı ve kaygı yaratmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı Vekilim, bugün Türkiye'de üzerinde ciddiyetle durmamız gereken sorunlardan biri de siyasetin dili ile yargının dilinin giderek birbirine yaklaşmasıdır. Siyasi ihtilafların mahkeme salonlarına taşındığı, yargısal süreçlerin hukuki gerekçelerinden çok siyasi sonuçları üzerinden okunduğu bir iklim, adalete duyulan güveni sarsmaktadır.
0: Aslına bakılırsa genel olarak pek çoğumuzun hassasiyetlerini Elin Sağkan'ın dile getirdiğini de görüyorum ben bu konuşmada. Cervantes ne diyordu o romanında Don Kişot'u konuştururken, Sancho'ya seslenirken Don Kişot ne diyordu? Üç devle savaşıyoruz sevgili Sancho: adaletsizlik, korku ve cehalet. Elin Sağkan'ın bu konuşmasını da dinlerken Don Kişot'taki o satırları hatırladım. Söylediğim gibi sadece Elin Sağkan konuşmadı. İstanbul Barosu'nda da bir toplantı vardı. Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu da, Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu da aslında benzer konulara, benzer başlıklara dikkat çekti. Orada soruya verdiği yanıt benim için önemli. Yani bir anayasa profesöründen bahsediyoruz elbette. Türkiye'nin en önde gelen anayasa profesörlerinden bir tanesi. Üstelik de eski bir siyasetçi aynı zamanda, biliyorsunuz kendisi. Mehmet Uçum'un, Cumhurbaşkanı danışmanı Mehmet Uçum'un Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Kavala ile ilgili aldığı karara bir tepkisi vardı. Konuştuk burada uzun uzun, konuştuk, hepsini aktardık sizlere. Gerekirse yani bizi demişti Mehmet Uçum, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çekilmeye zorlayan ya da bunu düşünmeye, bunu tartmaya zorlayan kararlar bunlar şeklinde bir eleştiri getirmişti. AK Partili Tuğrul Türkeş de bu açıklamaya ya da bu yoruma farklı bir yorum getirmişti. Tırnak içinde aktarıyorum elbette size. Tırnak içinde deli saçması olarak tanımlamıştı. Onu da söyleyelim, onu da hatırlatalım. İşte bu tartışma soruldu İbrahim Kaboğlu'na o toplantıda. Çok uzun, çok detaylı bir elbette yanıt verdi İstanbul Baro Başkanı ama şöyle söyleyeyim, son bölümü, o yanıtın son bölümü benim dikkatimi çekti. Yani dedi ki birkaç kişinin işte 76-77 yıldır sağlanan kazanımlardan, insan hakları temelinde kazanılan, elde edilen kazanımlardan bahsettiği Kaboğlu ve bu kaldırmaya dedi, bu kazanımları ortadan kaldırmaya bir kişinin, birkaç kişinin ya da bir grubun karşı çıkmasıyla kimsenin gücü kolay kolay yetmez. Bu mümkün değildir. O nedenle de bu tür açıklamaları dedi, gayri ciddi açıklama olarak değerlendiriyorum, nitelendiriyorum. Yalnızca gayri ciddi değil, aynı zamanda ahlaksız buluyorum gibi de oldukça sert bir açıklamada bulundu ya da yorumda bulundu. Hani bunu da sizlerle paylaşmak, bu ayrıntıyı da sizlere aktarmak istedim. Devam edelim biz diğer başlıklarla. Neden bahsedeceğiz? Gökçek ailesi, Gökçek, Melih Gökçek'le ilgili süreç. Şimdi bir yandan biliyorsunuz gazeteci Murat Ağrı'nın gündeme getirdiği işte Almanya'daki evler, 2019'daki mal varlığı üzerine olan 20 küsürdü galiba yanlış hatırlamıyorsam taşınmazla ilgili iddialar. Melih Gökçek bunların ilk önce Almanya'daki işte çocuğu oğlunun ve gelinin ev alması meselesini yalanlamıştı. Sonrasında bir şekilde ne demişti? Neydi? Vatandaşlık alabilmek için Almanya'da işte böyle bir adım atıldı demişti. Şimdi de ortaya çıkan başka bir tablo. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin biz Melih Gökçek ailesi, Beyaz TV ya da Osmanlı Spor yöneticileri ne ihaleye fesat karıştırdığı ya da buralarda görev yapan bazı kişilerle ilgili bir suç duyurusunda bulundu. Nereye? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na bu konuda bir suç duyurusunda bulunduğunu biz yeni öğrendik. Neden yeni diyorum? Çünkü bu başvurunun aslında Ağustos'ta bulunduğunu, bu yapıldığını öğreniyoruz. Dün belediyenin avukatı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin avukatı ismini Nadi Türkarslan bu konuyla ilgili, bu başvuruyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Şu ifadeyi kullandı. Bu dikkat çekti ve dünden beri de bu mesele tartışılıyor. Gökçekler suç örgütünün yaptıklarını delilleriyle ortaya koyduk. 3 soruşturma birlikte yürütülebilir. Daha önceki işte az önce bahsettiğim suç duyurusu başlıkları üzerinden bu şekilde bir açıklama ya da tanımlama yaptı. Bu tanımlamaya da Melih Gökçek'ten bir tepki geldi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten de bir tepki geldi. Siyasi saldırılarla ailemize iftira atılmasına sessiz kalmayacağız. Bu tanımlamayla ilgili, Gökçekler suç örgütü tanımlamasıyla ilgili de biz de dedi savcılığa suç duyurusunda bulunduk ifadesini kullandı. Şimdi şu çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. Şimdi bu soruşturma bir yerlere doğru gidiyor belli. Bizim de görebildiğimiz kadarıyla, hani hep söylerim bunu, profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. Görüyoruz hani durup dururken bu soruşturmalar gündeme gelmiyor değil mi? Hele bir de gazeteci Murat Ağrı'nın ifadeleri, Onlar TV'de yaptığı açıklamalar dikkat çekici. Yani benim diyor gündeme getirdiğim iddiaların savcılık tarafından delillendirildiğini de, çok ayrıntılı şekilde delillendirildiğini de gördüm dedi. Biliyorsunuz ifadeye çağrılmıştı Ankara Savcılığı, Cumhuriyet Savcılığı tarafından tanık sıfatıyla. O yüzden de dedim ya işte bir yerlere doğru gidiyor belli ki. Şimdi burada iki başlık var. Hani bir, hani AK Parti içerisinde bu mesele nasıl tartışılıyor, nasıl konuşuluyor? Bir bu. Bir de neden şimdi? Şimdi bunu sormamıza neden olabilecek çok başlık var. Hatırlatırım sizlere de. Ama mesela Mehmet Ali Güller çok doğru, güzel bir yorum yapmış. Direkt ondan aktarayım size. Diyor ki AK Parti içerisinde bir Gökçekleri avukatlarıymış gibi savunanlar var. Bu amaçla Gökçek karşıtlarına da ağır saldırı var bu anlamda. Hatta birbirlerini casuslukla suçluyorlar diyor. Bir bu kesim. Bir diğer kesimse diyor, Gökçeklerin ağır bagajı nedeniyle sürece dahil olmayı yanlış bulanlar var. Hatta AK Parti'nin de bu bagajdan kurtulmasını yararlı bulanlar da var diyor. Bir de gidişatın nereye evrileceğini görmek için işte o grup hep vardır ya, her olayda vardır değil mi? Yani her gelişmede ya bu olay nereye gidecek bir görelim de ona göre pozisyon alırız diyen bir ekip var Adalet ve Kalkınma Partisi'nde diyor. Hani o parti içi tartışmalar. Beni asıl ilgilendiren ya da bu konuda yani zaman çok fazla böyle spekülatif yorum yapmayı sevmem. Programı düzenli takip eden dinleyicilerimiz bilirler ama hani neden şimdi diye de sordurtan bir tabloyla karşı karşıya değil miyiz? Neden bunu söylüyorum biliyor musunuz? Hani işte hani böyle ağır bagajı, Gökçeklerin ağır bagajı diyordu ya Mehmet Ali Güller. Hani bu ağır bagaj derken şunlar var tabii, geçmiş dönem itibariyle yargı sicili diye bakarsak Gökçeklerin ya da Melih Gökçek'in ki 2017 yılında hatırlayınız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebiyle, hepimiz bunu biliyoruz, görevinden istifa etmişti Melih Gökçek. O tarihten beri de bu meseleler hiç gündemden düşmedi. Kendisiyle ilgili soruşturmalardan bahsediyorum elbette ki 23 yılı aşkın süre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan, Ankara'da belediye başkanlığı yapan, düzeltiyorum, bir isim kendisi. Mesela 13 Kasım 98'de suç işlemek amacıyla teşekkül oluşturmak, ihaleye fesat karıştırmak iddiasıyla, o dönemlerde DGM vardı, Nuh Mete Yüksel gibi hatırlayınız bir isim vardı. Onun talimatıyla gözaltına alınmıştı. 24 saat mesela gözaltında tutulmuştu Gökçek. Daha sonrasında serbest bırakılmıştı. Savcılık soruşturma sonrasında Gökçek'e dava açmamıştı. Bunu da hatırlatalım ama EGO yöneticilerinde, aralarında EGO yöneticilerinde olduğu 33 kişi o davada yargılanmıştı. Daha sonrasında doğalgaz sayaçları ile ilgili tartışmalar yapıldı. Gökçek hakkında bir soruşturma açıldı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Bir sonuç elde edildi mi? Hayır. Bu dosyadan da bir sonuç çıkmadı elbette. Sonra işte Mansur Yavaş'ın Melih Gökçek ile ilgili 100 suç duyurusu biliyorsunuz ki bunların 66 tanesine takipsizlik kararı verildiğini de hatırlıyoruz. İşte Anka Park tartışmaları biliyorsunuz işte 800 milyon dolar dolarlar vesaire. Hani işte bu tartışmalarla hep biz Melih Gökçek'i hatırladık ya da andık. Yani neden şimdi sorusu oraya geleceğim aslında bakılırsa. Şimdi Fatih Altaylı şöyle Ankara'da konuşulan bir konuyu gündemine almış. Diyor ki Melih Gökçek üzerinden Mansur Yavaş'a yakında operasyon gelecek, tırnak içinde böyle iddialar olduğunu söylüyor Fatih Altaylı. Son iki yılda olanlara bakınca diyor, şöyle yorumlamış kendisi, iktidarın işte Mansur Yavaş'a operasyon yapması için böyle ince hareket etmesine gerek yok, o yüzden bunlar bir saçmasıdır şeklinde bir yorumu var. Bir de tersten mi baksak acaba? Dedim ya hani ben çok böyle spekülasyon yapmam ama biz de düşünüyoruz ne oluyor ne bitiyor, neden bu hareketlilik, soruşturmalar, yargısal hareketlilik var diye düşününce de ilginç bir döneme denk geldi bu tablo, bu soruşturma süreçleri ya da bu haberlerin ortaya çıkması, öyle söyleyebiliriz değil mi? Nedir o süreç biliyor musunuz? Tersten bakacağım. Doğrudur diye savunmuyorum bunu. Bu sadece hani benim aklıma gelen bir durum, bir tablo. Sizlerle paylaşayım. Katılır mısınız bilmiyorum. Uzun zamandır Mansur Yavaş CHP'de kalacak mı, kalmayacak mı tartışmaları yapılıyor. Buna da tanıklık ediyoruz. Hatta işte Müslüm Sarı CHP sözcüsü artık bundan sonra CHP'de siyasete devam etme kararı aldı Mansur Yavaş şeklinde bir açıklama yapmıştı. O ne demişti? Ben siyasi kariyerimle ilgili açıklama yapacaksam ben yaparım. Bunu kimsenin ağzından duymaya ihtiyaç yok demişti değil mi? Mansur Yavaş da böyle oldukça nasıl söyleyelim siyaseten sert bir açıklama yapmıştı. Şimdi madem herkes bir yorum yapıyor, hadi biz de kendi fikrimizi söyleyelim. Yıllardır Mansur Yavaş Melih Gökçek dönemiyle ilgili iddiaları gündeminde tutuyor. Hatta işte az önce de aktardım, 100'e yakın suç duyurusu var Melih Gökçek dönemine dair. Şimdiye kadar hiçbirisini de harekete geçirmedi. İşte 66'sı hakkında takipsizlik kararı var mesela. Yani Mansur Yavaş'ın hiçbirisini harekete geçirmedi. Hiçbir şey yapılmadı Melih Gökçek'le ilgili. Mansur Yavaş'ın yeni partiye geçip geçmeme tartışmalarının yapıldığı bu zamanda mesela bu sürecin ilerletiliyor olması ilginç olabilir mi? Dikkat çekici olabilir mi? Yani ya tam tersi bir durum varsa ortada. Yani Mansur Yavaş'a hani sen CHP'de kal, senin bugüne kadar gündeme getirdiğin iddialar ya da işte buna dair pek çok mesele var Melih Gökçek'le ilgili olarak, biz senin elini bu konuda rahatlatacağız, CHP içerisinde de biz seni rahatlatacağız meselesi. Yani bu ne olur biliyor musunuz böyle bir durumda? Hem bu tablo Mansur Yavaş'a CHP içerisinde bir hareket alanı sağlar, bir de o çok konuşulmuyor hani CHP'den yeni partiye geçer mi geçmez mi meselesi. Bakın eğer Ankara Belediye Meclisi'nde, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki pozisyonunu daha da sağlamlaştırır eğer CHP içerisinde kalırsa. Mansur Yavaş için söylüyorum. İşte hani böyle bir mesaj mı Mansur Yavaş'a veriliyor? Biz senin özellikle işte Melih Gökçek'le ilgili olarak elini rahatlatacağız. Neden bunu söylüyorum? Mansur Yavaş hani 500 kere herhalde şu sıralarda, şu süreçte bu oyların bu şekilde belirlendiği, şekillendiği ortamda Ankara'ya aday olsa bir kez daha kazanır değil mi? Benim tahminim bu yönde en azından. Kastettiğim bir pazarlık meselesi değil. Asla bunu kastetmiyorum ama hani siyaseten bazen konuşmadan da böyle hesaplar gündeme alınabilir. Yani hepimiz bunu görüyoruz. Çünkü neden hepimiz, bilmiyorum siz de soruyor musunuz? Yani neden şimdi harekete geçildi ya da neden bu meseleler gündeme geldi diye sorduran soruları, aklımıza gelen bu soruları farklı şekillerde çok da niyet okumadan yanıtlamaya çalışıyoruz. Benim de en azından bu yönde Mansur Yavaş'a bir mesaj olabilir mi? CHP'de kal mesajı olabilir mi? diye de düşünmüyor değilim. Benim en azından görebildiğim konu, görebildiğim başlık bu. Şöyle birkaç başlık daha var sizlerle paylaşmak istediğim. Onlardan bir tanesi eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'le ilgili. Tabii biliyorsunuz Süleymancılar, o Süleymancılara yönelik operasyon, o operasyonla ilgili olarak kendisinin aracının, kendisine tahsisli bir aracın çıkış sırasında kullanıldığına dair iddialar. Hilmi Tuna Kuriç yurt dışına kaçmak üzereyken değil mi? Kendisine tahsis araçla yakalanmıştı. İşte dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gitti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gitti. Kendisi davet edilmişti. Orada ifade verdi. O dikkat çekici. Orada neden örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme, suçluyu kayırma suçlarından kendisine yurt dışı çıkış yasağı ile bir engelleme kondu. Onu da hatırlatalım. İfadesinde adına tahsisli olan araçların kiralandığını doğruladı. Ama kiralama işlemlerini danışmanının yaptığını söyledi. O dikkat çekici. Daha da önemlisi burada savcılığın adli kontrol talebindeki ifadeleri. Deniyor ki orada şüpheli İdris Naim Şahin her ne kadar araçların bilgisi dışında kullanıldığını beyan etmişse de dosya şüphelilerinin ifadelerinden bir takım tahsisli araçların şüpheli İdris Naim Şahin'in bilgisi dahilinde tahsis edildiği ve şüphelilerce kullanıldığı beyan edilmiştir ki burada da HTS ve PTS kayıtları da yine delil olarak gösteriliyor. O süreçte enteresan, dikkat çekici bir yere doğru gidiyor. Bir son dakika bilgisini şimdi arkadaşlarım bana ilettiler. Hani işte az önce konuştuk ya, ülkemizde deniz kazalarında hayatını kaybedenler, değil mi? Bu bilgileri sizlerle paylaşmıştım. Hatta demiştim ki 4 yıl içerisinde 1695 deniz kazası meydana gelmiş. Son bilgi, Silivri açıklarında, bu bir son dakika bilgisi, iki ticari gemi çarpıştı. İstanbul Valiliğinden bir açıklama var. Şu an bir hasar yok gemilerde, onu da söyleyeyim. İstanbul Valiliği birinde bir açıklama yok. Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemideki 10 personele de ulaşılmaya çalışılıyor. 10 personele şimdi o gemideki, tekrar ediyorum, Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemideki çarpışan iki gemiden bir tanesi. Birisi Ausu gemisi, o gemide bir problem yok. Ama diğer gemide dediğim gibi Tuğberk İmamoğlu adlı gemide de 10 personel bulunuyordu. O personellere şimdi ulaşılmaya çalışılıyor. İşte anlatmaya çalıştığımız, daha böyle dilimizin ucunda, daha soğumadı, terimiz soğumadan tam olarak bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu denizcilik faaliyetlerindeki denetimlerin, o trafikteki denetimlerin ne kadar önemli olduğunu da bize gösteren bir olay. Sıcağı sıcağına da sizlere aktarmış olduk. Geçmiş olsun dileyelim. O personelle ilgili kayıp 10 personelle durumuyla ilgili de valilikten bir açıklama gelirse, ki şu an sizle paylaştığım bilgileri de İstanbul Valiliği yaptı, açıkladı, paylaştı kamuoyuyla. Yeni bir bilgi gelirse de sizlere aktaracağım. Bir kısa ara vereyim izninizle. Ben de bir bakayım bu arada, hani bu gemilerle ilgili ya da bu kazayla ilgili yeni bir gelişme var mı? Onları da size aktarayım kısa bir aradan sonra.
2: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: olan enflasyon da değil üstelik. Hedeflenen enflasyona bakıldığı zaman ki o hedeflenen enflasyonun tutturulup durulmadığını rakamlar bize gösteriyor. Bırakın rakamları, kendi cüzdanınıza, hesap ekstrenize, faturalarınıza baktığınız zaman siz çok daha net şekilde bunu görüyorsunuz. Rakamlar her zaman net gerçekliği vermiyor. Asıl gerçeklik bizim gerçekliğimiz. Enflasyon oranında, yani hükümetin benimsediği oranda zam yapılmalı diyenlerin oranına bakıldığı zaman mesela AK Parti seçmeninin %16'sı, CHP seçmeninin %4'ü, MHP seçmeninin %10'u, İYİ Parti seçmeninin %7'si, DEM Parti seçmeninin ise %4,5'unun sadece enflasyon oranında bir düzenleme yapılsa yeterlidir dediğini biz yine Metropol'ün bu araştırmasından öğreniyoruz. Geçtiğimiz yıl bu konuda hazırladığım içeriği paylaşsam, rakamlar sadece değişecek elbette. Rakamların, tarihlerin değişiminden farklı bir şey olmayacak. Bunu da görünce de üzülüyorum. Kendimizi tekrar ediyoruz. Karda kendi ayak izlerimizi takip ediyoruz. Bu çok tehlikeli. Karda denk gelirseniz kendi ayak izlerinize, doğru yolda olmadığınızı size gösteren en net delildir.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'lisiniz. Yeri ve Zamanı'na bir kez daha hoş geldiniz. Müzik arasına, o araya gitmeden önce İstanbul Valiliğinden, o İstanbul'daki Silivri açıklarındaki kazayla, deniz iki geminin çarpıştığı kazayla ilgili açıklamalara bir bakayım demiştim, detaylarını sizlere aktarayım. Tam da hani Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs'ta yaşanan o faciayı konuşurken programın başında dedik ki hani bunların tekrarlanmaması için doğru denetim mekanizmalarının hayata geçirilmesi gerekiyor demiştik. Hatta bir dinleyicimiz de şöyle yazmış, onu da gördüm. Yani aslında kurallar, kaidelerle ilgili bir problem yok. Kurallar var denizcilikte, aslında kurallar var diyor. Mesele uygulamada. Asıl burada sorun var bence diyor. Doğru, pek çok konuda öyle aslında, kağıt üzerinde baktığımız zaman da dinleyicimizin düşüncesini doğrulayan pek çok olaya tanıklık ediyoruz. Ne dedi valilik, İstanbul Valiliği yaşanan bu kazayla ilgili olarak? Dün gece yarısı saat, ben bugün saat 3 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil güneyinde Kocaeli'den Alaa'ya intikal eden Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemiyle İskenderun limanından Karadeniz Ereğli'ye intikal eden yine Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli iki ticari gemi çarpıştı dün gece 3 sularında. Şimdi kıyı emniyeti, sahil güvenlik, Marmara Boğazlar Komutanlığı'na bağlı çok sayıda unsur da, deniz unsuru da, yine sahil güvenlik helikopteri de bölgede şu an itibariyle arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Neden arama kurtarma çalışmaları diyoruz? Çünkü Alsu isimli bir gemide gözde görülür bir hasar yok deniyor valiliğin açıklamasında. Ama maalesef Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi ve gemide bulunan 10 personelle şu an itibariyle irtibat kurulamamaktadır. Bölgedeki unsurların arama kurtarma çalışmaları da şu dakika itibariyle Silivri açıklarında meydana gelen bu çarpışma, iki geminin çarpıştığı bu kazayla ilgili arama çalışmaları da devam ediyor şeklinde bir açıklama İstanbul Valiliğinden. Şöyle bir bakıyorum, bir yeni bir gelişme olursa umarız, yani kimsenin burnu kanamamıştır, umarız bir an önce valiliğin tanımlamasıyla 10 personelle irtibat kurulamıyor ve gemiyle deniyor, Tuğberk İmamoğlu adlı gemiyle. Umarız bir an önce bu bağlantı sağlanır ve bir tek kişinin, bir tek yurttaşın da burnu kanamadan bu kazada atlatılır diye bir dilek içimden geçiyor. Bir gelişme olursa, bu konuya dair bir gelişme olursa elbette program içerisinde sizlerle paylaşacağım. Gün içerisinde de elbette haber merkezimiz bu konuyu takip edecek. Radyo Sputnik'ten de takip edebilirsiniz. Ne oluyor, ne bitiyor? Sadece bu gelişme değil, bütün gelişmeler. Şimdi bu son dakika bilgisini verdikten sonra da normal akışıma döneyim. Gazeteci Kemal Öztürk bir açıklama yapmıştı, hatırlayınız, Suriye'deki Nusayrilerle ilgili olarak oldukça sert ifadeler, çok tepki gören ifadeler. Cumhuriyet Savcılığı da kendisini ifadesine başvurmak üzere davet etmişti. O davet dün Kemal Öztürk ifadesini verdi. Sonra da sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Bir önceki günde aslında, yani savcılığın çağrısını duyduktan sonra da yaptığı bir açıklama vardı, görüntülü bir açıklama. Orada özür yoktu ama dünkü açıklamasında savcılık ifadesi sonrasında yaptığı paylaşımda nihayet bir özür geldi. Sözlerimi çarpıtarak başlattığı kampanya nedeniyle durumu yanlış anlayan, üzülen, travmaları tetikleyen iyi niyetli Alevi Nusayri kardeşlerim varsa onlardan özür dilerim dedi. Bunu açık şekilde söyledi. Katliam çağrısı yaptığım iddialarını savcılık ifademde de şiddetle reddettim ve daha sonra da savcılıktan ayrıldım ifadesini kullandı. Orada benim dikkatimi çeken cümlesi, Kemal Öztürk'ün cümlesi şu oldu. Asıl hedef Kemal Öztürk değil dedi. Neymiş asıl hedef? Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecini yıpratmaktır asıl mesele. Bugün itibaren güçlü Türkiye, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecini daha bir azimle ve istekle savunmak için çalışacağım cümlesini de kurdu. Yani ben iki konu arasında iki ifade arasında ya da bu savunmada doğrusu bir ilişki illiyeti bağlantısı da göremedim. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Devam edelim. Belediyelerle ilgili operasyonlar. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ki tutuklu biliyorsunuz başka davalardan. Şimdi de yeni bir operasyon. Şöyle tanımlanıyor. Hayalet araç operasyonu şeklinde bir tanımlama var. Nedir bu hayali operasyon? Önce şunu söyleyeyim. Tanju Özcan da dahil 23 kişi düzeltiyorum hakkında yine bir gözaltı özür dilerim. Gözaltı kararı verildi. Katı atıkların toplanması, taşınması ve genel temizlik hizmetlerinde kullanmak üzere şoförsüz araç ya da iş makinesi kiralanması ihalesinde bir bilirkişi çalışması yapılıyor. Bu ihale bir şekilde sorgulanıyor ya da soruşturuluyor ve bilirkişi raporunda 19 ayrı hak ediş kapsamında Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde ödeme gerçekleştirildiği bir firmaya, MC'ye Yeşilçam adlı bir firmadan bahsediyorum. 34 milyon lira ödeme yapıldığından bahsediyor ama yine bu ödemelerle ilgili olarak da ihale ve satın alma süreçleriyle ilgili hani nasıl tanımlayalım, sorunlar olduğundan bahsediliyor. Bir yolsuzluk iddiası var burada. Ödemeler şu an itibariyle yine inceleniyor. Dediğim gibi 7 ilde 23 kişiyle ilgili gözaltı kararı verildi. Tanju Özcan da zaten görevden uzaklaştırılmıştı biliyorsunuz. Tanju Özcan'la ilgili de yine aynı şekilde bir gözaltı kararı var. Bunu da söyleyelim. Hazır belediyeler demişken şu an tutuklu bulunan Muhittin Böcek biliyorsunuz Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Onunla ilgili de başsavcılıktan, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından üstelik de Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen bir fuhuş soruşturması kapsamında 11 genç kadının işe alınma vaadiyle tutuklu Muhittin Böcek'le birlikte olmaya yönlendirildiği iddiası var efendim. Bu soruşturma kapsamında da daha neler göreceğiz, neler duyacağız acaba diye de insan merak ediyor. Bir de şu not, İmamoğlu'nun kitabı biliyorsunuz çok konuşuluyor. Millet Şahidimdir kitabı daha basılmadan biliyorsunuz bir yasak gelmişti. Avukatları, İmamoğlu'nun avukatları henüz yayınlanmadan yasaklandığı söylenen, yasaklanan bu kitabın bu kitabıyla ilgili mahkeme kararına itirazda bulundular. Neden? Çünkü itirazda şu söylendi gerekçe olarak. Bir gerekçe yok. İtiraz gerekçemiz. Yasak kararının bir gerekçesi yok. Hukuka aykırı ve ölçüsüz ifadeleri kullanıldı o başvuru dilekçesinde. İmamoğlu'nun millet hala bu ülkede kitapların yasaklandığı bir dönemi yaşıyoruz. Enteresan. Simge, devam edelim mi?
3: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim. Danışkasını.
0: Kısaca şöyle birkaç dakika içerisinde siyasette ne oluyor ne bitiyor onları konuşalım. Hani zaten Devlet Bahçeli'nin, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sistem üzerinde bir reform talebi ya da bir çağrısı vardı. Özellikle işte siyasi partiler kanunu, seçim yasası buna dair bazı açıklamaları vardı. O açıklamaları destekleyen yeni bir açıklama. Öyle söyleyeyim. Fethi Yıldız'dan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'dan geldi. Dedi ki yeni adli yıl öncesi yeni yasama döneminde infaz, seçim ve siyasi partiler yasalarında artık değişiklik yapmamız gerekiyor ifadesi önemli. İnfaz yasasında neden değişiklik çağrısı yapıldı bunu biliyoruz zaten. Bu süreç tartışmaları değil mi? Bunlar zaten yapılacak. Şimdi bu sene işte bu sene içerisinde işte 1 Ekim'de açılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi ya da Ekim'in başında açılacak. Zaten biz bütün yıl bunları konuşacağız. Seçim ve siyasi partiler kanununda niye değişiklik istiyor MHP? Çünkü orada da aslına bakılırsa hani mesela birkaç başlığı var orada. Hani o %50 artı bir meselesi, bununla ilgili bir sorunu yok MHP'nin. Ama neler değişilsin istiyor ya da neler düzenlensin, tekrar düzenlensin istiyor MHP. Mesela bunlardan bir tanesi milletvekili transferlerinin önlenmesiyle ilgili işte etik kurallardan mesela bahsediyor. MHP'lilerle konuştuğumuz zaman bu ön plana çıkıyor. Ya da mesela hazine yardımlarının yeniden düzenlenmesi gibi başlıklar var MHP'nin gündeminde. Şu çok konuşuluyor ve konuşulmaya devam edecek. Özellikle tabii seçim süreci, ittifaklar meselesi gündeme gelmişken, ki hani bunu geçen seçimde tanıklık ettik. Nasıl bir süreçle karşı karşıya kaldığımızı gördük. Sonraki süreçleri de beraber takip ettik değil mi? İşte diyor ki MHP mesela ittifak hukukunun netleştirilmesi ya da kapatma davaları, siyasi partilerin kapatılması ya da terörle mücadele konusundaki cezai tedbirlerin mevzuatla güçlendirilmesi gibi siyasi partiler başlığı altında bu yönde talepleri var Milliyetçi Hareket Partisi'nin. Ama şunun için bunu söyledim, bu kadar detaylı anlatıyorum. Çünkü şu çok konuşuluyor, hani acaba parlamenter sisteme dönüş ya da işte %40 artı bir meselesi, işte en çok oyu alan, hani ilk turda en çok oyu alan isim ya da %40 üzerinde oy alan isim Cumhurbaşkanı seçilsin tartışmaları var. Siyasette Ankara'da bunlar yapılıyor. Hatta AK Parti'nin de buna çok yakın olduğu söyleniyor bu fikre. Ama MHP'nin böyle bir beklentisi ya da şöyle söyleyelim, MHP kurmaylarının, MHP Genel Başkanı'nın böyle bir talebi, böyle bir beklentisi olmadığını da görüyoruz. Bunu da hatırlatalım. Son herhalde son bir dakikam şunu da Simge de beni uyarıyor. Dün konuşmuştuk Özgür Özel'le, ya daha doğrusu İYİ Parti ile ilgili bazı açıklamalar, bazı detaylar vardı. Kimin? Muharrem İnce'nin yaptığı açıklamalar vardı, hatırlayın işte. Yani ne demişti orada Muharrem İnce? Helal paradan bahsedilmişti. Acaba dedik İYİ Parti'ye, yeni partiye bir gönderme mi var burada? Çünkü Kılıçdaroğlu da, CHP lideri Kılıçdaroğlu da benzer bir ifade kullanıyor. Dedi ki Özgür Özel, Muharrem İnce ile konuştum. Hiçbir şekilde böyle bir imam yoktur. Yeni partiyi kastetmedim ben demiş Muharrem İnce. Memleket Partisi'ni helal parayla kurduğumuzu kastettim. Bu yönde bir açıklamaydı. Yoksa yeni partiyi işaret eden, ki şu an CHP içerisinde biliyorsunuz Muharrem İnce, yeni partiyi işaret etmedim demişti. Hadi gidelim haber merkezine. Haber merkezimizin gündeminde neler var Selin Yazıcı'dan öğrenelim. İkinci bölümde ben yine sizlerle birlikte olacağım.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 8'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Silivri'de iki ticari gemi çarpıştı. Bir gemiye ulaşılamıyor. ABD-İran arasında yine sıcak saatler yaşanıyor. Bişkek'te düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi toplu sona erdi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Sevgili dinleyiciler, bültenimize bir sıcak gelişmeyle başlıyoruz. Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında gece 03 sıralarında iki ticari gemi çarpıştı. İstanbul Valiliği bir gemide hasar bulunmadığını, diğer gemideki 10 personelle ise irtibat kurulamadığını bildirdi. Kazaya ilişkin detaylara bakacağız. Silivri açıklarının 18 mil güneyinde Kocaeli'den Alaa'ya intikal eden Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemiyle İskenderun limanından Karadeniz Ereğli'ye intikal eden Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. İstanbul Valiliği bir açıklama yaptı. Buna göre Alsu isimli gemide hasar bulunmadığı, Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemide ve gemide bulunan 10 personelle an itibarıyla irtibat kurulamadığı bildirildi. Bölgedeki unsurların arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hemen aktaralım. Olay yerine kıyı emniyeti, sahil güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı'na bağlı çok sayıda deniz unsuru ve sahil güvenlik helikopteri sevk edildi. Bölgeye intikal eden unsurların yaptığı ilk tespitlere göre Alsu isimli gemide gözle görünür bir hasar bulunmadığı görüldü. Ancak Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi ve gemide bulunan 10 personelle an itibariyle irtibat kurulamadığı bildirildi. Bölgedeki unsurların arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, bu kaza çok sıcak bir gelişme. An be an bizler de sizlere yeni detayları aktarmaya devam edeceğiz. Bunu aktardıktan sonra günün diğer gelişmelerine bakalım. ABD-İran arasında yine sıcak saatler yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri hafta sonu yaşanan karşılıklı saldırıların ardından İran'daki hedeflere yönelik dün akşam saatlerinde yeni bir hava harekatı başlattı. İran'dan da misilleme gecikmedi. ABD sınırında İran'ın çok sayıda bölgesi hedef alındı. Keşm Adası, Bender Abbas, Sirik, Çabahar ve Kunarek'te patlama sesleri duyuldu. Fırlatılan mühimmatlardan biri Sirik yakınlarında bir düğünün yapıldığı bölgeye isabet etti. Olayda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 50'ye yakında yaralının olduğu bildirildi. CENTCOM'dan saat 01.33'te yapılan açıklamada saldırı dalgasının sona erdiği belirtildi. İran devrim muhafızları ise ABD saldırılarının Hürmüz Boğazı'nın kilidini daha da sıkılaştırdığını ve saldırılara pişmanlık verici karşılık verileceği açıklandı. Bu açıklamaların ardından İran medyası ordu güçlerinin ABD üslerine yönelik misillere saldırısı başlattığını yazdı. İran tarafından atılan balistik füzeler Ürdün semalarında görüldü. Kızıldeniz kıyısındaki Akabe kentine saldırı düzenlendi ifade edildi. Çok sayıda Amerikan askerinin öldürüldüğü iddia edildi. Ancak ABD'li yetkililer can kaybı iddiasını yalanladı. Ürdün, İran tarafından fırlatılan 13 balistik füzenin 10'unun engellendiğini duyurdu. Hedef alınan ülkelerden bir diğeri ise Bahreyn oldu. İran geniş çaplı drone saldırısı düzenledi. Kuveyt ordusu da hava savunma sistemlerinin drone saldırısına karşı devreye girdiğini açıkladı. İran devrim muhafızları Irak'ın Erbil kentindeki ABD üslerine yönelik füze ve dronlarla saldırı düzenlendiğini duyurdu. Kırgızistan'ın dönem başkanlığında başkent Bişkek'te düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi toplantısı sona erdi. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Japarov'un başkanlığında gerçekleştirilen zirvede üye ülkelerin devlete hükümet başkanlarının katılımıyla 28 belge imzalandı.
2: Hava durumu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülke geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, İstanbul, Gaziantep ve Diyarbakır parçalı ve az bulutlu. Ankara 32, İstanbul 31, Gaziantep ve Diyarbakır 37 derece. İzmir ve Antalya az bulutlu açık. İzmir 36, Antalya 39 derece. Trabzon ve Van'da parçalı çok bulutlu bir hava var. Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Trabzon 28, Van 26 derece.
1: Yol durumu.
0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'u bu dakikalarda %56'lık bir yoğunluk bekliyor. Birçok ana arterde yoğun ve çok yoğun trafiğin olduğunu aktaralım. D100'e baktığımızda Haramilere Ambarlı yönünde sağ şeritte bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı, bu bölgede yoğunluk var. TEM'de ise bağlantı yolu Uğur Mumcu D100 Kartal yönünde sol şeritte bir trafik kazası var. İki şerit trafiğe kapalı, kazaya şu sıralarda müdahale ediliyor. Bu bölgede ciddi bir yoğunluk var. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı kaldığı yerden devam edecek.
2: Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Zamanının ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Müziklerimizi bugün de sevgili Ozi listemizi daha doğrusu müzik listemizi sevgili Ozi hazırladı. Kendisine buradan kocaman selamlarımı gönderiyorum. İzmir. Böyle neyle devam edelim? Hatırlatmalarımı tekrar edeyim ikinci bölüme başlarken. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattı örneğin 0505 171 66 56 konuşmamızın gerekli olduğunu düşündüğümüz bizim gündemde kaçırdığımız başlıklar varsa hatırlatın ya da bu konularla ilgili yorumlarınızı ama lütfen isminizi ya da ve de daha doğrusu yazdığınız şehri de eklerseniz oraya dediğim gibi pratik işin pratiği açısından çok daha benim için kolay oluyor. Dönüp tekrar isme bakmak vesaire. Çünkü isminizi de eğer tabii ki burada seslendirmemizi istiyorsanız isminizi zikretmemizi istiyorsanız adınızı soyadınızı da eklerseniz bulunduğunuz yazdığınız şehirle ilgili bilgiyi de verirseniz bizim için çok daha kolay olur. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını hatırlattım. 0505 171 66 56. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X ya da Instagram Güçlü Özgan Birleşik. Güçlü Özgan Birleşik ve küçük harfle Güçlü Özgan yazmanız yeterlidir efendim. Gelelim o son dakika bilgisine. Bilgiler elimize ulaştıkça haber merkezimizde şu an çalışıyorlar. İstanbul'da Silivri açıklarında gerçekleşen bir kaza, bir gemi kazası. Türk Bayraklı Alsu isimli ticari gemiyle İskenderun limanından Karadeniz Ereğli'ye giden Türk Bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli iki gemi çarpıştı. Alsu isimli gemide bir hasar yok. İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklama. Bu iyi haber. Kötü haberse Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemiyle gemi ve gemide bulunan 10 personelle şu an itibariyle gelen son bilgi, elimizdeki son bilgi bu. Şu an itibariyle bir irtibat kurulamıyor maalesef. Şu an valiliğin verdiği açıklamada sahil güvenlik, kıyı emniyetine bağlı unsurlar, sahil güvenlik helikopterleri bölgede kayıp denizcilere ulaşmaya çalışıyorlar. Bu yönde çalışmalarda devam ediyor. Söylediğim gibi İstanbul Valiliği'nin verdiği, açıkladığı bilgiler bunlar. Şu an itibariyle 10 personelle ulaşılamıyor. Daha programın başında konuştuk. Gerçekten deniz kazaları, denizlerimizde yaşanan kazalar. Hani böyle çok nadirmiş gibi geliyor da gerçekten öyle değil. Ulaştırma Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın verilerine şöyle bir göz attığımızda 2021-2025 yılları arasında 1695 deniz kazası olduğunu öğreniyoruz burada ve 151 kişi hayatını kaybetti ve 116 kişi ise kayıp maalesef hala 116 kişiye de o 4 yılda deniz kazalarında kaybolan kişilere de ulaşılamadı maalesef. Tekrar edeyim bu kazayla ilgili Silivri açıklarında meydana gelen iki geminin çarpıştığı kazayla ilgili tüm ayrıntıları hem program içerisinde hem de programdan sonra da elbette haber bültenlerimizde Radyo Sputnik'te dinleyebilirsiniz. Simge biz devam edelim mi?
3: Dünyanız da değişiyor, otobüsümün üstü değişmiyor. Burayı da biraz değiştirelim. Halkımızı görelim. Burayı da biraz değiştirelim. Çıktığım zaman da böyleydi, gene böyle. Hadi biraz değişsin.
2: Günlerce burada madencilerimizin, Ankara'daki madencilerimizin mücadelesini size aktardık. O mücadelede yeni bir halka, yeni bir adım geldi. Onu aktaracağım size ama oradan önce cezaevi günlüğü komedyen Deniz Göktaş 60, gazeteci Merdan Yanardağ 310, Tayfun Kahraman ve Mine Özer'den 1594 ve programcımız Ali Çağatay 67 gündür cezaevinde Silivri'de biliyorsunuz Ali Çağatay. 5 yıl hapis cezası talep edildi savcılık tarafından. Duruşma günü soruyorsunuz, yine mesajlarınız geliyor. İzmit'ten Erkan Bey sormuş örneğin son olarak. Zaten her gün bu bilgileri tekrarlıyorum. Geride kalan 67 gün boyunca elimizden geldiğince hatırlatmaya çaba gösterdik. İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek Ali Çağatay'ın davası, duruşma. Ne zaman? 10 Eylül 2026 Perşembe saat 11.40'da. Tekrar edeyim, 10 Eylül 2026 Perşembe saat 11.40'da Ali Çağatay'ın duruşması. İlk günde söyledim, yani duruşma tarihi belli olmadan önce de konuşuyorduk burada. Benim kanaatim naçizane ilk duruşmada serbest bırakılacağı yönünde, umarız da böyle olur. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış oldum. Devam edelim. Hani söyledim, madencilerimizi konuştuk. Günlerce burada o hak mücadelelerine, hak arama mücadelelerine tanıklık ettik. Var olan haklarını, kazanılmış haklarını, bu konularda verilen sözlerin tutulmasını istiyordu madenciler, değil mi? Yıldızlar SSS Holding çalışanı, Doruk Madencilik çalışanı, işçiler, yani yeni bir hak değil, artı bir şeyler istemiyorlardı. Çalışmışlar, hakları olan parayı bir şekilde şirket ödememiş, bu isimleri ödememişti. Neyse, sonuçta ilk taksidi yattığı için geçtiğimiz hafta o eylemi sonlandırma kararı almışlardı. Ama şimdi neyi öğreniyoruz? Biliyorsunuz Başaran Aksu, Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Eğitim ve Örgütlenme Sorumlusu Başaran Aksu gözaltına alınmıştı önce, sonrasında da tutuklanmıştı. O tutukluğunda kendisini ziyaret eden Yeni Parti Artvin milletvekili, doğru bilgi vermek için bir kez daha baktım, Uğur Bayrak Tutan kendisini ziyaret ediyor ve dikkat çekici bir bilgi paylaşıyor. Bayrak Tutan'ın ifadesini birebir aktarıyorum size. Hakkını arayan, sendika mücadelesi veren bu kardeşimiz haksız bir tutuklama tedbiriyle karşı karşıyadır. Bu bir aslında cezalandırmadır dedi ve bir bilgi paylaştı. Dediğim gibi Başaran Aksu'nun süresiz açlık grevine, bu durumu, bu tabloyu, kendisinin haksızlığa uğradığı düşüncesini kamuoyuna duyurmak adına süresiz açlık grevine başladığını hatırlatıyor. Anayasanın 51. maddesinde öngörülen haklara yapılan müdahaleyi ortadan kaldırma anlamında süresiz açlık grevine başlamıştır gibi de bir açıklama var. Bunu da söyleyelim, bunu da hatırlatmış olalım. Takip edeceğiz elbette biz de örgütlenmeden sorumlusu maden işin Başaran Aksu'nun bu açlık grevini bitmedi, yani mücadeleleri hala devam ediyor. Bunu da hatırlatmış olalım, bunu da eklemiş olayım. Mutlaka ve mutlaka konuşmamız gerekiyordu, aktarmam gerekiyordu. Simge, devam edelim.
4: Birbiri ardından toplumu önce yadırgatan, sonra şaşırtan, sonra şok eden ifşaatlarla, açıklamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama garip bir şey dikkatimi çekiyor. Yapılan iddialar, ifşaatlar hiçbir zaman kendi başına sonuna kadar irdelenip, incelenip bir sonuca bağlanmıyor.
2: Dinlediğimiz Baykal'ın sesiydi, Deniz Baykal'ın sesiydi. Bir önceki tanıtımı dinleyicimiz sormuş, görüntülü de seyredemiyorum diyor, arabadan dinliyorum diyor. O da yine unutmadığımız isimlerden bir tanesi, halkımızı biraz görelim diyen isim kim? Erdal İnönü. Onu da saygıyla, rahmetle de anmış olalım. Hem böyle eski isimleri, böyle bir saygı duruşu bütün bunlar. Bir yandan da hani programı bölümlendirme adına da bence keyifli oluyor hatırlatmalar, ya da siyasetçilerimizin, eski siyasetçilerimizin söylediklerini hatırlamak, yenileriyle karşılaştırma yapmak adına da bence önemli oluyor. Baykal'da ne demişti? İfşaatlar sonuca bağlanmıyor. Ama bu bağlanacağına inandığımız, bir sonuca doğru hızla gittiğine inandığımız bir süreçten, bir soruşturma sürecinden bahsedeceğiz. Gülistan Doku soruşturması ile ilgili dikkat çeken gelişmeler var. Bir kere şunu söyleyeyim, şu ana kadar tutuklu sayısı 30'a yükseldi efendim. Ki Adalet Bakanı Akın Gürlek 29 Ağustos'ta 6 yıldır düzeltiyorum, kayıp olan Gülistan Doku ile ilgili bir açıklama yapmıştı. Yeni bir operasyon bilgisi paylaşmıştı ve 10 şüphelinin gözaltına alındığını paylaşmıştı. Yine 2 kişi tutuklandı bu 10 şüpheliden. İkisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ki o tutuklanan Birisi de hatırlayınız, Gülistan gölde, bir gölette, baraj gölünde aranıyordu. O gölete dalan dalgıç polislerden bir tanesi oraya Gülistan'ın hayatına son verdiği imajını güçlendirecek bazı sahte deliller bırakıldığı iddiasıyla, onu da söyleyeyim, bu iddiayla mahkeme karşısında çıkartılmış ve tutuklanmıştı ve şu an itibariyle 10 tutuklu bulunuyor. Adalet Bakanı 10 kişi demişti, düzeltiyorum 30 tutuklu bulunuyor. Adalet Bakanı 10 kişi, 10 şüpheli gözaltında demişti. İkisi tutuklandı. İkisi için adli kontrol şartı var. Şartıyla serbest bırakıldı. 6'sının da işlemleri de devam ediyor. Sizler

0: larla ilgili olarak da hukuki işlem başlattıklarını söyledi. Bu açıklamaya yani eski Tunceli valisi dönemin yani Gülistan Doku kaybolduğu dönemde Tunceli valiliği görevini sürdüren, yürüten ve şu an tutuklu bulunan Tuncay Sönel'in bu açıklamasına karşılık elbette bir de yanıt geldi. O yanıt kimden? Gülistan Doku'nun ailesinin avukatı Ali Çimen'den geldi ki Ali Çimen'i de biz programda dönem dönem ağırlayıp misafir edip gelişmeleri, soruşturma ile ilgili gelişmeleri de kendilerinden öğreniyoruz. Dedi ki aile avukatı da Sonel'in X hesabından, eski vali Sonel'in X hesabından yaptığı paylaşımlar dosyayı, soruşturma dosyasını itibarsızlaştırmaya yönelik açıklamalardır ve ekledi, dezenformasyon niteliğindedir bunlar ifadesini kullandı. Avukat Ali Çimen, Doku ailesinin avukatının açıklamalarını sizlerle paylaşıyorum. Sonel'in soruşturma makamlarıyla yürütülen işlemleri itibarsızlaştırmaya çalışıyor bu paylaşımlarla dedi ve şöyle bir talebi de oldu. X hesabının engellenmesi ya da kapatılması yönünden de bir talebi oldu. Şöyle bir hatırlatma da yaptı Ali Çimen. Sonel, eski vali Sonel tek bir suçlamayla değil iki ayrı dosyada ve çok sayıda suçtan dolayı şu an itibariyle tutuklu. Bunu da hatırlatmak isterim ifadesini kullandı. Bakalım şimdi o süreçlerde, o karşı dava süreçleri de nasıl ilerleyecek, nasıl bir yola girecek hep beraber göreceğiz. Ama biz ne yapıyoruz? Simge devam ediyoruz.
1: Devlet kuruluşlarına sesleniyorum, ilgili devlet kuruluşlarına. Çünkü şurada bulunduğum yerden telefonla Ankara'ya gereken direktifleri verebilme olanağım yok. Acı da olsa bu gerçeği bilmek zorundayız. Onun için bütün devlet kuruluşlarını derhal bunlara çözüm bulmaya çağırıyorum.
0: Yıllardır devam eden bir uygulama. Yani taşımalı eğitimden bahsedeceğim. Şimdi okullar açılıyor değil mi? O okul telaşı başlıyor, kayıt telaşı, o haberler geliyor, kayıt parası isteniyor ya da yardım, öyle söyleyelim, hadi kayıt parası denmesi hoşuna gitmiyor yetkililerin, yardım talep ediliyor mu okul kayıtlarında ya da işte aynı yardımlardan bahsediyoruz, tuvalet kağıdıdır, çamaşır suyudur, kalemdir, kağıttır, böyle taleplerin okul yönetimlerinden velilere gittiğine dair haberler de geliyor bize ama bunu konuşmayacağız. Dediğim gibi şu taşımalı eğitim meselesiyle ilgili bazı detaylar. Emeğe Saygı Bir Gün gazetesinden Mustafa Bildirici'nin çok iyi bir haberin altına imza atmış. Haberdeki ayrıntıları sizlerle paylaşacağım. 2021 diyor, 2022 öğretim döneminde 677 bin olan taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenci sayısı 2022-2023 döneminde 744 bine ve kentlerdeki okul sayısının yetersizliği ve kırsalda kapanan okullar nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenci sayısı bu yıllar içerisinde artıyor ya. 2024-2025 döneminde ne olmuş biliyor musunuz bu sayı? 846 bin, tam rakam vereyim, 846 bin 168'e yükselmiş. Şimdi bu hani eğitim kalitesiyle ilgili sorunlar ayrı bir dert. Bir yandan da hani biz neyi konuşuyoruz burada? Öğrencilere, çocuklarımıza günde bir öğün ücretsiz yemek meselesini, değil mi? Mustafa Hoş'u bir kez daha hatırlayalım burada. Selamlarımızı da gönderelim dinliyorsa. Onun da izni bitecek yakın bir süreçte, dönecek radyoya. Her programında hatırlatıyor bu konuyu. Ben de hani bir şekilde onun yokluğunda aratmayayım, onun yokluğunu aratmayayım diye bu hatırlatmayı yapıyorum her programda neredeyse. Deniyor ki bu taşımalı eğitimle ilgili olarak bir kara deliğe dönüşmüş durumda maliyetler itibariyle. 2025 yılı bütçesinden taşıma yoluyla eğitime erişim giderleri, sadece erişim giderleri adı altında ne kadarlık bir kaynak ayrılmış biliyor musunuz? 13 milyar 851 milyon liralık bir kaynak ayrılmış. Bakın şuna dikkat çekmek istiyorum. Farklı rakamlar var. Hani bu ücretsiz yemek meselesi var ya, ona takığız, radyo olarak takığız o meseleye, programcılar olarak takığız, iyi de yapıyoruz bence. Yani yıllık maliyetinin 150 milyar lira olduğundan bahsediliyor. Yani bir devlet bütçesi açısından ya da bir bakanlık bütçesi açısından bakıldığında öyle atla deve bir para değil Türkiye gibi, Türkiye Cumhuriyeti'nin yani yüklenemeyeceği bir durum değil, bir rakam değil. Ama işte bu maliyetleri görünce de kendi gerçekliğimizle karşı karşıya kalıyoruz. Bakın 2026 yılında da bütçeye yutmaya devam etti bu taşımalı eğitim masrafları.

0: erişim giderlerinden bahsediliyor demiştim ya haberde, işte 13 milyar liralık bir bütçeden bahsediyoruz ki Mustafa Bildirici'nin haberlerinde bunu çok sık yapar, takip de ediyorum çünkü kendisini, bir karşılaştırma yıllara göre de eğitim bütçesinden ne kadar pay ayrılmış bu taşımalı eğitim için kullanılan kaynak. Bu soru geliyorsa aklınıza, mesela 2020'de 1 milyar 600 milyonken bu rakam 2023'te 6 milyara, 2024'te 13 milyara çıkmış. 2026'nın Ocak-Temmuz ayları itibariyle bu rakam, sadece Ocak-Temmuz için söylüyorum ki daha okullar açılmadı, yine geçtiğimiz yıl ya da 2024 rakamı tutturulmuş 13 milyar, ama belli ki bu maliyet daha da artacak. Yani uzaktan eğitim, okullarda kapanması, kız çocuklarının eğitime ulaşması konusundaki sorunlar, bu ülkenin gerçekliklerinin farkındayız hepimiz, değil mi? Bunları hepimiz görüyoruz ama bir şekilde bu politikalarda ısrar ediliyor. Eğitim demişken bir not daha aktarayım. KYK ücretlerine %30 zam yapıldı efendim. 1290 lira olan aylık yurt bedeli, KYK yurtlarındaki aylık yurt bedeli 1290 liradan 1590 liraya yükseldi. Yani 300 lira bir öğrencinin, bir üniversite öğrencisinin aylık barınma gideri de bu zamla birlikte 300 lira olarak artmış durumda. Bunu da hatırlatmış olalım. Neden bunu söylüyorum? Çünkü yani YÖK hani bütün kontenjanlar doldu, bununla gurur duyuyoruz diye açıklama yapıyor ama sınava girip hatta kazanacak kadar puan da alıp kayıt yaptırmayan öğrenci sayısını da paylaşsalar, ya paylaşıyorlar, biz de aktarıyoruz burada elbette. Hani bunu da gündemlerine alsalar mesela, en önemli gerekçelerden bir tanesi de bu barınma meselesi. Ekonomi yani, bunu da görmek, bunu da anlamak mecburiyetindeler ama gören var mı? Vallahi bilmiyorum işte, biz burada anlatıyoruz. Devam edelim Simge.
1: Türkiye'de enflasyon devlet politikasıdır. Yani ülkeyi yönetenler enflasyonu politika haline getirmişlerdir. Ve onun için enflasyon vardır. Enflasyonun şimdi, bir zamanlar enflasyonu hava şartlarına bağladılar, izahını. Bir zamanlar Elbistan Afşin Santralı'na bağladılar. Bir zamanlar DÇM'ye bağladılar. Şimdi de enflasyonun ülke yöneticileri tarafından altyapı noksanlarının tamamlanmasına bağlandığını görüyoruz. Hiç alakası yok.
0: Enflasyon verileri açıklanacak tabii yavaş yavaş, yani emekliler özellikle, değil mi, emekli yurttaşlar, işte yılbaşındaki yeni yılda yapılacak düzenleme, zam demiyoruz ona, enflasyon düzenlemesi, değil mi, böyle tanımlıyoruz, enflasyon düzenlemesindeki rakamı da merak ediyorlar. O açıdan bakıldığı zaman önemli bir veri, ayın 3'ünde yarın açıklayacak Türkiye İstatistik Kurumu bu bilgileri. Oradan önce nereden geldi bilgi? İstanbul Ticaret Odası İstanbul enflasyonunu açıkladı. Aslına bakılırsa ENAG, işte yarın sabah ENAG da açıklayacak, saat 9.15 gibi ENAG açıklıyor. Saat 10'da da Türkiye İstatistik Kurumu bu verileri paylaşıyor. Yani şöyle söyleyebiliriz, hani ENAG'la TÜİK arasında bir yerde olur genelde İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı enflasyon verisi. Peki ne olmuş Temmuz ayında? Şöyle bir bakıyorum, İTO'nun, İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı Ağustos ayında, düzeltiyorum, enflasyon rakamı %1,66. Peki yıllık enflasyon, o da %34,96 olarak gerçekleşmiş. Tabii yani dediğim gibi özellikle gayet normal, çünkü okullar açılacak, eğitim harcamalarındaki artış, çünkü İstanbul Tüketici Fiyat Endeksine bakıldığı zaman en yüksek artış hangi kalemde olmuş? %17. %17 ile, aylık bazda söylüyorum bunu, %17 ile eğitim harcamalarında olmuş. İşte alkollü içecekler ya da tütün grubundaki artış da %8 düzeyinde. Konut harcamalarındaki fiyatlar da ortalama enflasyonun, yani İstanbul'un ortalama enflasyonu neydi? 1.66, %1.66, o oranın da üzerinde gerçekleşmiş, %2,32. İşte hani bunları konuştuğumuz zaman, bunları aktardığımız zaman hep söylüyoruz burada, toplumun farklı kesimleri enflasyonu farklı hissediyorlar. Farklı bir enflasyonla karşı karşıyayız. Bu da işte neden kaynaklanıyor? 18 bin dolar, değil mi? Öyle açıklamıştı. Bir bakayım şöyle, geçtiğimiz günlerde milli gelirimiz yine 18 bin dolar olarak açıklanmıştı ama bunun ne kadar eşit paylaşılmadığının ya da eşit paylaşılamamasının bir sonucu olarak ortaya çıkan bir rakam, bir gerçeklik. Bakın, yine gayri safi yüksek hasılaya baktığımız zaman en yüksek payı her zaman olduğu gibi en yüksek payı imalat sanayinin yine aldığını görüyoruz. Burada kişi başına gayri safi yüksek gayri safi milli hasıla 714 bin 2025 yılı için söylüyorum bunu 714.682 lira olmuş. Dolarla karşılaştırırsak ya da dolar üzerinden bakarsak ne oluyor bu? 18.103 dolar oluyor. Bilmiyorum 18.000 dolarlık hayatlar mı yaşıyoruz? Kendi adımdan kendi adıma söylüyorum bunu. Şahitliklerim üzerinden söylüyorum. 10 kişi başı 18.000 dolar kazanan bir yurttaş gibi yaşayamıyoruz maalesef. Benim en azından görebildiğim, benim tanıklık ettiğim, bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz, siz nasıl görüyorsunuz ama böyle bir gerçekliğimiz var. Simge, devam edelim mi?
2: Yani olayın bir spesifik tarafı var. Diyanet İşleri Başkanı araç verilir verilmez. Ya bu devlette bu içinde bir öylesine israflar var ki, öylesine masraflar var ki anam.
0: Doğru üretim politikalarının uygulanamaması da bir tür israf mıdır değil midir? Neden bu soruyu sordum? Çünkü mercimek üretiminden bahsedeceğim ya da ana vatanına ithal mercimek dönemi, ana vatanında ithal mercimek dönemi diye gazeteler başlık atmışlar. Kanada'dan gelen mercimekle ilgili olarak şimdi enteresan veriler, dikkat çekici bilgiler var. 36 yılda 30 milyon artan bir nüfustan bahsediyoruz ama Türkiye'den bahsediyoruz. Üretimin, mercimek üretiminden bahsediyorum. Bu dönemde nüfusumuz böylesine artarken 413 bin ton azalan bir üretimden bahsediyoruz ki diyorum, tekrar söylüyorum, bu ürünün, mercimeğin ana vatanın olan bir coğrafya üzerinde yaşıyoruz. Türkiye bugün itibariyle dünya mercimek üretiminin dönemde bir numaraydı. Türkiye geçmiş dönem itibariyle son 30-35 yıl öncesine kadar, şimdi neredeyiz? 6. sıraya kadar gerilemiş durumdayız maalesef. Yani 23 yılda, geride kalan 23 yıl içerisinde 7,5 hatta 7,6 milyon ton mercimek ithal etmek mecburiyetinde kalmışız. İşte dünyanın farklı ülkelerinden, işte Kanada olmak üzere mesela, değil mi? Gidip marketlere baktığınız zaman zaten menşeini görebiliyorsunuz. Şöyle bir yorum yapılmış, bir haberde denk geldim, o aklımda kaldı. Çorbadaki mercimeğin yarısı ithal maalesef. Yani nüfus artarken üretim artmıyorsa bu da bir tür israf değil midir diye o yüzden sordum. Tam olarak bu nedenle bu soruyu sordum. Bakın şöyle bir tablo var. İşte mercimek ithalatı üzerinden, mesela yeşil mercimek ithalatından bahsedeceksek 2025 yılında Rusya'dan 48 bin ton, yine Kanada'dan 48 bin ton, Kazakistan'dan 22 bin ton, Amerika Birleşik Devletleri'nden 2 bin ton mercimek ithal etmiş Türkiye. Bu 2026 rakamları da var gerçi ama çok böyle rakama vesaire boğmak da istemiyorum bunu. Ama şunu belki hatırlamak gerekiyor. Dün dedim biraz, hani bu toprakların ürünü olan, dünyaya bu topraklardan hediye edilmiş olan bir üründen bahsediyoruz. Yani şöyle biraz kaba bir araştırma bile yapsak gerçekten can sıkıcı bir durum. Yani 10 bin yıl geriye gidebiliriz. 10 bin yıl, yanlış duymuyorsunuz. Yani Anadolu coğrafyasında, bu ülkede, bu coğrafyada mercimek, hani sadece akşam yemeğinde öyle içimizi ısıtan bir çorba malzemesi vesaire değil. Aynı zamanda bu bölgenin, aynı zamanda da insanlık tarihinin tabii ki kaderini de değiştiren bir ürün. Neden bahsediyorum biliyor musunuz? Hani avcı toplayıcılıktan yerleşik hayata geçişe tanıklık etmiş bir üründen bahsediyoruz. Son dönemde yapılıyor arkeolojik kazılar. Buna da sevinerek tanıklık ediyoruz hepimiz. Ve gerçekten çok ilginç bilgiler bize geliyor. Mesela Göbekli Tepe'de, Çatalhöyük'te, diğer höyüklerde, Şanlıurfa ovalarında yapılan o kazılarda bu topraklarda kurulan ilk köylerden bahsediyoruz. Yani tarlalarda ekilen ilk ürünlerin başında mercimek olduğunu görüyoruz. Yani insanoğlu, nasıl söyleyelim, daha yazıyı bile icat etmeden önce, belki tekerleği de bulmadan önce, Anadolu insanı, Anadolu'da yaşayanlar toprağı işleyip tenceresine ya da işte güvecine, neyse, ilk mercimeği de koymuştu. Orada pişirmeye de başlamıştı. Tabii sadece tüketilen değil, yani Anadolu'da mercimeğin sadece tüketildiği yer değil, aynı zamanda söylediğim gibi yeryüzüne, işte diğer ülkeleri konuşuyoruz burada. Rusya'yı konuşuyoruz, Amerika'yı, Kanada'yı konuşuyoruz. İthal ettiğimiz ürünler aynı zamanda ana vatanı mercimeğin, bu topraklar. Bereketli hilal olarak adlandırılan bu coğrafya aynı zamanda doğada kendiliğinden yetişen yabani mercimek ilk defa işte çiftçiler tarafından ne yapıldı? Büyük özveriyle ve de büyük zekayla, insanoğluyla hiç kimse mücadele edemez, ıslah edildi. İşte zamanla kırmızı yeşil taneler oluştu vesaire. Anlatmaya çalıştığım şey şu: Hititlerden Filiklere, Doğu Roma'dan Osmanlı'ya tamamının en önemli mutfak ürünlerinden bir tanesi. Hitit kil tabletlerine bakıldığı zaman orada dahi depolama kuralları, seferlerdeki askerlere güç versin diye nasıl dağıtıldığı gibi ayrıntıları Hitit kil tabletlerine baktığınız zaman bile görüyorsunuz. O yüzden diyorum ya, hani 10 bin yıllık bir hikayeden, hani Osmanlı Selçuklu mutfaklarında, imarethanelerde, kervansaraylarda, saray sofralarında kullanılmıyor muydu? Ama şimdi ne oldu? Bu coğrafyanın üretip ehlileştirip, önce yabaniyken ehlileştirip dünyaya hediye ettiği bu ürünü şimdi biz kat be kat maliyetle başka ülkelerden, diğer ülkelerden almak zorunda kalıyoruz. Sadece mercimek mi? Gazi Kutlu bir açıklamaya, bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Tarım yazarı, takip etmenizi tavsiye ederim. 2025 yılında 330 bin ton nohut ithal etmiş ülkemiz. Ki dünyada en fazla nohut ithal eden 3. ülke oldu. Şöyle söyleyeyim size, 1,5 milyar nüfuslu Çin'den bile yaklaşık 11 kat fazla nohut ithal etmiş Türkiye. İşte Hindistan, Pakistan ve Türkiye geliyor sırasıyla dünya sıralamasına baktığımız zaman. Sorun yok mu burada? O yüzden programa başlarken dedim, yani bu bölüme daha doğrusu başlarken dedim ki, yani sadece işte ülke kaynaklarının, toplanan vergilerin garip, kontrolsüz şekilde harcanması değil, aynı zamanda var olan zenginliklerin doğru kullanılıyor olmaması, doğru üretim tekniklerinin, planlı üretim tekniklerinin uygulanmıyor olması da aslına bakılırsa yani bir tür zarar değil mi ülkeye? Neyse, anlatıyoruz, anlatmaya da, bundan sonraki dönemde de anlatmaya, hatırlatmaya da inatla devam edeceğiz. Simge, hadi bir ara verelim, arkasından diğer başlıklarla sizlerle olacağım.
3: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: hata olmaz. Herkes eteğindeki taşı dökecek. Biz de daha rahat tartışabileceğiz. Böyle kavramlar üzerinden değil, ya da şöyle söyleyeyim, ben 90'lardan beri gazeteci olarak elbette bu süreçleri ben de takip ediyorum. Hani bugüne kadar söylenmemiş hiçbir şey söylenmedi şu ana kadar bu komisyonda. İşte ben söylüyorum, meclisin internet sitesine girerseniz orada komisyonun tutanaklarını da göreceksiniz. Son tahlilde Anayasa Mahkemesi bu soruşturmanın, Rabia Naz soruşturmasının yeniden açılmasında hukuki bir yarar olmadığına dair bir değerlendirme de yaptı bahsettiğimiz bu kararında. Yani bir şekilde tazminatı alın ve bu davayı unutun.
1: Bu davayı unutun
0: gibi bir yaklaşım da söz konusu. Enteresan. Enteresan.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik'te.
3: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın son bölümündeyiz. Yavaş yavaş programı da toparlayalım. 2 Eylül Çarşamba'nın gündemini aktarmaya çaba gösteriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le bir araya geldi. Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ndeydi. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da Rus lider Putin'le görüştü. Görüşme öncesi bazı açıklamaları vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Dilerseniz bir önce onu hatırlayalım, sonra görüşmeden gelen notları sizlerle paylaşacağım.
4: Bizim şu anda Rusya-Türkiye ilişkilerinde Akkuyu santrali büyük önem arz etmektedir. Şu anda artık Akkuyu santralinin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz. Artık Akkuyu santrali bitişi olsun, açılışını yapalım diye bekliyoruz. Çünkü Akkuyu nükleer santralinin açılışıyla birlikte de yeni bazı santrallerin açılış adımlarını da yine birlikte atacağız. Ve bu hazırlıkların içerisindeyiz. Tabii bütün bunların yanında tarımda, enerjide güçlü bir birlikteliğimiz var.
0: Bu zirveye, Putin ve Erdoğan arasındaki zirveye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da katıldığını da hatırlatalım. Toplamda da 1,5 saat süren bir görüşme oldu iki lider arasındaki Kırgızistan toplantısı. Doğru bilgi. Bir an Kazakistan mıydı diye düşündüm, kusura bakmayın. Burada tabii bugün böyle bir fırsatı değerlendirmeyi önemli buluyorum dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye ile Rusya ilişkilerinin görüşülmesi, iki liderin yan yana gelmesi açısından bu zirveye verdiği önemi anlatırken ilişkiler dedi, iki ülke arasındaki ilişkiler gerçekten her döneme göre bugün çok daha ileri bir düzeyde cümlesi benim dikkatimi çekti burada, az önce siz de dinlediniz. Peki Putin, Rus lider Putin ne dedi? Memnuniyetini dile getirdi. Bir kez daha görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdik. Bakın, ikili ilişkilerimizi kontrol altında tutuyoruz cümlesi de yine önemli. Türkiye dış politika ve ekonomi alanlarında ayrıcalıklı ortaklarımızdan bir tanesi dedi Rus lider. Hükümetler arası komisyon aktif şekilde çalışıyor. Erdoğan'ı işaret ettiği ilginiz sayesinde ekonomik işbirliği de yüksek seviyede kalıyor. Ortak projeler, işte Akkuyu'dan bahsetti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ortak projelerin hayata geçirilmeye, ortak projeler devam ediyor ki dedi ve Akkuyu nükleer güç santrali, santralın ilk ünitesi bu yıl, ünitesini bu yıl devreye sokmayı ortaya koydunuz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönerek ve bu da böyle olacak, sizin dediğiniz gibi olacak ifadesini kullandı. Şu bilgi dikkat çekiciydi, Putin'in rakam dikkat çekiciydi. Geçtiğimiz yıl, yani 2025 yılında 7 milyon Rus turistin Türkiye'yi ziyaret ettiği bilgisini paylaştı basın toplantısında Rus lider. Benim hani o rakam oldukça dikkat çekiciydi. Peki devam edelim biz, ne oluyor dünyada, neler olup bitiyor. Şimdi dün bir toplantı vardı, hatırlayınız, Mekke işbirliği anlaşması sonrasında önceki gün İstanbul'da Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye Dışişleri Bakanları da bir araya geldiler. O anlaşma ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Neden devam ediyor biliyor musunuz? Muhalefet bu meseleyi gündeme getirdi. Bu konudaki soruları var muhalefetin. Bu anlaşmanın içeriğine dair kim? Profesör Doktor İlhan Uzgel sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve yeni partili bir isimdir. Onu da söyleyeyim tabii ki, yani direkt yani Profesör Uzgel demeyeyim de yeni partili olması da önemli elbette burada muhalefet dediğim için. Anlaşmanın dedi askeri, teknik ve kurumsal yönlerini düzenleyen başka bir metin var mıdır sorusunu yöneltti. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu anlaşmayla ilgili olarak bunu hatırlattı. Kamuoyuyla paylaşılan tek belge Ankara'daki Pakistan Büyükelçisi'nin teyit ettiği üzere Mekke İttifak Anlaşması'na ilişkin bir sayfalık bir belgeden ibaret sadece ve biz dedi bilgilenmek istiyoruz bu anlaşmayla ilgili olarak ne oluyor ne bitiyor ve böyle çok sayıda, yani saymadım ama ona yakın soruyu gündemine aldı. Mesela bu bir sayfalık bildiriden ibarettir dedi, işte az önce anlattım. Anlaşmanın askeri, teknik ve kurumsal yönlerini düzenleyen başka bir metin var mı diye sordu. Çünkü Türkiye'nin güvenliğini doğrudan ilgilendiren bir NATO'nun 5. maddesi var biliyorsunuz. Ona benzeri bir ittifak mı oluşacak diye bir soruyu yöneltti. Mesela anayasanın 90. maddesine göre açık hükmüne aykırı olarak böyle bir iddiası var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilmedi bu anlaşma ve onaylanmadı. Bu başlı başına bir anayasal ihlaldir hatırlatması yaptı. Daha pek çok soruyu da gündemine aldı yeni partili Profesör Doktor İlhan Uzger. Biz de buradan aktaralım. Muhtemeldir ki Dışişleri Bakanlığı'ndan, değil mi? Bir yanıt muhatabı da Dışişleri Bakanlığı ya da Cumhurbaşkanlığı, bir yanıt da herhalde bu sorulara bir yanıt gelecektir. Biz de o yanıtları elbette sizlerle paylaşacağız. Yeni bir tartışma değil bu. Yani anlaşma imzalandığı günden beri akademisyenler arasında, işte dış politika ile ilgilenen siyasetçiler arasında da bu mesele, tam da Uzger'in işaret ettiği bu sorular aslında günlerdir tartışılıyor. İmzalar atıldığı günden beri tartışılıyor. Daha net, somut bir açıklama bir tek gelmedi. Sadece şu söylenmişti, onu hatırlatayım size. Hani NATO'nun 5. madde meselesi var ya, hani bir ülkeye saldırı olursa bütün NATO ülkelerine o saldırı gerçekleşmiştir şeklinde bir yaklaşımı var NATO'nun. Hani onun alternatifi, yani onun benzeri değildir açıklaması bir tek dışlarından gelmişti. Hani benim hatırladığım açıklama bu yönde. Onu da sizlerle paylaşmış olalım. Ve İran, Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim. Böyle İsrail ortalığı ateşe verdi, kenara çekildi. O İsrail şu an Lübnan ve Gazze ile uğraşmakla meşgul. Ve özellikle Netanyahu'nun yine açıklamaları var. Gerekirse Gazze'yi tamamen işgal ederiz gibi açıklamaları var. Dediğim gibi şu an Netanyahu'nun gündemi zaten seçim odaklı yaşıyor. Seçimlere, ülkesindeki seçimlere odaklanmış durumda. Amerika İran'a bir kez daha saldırdı. Bir kez daha cephede sıcak saatler, böyle mi tanımlayalım? Hürmüz'deki Keşm Adası'nın yanı sıra Bender Abbas ve Sirik ve hatta Sistan, Belucistan'a bağlı Çabahar ve Kunarek kentleri çevresinde patlamalar yaşandı. Birleşik Devletler'in yaptığı saldırıda, gerçekleştirdiği saldırılarda İran'dan açıklamalar var. Bir düğünü hedef aldı bu saldırılardan bir tanesi ve o düğünde 4 sivil hayatını kaybetti açıklaması İran tarafından geldi. Trump da çok geniş çaplı sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Şu anda dedi Amerika Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran hedeflerine saldırıyor. Bunlar geniş çaplı ve güçlü saldırılar cümlesini kullandı. Peki İran'dan karşılık geldi mi? İran'da Ürdün'deki Amerikan üslerini vurdu. Bir Amerikan kışlasına da bir balistik füze düştüğü yönünde bir açıklama var. Nereden? İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan geldi bu açıklama. Çok sayıda Amerikan askerinin öldürüldüğü yönünde de bir bilgi var. İran Devrim Muhafızları'ndan gelen bilgi. Ama Reuters da diyor ki, onu da size aktarayım, Ürdün'deki Amerikan üssüne yönelik bu misillemede şimdiye kadar bir can kaybının olmadığı yönünde de bir bilgiyi abonelerine aktardı. Reuters'ın geçtiği bilgidir bu. Bunu da hatta hatırlatalım. Devrim Muhafızları bu açıklamanın son bölümünde de misillemeler, Amerika bize saldırdığı sürece misillemeler devam edecektir şeklinde bir bilgi, bir detay da var. Tabii dünyanın biraz dikkati dağıldı ama Nepal'i bir hatırlatmak gerekiyor. Nepal'deki sel felaketinde, yani hayatını kaybedenlerin sayısı, belirlenebilen kişi sayısı 1000'in üzerine çıktı maalesef. 3900 kişiden bahsediliyor. Nedir biliyor musunuz bu rakam? Kayıp şu an, şu dakika itibariyle 26 Ağustos'ta meydana gelmişti o sel felaketi. Tibet sınırında, Nepal'in Tibet sınırında meydana gelen o sellerde 1000'in üzerinde insan hayatını kaybetti. Ulaşılamayan, hala ulaşılamayan 3.900 kişiden bahsediliyor burada. Hatta şöyle söyleyeyim, bazı nükleer, düzeltiyorum, hidroelektrik santrallerinin üretilen o tünellerinde oralara sığınan kişiler var. O kişi sayısı, o kişilerin sayısının da 600 olduğu belirtiliyor. İşte o kişilere de ulaşılmaya çalışılıyor. Korkarım ki yani maalesef işte görünen en azından bu yönde. Bu kayıpların, 3600 kayıp kişiden bahsediliyor. Maalesef büyük çoğunluğun hayatını kaybettiğini tahmin etmek zor değil. Tabii pek çok ülkeden, Çin'den, Hindistan'dan, Kore'den, Avustralya'dan destek gitti Nepal'e. Arama kurtarma ekipleri de, uzmanlar da bu konuda o kurtarma çalışmalarına da devam ediyor. Gelen görüntüler gerçekten, hani o videolar, haberlerde ajansların geçtiği görüntüler, inanılmaz inanılmaz görüntüler. Bakıyorum süreme de, bir yandan bakıyorum. Dünya unutmuyor. Neyi unutmuyor biliyor musunuz? Biz hani unuttuk gitti. Epstein dosyaları. Bununla ilgili tartışmalar devam ediyor. Son açıklama Bill Gates'ten, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'ten geldi. Epstein'la geçmişte kurduğu ilişki ve kendisine şantaj yapılmak istendiği yönündeki ki iddialar hakkında CNN'e açıklamalarda bulundu. CNN'de Anderson Cooper'ın sorularını yanıtladı. Epstein'a dedi ki Gates, bir sosyal bir ilişkim yok. Onun aracılığıyla herhangi bir kadınla vesaire tanışmadım dedi. Epstein'in küresel sağlık çalışmaları için bağış toplamasına yardımcı olabileceğini düşünmüş. Ne kadar saf bir düşünceyle yaklaşmış değil mi kendisine? Yani bu Epstein'le ilgili bilgiler yeni ortaya çıkmadı ki ve hani Bill Gates gibi bir ismin de bu bilgilerden bir haber olmasına imkan var mı? Doğrusu bana çok inandırıcı da gelmedi. Zaten kendisi de şöyle söylüyor. Bu değerlendirmem diyor. Hani küresel sağlık çalışmalarına bağış toplamam için yardımcı olabileceğini düşünmüştüm Epstein'in. Sonra diyor ki işte bu röportajında bu değerlendirmem tamamen yanlışmış. O süreçte de kendisine yönelik hiçbir şantaj yapılmamış. Son cümlesini söyleyeyim. Katıldığım tek cümlesi Bill Gates'in Epstein'la ilgili kurduğu arkadaşlık ilişkisini anlatırken şöyle söylüyor. Aptallık ettim, muazzam bir hataydı ifadesi benim o röportajda en çok dikkatimi çeken cümle oldu. Son birkaç dakikam değil mi Simge? Şöyle sporda neler olup bitiyor. Son 3 dakikam, teşekkür ederim. Kadın voleybolcularımız bizi hayal kırıklığına uğratmıyorlar. Kardeş ülke Azerbaycan'la karşı karşıya geldiler ve Azerbaycan'ı da yenerek Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'ndan bahsediyorum elbette. Azerbaycan'ı da yenerek çeyrek finale çıkma başarısını da gösterdiler. Rakip Belçika'yı 3-2 eleyen Almanya olacak. Karşılaşma ne zaman? Karşılaşmada 3 Eylül'de, yarın oynanacak bu çeyrek final karşılaşması. Hiç şüphem yok. İlk günden beri konuşuyoruz zaten. Hani final, hatta final de yetmez. Direkt kupayı alacaklarına olan inancım benim. Tam neden? Çünkü bir İstikrar abidesi kadın voleybolcularımız. Hani buna alışarak da ya zaten kazanıyorlar demeyelim. Bütün başarıları, çeyrek final, yarı final ve final başarıları da alkışlayacağız ve hatırlatacağız buradan. Bir dönem sona erdi Trabzonspor açısından. Fatih Tekke biliyorsunuz Avrupa'daki yani feci sonuçtan sonra istifa etmişti. Yönetim kabul etmemişti ama İşte hafta sonu oynanan karşılaşmadan sonra, Ahmet Spor karşılaşmasından sonra yani 2-1 yenildim işte Trabzonspor. İstifa kararı aldı ve bu kez Fatih Tekke'nin istifası kabul edildi. 539 gündür görevini sürdürüyordu Fatih Tekke. 4,5 yıllık bir sözleşmesi de vardı 2025 11 Mart'ında imzalanan. Peki Karadeniz ekibindeki performansı ne? Onu da hatırlatalım Fatih Tekke'nin. 26 galibiyet, 14 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. Puan ortalaması takım kadrosuyla karşılaştırınca çok da iyi değil bence. 1.91 ortalama puan. Onu da söyleyelim, onu da hatırlatmış olalım. Tabii son dönem itibariyle Salah transferi, Muhammed Salah transferi, bunları hatırlattık, bunları konuşmuştuk. Tek başına bir transferin, bir yıldızın bir takıma gelmesi, daha geldiği gün Muhammed Salah, bunları söylemiştim. Burada konuşmuştuk. Bu yıldızların yönetimi, tek başına bir yıldızın bir takıma dahil olması her şeyin sonu mu ya da başarının garantisi mi? Vallahi başarının garantisi olmadığını, yıldız yönetmenin de sadece teknik açıdan değil, aynı zamanda profesyonel yönetim, kulüp yönetimleri açısından da oldukça zor, meşakkatli bir iş olduğunu hatırlatmıştık. Tek başına Salah'la ilgili değil bu süreç ama Trabzonspor umarız bir an önce bu böyle kötü günleri, karmaşık günleri atlatır ve hak ettiği yerlerde olur diyelim ve ne yapalım, yavaş yavaş bugünü de bitirelim. Ne yaptık? 2 Eylül 2026 çarşambanın gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çaba gösterdik. Programın hazırlanmasına ve ulaşmasında emeği geçen dostlarım, teknik masada Simge Erten, editörlerim İrem Başköy ve İktir Karadeniz'e teşekkür ediyorum. Ben yarın yine aynı saatte, saat 7'de bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz yarına kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 9'u gösteriyor. Haberleri alıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında iki ticari gemi çarpıştı. Bir gemiye ulaşılamıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi marjında bir araya geldi. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Bültenimize sıcak bir gelişmeyle başlayacağız. Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında iki ticari gemi çarpıştı. Kaza saat 03 sıralarında meydana geldi. Silivri açıklarının 18 mil güneyinde Kocaeli'den Alaya intikal eden Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemiyle İskenderun limanından Karadeniz Ereğli'ye intikal eden Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre olay yerine kıyı emniyeti, sahil güvenlik, Marmara ve Boğazlar Komutanlığı'na bağlı çok sayıda deniz unsuru ve sahil güvenlik helikopteri sevk edildi. Bölgeye intikal eden unsurların yaptığı ilk tespitlere göre Alsu isimli gemide gözle görünür bir hasar bulunmadığı görüldü. Ancak Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi ve gemide bulunan 10 personelle an itibarıyla irtibat kurulamadığı ve bölgedeki unsurların arama kurma çalışmalarına devam ettiği bildirildi. Ve sevgili dinleyiciler, bu kaza henüz çok sıcak. Bize yeni yeni bilgiler geliyor. Yeni bilgiler geldikçe bizler de sizlerle paylaşıyoruz. Ve işte şimdi bu kazayı konuşmak üzere gemi kaptanı Orhan Kasap hattımızın diğer ucunda. Sayın Kasap, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydın, iyi yayınlar, sağ olun.
1: Teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizle başlayacağız. Şimdi efendim, çok böyle üst üste gelince de insan ne diyeceğini şaşırıyor gerçekten. Henüz hafta sonunda Kıbrıs'ta yaşanan trajedinin ardından şu anda böyle bir kazayla karşı karşıya. Bu bir tesadüf müdür? Bu en başta bunu sormak istiyorum. Yani bu kadar kısa aralıklarla iki böyle büyük kazanın olması.
2: Öncelikle geçmiş olsun. Arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Öncelikle oradaki gemide çalışan personellerimizin sağ salim kurtarılmasını temenni ediyorum. Özellikle büyük yara alan gemi için. Tabii bunların üst üste gelmesi tamamıyla tesadüf. İki ayrı hikaye. Birbirinden bağımsız hikaye bunlar. Bunları tabii şu anki olay da sıcak. Aslında Kıbrıs açıklarında olay da çok sıcak. Burada hala arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. O yüzden bu sıcak olaylarda düzgün bilgiler aktarmak gerekiyor.
1: Şimdi ben sizin deneyimlerinizden de yararlanarak sormak istediğim sorular var. Bu iki ticari geminin çarpışması nasıl gerçekleşmiş olabilir? Yani böyle bir kazanın meydana gelmesi için hangi koşulların bir araya gelmesi gerekiyor?
2: Şöyle, şimdi Marmara Denizi'nde bir trafik ayrım düzeni var. Trafik separation chain dediğimiz, daha önce bu belirlenen, özellikle Çanakkale'den Marmara'nın boğazına doğru, istikametine doğru bir ayrım düzeni var. Bu ayrım düzeninde aslında gemilerin hangi rotada gitmesi gerektiği belirtiliyor. Ama bu rotanın dışında bu trafik ayrım düzenine transit geçen, 90 derece geçen diğer gemiler var. Başka limanlara giden. Burada bakılması gereken konu hangi geminin bu ayrım düzeninde devam ettiği ve hangi geminin bu ayrım düzenine transit geçtiği. Çünkü transit geçen gemilerin bu ayrım düzeninde ilerleyen gemilere yol verme yükümlülüğü var. Sanırım bununla alakalı.
1: Şimdi o zaman böyle bir çarpışmada ilk bakılacak ihtimal olarak gördüğümüzde bir insan hatası, teknik arıza, yani insan hatası mı görüyoruz aslında daha ziyade? Çünkü görüş mesafesi vesaire anlamında denizde bir sıkıntı yok, bunlara baktık. Yani bir insan hatası, personel hatası sanki daha öne çıkıyor gibi gözüküyor.
2: Aslında her ikisi de olabilir. Yani o yol verme esnasında transit gemi geçen ayrım üzerinden geçen gemiye yol verme esnasında bir teknik arıza da oluşmuş olabilir. Bu teknik arızalarda da anlık oluştuğu zaman müdahale etmesi zaman alan şeyler. Çok yakın trafiğin olduğu bir bölge. O yüzden bunun teknik arızadan kaynaklanan bir çatışma mı? Yoksa tamamıyla bir insan hatasından bir oradaki gece vakti olmuş kaza zaten.
1: Evet, 03'te olmuş.
2: Evet, evet.
1: Bu saatler zannedersem en sıkıntılı saatlermiş gemiler için.
2: Ya şöyle tabii gemilerde, seyir halindeki gemilerde bu saatlerde de vardiya da olan, köprü üstü dediğimiz bölümde vardiya da olan hem vardiya zabitleri oluyor. Gerekiyorsa gemi kaptanlar da bu vardiyalara katılıyorlar. Ayrıca gözcüler oluyor ama tabii kör saatler bunlar. Biraz daha dikkatin fazla olması gereken saatler. Asıl sıkıntılı kısımda bu saatlerde oluşan kazada aslında gemi personelinin %80'i dinlenik vaziyette oluyor. Yani uyumuş vaziyette oluyor. Bu durumda da o ani kazalarda da can kayıplarının yaşanmasının maalesef biraz daha muhtemel oluyor. O yüzden umarım arama kurtarma faaliyetlerinde güzel haberler alırız. Detayları da açıkçası iki bu ticari geminin firmanın sahiplerinin basına yapacağı açıklamaları öncelik vereceğiz. Kıymeti de şu an olay yerinde.
1: Ben şunu da çok merak ediyorum. Şimdi ilk belirlemelere göre bir gemide gözle görünür bir hasar bulunmuyor. Ancak diğer gemi hakkında hiçbir fikrimiz yok. Yani bu çarpışmanın şiddetiyle alakalı bir durumu ama hani dediğim gibi bir gemide hiçbir sorun gözükmüyorken diğer geminin ile ilgili şu anda hiçbir irtibatın komple kesilmesi bize ne anlama gelir bu?
2: Ya bu şu ticari gemilerde geminin yapısal formunda, yani biz buna karina hattı ve borda hattı deniriz. Borda hattı suyun üzerinde kalan kısmı, karina hattı da suyun altında kalan kısmı. Gemilerin belli bölgeleri daha mukavemetlidir. Özellikle mesela baş tarafında daha mukavemetli bir alan vardır. O yüzden çatışma anında bir geminin baş tarafından çatışmışsa, diğer geminin de o borda hattına yakın bir hattan çatışmışsa, borda hattına yakın çatışan gemide hasar çok büyük olur. Baş tarafı yapısal olarak mukavemeti daha fazladır. O yüzden hani bir gemide neden böyle oldu, diğerinde niye olmadı sorusu aslında çok teknik bir soru değil. Çünkü gemilerin bazı bölgeleri daha mukavemetlidir. O yüzden bu çatışma esnasında baş taraftan çatışan gemi doğal olarak diğer gemi daha fazla zarar vermiş olabilir. O yüzden öncelikle tabii bunun nasıl olduğunu, tam bu açının hangi açıdan çarpışmanın, çatışmanın yaşandığını görmek lazım.
1: Şimdi ben hiç bilmeden de soruyorum size. Şimdi bu Tuğberk İmamoğlu adlı geminin 1990 yapımı, Alsu isimli geminin de 2022 yapımı olduğu söyleniyor. Şimdi 1990 yapımı denildiği zaman 36 yıllık bir gemiden bahsediyoruz.
2: Evet.
1: Deniz araçlarında bu uzun bir yıl mıdır, yaşlı bir araç mıdır bu?
2: Tabii yaşlı bir araçtır. Özellikle 20 yaşından sonraki gemiler biraz daha yaşlı sınıfını alıyoruz biz. Ticari gemilerden bahsediyorum. Bazen bunlar savaş gemilerinde 50 yıllık savaş gemileri bile var yani. Ama burada önemli olan tabii bu gemilerin rutin kontrollerinin yapılması ve bu kontrollerde de tespit edilen eksikliklerin giderilmesi. Bu yaşlı gemide de bunların yapılıp yapılmadığıyla alakalı bir araştırma olacak tabii ama şu an için bununla ilgili bir şey söylemek çok zor. Tekrar ediyorum, burada ilk bakılması gereken şey iki çatışan geminin hangi açılarda ve nasıl bir çatışma gerçekleşti.
1: Burada da herhalde bu Alsu gemisindeki mürettebatın bu konudaki ifadeleri herhalde belirleyici olacak diye düşünüyorum.
2: Kesinlikle ifadeleri, gemide VDR kayıtları var, köprü üstü ekipmanlarının kayıtları var, sürekli
1: tam
2: kayıtları var.
1: Onu da soracaktım, bu uçaklardaki kara kutuyu biliyoruz, hepimiz duymuş, evet, biliyoruz. Bu gemilerde de VDR mi dediniz, nedir o sistemin adı?
2: Evet. Açılımı Voyage Data Recorder, yani Türkçesi bütün sefer boyunca köprü üstü kayıtları, oradaki ses kayıtları, bir gemideki radarlardan bir tanesinin sürekli kaydı varsa, elektronik harita sisteminin bir tanesinin sürekli kaydı gibi bir kaydı yapan, bu kaydı da bünyesinde saklayan bir alet var. Bu aleti de tabii incelenecektir. Tabii hemen ekipler o gemiye de gitmiştir. Bu kaza ile alakalı inceleme yapacak ekipler bütün bu dataları toplayacaklardır. Zaten orada çok daha temiz bir resim önümüze çıkacaktır.
1: Çok teşekkür ediyorum Sayın Kasap, verdiğiniz bilgiler için, yayınımıza katıldığınız için.
2: Rica ederim. Çok geçmiş olsun. Tekrar ediyorum. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İnşallah bu iletişim kesilen gemideki vatandaşlarımızı, personelimizi sağ salim kurtarırız.
1: Teşekkür ediyoruz. Tabii ki bizim temennilerimiz de bu yönde. Gemi kaptanı Sayın Orhan Kasap yayınımıza bağlandı. Böyle bir çarpışmada ilk bakılacak ihtimaller nelerdir diye sorduk. İnsan hatası, teknik arıza, görüş mesafesi, rota ihlali ve iletişim problemi, bunların hepsi olabilir denildi. Dediğimiz gibi Alsu gemisindeki şu sıralarda o mürettebattan bir ifade işlemleri devam ediyor. Oradan gelecek haberlerin, oradan gelecek ifadelerin bu kazanın sebebiyle ilgili belirleyici olacağını düşünüyoruz. İstanbul Valinin açıklamalarından gidiyor sevgili dinleyiciler. Ben yine sizlere tekrar etmek istiyorum. Kaza efendim Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında saat 03 sıralarında meydana geldi. Silivri açıklarının 18 mil güneyinde Kocaeli'den Alia'ya intikal eden Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemiyle İskenderun limanından Karadeniz Ereğli'ye intikal eden Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Olay yerinde kıyı emniyeti, sahil güvenlik, Marmara ve Boğazlar komutanlığına bağlı çok sayıda deniz unsuru ve sahil güvenlik helikopteri sevk edilmiş durumda. Alsu isimli gemide gözle görülür bir hasar bulunmadığı bildirilirken Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi ve gemide bulunan 10 personelle an itibariyle irtibat kurulamadığı bildirildi. Kazaya karışan gemilere baktığımızda Tuğberk İmamoğlu isimli geminin 1990 yapımı, Alsu isimli tankerin ise 2022 yapımı bir gemi olduğu öğrenildi. Alsu gemisinin mürettebatının ifadelerinin alındığı bildirildi. Bunların belirleyici olacağını düşünüyoruz. Türk bayraklı kargo gemisi Tuğberk İmamoğlu yaklaşık 90 metre uzunluğunda, 12,8 metre genişliğinde ve son verilere göre gemiyle irtibat kesildiği sırada Marmara Denizi'nde seyrediyordu. Gemiden son konum bilgisi saat 19.06'da alındı ve bu sırada geminin motor gücüyle seyir halinde olduğu da bildirildi. Varış noktası Ereğli'ydi. Varış için tahmini zaman olarak da 3 Eylül 2026 saat 11 olarak kaydedilmişti. Şu an için elimizdeki bütün veriler bunlar. An be an sizlere gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Ama şimdi bültenimize günün diğer gelişmeleriyle kaldığımız yerden devam edelim. Kırgızistan'ın dönem başkanlığında başkent Bişkek'te düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Japarov'un başkanlığında gerçekleştirilen zirvede üye ülkelerin devlette hükümet başkanlarının katılımıyla 28 belge imzalandı. Zirvede iklim değişikliğiyle mücadele, yeşil kalkınma, yapay zeka teknolojileri, lojistik merkezleri, uluslararası bilgi güvenliği, enerji sistemleri ve aile kurumunun güçlendirilmesine yönelik çeşitli anlaşmalar imzalandı. Bir sonraki zirvenin ise Pakistan'da gerçekleştirileceği bildirildi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Bişkek'teki zirve marjında bir araya geldi. Basına kapalı yaklaşık 1,5 saat süren bir görüşme gerçekleştirdiler. Bu görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmenin basına açık kısmında yaptığı açıklamada Türkiye ile Rusya ilişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok daha ileri bir düzeyde ifadelerini kullandı. Rusya-Türkiye ilişkilerinde Akkuyu Santrali'nin büyük önem arz ettiğine vurgu yaparak yeni santrallerin de mesajını verdi. Bu hazırlıkların içerisindeyiz dedi.
3: Bizim şu anda Rusya-Türkiye ilişkilerinde Akkuyu Santrali büyük önem arz etmektedir. Şu anda artık Akkuyu Santrali'nin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz. Artık Akkuyu Santrali bitişi olsun, açılışını yapalım diye bekliyoruz. Çünkü Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışıyla birlikte de yeni bazı santrallerin açılış adımlarını da yine birlikte atacağız. Ve bu hazırlıkların içerisindeyiz. Tabii bütün bunların yanında tarımda, enerjide güçlü bir birlikteliğimiz var.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında Türkiye-Rusya ilişkilerinin her döneme göre bugün çok daha ileri düzeyde olduğunun da altını çizdi.
3: Türkiye-Rusya ilişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok daha ileri bir düzeyde. Ağırlıklı olarak Rus turistlerin Türkiye'deki önemi çok çok farklı. Bugün Antalya ilimizin en önemli turist ağını Rusya'dan gelen dostlar oluşturuyor.
1: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de yaptığı açıklamada Rus-Türk ekonomik işbirliğinin yüksek seviyede olduğunu söyledi. Rus lider Türkiye'nin hem dış politikada hem de ekonomide Rusya'nın ayrıcalıklı ortaklarından biri olduğunu vurguladı. Rusya ve Türkiye'nin büyük ölçekli ortak projeleri hayata geçirmeye devam ettiğini belirten Putin, bunlar arasında özellikle Akkuyu nükleer güç santraline dikkat çekerek santralin ilk ünitesini bu yıl devreye sokma hedefini koydunuz, böyle de olacak dedi. ABD ile İran arasında yine sıcak saatler yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri hafta sonu yaşanan karşılıklı saldırıların ardından İran'daki hedeflere yönelik dün akşam saatlerinde yeni bir hava harekatı başlattı. İran'dan da misilleme gecikmedi. ABD saldırılarında İran'ın çok sayıda bölgesi hedef alındı. Keşim Adası, Bender Abbas, Sirik, Çabahar ve Kunarek'te patlama sesleri duyuldu. Sirik ilçesinde bir düğün töreni düzenlenen konutun vurulması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Yaralananların sayısının da 68'e yükseldiği bildirildi. İran devrim muhafızları ise ABD saldırılarının Hürmüz Boğazı'nın kilidini daha sıkılaştırdığını ve saldırılara pişmanlık verici karşılık verileceğini açıkladı. Bu açıklamaların ardından İran tarafından atılan balistik füzeler Ürdün semalarında görüldü. Kızıldeniz kıyısındaki Akabe kentine saldırı düzenlendiği ifade edildi. Ürdün, İran tarafından fırlatılan 13 balistik füzenin 10'unun engellendiğini duyurdu. Hedef alınan ülkelerden bir diğeri ise Bahreyn oldu. İran geniş çaplı drone saldırısı düzenledi. Kuveyt ordusu da hava savunma sistemlerinin drone saldırısına karşı devreye girdiğini açıkladı. G20 Maliye Bakanları toplantısı ortak bildiride mutabakata varılamadan tamamlandı. ABD'nin ev sahipliğinde 31 Ağustos 1 Eylül tarihlerinde yapılan G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı tamamlandı. Gündemde küresel borç, borç ve küresel dengesizlikler gibi konuların yer aldığı toplantı, Çin'in kritik ekonomik ve jeopolitik maddelere şerh düşmesi nedeniyle ortak bildiri üzerinde mutabakat sağlanamadan sona erdi. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adli kontrol talebiyle nöbetçi suç ceza hakimliğine sevk edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında eski bakan İdris Naim Şahin adına tahsisli aracın tutuklu Hilmi Tuna Kuriş'in kaçırılma girişiminde kullanıldığı belirlenmişti. Ardından yapılan incelemede iki aracın daha tahsis amacı dışında ve şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. Şahin de bu iddialara yönelik Ankara Adliyesi'nde ifade verdi. Şahin hakkında örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme ve suçluyu kayırma suçlarından yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol talebinde bulunduğu öğrenildi. Şahin ifadesinin hemen ardından nöbetçi suç ceza hakimliğine sevk edildi. Hemen hatırlatalım sevgili dinleyiciler, suç örgütüne yönelik soruşturmada Alihan Kuruş ve kardeşi Hilmi Tuna Kuruş'un da aralarında olduğu 80'den fazla şüpheli tutuklandı. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 50 şirket ve 4 derneğe el konuldu. Bu şirketlere kayyum atandı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

0: Ekonomi.
1: Borsa dün günü düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi %0,73 değer kaybederek 14.229 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 29 kuruş, euro 55 lira 93 kuruştan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.701 lira, çeyrek altın 10.915, tam altın 43.549, ata altını ise 44.272 lira.

Yol durumuyla devam edeceğiz. İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbulları bu dakikalarda %56'lık bir yoğunluk bekliyor. Birçok ana arterde yoğun ve çok yoğun trafiğin olduğunu aktaralım sevgili dinleyiciler. TEM'de Altınşehir Bahçeşehir yönünde sağ şeritte bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Şu sıralarda kazaya müdahale devam ediyor ve bu bölgede ciddi bir yoğunluk var. Eyüp Sultan Bulvarı sahil yolu Eyüp yönünde de bakım onarım çalışmaları var. Tüm şeritler trafiğe kapalı. Yaklaşık bir haftadır devam eden bir onarım çalışması bu. Trafik akışı aksi yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Gün içerisinde burada oldukça yoğun bir trafik yaşanıyor. Bunu da aktaralım dedikten sonra Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durum bültenine de bakacağız. TEM otoyolunun İzmit Doğu Dilovası kavşakları bir

0: görülür bir hasar yokken Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi ve bu gemideki 10 mürettebattan haber alınamıyor. Bununla alakalı bir telefon görüşmemiz daha olacak. Gemi Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Ayçın Özsakabaşı şu anda hattımızda. Ayçın Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Şimdi direkt yine size aynı soruyla başlamak istiyorum. Böyle bir çarpışmada ilk bakılacak ihtimaller nelerdir efendim? Bir insan hatası, teknik arıza, rota ihlali veya bir iletişim problemi mi söz konusudur?
1: Şu şekilde ilk başta 10 tane personelden haber alınamıyor. İnşallah onların bulunması dileğimi söyleyeyim. Şimdi şöyle, Alsu gemisi bir tanker, çiftçidar bir tanker. Çiftçidar ne demek? Kimyasal veya petrol ürünleri taşıdığı için teknenin yan duvarlarından bir tane olduğunu düşünün. Yani daha sağlam olduğunu düşünün. Diğer Tuğberk İmamoğlu gemisi bir genel kargo gemisi ve tulum ambar dediğimiz tek bir ambarı var. Bildiğim kadarıyla da çift cidar değil, tek cidar. Dolayısıyla bu tarz bir kargo gemisiyle çarpıştığı zaman, tabii çarpıştığı yer de önemli, ama yan taraftan eğer çarpışmışsa maalesef kargo gemisi için çok fazla yapılacak bir şey kalmıyor geriye.
0: Anladım. Peki dolayısıyla bu ticari gemilerin çarpışması peki nasıl gerçekleşmiş olabilir? Yani bu kazanın meydana gelmesi için hangi koşulların bir araya gelmesi gerekir?
1: Şöyle, bu konuyla ilgili sabahtan beri ben de konuşuyorum. İlginç detaylar var. Örnek veriyorum, bu battığını düşündüğümüz muhtemelen batan gemiyle ilgili, Tuğberk İmamoğlu ile ilgili radar kayıtlarında Çanakkale Boğazı çıkışından itibaren sinyal alınamıyor. Ama çarpıştığı yer Silivri açıkları. Dolayısıyla niye sinyal alınamıyor? Ne oldu? Personelle ilgili bir sıkıntı mı oldu?
0: Peki bu durum bize deniz trafiği açısından ne söyleyebilir? Yani bu Silivri açıklarının yaklaşık 18 mil güneyinde gerçekleşiyor.
1: Evet, evet. Yani şunu tam kesin bir şey söylemek mümkün değil tabii, ama batan geminin Çanakkale açıklarından itibaren sinyalinin kaybolması, Silivri'de böyle bir çarpışma gerçekleşmesi akla hemen köprü üstünde, yani geminin yönetiminin yapıldığı yerde bir sıkıntı yaşandığı, yani bu bir kaptanla ilgili bir rahatsızlık olabilir, başka bir şey olabilir. Öyle ihtimalleri aklımıza getiriyor. Ben çeşitli kurumlarla da görüşme yapıyorum. Şu an herkes bu kaybolan 10 tane mürettebatı bulmak için seferber olmuş durumda. İnsan canı yanında tabii bu gibi detaylar çok önemli olmadığı için şu an herkes oraya odaklanmış durumda.
0: Tabii ki. Bu arada diğer gemiyle alakalı olarak, Alsu gemisiyle alakalı olarak o mürettebatında ifadeleri alınıyormuş. Daha belirleyici olacak zannedersem onlardan gelecek ifadeler, değil mi?
1: Evet, şimdi denizde sektörler vardır. Sektör Marmara, sektör bu sektörler şeydir, telsiz iletişimde kullanılan merkezler gibi düşünün. Bu telsiz kayıtları ne oldu, sektörle iletişimleri ne oldu, yardım istendi mi gibi şeyler de çıkacak zaman içerisinde, yani 1-2 saate kadar muhtemelen onlar da çıkar, daha detaylı bilgimiz olur. Şu an için dediğim gibi bütün şey bu 10 tane personelin bulunmasına yönelik olduğu için zaman içinde çıkacaktır bu bilgiler.
0: Tabii biz de işte kazayı anlamaya çalışıyoruz, nasıl gerçekleşmiş olabileceğini anlamaya çalışıyoruz. Bir de bir sorum daha olacak. Bu gemilerin kaptan ve mürettebatın seyir sırasında yaptığı bu telsiz görüşmeleri incelenebiliyor mu?
1: Tabii tabii, onların hepsi kayıt altına. Az önce dedim ya, sektörler var diye denizde. yani bir nevi şeyler gibi düşün, baz istasyonu.

0: versiyonlarının şey versiyonu, denizdeki versiyonları gibi düşünün. Bu telsiz konuşmaların hepsi kaydoluyor. Onlar çıkacaktır. Kazanın oluş biçimi dediğim gibi tanker biraz daha nispeten daha sağlam bir gemi yapısı gereği. Çünkü sadece tankere bir şey olduğunda sadece can kaybının yanında mal kaybının yanında bir de deniz kirliliği de olduğu için o biraz daha kurallara sıkı bir kurallara sahip. Kargo gemisi nispeten daha dayanıksız olabilir tankere göre. Bir de tanker baş taraftan kargo gemisinin orta bölümüne doğru bir çatışma olduysa tankerin baş tarafında o kargo gemisi de tek ambar olduğu için batmış olabileceğini düşünüyoruz. Yani şu anda ilk belirlemelere göre olayın oluş biçimini bu şekilde tahmin ediyoruz ama dediğim gibi ileriki saatlerde daha belli olacak.
1: Peki bu kazanın ardından Marmara Denizi'ndeki gemi trafiği ve seyir güvenliği açısından yeni önlemler almak gerekebilir mi?
0: Zaten kurallar kaza incelemeleri sonucunda güncelleniyor. Dünyada da bu böyledir. Türkiye'de de böyledir. Kazanın nedeni araştırılır. Burada ihmal eğer kişiler bazındaysa o değerlendirilir. Ama kurallarla ilgili bir tahmin edilmeyen bir durum oluştuysa onunla ilgili yeni kurallar gelip bir daha böyle bir şey olmasını engellenir.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için, paylaştığınız bilgiler için sağ olun.
0: Çok ben teşekkür ederim, sağ olun.
1: Efendim, Gemi Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Ayçın Özsakabaşı bizlerle birlikte oldu. Ayçın Bey'in verdiği bilgiler de son derece önemliydi. Bu sabah saatlerinden itibaren bu gemi kazasını konuşuyoruz. Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında iki gemi çarpıştı efendim. Alsu gemisi kurtarıldı. İstanbul Valiliği'nin açıklamaları bunlar. Gemide bir hasar yok ancak Tuğberk İmamoğlu isimli gemi ve gemideki 10 mürettebattan şu ana kadar henüz bir haber alınamamış durumda. Sevgili dinleyiciler, gelişmeleri an be an Radyo Sputnik'te aktarmaya devam edeceğiz ama bültenimizde noktalarken bir hatırlatmamız olacak. Dünyanın farklı bölgelerinde etkili olan orman yangınlarına değineceğiz. 2026 yazında da yine orman yangınları geniş alanları tehdit etti. İşte Radyo Sputnik editörleri dünyadaki orman yangını tablosunu ve yangınlarla mücadelede kullanılan yöntemleri sizler için derledi. Bu haberi de bültenimizin hemen ardından dinleyebilirsiniz. Haberleri aktar, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Radyo Sputnik Özel Haber.
3: Dünyanın farklı bölgelerinde etkili olan orman yangınları 2026 yazında yeniden geniş alanları tehdit ediyor. Fransa ve İspanya'da yüz binlerce kişi tahliye edilirken Kanada'da yüzlerce aktif yangınla mücadele ediliyor. Türkiye'de çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor. Aşırı sıcaklıklar, uzun süreli kuraklık, düşük nem ve şiddetli rüzgarlar yangınların kısa sürede büyüyerek yerleşim alanlarına ulaşmasına neden oluyor. İklim değişikliği ise yangın mevsimini uzatıyor ve müdahaleyi giderek zorlaştırıyor. Radyo Sputnik dünyadaki orman yangını tablosunu ve yangınlarla mücadelede kullanılan yöntemleri sizler için derledi. Avustralya'nın güneydoğusunda 2019'un sonlarında başlayan ve 2020'nin başlarına kadar devam eden orman yangınları, dünya tarihindeki en büyük orman yangınlarından biri olarak kayıtlara geçti. Karayaz olarak adlandırılan bu yangınlarda yaklaşık 24 milyon hektardan fazla alan kül olurken 3500'den fazla ev harabı oldu. Milyonlarca hayvanın telef olmasına neden olan bu yangınlar ekosistem üzerinde kalıcı hasarlar bıraktı. Rusya'nın Sibirya bölgesinde 2021'de çıkan yangınlarda yaklaşık 18 milyon hektar alan zarar gördü. Yoğun duman kuzey kuna kadar ulaştı ve dünya genelinde hava kirliliğini artırdı. Brezilya'da Amazon ormanlarında 2019 ve 2020 yıllarında çıkan ve 2,2 milyon hektarlık alanı etkileyen yangınlar bölgedeki ekosistem üzerinde büyük yıkıma neden oldu. Bu yangınlar iklim değişikliğiyle mücadelede kritik role sahip olan Amazon'un ciddi zarar görmesine yol açtı. Her yıl Kaliforniya'daki orman yangınlarıyla gündeme gelen ABD, 2020'de son 10 yılın en büyük yangın felaketlerinden birini yaşadı. 2020 yangın sezonunda 1,7 milyon hektardan fazla alanın yangınlarda yok olduğu duyuruldu. Fransa'nın güneybatısında Bordeaux çevresinde çıkan yangınlar 42 bin hektarlık alanı etkiledi. Yaklaşık 220 bin kişi yangın tehlikesi nedeniyle evlerinden ve tatil bölgelerinden tahliye edildi. Şiddetli kuraklığın ardından gelen sıcak hava dalgası ve kuru rüzgarlar söndürme çalışmalarını zorlaştırdı. Bölgedeki sıcaklıkların 42 dereceye kadar çıkabileceği bildirildi. Yangınların büyümesi üzerine Fransa, Avrupa Birliği sivil koruma mekanizmasını devreye soktu. Farklı ülkelerden uçaklar, helikopterler ve itfaiye ekipleri bölgeye gönderildi. Türkiye'de Fransa'daki çalışmalara destek amacıyla iki yangın söndürme uçağı görevlendirdi. Avrupa 2025 yılında Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'nin kayıt tutmaya başladığı 2006'dan bu yana en ağır yangın sezonunu yaşadı. 2026 yılında da tehlike sürüyor. Avrupa Birliği sınırları içerisinde yanan alan 22 Temmuz itibarıyla 254 bin hektarı aştı. Bu rakam son 20 yılın aynı dönem ortalamasının üzerinde bulunuyor. İspanya'da 2026 yazının en ağır yangın dalgalarından biriyle karşı karşıya kaldı. Guadalajara bölgesinde çıkan yangın yaklaşık 32 bin hektarlık alanı etkilerken çok sayıda yerleşim yeri tahliye edildi. Avila, Almeria ve Castellón başta olmak üzere farklı bölgelerde çıkan yangınlar nedeniyle on binlerce kişi güvenli alanlara götürüldü. Temmuz ayının son haftasında ülkedeki yangınlardan etkilenen alan 150 bin hektara yaklaştı. İspanya'daki bazı yangınlarda can kaybı da yaşandı. Türkiye, İspanya'nın talebi üzerine iki yangın söndürme uçağını bölgeye gönderdi. Kanada'da 2026 yangın sezonu Haziran ayının sonundan itibaren hızla ağırlaştı. Temmuz ayının son haftasında ülke genelinde 900'e yakın aktif yangın bulunurken yanan alan 3,7 milyon hektarı aştı. Başta Ontario olmak üzere bazı bölgelerde yerleşim yerleri tahliye edildi. Yangınlardan yükselen yoğun duman binlerce kilometre uzağa taşındı. NASA'nın uydu gözlemleri Kanada'dan yayılan dumanın Kuzey Amerika'nın geniş bir bölümünü etkilediğini ortaya koydu. Kanada 2023 yılında da yaklaşık 15 milyon hektarlık alanın yandığı ülke tarihinin en ağır yangın sezonlarından birini yaşamıştı. Türkiye'de 2026 yangın sezonu için hava ve kara filosu genişletildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre yangınlarda mücadele için 28 uçak, 119 helikopter ve 14 insansız hava aracı görevlendirildi. Hava filosunun toplam su atma kapasitesi 462 tona, kara araçlarının sayısı ise 5600'e ulaştı. Yetkililer yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşlara ormanlık alanlarda ateş yakmamaları, anız yakmaktan kaçınmaları ve gördükleri dumanı 112 acil çağrı merkezine iletmelerini istedi. Peki giderek büyüyen orman yangınlarıyla mücadelede hangi yöntemler kullanılıyor? Teknoloji yangınların erken belirlenmesine ve ekiplerin doğru bölgelere yönlendirilmesine nasıl yardımcı oluyor? İnsansız hava araçları, uydular, yapay zeka destekli kameralar, yangın geciktirici maddeler ve söndürme mühimmatları hangi durumlarda devreye giriyor? Yangın söndürme uçakları ve helikopterleri dünyada 1950'li yıllardan bu yana orman yangınlarıyla mücadelede kullanılıyor. Ancak günümüzde hava araçlarının yanı sıra uydular, termal kameralar, insansız hava araçları ve yapay zeka destekli erken uyarı sistemleri de müdahalenin önemli bir parçası haline geldi. Uydular aracılığıyla geniş alanlardaki sıcaklık değişimleri ve duman hareketleri takip ediliyor. NASA'nın FIRM sistemi uydulardan alınan verilerle aktif yangın noktalarını dünya genelinde neredeyse gerçek zamanlı olarak haritalandırıyor. Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi ise yangın tehlikesi tahminleri hazırlıyor, yanan alanları uydu görüntüleriyle belirliyor ve yangınların gelişimini izliyor. İnsansız hava araçları özellikle gece saatlerinde ve ekiplerin ulaşmakta zorlandığı bölgelerde kullanılıyor. Termal kameralı İHA'lar yoğun duman altında kalan sıcak noktaları belirleyebiliyor. Böylece yangının yönü, ilerleme hızı ve yeniden alevlenme ihtimali hakkında ekiplerin kullanımına gerçek zamanlı bilgi aktarılıyor. Taşıma kapasitesi yüksek bazı İHA'larsa yangın söndürme topları köpük veya su taşıyarak küçük alanlardaki alevlere doğrudan müdahale edebiliyor. Bununla birlikte İHA'ların asıl gücü yangını söndürmekten çok erken tespit, gözetleme ve ekiplerin güvenli biçimde yönlendirilmesi alanında ortaya çıkıyor. Yangın tehlikesinin önceden belirlenebilmesi için meteorolojik veriler de kullanılıyor. Sıcaklık, rüzgar hızı, nem oranı, toprak kuruluğu ve bitki örtüsünün durumu birlikte değerlendirilerek günlük yangın risk haritaları hazırlanıyor. Bu haritalar sayesinde uçaklar, helikopterler ve kara ekipleri tehlikenin yüksek olduğu bölgelere önceden konuşlandırılabiliyor. Yapay zeka destekli kamera sistemleri ise ormanlık alanlarda yükselen dumanı insan gözüne ihtiyaç duymadan tespit ederek merkezlere alarm gönderebiliyor. Türkiye'de geliştirilen kırmızı köpük ise son yıllarda dikkat çekiyor. Kırmızı köpük iş insanı ve doğa gönüllüsü Özay İpek'in sahibi olduğu şirket tarafından geliştirildi. Kırmızı köpük benzerlerinden farklı olarak su kaybı yaşatmadan alevlerin söndürülmesine katkı sağlıyor. Yangında battaniye görevi görüyor, soğutma yapıyor ve bitkilerin alev almasını engelliyor. Rengi ekiplerin işini kolaylaştırıyor. Müdahale edilen alanlar belirgin şekilde ayırt edilebiliyor. Japonya'da geliştirilen sabun temelli yangın söndürme köpüğü de su kullanımını azaltmayı amaçlayan yöntemlerden biri olarak öne çıkıyor. İlk olarak 1995 Kobe depreminin ardından su kaynaklarının zarar gördüğü koşullarda bina yangınlarını söndürebilmek amacıyla geliştirilen köpük daha sonra orman ve turba yangınlarında da denendi. Doğal kaynaklı sabun çözeltisinin suyla karıştırılmasıyla elde edilen köpük suyun yanan yüzeyde daha uzun süre kalmasını sağlıyor. Yangın söndürme topları ve mühimmatları da farklı ülkelerde uzun süredir araştırılıyor. Bu sistemlerde yangın söndürücü madde taşıyan kapsüller alevlerin bulunduğu bölgeye bırakılıyor. Kapsülün açılmasıyla söndürücü madde çevreye dağılıyor. Türkiye'de İnönü Üniversitesi akademisyenleri tarafından geliştirilen akıllı yangın söndürme mühimmatı projesi de bu alandaki çalışmalardan biri. Proje 3 yıllık çalışmanın ardından 2022 yılında patent tescili almaya hak kazandı. Ancak bu sistemlerin ormanlık alanlarda kullanılması bazı güçlükler taşıyor. Ağaçlar, kayalık alanlar ve engebeli arazi mühimmatın hedeflenen noktaya ulaşmasını engelleyebiliyor. Bu nedenle söndürme mühimmatları uçakların ve kara ekiplerinin yerine geçen bir yöntemden çok belirli koşullarda destek aracı olarak değerlendiriliyor. İsveç ise 2018 yılında orman yangınlarıyla mücadele için lazer güdümlü bombayla çözüm aradı. Orman yangınları kontrol altına alınamayınca askeri operasyon düzenlemek zorunda kalan ekipler, yangın söndürme çalışmalarında yeni bir yöntem olarak Gripen tipi savaş uçaklarıyla afet bölgesini bombaladı. Lazer güdümlü GBU-49 tipi bombaların yangınları söndürmesi, bir mum alevinin üfleyerek söndürülmesine benzetiliyor. İsveç Savunma Bakanlığı sözcülerinden Anders Persson, bombaların basınç etkisi yaratarak ve alanda bulunan oksijeni yok ederek belirli bir alanda yangını söndürdüğünü söylemişti. 3000 metre yükseklikten atılan bombaların hedef noktasından 100 metre mesafeye kadar alevleri söndürdüğü belirtiliyor. Fransa'dan İspanya'ya, Kanada'dan Türkiye'ye uzanan orman yangınları 2026 yazında da iklim krizinin en görünür sonuçlarından biri oldu. Uçaklar, helikopterler, insansız hava araçları ve uydular yangınlarla mücadelede önemli imkanlar sağlıyor. Ancak uzmanlar yalnızca söndürme kapasitesinin artırılmasının yeterli olmadığına dikkat çekiyor. Ormanların bakımı, yanıcı maddelerin azaltılması, yerleşim alanlarının yangına dayanıklı hale getirilmesi, erken uyarı sistemlerinin yaygınlaştırılması ve toplumun bilinçlendirilmesi de mücadelede hayati önem taşıyor. Dünyada kullanılan yangınla mücadele yöntemlerini ve 2026 yılının orman yangını tablosunu sizler için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik Özel Haber.
4: Eksenden merhabalar efendim. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Hafta içi her gün olduğu gibi gündem yüklü, yine Orta Doğu'dan, Ukrayna'dan önemli haberler, perde arkası gelişmeler ve notlarım var, sizlerle paylaşacağım. Tabii çok ağır insan kayıpları var. Notları aktaracağım size. Anthony Blinken'ın bölge turuyla ilgili açıklamaları var. Amerikan yönetimi Güvenlik Konseyi'ni Kızıldeniz'le ilgili toplamaya çalışıyor. Bununla ilgili bilgiler var. Yanıltma operasyonları olduğuna dair haberler var Yemen bağlamında. Bunları da aktaracağım. Bütün bir halkı Batı çıkarları için cepheye sürmeye hazırlanıyorlar.
5: İngilizler esasında Ukrayna'ya bu gemiyi veremezler. Eğer bir konuda bir şey söyleyeceksek adını doğru koymamız lazım. Batı'da oyunlar tükenmiyor.
4: Yarın görüşmek üzere Eksen'den. Hoşçakalın efendim.
2: Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yargıtay'dan milyonlarca araç sahibini ilgilendiren akaryakıt kararı geldi. Artık araçlara konulan yanlış yakıtta ana şirket de sorumlu olacak. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi akaryakıt istasyonunda araca yanlış yakıt konulması sonucu oluşan zararla ilgili önemli bir karara imza attı. Daire istasyonun bağlı olduğu dağıtıcı şirketinde tüketicinin uğradığı zarardan sorumlu olduğuna hükmetti. İzmir'de bir tüketicinin aracına akaryakıt istasyonunda yanlış yakıt konulması sonucu araçta arıza meydana geldi. Aracının onarımı için 59.401 lira ödeyen tüketici zararının karşılanması için başvuruda bulundu. Tüketici hakem heyeti tüketiciyi haklı bulurken dağıtıcı şirket karara itiraz etti. İzmir 7. Tüketici Mahkemesi de dağıtıcı şirketin değil yanlış yakıtı veren akaryakıt istasyonunun sorumlu olduğu gerekçesiyle hakem heyeti kararını kaldırdı. Adalet Bakanlığı'nın başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay ise mahkemenin kararını hukuka aykırı buldu. Yargıtay kararında yanlış yakıt verilmesinin tüketicinin araçtan beklediği faydayı ortadan kaldıran ayıplı hizmet niteliğinde olduğu belirtildi. Daire akaryakıt istasyonunun dağıtıcı şirketin bayisi olarak hizmet verdiğine dikkat çekerek tüketicinin uğradığı zarardan yalnızca bayinin sorumlu tutulamayacağını bildirdi. Kararda sağlayıcı konumundaki dağıtıcı şirketle bayinin ayıplı hizmetten ve bu hizmet nedeniyle ortaya çıkan zararlardan birlikte sorumlu olduğu vurgulandı. Yargıtay ayrıca dağıtıcı şirketin hizmetin ayıplı olduğunu bilmemesinin de sorumluluğu ortadan kaldırmayacağını belirtti. Yargıtay aracına yanlış yakıt konulması nedeniyle zarar gören milyonlarca araç sahibini ilgilendiren önemli bir karara imza attı. İzmir'de bir tüketicinin 59.401 liralık onarım masrafı ile ilgili dosyada yalnızca akaryakıt istasyonunun değil bağlı olduğu dağıtıcı şirketin de sorumlu olduğuna hükmedildi. Yargıtay, benim verdiği ayıplı hizmetten doğan zararlarda dağıtıcı şirketle bayinin birlikte sorumlu olduğunu belirtti. Daire ayrıca şirketin hizmetin ayıplı olduğunu bilmemesinin sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağına karar verdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler onu gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında iki ticari gemi çarpıştı. Kazaya karışan Alsu isimli ticari gemide gözle görülür bir hasar yok, ancak Tuğberk İmamoğlu isimli gemiye ulaşılamıyor. Cilik Genel Müdürlüğü Tuğberk İmamoğlu isimli geminin battığının değerlendirildiğini açıkladı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında iki ticari gemi çarpıştı. Kaza saat 03 sıralarında meydana geldi. Silivri açıklarının 18 mil güneyinde Kocaeli'den Alaa'ya intikal eden Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemiyle İskenderun limanından Karadeniz Ereğli'ye intikal eden Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Olay yerine Kıyı Emniyeti Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı'na bağlı çok sayıda deniz unsuru ve sahil güvenlik helikopteri sevk edildi. İstanbul Valinin açıklamasına göre bölgeye intikal eden unsurlar Alsu isimli gemide gözle görülür bir hasar bulunmadığını bildirdi. Ancak Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi ve gemide bulunan 10 personelle irtibat kurulamadığı, bölgedeki unsurların arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği bildirildi. Ve bir sıcak gelişmeyi de yine hemen aktaracağız. Denizcilik Genel Müdürlüğü kazaya ilişkin bir değerlendirme yaptı. Tuğberk İmamoğlu isimli geminin battığının değerlendirildiği açıklandı. Bununla ilgili konuşacağız şimdi. Ve sevgili dinleyiciler, şu anda eski TCG Işın Arama Kurtarma Gemisi'nin komutanı ve ikinci komutanı olarak uzun yıllar görev yapmış bir isim Sayın Başar Bozkurt hattımızın diğer ucunda. Sayın Bozkurt, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhaba efendim.
1: Şimdi aslında kazayla ilgili, kazanın nedenleriyle ilgili konuşacağız ama ben sondan gitmek istiyorum. Bu yeni yapılan bir açıklama var. Az önce bahsettim, sizlere duymuşsunuzdur. Denizcilik Genel Müdürlüğü geminin battığının değerlendirildiği söyleniyor ve burada can kurtarma araçlarının deniz yüzeyinde bulunduğu için geminin battığı değerlendiriliyor. Siz neler söyleyeceksiniz bu konuda?
2: Efendim, öncelikle bu elin kaza için çok geçmiş olsun. Umarım kazazedelerin 10 tane denizcimize sağ salim su üzerinde sağlıklı bir şekilde ulaşılmasını temenni ediyoruz. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu açıklamayı incelediğimiz zaman Genel Müdürlük Tuğberk İmamoğlu gemisinin batmış olduğunu değerlendiriyor. Zaten gün yani o bölgede kazaya çalışan diğer Alfa gemisinin de bölgede olduğu, diğer arama kurtarma gemilerinin de bölgede olduğunu düşünürsek bence de Tuğberk İmamoğlu gemisi ne yazık ki battı. Ve yapılan açıklamada Tuğberk İmamoğlu gemisinin üzerinde bulunan serbest düşmeli can filikasının boş olarak gemi üzerinde, deniz üzerinde tespit edildiği ve içerisinde herhangi bir denizcinin bulunmadığı yapılan açıklamada belirtilmiş. Bu tarz gemilerde biliyorsunuz gemiyi terk bazı durumlarda çok kısa sürede gerçekleşen acil durumlardan bir tanesidir. Yani bu çatışmada da muhtemelen gemi çok kısa bir sürede batmıştır ve personel özellikle gece saatlerinde istirahat eden personel kameralarından çıkarak güvenlik ekipmanları, yani serbest düşmeli can filikası veya can sallarına ulaşan zorluk yaşamış olabilir. Umarım bunu yaşamamışlardır. Bizim şu an kaza daha çok sıcak olmuş bir durumda ve umarım tüm denizcilerimiz su üzerindedir ve search and rescue, arama kurtarma su üstü vasıtaları ve hava araçları da onlara bir şekilde ulaşırlar. Bunu ben ediyorum.
1: Bizim de tabii ki temennimiz bu yönde, ancak kazaya ilişkin de tabii ki böyle bir çarpışmada ilk bakılacak ihtimallerin neler olacağını düşünüyoruz. Bir insan hatası mı söz konusu, bir rota ihlali mi, bir iletişim problemi? Zira şöyle bir şey var, hani bu saatlerinde, bu vardiyanında gemiler için en sıkıntılı saatler olduğu da söyleniyor. Bununla alakalı sizce böyle bir çarpışmadaki ilk bakılacak ihtimaller ne olabilir?
2: Yani burada tabii ki ilk bakılacak ihtimal kazanın sebebi personel hatası mı, yani denizde çatışma önleme tüzüğü kurallarına uygun olmayan manevralar sebebiyle mi bu kaza meydana geldi? Veya iki gemiden bir tanesinde meydana gelen bir dümen arızası mı bu veya bir makine arızası mı buna sebebiyet verdi? Bunlar tabii ki kısa bir süre sonra açıklığa kavuşacaktır. Çünkü gemilerde biliyorsunuz DDR dediğimiz voice record, hı hı, ses kayıt cihazları var. Alt su gemisinin mürettebatı muhtemelen kısa bir süre sonra kazanın nasıl meydana geldiğine yönelik olarak bu iki süreç içerisinde gerekli ilgilendirmeyi verecektir savcılığa. Onun haricinde bu kaza trafik ayrım hattı bölgesinde oluyor. Yani muhtemelen Alsu gemisi Ali Ağa'ya intikal süresince trafik ayrım düzenine girerken Turberk İmamoğlu gemisi de yukarıya doğru çıkarken kazanın yaşanmış olacağını değerlendiriyorum ben. Tabii şimdi muhtemelen gemisinde çok büyük hasar, gözle görülür bir hasar, muhakkak bir hasar vardır. Ama baş tarafından bir hasar aldı. Turberk İmamoğlu gemisinin ise yüklü bir gemi olduğu ve muhtemelen hasarı da çabuk batması sebebiyle makine dairesi bölgesinden çatışmanın gerçekleşmiş olabileceğini değerlendiriyorum.
1: Şimdi Sayın Bozkurt, bir konuğumuz da zaten kazayı değerlendirirken bir geminin kargo, yani böyle kuru yük gemisi olması, hasar almayan geminin ise tanker olduğuna vurgu yaptı. Bu bize kazayla ilgili bir ipucu verebilir mi? Yani bir gemide gözle görünür hasar yok ancak diğer gemiye baktığımız zaman ondan bir haber alınamıyor.
2: Yok, o şekilde düşünmüyorum ben. Şimdi Alsu gemisi baş tarafından diğer geminin makine dairesinin olduğu bölüme eğer çıkmışsa, makine dairesinin içerisine hızlı bir şekilde su imla etmesi, su dolması. Zaten gemi yüklüyse bütün ambarları yüklü olduğunu.
1: Şöyle, gemi demir yüklüymüş efendim.
2: Evet, rulosaç yüklü gemi. Rulosaç yüklü, dolayısıyla yüklü bir gemiden bahsediyoruz. Yani şimdi Turberk İmamoğlu gemisi yüklü olmasa ve bu iki gemide baş taraflarından çatışmış olsaydı, kısa bir sürede böyle bir batma ihtimali çok göz önünde bulundurmuyorum ben efendim.
1: Bulmuyorsunuz. Peki şimdi şunu da sormak istiyorum. Bunlar gerçekten hani bizim çok bildiğimiz konular olmadığı için şimdi gemilerin yaşları da konuşuluyor. Tuğberk İmamoğlu adlı gemi 1990 yapımı bir gemi. Alsu isimli tankerin ise 2022 yapımı bir gemi olduğu bildirildi. Şimdi bu da bunlar da hani bu yaş önemli midir gemi araçları için?
2: Yani deniz araçları için. Materyal için önemlidir ama burada şunu dile getirmek isterim. Yani 1990 yapımı bir gemi denizde bir yük taşıyorsa onun gerekli kontrolleri, testleri, denize elverişliği vardır. Yoksa onun Türk bayraklı bir geminin yani bakımsız olarak gerekli klas kontrolleri yapılmadan zaten denize çıkması mümkün değil. Hı hı. Ama dediğiniz gibi bir tanesi 2022 yapımı gemi, bir tanesi de nispeten biraz daha yaşlı bir gemi. Ama burada tekrar söylüyorum, çatışmanın yaşanmış olduğu noktalar çok önemli. Yani Turberk İmamoğlu gemisi kısa bir sürede personel kendisini belki can filikalarına girecek şekilde, yetişecek şekilde çok kısa sürede batıyorsa, bunun sebebi belki de yani makine dairesinin olduğu bölümden su alarak hızlı bir şekilde batması olabilir diye değerlendiriyorum.
1: Peki şimdi bu gemilerin hani kara kutusu olarak bilinen bu kara kutu çıktığı zaman sizce bunlar ortaya bunun sebebi belli olur mu?
2: Tabii ki belli olacak, çünkü şimdi biz genellikle denizde sihir yaparken karşı geminin niyetini anlamadığınız zaman kendisine bir telsiz çağrı yaparsınız. Hı hı. Yani ben sana yaklaşıyorum, işte sancağımı geçelim ya da sen iskele mi geçelim, yani sancak iskele derken ben seni sağımda mı bırakayım, solumda mı bırakayım? İki gemi karşılıklı genellikle telsizle irtibat kurarak da mutabık anlaşırlar. Şimdi acaba bu kazanın öncesinde böyle bir anlaşma sağlandı mı, konuşuldu mu veya son anda bir fikir değişikliği oldu ya da anlaşma mı sağlanmadı? Bunların hepsi o VDR kayıtlarından, özellikle kısa bir süre sonra Alsu gemisinin köprüstüğü VDR kayıtlarından ortaya çıkacaktır. Ama tekrar söylüyorum, burada şu an bu konularda yani ihmal var mı, kimin hatası yerine, bu süreç zaten belki yıllar sürecektir işte hatası olan. Onun yerine bizim şu an odaklanmamız gereken nokta bölgeye arama kurtarma birimleri intikal etmiş. Belki daha büyük arama kurtarma gemileri de bölgeye intikal ediyordur. Bunlar üzerinde, bunun üzerine odaklanmak lazım. Yani çünkü belki kazazedelerimiz şu an hala su üzerinde kurtarılmayı bekliyorlar. Ki inşallah öyledir ve kısa süre sonra hepsi kurtarılırlar. Şu an odaklanmamız gereken nokta bu. Yoksa bunlar 3 gün sonra, 5 gün sonra da detaylı olarak konuşulacaktır zaten.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için, yayınımıza katıldığınız için.
2: İyi yayınlar efendim. Kolay
1: teşekkür
2: gelsin.
1: Ediyoruz. Evet sevgili dinleyiciler, gönlümüz kalbimiz tabii ki onlardan gelecek. Haber alınamayan 10 mürettebattan gelecek iyi haberlerle. Ancak tabii ki bazı açıklamalar var. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün açıklaması var. Bu açıklamayı ben tam metin olarak sizlerle paylaşmak istiyorum efendim. İmamoğlu gemisinin battığı değerlendiriliyor. Filika boş şeklinde bir açıklama var efendim. Hemen detaylarını sizlerle paylaşacağım. Tuğberk İmamoğlu gemisinin hiçbir çağrıya cevap vermemesi ve gemideki personellerin cep telefonları aranmasına rağmen cevap verilmemesi üzerine Tuğberk İmamoğlu kuru yük gemisinin batmış olduğu değerlendirilmekte olup arama kurtarma faaliyetlerinin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince ivedilikle başlatılarak sürdürüldüğü bildirildi. Bu arada bu açıklamada Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında kazazede olan diğer Alsu tankerinin de fiilen arama kurtarma operasyonuna katıldığı bildirildi efendim. Bir gemi kurtarıldı, bir gemiyle iletişim kurulamıyor. Silivri açıklarında bu sabah saat biz haberleri sizlere sabah saatlerinde vermeye başladık. Ancak bu kazanın 03'te olduğunu da tekrar edelim. Silivri açıklarının 18 mil güneyinde Kocaeli'den Alaa'ya intikal eden Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemiyle İskenderun limanından Karadeniz Ereğli'ye intikal eden Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. İstanbul Valiliği'nin açıklamaları vardı. Bölgeye intikal eden unsurların Alsu isimli gemide gözle görünür bir hasar bulunmadığı bildirildi. Ancak Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi ve gemide bulunan 10 personelle irtibat kurulamıyor. Bölgedeki unsurların arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Arama kurtarma bölgesinden ilk görüntüler de bizlere yavaş yavaş düşmeye başlıyor sevgili dinleyiciler. 03'te meydana geldi bu kaza, sizlere aktarmıştık ve 03.26'dan itibaren de hiçbir çağrıya Tuğberk İmamoğlu'nun hiçbir çağrıya cevap vermediğini sizlerle paylaşmıştık. Ve işte arama kurtarma bölgesinden ilk görüntüler de yine bizlere ulaşmaya başladı. Bu sıcak gelişmeyi bizler konuşmaya devam edeceğiz. Konuklarımız da yine olacak. Bu arada Tuğberk İmamoğlu gemisi hakkında başka neler söyleyebiliriz? Türkiye bayraklı bir kargo gemisi efendim. Yaklaşık 90 metre uzunluğunda, 12,8 metre genişliğinde ve son verilere göre gemi irtibat kesildiği sırada Marmara Denizi'nde seyrediyordu. Geminin son konum bilgisi de saat 19.06'da alındı ve bu sırada gemi motor gücüyle seyir halindeydi. Can kurtarma araçları deniz yüzeyinde bulunduğu için geminin battığı değerlendirmesi kuvvetlenmiş bir durumda. Az önce de eski TCG Işın Arama Kurtarma Gemisi'nin komutanı ve ikinci komutanı olarak uzun yıllar görev yapmış bir isim Sayın Başar Bozkurt yayınımıza katıldı. O da bizle bilgilerini paylaştı, deneyimlerini paylaştı. Biz bu konuyu aktarmaya devam edeceğiz. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki bültende yeni gelişmelerle tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la muhabbet arası başlıyor.
3: Modellikten oyunculuğa, sunuculuktan müziğe. Ece Gürsel çok yönlü kişiliği ve kendine özgü tarzıyla dikkat çeken isimlerden biri. Henüz 5 yaşındayken tuttuğu günlüğe bugün yaşadığı hayatı yazmış. Yıllar sonra o satırların gerçeğe dönüşmesi ise sohbetimizin en şaşırtıcı anlarından biri oldu. Tiyatroya duyduğu aşkı, evliliğe bakışını ve ailesiyle olan ilişkisini tüm samimiyetiyle Radyo Sputnik'te Okan Aslan'ı anlatan Gürsel, disiplinin ve kendine inanmanın hayatındaki yerini de dinleyicilerle paylaştı. Ece Gürsel'le gerçekleştirdiğimiz bu sıcak, renkli ve eğlenceli sohbeti gelin birlikte dinleyelim.
4: Evet hanımlar beyler sizlerle birlikteyiz. Radyonuz Radyo Sputnik'te pembeler içinde sevgili güzeller güzeli Ece Gürsel. Bilmiyorum ben ekran şeyden çıksam mı kareden çıksam böyle daha güzel olur gibi geliyor.
5: Ay,
4: sevgili Ece hoş geldin.
5: Hoş bulduk.
4: Nasılsın?
5: Gayet iyiyim sizler.
4: Çok teşekkür ederim sağ ol. Yani biz stüdyomuzda seni görmekten çok mutluyuz. Az önce daha yayından evvel şeyi söyledim. Sabah bir arkadaşımla konuşuyorum çok güzel bir kadın dedi ya.
5: Ay sağ olsun.
4: Gerçekten güzel misin sen? Kendini nasıl buluyorsun? Yani, ya sana sormak lazım bir de. Yani
5: tabii ki her insan kendinde kusurlar bulur ama her zaman şükrediyorum. Allah beni böyle yarattığı için şükrediyorum. Tabii ki iyi buluyorum kendimi. Yaşıma da göre iyi görünüyorum. Yaş aldıkça daha
4: yaş alıyor musun sen bu arada?
5: Yaş almadığımı gibi söylüyorlar işte yani, bizden. Yaş aldıkça daha iyi göründüğümü düşünüyorum.
4: Hani şey gibi sanki getirip böyle Ece Hanım yaş alır mısınız? Yok ben teşekkürler almayayım. Böyle iyiyim der gibi.
5: Ya evet durum. Öyle söylüyorlar. Yani hani yaşlanmıyor diyorlar. Bu da güzel bir şey. İyi bakıyorum kendime. Ne bileyim yani sporumdu, beslenmemdi. Tabii arada kaçamaklar oluyor ister istemez ama dikkat etmeye çalışıyorum. Kendime özen gösteriyorum.
4: Hep böyle miydin?
5: Hep böyleydim. Yani cildime özen gösteriyorum. Kendime özen gösteriyorum. Zaten sporcu bir aileden geliyorum. Eski sporcuyum. Hala spor yapıyorum aktif olarak. Tabii onun verdiği bir disiplin de olduğu için bu sonuç bu oluyor. İyi oluyor yani.
4: Buna alış ama artık değil mi yani çünkü sen böyle anlatınca biraz yorucu geliyor insana da çünkü
5: kolay değil
4: birçok insan yapamıyor çünkü yani pazartesi başlayacağım abi önce bir diyetle gireriz sonra bir sporla devam ederiz diye evet. Senin hayatının tam bir felsefesi olmuş bu yaşam tabii. Tarzı olmuş yani.
5: Yani çocukluktan beri ben 5 yaşından beri spor yapan bir insanım. Atletizmle başlayan spor hayatım profesyonel basketbolla devam etti. Uzun yıllar basketbol oynadım Antalya Koleji'nde zaten sonra Akdeniz Üniversitesi'nde uzun yıllar oynadım. Sonra sakatlanınca modellik kariyerim başladı. Zaten ufak ufak basketbol oynarken de modellik yapıyordum ben ve hala da podyumda yürüyorum.
4: Müthiş bir şey bu.
5: Modelliği bırakmıyorum, bırakmayacağım. Modelliği bırak diyen yapımcılara inat kendi müzik şirketimi kurdum zaten. Yani o kadar sıkıntılı ki yani modelliği bırakacaksın, onu bırakacaksın, bunu bırakacaksın. Sadece müzik olacak hayatında. Yahu neden? Ya yani dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yokken sen nasıl sadece amanda şarkıcı olarak alsınlar beni? Niye? Yani dünyada görüyoruz bir sürü örneklerini. Yani podyum da çıkan var, oyunculukta yapan var, şarkıda söyleyen var. Bizim ülkemizde sığ fikirli yapımcılar yüzünden zaten ne geldiyse başımıza onlar yüzünden geliyor. Allah'a çok şükür hepsinden kurtuldum. Kendi yolumda aslanlar gibi Ece Gürsel müzik yapımla kendi işlerimi çatır çatır çıkarıp kendi yolumda ilerliyorum.
4: Nasıl sinirlendirmişler arkadaş ya?
5: Aa, çok sinirliyim.
4: Vallahi billahi ya. Bir an oradan neyi çıkarıp acısını benden çıkaracak gibi geldim ya.
5: Ama artık o kadar sinirliyim ki bu yapım hakikaten burnumuzdan getirdiler. Çünkü 2011 yılında başlayan müzik hayatım sağ olsun o yapımcıların tüm engellemelerine rağmen hala ayakta kalarak işlerimi çıkartmaya devam ediyorum.
4: Helal olsun ya. Bir de sende şöyle bir şey var. Konuşuruz bunların hepsine ayrı ayrı girelim istiyorum ama sen farklı farklı şeyler yapıp modellik yapıyorsun. İşte mankenlik yapıyorsun. Ondan sonra spor yaptın. Müzik var hayatında.
5: Tiyatro var, sunuculuk var.
4: Ama sen bunların hepsinin genelde eğitimini de alarak tabii. Mutlaka onunla ilgili alana giriyorsun, bakıyorsun, öğreniyorsun ve ona göre ilerliyorsun. Öyle
5: tabii.
4: Değil mi?
5: Ya şimdi ben bir kere Rus-Bulgar kökenli bir aileden geldiğim için bizde eğitim esastır. Yani eğer bir işe başlıyorsan onun eğitimini almadan başlamama ailem izin vermez.
4: Ailemizin
5: zaten.
4: Bir parçası yani Rus. Biliyorsunuz Rusya'nın resmi devlet ajansı olunca ailemizin de bir parçası oluyor bir taraftan.
5: Kesinlikle. Yani aile bir şeyin eğitimini almadan başlamamı istemez. Yani atıyorum oyunculuk mu yapacaksın? Hani iyi en iyi şekilde eğitimini alacaksın öyle sahneye çıkacaksın. Ya da müzik mi yapacaksın? En iyi şekilde eğitimini alacaksın. Ona göre hani hayatını işte modellik ise aynı şekilde. Ya hep böyle eğitimlerini alarak her işime baş koydum ben. O yüzden karşılığında da hep sonuçları iyi oldu. Hı-hı. Yani sahneye çıktığım zaman insanlar hep benden iyi şekilde bahsettiler. Hı-hı. Yani Ece Gürsel şarkı söylüyormuş, hani ne kadar güzel şarkı söylüyormuş. Ya da tiyatro sahnesindeki tiyatro eleştirmenleri, ki Hı-hı. bir modelin tiyatro yapması çok zordur. Hı-hı. Ve 15 yıldır bir işte böyle sebat etmek de çok zordur. Yani o tiyatro eleştirmenleri tarafından tam not almak zaten hiç Müthiş. Kolay değil. En azından ilk oyunumla bunu aldım ve yıllarca en iyi komedi oyunu seçildi. Oyun, hani oraya ayrıca geleceğiz ama yani tiyatro eleştirmenlerinden de tam not aldım. İşte sunuculuk desen öyle, hani diğer işlerim desen öyle. Bu tamamen eğitimle alakalı.
4: Çok güzel bir şey.
0: Okan Aslan'la muhabbet arası devam ediyor. Devam ediyor.
4: Şimdi Kalbin Yalan, şu şarkının hikayesini nasıl, anlatsana biraz.
5: Kalbin Yalan da böyle yine şans eseri bana gelmiş olan bir şarkı oldu. İşte İbrahim Küçükoğlu dinletti. Hı hı. Ramazan Kızılpınar sözleri yazmış. Besteyi İbrahim yapmış. Aranjeyi de o yaptı. Hı hı. Sözlerini çok beğendim şarkının ben. Hı. Melodik yürüyüşün de işte çok hoşuma gitti. Nakarat, tıf vesaire. Dedim okey, bunu yapalım. Sonra yaptık. İnanamam Yalanlarının tadı farklıydı. O da bir Oktay Kaya şarkısıydı. Hı hı hı. O da keyifliydi. Akustik versiyonu zaten Genco Arı yaptı. O da çok güzel oldu. Ben çok akustikçiyim aslında. Hı. Yani bana kalsa bütün hep

0: bana geliyor. Yani ben tabii ki son nefesime kadar tiyatro. Hı. Tiyatro aşığı bir insan olarak, zaten yıllarca tiyatro izlemiş biri olarak sonra kendimi tiyatro sahnesinde bulmak ve çok önemli oyuncularla aynı sahneyi paylaşmak, çok önemli hocalardan eğitim almak, yani benim için çok paha biçilmez bir şey. Hı. Yani tabii ki tiyatrodan para kazanmıyorum ama yani tabii ki kazanıyoruz ama şimdi normal bir model ya da sunuculuk, bir işte konser gibi rakamlar keşke olsa tiyatroda. Çünkü dünyada bir tek Türkiye bu kadar az para kazanıyor tiyatrodan. Fakat baktığınız zaman işte Londra'da, Amerika'da çok ciddi para kazanıyor tiyatrocular. Çünkü orada sanata, özellikle tiyatroculara ciddi bir değer veriyorlar. Hı-hı. Fakat ülkemizde biraz daha zamana ihtiyacımız
1: biraz
0: var.
1: Biraz herhalde kişinin kendisini mutlu ettiği alan, hı-hı, diyebilir miyiz? Çünkü ben bu söylediğini mesela Güldür Güldür oyuncularından da birçok isim geldi, ağırladım, sağ olsunlar. Onlar da zaten tiyatro yapıyorlar da ayrıca yaptıkları tiyatro var ve çok mutlular. Hı-hı. Aynı şeyi söylediler. Evet. Yani işin ekonomik kısmı, parasal kısmı, onu görmüyorlar artık. Bilmiyorum, sen de aynı şeyi söylüyorsun.
0: Hiçbir şekilde
1: ama çok mutlu ediyor.
0: Tabii, yani hani bir kere birebir seyirciyle o reaksiyonu duymak, hı-hı, o oyunu oynamak, o başka bir boyut. Yani hani tiyatro sahnesinde olmak çok başka bir şey. Bir konser gibi değil ya da bir defile gibi değil. Performans sergiliyorsun ve benim oyunlarım bir kere işte vaudeville.
1: Anlatsana biraz.
0: Farz tarzında oyunlar. Yani, hı-hı, çok aktif, çok hareketli oyunlar. Yeni başladığım oyun bu bir müzikal kabare. Orada Ece Gürsel'in şarkı söylediğini görüyorlar çok şükür. En azından bana böyle bir proje geldiğinde dedim ki şarkı söyleyecek miyim? Dediler ki abi her oyunda şarkı var. Çünkü yani şarkı söylediğimi insanlara gösterebileceğim bir platform daha. Çünkü modellik kariyerim tabii aktif devam ettiği için şimdi şarkıcılığımı tabii ki insanlara empoze etmek kolay olmuyor. Çünkü ağır basan bir mesleğim var. Ekmek yediğim bir meslek var. Sonuçta ben elimin tersiyle bu mesleğimi itmem hiçbir şekilde hiç kimse için. O yüzden insanların tabii o şarkıcı kimliğimi öğrenmeleri için çok emek vermem gerekiyor. Emek de veriyorum gördüğünüz gibi. Şimdi böyle bir proje gelince, şarkı söyleyeceğim bir alan da olunca Allah dedim, süper. Çünkü bayağı profesyonel bir şekilde stüdyoya girip söylüyorsun ve sahnede half playback yapıyorsun.
1: Vay be.
0: Zaten üzerine söylüyorsun, artı oyun oynuyorsun. Hı. Yani şey gibi düşünün. Hani Güldür Güldür skeçleri gibi düşünün. Tamam. Kabare öyle bir şey. Yani 7-8 oyundan oluşuyor oyun.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası devam ediyor. Devam ediyor.
1: Hani tiyatro, müzik, bir de podyum devam ediyor bunlar.
0: Evet.
1: Ne kadar zor bir şey ya. Bunlara nasıl zaman ayırıyorsun Allah'ını seversen ya?
0: Sistemli bir şekilde. Sonuçta tiyatro bir ay öncesinden belli oluyor. Hı. Oyunlar tabii şöyle oluyor. Mesela çakıştığı çok oluyor. İşte tiyatro bir ay öncesinden belli olduğu için bilet satışları var neticede. Ve aynı güne mesela çok iş geldiği oluyordu. Tiyatrodan aldığın 1 liraysa defileden aldığın 100 lira. Yani neticede arada öyle bir fark var yani.
1: Peki ne yapıyorsun?
0: Yapacak
1: orada
0: hiçbir şey yok.
1: Tiyatroyu?
0: Tiyatro.
1: Tiyatro? Çünkü,
0: tabii tiyatro.
1: Vay be.
0: Yani yapacak hiçbir şey yok. Diyorsun ki bilet satışı var. Hı. Hani bilet satıldığı anda zaten tarih değiştirme imkanımız yok. Hı. Yani geçmiş olsun.
1: Defilelerde tarih değiştirme demiyor mu? Orada böyle bir opsiyon olmuyor mu? Bilmediğim
0: diyorsun,
1: için o dünyayı.
0: Diyorsun hani daha öne ya da arkaya alma şansımız var mı diye soruyorsun tabii ki. Bir umut ışığı var mı diye. ama tabii onların da davetiyeleri basılmış oluyor. Ona göre planlanmış oluyor falan. O zaman diyorsun ki Allah bir kapıyı kapar, başka bir kapı açar. Ki her zaman Allah bana öyle yapıyor yani. Kabul edemiyorsam 2 gün sonra boş günüme başka iş geliyor.
1: Hadi ya.
0: Evet. Yani tiyatro böyle bir bereketli iştir. Hiçbir şekilde seni zorda bırakmaz.
1: Bu biraz herhalde senin samimiyetinden, iyi niyetinden kaynaklanıyor olsa gerek. Olabilir. Ben öyle düşünüyorum. Yani biraz inanırım ben böyle şeylere de, o yüzden diyorum. Yani
0: bence
1: sen
0: de
1: iyi niyetli, güzel yaklaştığın zaman o gitti belki ama çok daha iyisi sırada bekliyor ve geliyor.
0: Evet.
1: Durumu olabilir herhalde.
0: Hiçbir zaman şey yapmam böyle ah vah ahlanıp vahlanmam. Yani ya da tiyatroda tüh be niye işte ben bu oyunu kabul ettim lan, orada hani dünya kadar para kazanıyorum, işlerimle çakışıyor falan, hiçbir zaman böyle bir şey söylemedim. Çünkü tiyatro bana çok kapı açtı. Bir kere
1: ne gibi mesela?
0: Sahne hakimiyetim daha da arttı, sunuculukta işime yarıyor.
1: Diğerlerine de katkısı var.
0: Hani konserlerime de katkı sağlıyor, insanlarla olan iletişime de katkı sağlıyor. Tiyatro başka bir boyut yani. O yüzden diyorum son nefesime kadar tiyatro bir Macide yani Tanır gibi, bir Yıldız Kenter gibi olmak amacı.
1: Seni biraz daha geliştirdi diyebilir
0: tabii
1: miyiz
0: ki,
1: yani
0: ki
1: bu noktada tiyatro?
0: Her insanı geliştirir çünkü bir kere zihin olarak da yani sürekli ezber yapıyorsun ve sen 2 saatlik bir oyunu, bir teksti ezberliyorsun ve sahnede sürekli zihnin çalışıyor yani sürekli. O yüzden beyin sürekli aktif. Neden? Baktığın zaman tiyatrocular hani 90 küsur yaşında hala sahnede ezber. Niye? Çünkü zihin sudoku çözmek gibi.
1: Tiyatroyu da herhalde götüreceksin yani. Tabii. Podyum gibi onu da bırakmayacaksın.
0: Bırakmam.
1: Sen şu an sahip olduklarını bırakacak gibi durmuyorsun.

0: zaten.
1: Aynen aynen. Allah ömür verdiği sürece
0: amin, Allah ömür versin.
1: Yapacağım tiyatroyu.
0: Hep de böyle kalarak devam edeceksin.
1: Muhtemelen.
0: Biz geleceğiz 70'e 80'e elden ayaktan düşmüşüz. Ya ben bu kızcağızı aldıydım diye falan artık o yaşlarda söyler dururuz yani. Bana şey çok enteresan geldi yalnız. Mankenlik sevdiğin bir işin daha ön planda, daha doğrusu bir numarada olmaması, tiyatronun önünün onun önünde olması bana biraz enteresan geldi aslında.
1: Yani şimdi şöyle, modelliği bir kategoriye koyamıyorum çünkü ben. Yani hani
0: o
1: burada,
0: hepsinden ayrı yani.
1: O yani modellik çünkü benim asıl mesleğim. Yani ben zaten bu sektöre model olarak adamı altın harflerle yazdırmışım.
0: Evet.
1: Bir best model olarak, bir Türkiye güzeli olarak. Yani hani modelliği onlarla koyamam kategoriye. Şimdi modellik benim sol elimdeyse işte tiyatro, sunuculuk, şarkıcılık, bla bla bunlar, programcılık, işte ne bileyim diğer meslek dallarım ki buna hani antrenörlük de dahil, sporculuğumun da verdiği tabii ki lisanslı bir antrenörüm, neticede takım çalıştırdım, öğrenci yetiştiriyorum, aynı zamanda akademide modeller de yetiştiriyorum. Şimdi bunlarla kıyaslarsak eğer o meslek dallarımın birinci sırasında tiyatro var. Müzik de değil yani. Ben inşallah müzik tabii ki çok iyi yerlere gelir. Hayalim o. Hani hayalim müzik sektörüne de ismimi altın harflerle yazdırmak. Aynı modellikte olduğu gibi. Ama tiyatronun tadı farklı. Yani tiyatro bambaşka bir dünya. Yani hani onu ancak içine giren, o tiyatro sahnesinin tozunu yutan bilebilir. Ki hani benim tiyatro hikayem çok yaralı başladı. Çünkü ben babamı kaybettim. 3 gün sonra ilk tiyatro oyunumun premierinde sahnedeydim. Hangisi Karısının ilk oyunuydu işte o zaman.
0: Sadece 3 gün sonra.
1: 3 gün önce babamı ani bir kalp krizinden kaybettim ve tiyatro adamı böyle tokatladı yani. Hani dedi ki sen bunu burada öğreneceksin. Hani belki böyle bir şey yaşamasaydım bu kadar uzun soluklu da olmayabilirdi tiyatro hayatım. Ama çok ekibe denk geldim çok şükür. Sobe Tiyatro da aynı şekilde. Yani müthiş bir aile olduk. 2 ekiple de müthiş bir aileyiz. Çok şükür maşallah diyeyim.
0: Maşallah. Allah nazarlardan saklasın. Biz de vuralım. Tahtaya vur Simge.
1: Aynen.
0: Kulağını da çek.
1: O yüzden yani çok başka bir dünya orası. Gelip izlemeniz lazım, öyle anlarsınız ne
0: vallahi,
1: demek istediğimi.
0: Vallahi müthiş. Şimdi ben not almışım zaten 10 parmağında 10 marifet diye. Kişisel gelişimle bir ilgin var mı?
1: Yani kişisel gelişimle tabii ki şöyle, çünkü çok program
0: burçlar falan filan ilgin var bildiğim kadarıyla değil mi?
1: İlgim şöyle var. Tabii ki çocukluktan beri gelen bir merak var. Ben yay burcu olduğum için spiritüel konulara eğilimim zaten doğuştan var. Onun dışında yani tabii ki diğer televizyon programlarımda çok fazla yaşam koçu, astrolog, kişisel gelişimci konuk aldığım için artık dinleye dinleye onları ve çok okurum. Çok fazla okurum.
0: Çok büyük faydası olmamış mı ya? Bence çok etkili olmuştur yani. Senin
1: ya tabii ki bir kere çok okuyan bir insanım zaten yani ya. Hani neticede ben Hınca Uluş'un öğrencisiyim yani, benim öğrenmeme şansım yok.
0: Mümkün değil.
1: Yani hani kafama vura vura hayatı öğreten insandır kendisi. Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet
1: canımdır
0: eylesin.
1: Her şeyimdi benim. Yani ister istemez o kişisel gelişim, zaten ben kişisel gelişimi o spiritüel mevzuları 5 yaşında falan çözmüşüm.
0: Allah Allah.
1: Çünkü ben 5 yaşında daha yazma okuma öğrenmeye başladığımda, biraz erken başlamıştım ilkokula ben. O zaman günlük tuttururdu aile bize. Yani çocuk çocukluktan beri günlük bizde böyle bir, yani onu her gün yazın derdi babam da annem de. Yazmaya başladığımızdan beri o, bizim bütün günlüklerimiz hala durur böyle kolilerde.
0: Şu anda duruyor.
1: Tabii tabii kolilerce durur. Onları saklar aile.
0: Okuyor musun hiç?
1: Ya bakıyorum arada,
0: çok
1: tabii çok
0: yani.
1: Acayip yani, çok acayip şeyler. Ben 5-6 yaşlarında yani 89 yılı falan yani düşün hemen hemen. O zaman oraya yazmışım. 2000 yazmışım böyle. 2000 Türkiye güzeliyim.
0: Şaka yapıyorsun.
1: Bütün Türkiye beni tanıyor.
0: Ciddi misin sen?
1: Türkiye'nin en ünlü kadınıyım.
0: Vay arkadaş.
1: Bütün kameralar bakıyor.
0: Daha yaşında yazıyorsun.
1: Bak böyle yazıyor. Bütün kameralar bana dönüyor.
0: Allah Allah.
1: Kameraların dönmesi ne alaka mesela? Böyle bir şey sen
0: yalnız
1: nasıl yazarsın?
0: Yalnız bir şey dikkatini çekti mi? Yazış şeklin dönecek, gelecek, gidecek değil. Dönüyor.
1: Evet evet.
0: Görüyor, oluyorum. Türkiye güzeli oluyorum. Dönüyor. Evet. Bu önemlidir
1: ve
0: ya,
1: ben söylediğim her şeyi yaptım hayatta. Allah'a çok şükür öyle bir Rabbim bana bir güç vermiş, oldurma gücü. Yani kendi söylediğim, kendi hayatımla alakalı, atıyorum işte tiyatro yapacaksam yapıyorum, işte modellikse modellik, şarkı söylemekse şarkı söylemek. Hani bir şeye eğer kafayı taktıysam ve şunu yapacağım dersem yapıyorum. O zaman da yazmışım oraya işte. Şunu
0: olmamış bir şey var mı?
1: Şu ana kadar olmamış bir şey yok.
0: Oraya gelmeden hemen şeyi soracağım. Tarihlere önem verir misin?
1: Veririm.
0: Yani işte şarkının çıkacağı tarihi şudur budur falan filan. Ciddi misin
1: sen? Astroloğumla beraber çıkartıyorum bütün tarihleri.
0: İşte bugüne kadar yaptıklarının etkisi oldu mu yani?
1: Evet oldu. Yani diğer işlerimde bu kadar hakim değildim. Mesela Yarı Farkında albümünde ve Sadece albümünde farkında değildim. Fakat tarihlere geri dönüp baktığımda hakikaten çok doğru tarihlerde çıkarmışım. Geriye dönüp baktım mesela o tarihler nasılmış diye. Hepsinin tarihleri gerçekten müthişmiş. Bütün albümlerim zaten toprak egemenliğinde. Yani hani ne demek bu? Genelde hepsi yarı farkında da işte Boğa burcu, Oğlak burcu. Şimdi sonuçta işlerin de burcu var. Anladın mı? Hani belli bir tarihte çıkart. 31 Ağustos'ta çıkartıyorsun mesela. Hani onun da işte burcu oluyor. Yani 31 Ağustos işte neye denk geliyorsa Başak burcu mesela. Yani hani hepsinin bir anlamı var. O yüzden bekletiyorum.
0: Sevgili Ece'nin bir tane programı var. Orada Üsküdar'da yaptığınız program. Onu izledim. Çok güzel, eğlenceli bir program olmuş. Dört tane soru geliyor. Burçlarla ilgili. Tahmin ediyorsun. Burçları birebir tahmin ediyorsun ya.
1: Her şeyi
0: ya.
1: Diyorsun. Dinçer'le yaptığınız programı. Dinçer'le. Evet, evet, evet. Bana müthiş diyor ki ya. Astrologlar senin kadar olamaz diyor.
0: Vallahi yani bilmiyorum. Hani ben biraz var ya onu dinlerken okuyorum. Dedim tamam üçüncüde kesin takılacak, takılmadı.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası.
0: Valla çok şanslı bir adamım ya. Türkiye güzeli ağırlıyorum ya. Daha ötesi var mı?
1: Estağfurullah. Vallahi. Teşekkür ederim.
0: Gerçekten öyle ama yani biz ekranlardan takip ediyoruz, sosyal medyadan görüyoruz ama yakından daha da güzelsiniz değil mi Simge? Ağlama Simge be. Ağlama be. Ağlama bizi de ağlatacaksın.
1: Ya. Teşekkür ederim.
0: Şimdi biz ara verdiğimizde sevgili Ece Gürsel şöyle bir şey dedi. Dedi ki işte bu 5 yaşında yazdığı günlükten olan bölümü konuştuk.
1: Evet.
0: Ve onların gerçekleşmesi. İlk ne zaman tanıdık? İlk ne zaman heyecan yaşadın? Yani ne zaman Türkiye seni tanıdı? Nasıl oldu?
1: 2000 yılı.
0: Tam söylediğin tarih.
1: Tabii 2000 senesinde. Zaten ilk 99'da bir yarışmaya girdim. O daha böyle model modelle ilk adım yarışmasıydı. Orada çok zaten tanınmadık yani. O değildi işte ilk böyle tanınma. 2000 yılında Türkiye Güzellik Yarışması'na girdiğimde zaten çok büyük bir kanalın yarışmasıydı bu. Orada ikinci seçilince işte televizyon programı başladı. Magazin programları sunmaya başladım yine aynı kanalda. Öyle insanlar beni tanımaya başladı. Tabii asıl magazin gündemini böyle wow ettiren 2003 yılında Best Model seçildikten sonra Hıncal'la tanışıp yaptığımız çekimlerle yer yerinden oynadı. Hala bak Hıncal'la Ece Gürsel konuşuluyor yani.
0: Aynen öyle. İşte
1: çünkü çok büyük bir ustaydı o. Hani öyle bir reklam çalışması yaptı ki dedi ki bir ömür bunu konuşacaklar. Ve hakikaten öyle.
0: Dediği gibi de oldu.
1: Tabii, müthiş bir zeka.
0: Türkiye güzel olmak nasıl bir şey? Ne hissettiriyor? Ya biz bunu tabii anlayamayız da hiçbir zaman anlayamayacağız.
1: Yani
0: ama en azından ne hissediliyor onu duyalım.
1: Ne hissettiriyor? Bir kere yine başa döneceğim. Büyük bir sorumluluk. Yani sen Türkiye güzel seçildikten sonra şöyle bir aslında sorumluluk geliyor. Hayatının sonuna kadar iyi görünmek zorundasın. Ay bu eski Türkiye güzeli ne hale gelmiş dedirtmemek zorundasın.
0: Ama yani genelde öyle
1: genelde
0: oluyor.
1: Öyle oluyor.
0: Oluyor mu genelde?
1: Çok da olan var. Hani bu eski Türkiye güzeli ne hale gelmiş falan diye. Hani hani Rabbim bana o sözleri söylettirmesin her zaman bunu söylüyorum. Yani bu bir sorumluluk neticede.
0: Ama çok çaba sarf ediyorsun anladığım kadarıyla bunun içinde.
1: Tabii ya dikkat ediyorum.
0: Dikkat ediyorsun.
1: Yani ailemle yaşamam. Ya tabii ki ben de yurt dışına gittiğim zaman ipin ucu kaçıyor. Yememe içmeme dikkat etmiyorum. Yani tatillerimde etmiyorum yani. Ama genel olarak hayatımda dikkat ediyorum. Hani her şeyime dikkat ediyorum. En önemli şey bir kere cilt bakımıma önem gösteriyorum. Yani ama sadece bu cilt bakımına önem göstermekle alakalı bir şey değil. Yani sen bir kere iyi insan olursan iyi görünürsün. Ben her zaman onu söylüyorum. Senin için kalbin iyiyse sen iyi görünürsün. Aydınlık görünürsün. İçi karanlık olan insanın yüzü de karanlıktır. Ay, ben bunu görüyorum her zaman.
0: Çok güzel ama.
1: Hani gerçekten de yüzüne yansıyor karanlık,
0: İnsanın
1: o
0: içi dışına
1: dark
0: vurur.
1: Ve çirkinlik insanın aynen.
0: Dedikleri.
1: Hani, kesinlikle hani kalbinin güzelliği yüzüne yansımış lafı bence kesinlikle buradan geliyor. Yani insanın iç harbi ne kadar iyiyse dışarıya verdiği o enerji ve ışık bence o kadar iyi oluyor. Bu sadece cilt bakımıyla alakalı
0: bir şey. Bir şey söyleyeceğim değil. Cilt bakımı dedin ya birkaç tane tüy varsana cilt bakımıyla ilgili mesela ne yapsın kadınlar neye
1: sabah,
0: dikkat etsinler?
1: Sabah akşam temizleyecekler. Yani sabah uyandıklarında yüzlerini yıkama jelleri her ne kullanıyorlarsa cilt tipine göre sabah uyandıklarında köpürterek yıkacaklar. Geceden kalan o sebyum dengesini korumak için ve makyajlarını temizlemeden yatmayacaklar. Makyajı temizleyecek. Yani temizlik ya tamamen temizlik ya. Sabah akşam sileceksin yani. Ovacaksın. Abi ne sileceksin? Ben siliyorum valla. O pamuk böyle bembeyaz kalana kadar kazıyorum yani kendimi. Bende de bu var yani kazıma.
0: Valla en güzeli bizimki tavşan gibi elimizi yüzümüzü yıkıp çıkıyoruz evden.
1: Ya valla erkek ama işte olmaz yani anladın mı? Olmaz. Sadece su değil yani olay. Mutlaka bir sabah akşam yıkama jeli tonik yıkama jeli tonik yani bu must ve krem. Kendi cilt tipine göre bir göz kremi yüz kremi tamam.
0: Valla mükemmel ya gerçekten.
1: Onun dışında işte lafınızı bağla bölüm ama çok mesela ben hayatımda hiç cilt bakımı yaptırmadım. Hı. Dışarıda kliniklerde hiç cilt bakımı yaptırmadım.
0: Ciddi misin?
1: Tamamıyla kendim yapıyorum bakımlarımı. Bir de oynamayacaklar kendileriyle. Botokslu, dolguydu, bilmem de işlemde şuydu buydu. Bununla oynamayacaklar.
0: Ama çok genç cilt yaşlarda bakımı artık yapmaya başladı.
1: Ya, maalesef bilmiyorum, öyle.
0: Görüyoruz.
1: Onlar 40'a geldiğinde göreceğim ben.
0: Ne olacak?
1: Kötü olacak her şey.
0: Nasıl kötü olacak?
1: Kötü olacak.
0: Çok kötü olacak.
1: Tutmayacak
0: yani.
1: Çünkü botoks dediğin şey bir zehir ve ona vücut alışır. Hmm. Yani hani onu ne kadar geç o kadar iyi. Benim doktorum bana yapmıyor, diyor ki boşver şu an ihtiyacım yok, mimik yapan bir insan değilsin. Millet böyle Allah Allah. Geçen mesela model yetiştiriyorum ya, çocuklardaki Ece Hanım yani sormak istiyoruz ama yani kaç yaşınızdaki başladınız ki hani 3-5 mi falan diyor çocuklar böyle hani. En fazla 27-30 falansınızdır diyorlar mesela. Yurt dışında da öyle diyorlar. 27-30 falan en fazla diyorlar. Ay çok şükür ama yani realite diye bir şey var.
0: Ya seni gören insan üşenir, yola çıkmaktan vazgeçer ya. Aman ben bu kadar yolu alamam falan yani. Diye yani. Çok fena. Sana göre güzellik ne?
1: İşte az önce söylediğim gibi içini her zaman temiz tutmak. Hı. Kendini temiz tutmak. Yani hem içine hem dışını. Hı. Bana göre güzellik tamamen kendini temiz tutmaktan.
0: Kendini sevmediğin yönlerin var mı sevgili Ece?
1: Aşırı merhametli olmam. Bu kadar yani.
0: Niye bunu sıkıntı mı yaşıyorsun?
1: Ya bu kadar iyi niyetli olmayaydım iyiydi ya.
0: Ne yani, oldu? İyi niyetin sonunda.
1: Yani her iyi niyet suistimal ediliyor. Ve hiçbir iyilik cezasız kalmaz demişler. Vay. Yani
0: sen bunu deneyimledin yani.
1: Ben bunu tabii ki defalarca deneyimledim. Yani iyi insan olmanın zararlarını çok gördüm ama yine de iyilikten vazgeçmiyorum. Böyle de bir durum.
0: İnatla da yapmaya devam edeceğim.
1: İnatla da iyi olacağım yani.
0: Şimdi dışarıdan baktığımız zaman ünlülerin dünyasına, öyle söyleyeyim, sosyete dünyasına, müzik dünyasına baktığımızda biraz böyle sanki yapmacık gibi geliyor. İnsanların oynadığını hissediyoruz. Sen bu dünyanın içinde olan bir insansın. Öyle ya da böyle bu dünyanın içindesin ama dinleyicilerimizin de birçoğu yeni tanışıyor aslında Ece Gürsel'le. Çünkü bu samimi sohbeti duyuyorlar. Sen nasıl değerlendiriyorsun ortamı? Yani, öyle mi gerçekten? Gerçekten.
1: Ya yapmacık olanlar da var, aralarında olmayanlar da var. Hmm. Yani tabii ki illaki yani olan da var, olmayan da var.
0: Pekala. Senin güzelliğine hayran olduğun biri var mı sevgili Ece Gürsel?
1: Güzelliğine hayran.
0: Güzelliğine.
1: Beğendiğim modeller var tabii ki. Yani Irina.
0: İlla şey model olması gerekmiyor. Herhangi bir sanatçı, herhangi bir isim de olabilir bu. Çok güzel dediğim bir isim.
1: Çok güzel dediğim. Türkiye'den fark yani etmez. Düşündüm şöyle. Hani genelde hani yabancı modellerde beğendiğim isimler var. Mesela Naomi Campbell'ı çok beğenirim. Tarz, tavır olarak, duruş olarak. Irina Shayk zaten hemşerim. Onu da çok beğenirim. Yani Türkiye'de de çok güzel isimler var. Yani beğendiğim isimler var.
0: Sinema filmi düşünüyor musun hiç? Geliyor mu teklif?
1: Şöyle bir tane sinema filminde yer aldım zaten. Hı-hı. Özel bir kanalda yayınlandı. Çok da keyifli bir ekiple çalıştım. İsmi Sabahlar Olmasın'dı. Hı-hı. Güzel bir deneyim oldu benim için. Geliyor tabii ki projeler. Dizi de geliyor. Hı-hı. Ama ben mesela böyle tabii tiyatrocu olduğum için o dizi yapımcıları tiyatro programını gördüğü anda zaten çok yaklaşamıyor.
0: Niye?
1: Tiyatroculara yani dizi çok büyük bir mesai. Hmm. Benim haftanın 4-5 gün oyunum var baktığında nasıl bana set yazacak? O yüzden mesela bu dijital platformdaki dizilere sıcak bakıyorum. Hmm. Projeler de geliyor, okuyorum. Fakat hani benim kafama yatkın bir şey olmadı şu ana
0: sen
1: kadar.
0: Sen nasıl bir şey bekliyorsun mesela? Ne olabilir? Seni çekecek yani, bir proje ne olabilir? Şimdi ben
1: zorlayıcı bir şey olması lazım beni bir kere. Yani zorlayıcı bir rol olmasını isterim.
0: Mesela?
1: Yani
0: öyle kolay bir şey değil yani. Yani,
1: tabii
0: mi?
1: Canım illa zorlanacağız yani. Ya, illa zoru başarmam lazım. İşte yükselen oğlak olunca.
0: Simge ne olur mesela kadın dedektif böyle cinayetleri çözen bir olmaz mı? Ne? Zorlanmaz. Zorlanmaz.
1: Olabilir. Yani ben böyle drama oynamak isterdim ya böyle.
0: Aa.
1: Evet drama. Çünkü ben hep komedi oynuyorum ya 15 yıldır. Sabahlar Olmasın da komediydi. Yine bir komedi filminde oynadım. Sonuçta o da çok komikti. Konuk olduğum dizilerde de işte Ece Gürsel kimliğimle katıldım zaten. Yani orada da bir hep Ece Gürsel konuk oldu yani dizilere. Yani beni zorlaması lazım. Mesela Muhteşem Yüzyıl gibi böyle dönem dizilerinde de oynamak isterdim. Böyle mesela onlar da çok güzel, böyle çok güçlü karakterler. Yani güçlü karakteri oynamak isterdim.
0: Kötü rol falan.
1: Ya da kötü bir rol. Aynen. Kötü bir rol. Kötü kadın. Aynen.
0: Ya tam tersi böyle hani çok değişik, zor bir şey ya. Ya nasıl kötü olsun diyorsun değil mi? Anlıyorum ben seni.
1: Yani evet
0: bu
1: yani.
0: Bu insan nasıl kötü işte olabilir ya?
1: Olmak zor ya. O yüzden onu mesela deneyimlemek isterdim. Çünkü gerçekten kötüyü oynamak zordur.
0: Ya bence olma. Gözünü seveyim yani. Gıcık olmak istemiyoruz. Ben şimdi söyleyeyim sana.
1: Hemen böyle gıcık oluyorlar ya
0: çünkü
1: dizilerde.
0: Bizde çünkü etkisi çok oluyor. Yani evet. dışarıda neler neler söylüyorlar, neler neler yapıyorlar, evet. ediyorlar. Aslında bu güzel bir şey. İnsanın işini ne kadar iyi yaptığını tabii. falan gösteriyor, öyle değil mi?
1: Tabii.
0: Vallahi müthiş. Pişman oldun şeyler var mı sevgili Ece Gürsel?
1: Ya ben çok pişmanlık duyan bir insan değilim. Orada biraz yay burcu çalışıyor işte. Ben yaşadığım her şeyden ders alan, ay iyi ki yapmışım falan diyen. Yıllar evvel bir röportajımda işte şey dediler, işte verdiği çıplak pozlardan pişman oldu falan filan. Ben yani keşke vermeseydim dediğim oldu ama pişmanlık değil bu. Yani vermeseymişim iyiymiş falan dediğim oldu ama pişman mıyım? Hayır. Yani şimdi pişmanlık başka bir şey. Ahlanıp vahlanmaktır pişmanlık. Vermeydim iyiydi. Çünkü şu anki dediğim gibi hani şu anki içinde bulunduğumuz koşullara baktığımızda hani o fotoğrafları keşke o zaman vermeseymişim diye düşünüyorum. Ama ya Allah'tan böyle hani çok fazla yok baktığında da. Çünkü o zaman hatırlarsınız dergiler vardı. Evet, işte evet. Şandallar, paşalar. Evet. Hani böyle her modelin çılgınlarca soyunduğu dergiler vardı. Çünkü bizim mecburduk yani önümüzde örneklerimiz, ablalarımız onlardı. O yolu yapmak zorundayız. Hani geliyor teklif dergilerden, ne yapacaksın? Seksi pozlar vereceksin yani ismini duyurabilmek için. Bu geçmişte bütün oyuncular da bunu yaptı. Fatma Girey'inden Ajda Pekkan'ına, Seda Sayan'dan işte Türkan Şoray'ına. Hani aklınızın alacağı bütün o isimler de zaten vakti zamanında o Samanyolu dergilerine, onlara bunlara, ses dergilerine pozlar verdiler. Yani bu ben, sadece bana ya da modellere özgü bir şey değildi. Yani pişmanlık olarak baktığımızda yok ama hani keşke o zaman o pozları vermeseydim dediğim oldu. Türkiye çatısı altında, ha yurt dışında modellik yapsaydım umursamazdım bu kadar.
0: Bir şey soracağım. Hiç boş vaktin oluyor mu? Boş vaktin olduğunda da ne yapıyorsun? Uykuya hasretmişsin.
1: Evet. Ben çok az uyuyan bir insanım. Bana sosyal medyadan
0: yani
1: bunu
0: yazarlar. Yani işin olmasa da mı az uyuyorsun? Kısa şartlar gereği mi böylesin?
1: Şimdi şartlar gereği zaten az uyuyorum ama genel olarak işim olmadığında da az uyuyan bir insanım. Yani
0: bu ne? Hayatı kaçırmamak falan mı? Ya?
1: Vakit
0: öyle bir
1: kaybı
0: şey
1: gibi geliyor bana. Çocukluğumdan beri ben hiperaktif bir tipim ve bana hep onu yazarlar. Ece Hanım siz hani uykusuz nasıl yaşıyorsunuz? Yani yaşıyor işte bir insan bir şekilde yaşıyor.
0: Abi insan uykusuz yaşar da uykusuz görünmemeyi nasıl başarır? O
1: i̇şte
0: ayrı bir şey ya.
1: Ama vücut buna alışık. Allah çünkü ben Allah. Uyuduğum zaman sersem oluyorum. Uyuyunca daha kötü oluyorum böyle. Hani daha bir böyle down oluyorum, anladın mı?
0: Ya bir şey söyleyeyim, ben uyuyunca böyle oluyorum dediğinde bile bir şey olmuyor yani.
1: Böyle down oluyorum yani.
0: O bile çünkü çok güzel duruyor.
1: Ay teşekkür ederim. Yani ne bileyim uykusuzluğu alışıyor ya vücut bir şekilde.
0: Hiç böyle
1: gibi
0: günün tamamında böyle oh be sabahtan akşama kadar boş kaldım. Hiçbir şey yok. Hiçbir iş yok. Bir yere gitmeyeceğim, yürümeyeceğim, şarkı yapmayacağım dediğim boş bir günün oldu mu, ne yaptın?
1: Olamıyor çünkü ailemle yaşadığım için ben. Şimdi yan dairede ablam ve yeğenlerim oturuyor. Ben annemle beraber yaşıyorum. Yani yan yana evlerimiz. Şimdi boş günüm mesela hafta sonu bir güne denk geliyor. Mesela pazar günüm boşsa çocuklar evde ve benim evde oluyorlar genelde. Benle vakit geçirmeyi daha çok seviyorlar. Sabahın kör kralsında zaten çocuk sesi ve hani bazen anneme diyorum ki hani biraz birkaç saat uyuyayım ses yapmasın. Allah'tan iki katlı evlerimiz. Aynı tip ev, iki tane böyle yan yana. Benim alanım üst kat. İşte aşağıda takılıyor çocuklar falan. Ses yapmasınlar diyorum ama neticede hani atıyorum 10'da 11'de bile kalksam ya akşam 11-12'ye kadar çocuklarla vakit geçiriyorum. Hani benim evde tek başıma 10 böyle kafa dinlediğim bir zaman dilimi de yok. Yani baktığında. O yüzden hani o boş günümde çocuklar dolduruyor bir şekilde. Bir bakıyorum akşam olmuş.
0: Annenin aran nasıl?
1: Çok şükür çok iyi. Annem benim başımın tacı, bütün analar tabii ki öyle ama.
0: Demiyor mu sana kızım evlen git artık yanımdan ya?
1: Yok dese derdi. Tam tersi benim evlenmemi hiç istemedi.
0: Ciddi misin sen? Hiç evlenmedin değil mi Ece?
1: Hiç evlenmedim. Zaten ben evlilik insanı değilim. Ya ben evlilik kurumuna çok saygı duyuyorum ama ben evlilik kurumuna uyabilecek bir karakter değilim. Çünkü benim iş hayatım çok yorucuydu. Hala öyle.
0: Alkışlıyor seni.
1: Yani evlilik bir kere çok
0: evlenecek
1: büyük
0: olsan
1: bir
0: bunların
1: sorunluk.
0: Bir çoğunu yapamayacak olur musun mesela?
1: Yani tabii ki yapamazsın bu kadar aktif çalışamazsın. Adam evde ilgi bekler, yemek bekler, iş bekler, ne bileyim ben. Hani yanında
0: hiç öyle düşünemedim yalnız.
1: Ben de düşünemiyorum. Yani yardımcın dahi
0: yemek
1: olsa.
0: Yemek bekler diyeceğim.
1: Hani ama neticede yardımcın dahi olsa. Benim evimde yardımcım var. Ablamın evinde de var. Fakat ne olursa olsun şimdi kendim evlenseydim evimde de bir yardımcı olsa bile adam sonuçta yine kendi bekler o ilgiyi. Yani o kadınla sonuçta yardımcıyla vakit geçirmiyor. Yani sen o masayı kuracaksın,
0: geçirenler
1: edeceksin.
0: Geçirenler var yani.
1: Onu bilemem. Yani Allah korusun diyelim. Ama oluyor. Yaşamadık değil, Allah korusun öyle şeyler.
0: Hiç öyle bir duruma geldin mi? Yani hani evlenme durumuna falan geldiğin oldu mu hayatında?
1: Bir iki ilişkimde yaklaştım evliliğe.
0: Teklif ettiler mi?
1: Ece? Benim hayatıma girmiş her adam benimle evlenmek istedi. Ben de evlenmeye sıcak baktım. Yani her ilişki sonuçta öyle başlar. Hı. Kimse hani vakit geçirmek için zaman hani biriyle vakit
0: geçirmek için takılalım ondan sonra herkes kendi yoluna demez. Doğru.
1: Bir de benim ilişkilerim hep çok uzun sürer. Yani ben bir tanışırım 10 yıl. Bir beraberlik 6 yıl. Biri 5 yıl. Gitgide azalmış ama. Hı. Bak ilk ilişkim 10, 6, 5, 4, 3. Hakikaten öyle ama. Gerçekten öyle. Hani son 2 ya gitgide azalıyor böyle.
0: Ne oluyor lan?
1: Ama öyle başladı. Hakikaten tık tık tık tık tık böyle azala azala bugünlere geldik. Yani benim ilişkilerim hep uzun solukluydu. Hı. Tabii ki hayatımdaki insanlarla hep evlilik konuşuyorduk. Fakat ya bir yerde olmuyor. Çünkü ben de evlilik insanı değilim dediğim gibi. Yani hani insan yeri geliyor annesiyle aynı evde didişiyor. Yani iki farklı cinsin bir eve konulup da yani 7-24 aynı insan. Sabah kalkıyorsun aynı adam, yatıyorsun aynı adam. Ay çok yani kolay iş değil ya. Ya gerçekten kolay iş değil. Hadi sevgililik gibi değil.
0: Değil.
1: Yani evinde yaşıyorsun 2-3 gün görmüyorsun, özlüyorsun, gidiyorsun. Ama şimdi...
0: O deminki anı hayatımda unutmayacağım yalnız.
1: Yani ay sabah akşam böyle ben sıkılırım ya. Ya ben kendimi biliyorum.
0: Peki aşka yani, ne diyorsun?
1: Aşk her daim var.
0: Şu an var mı?
1: Şu an...
0: Çok gıcık adamım ya vallahi billahi. Bak yani... dolandım konuyu oraya getirdim ya. Annenle aran nasıldan başlayıp ilmek ilmek dokudum. Ece Gürsel hayatında biri var mı, aşık mısın?
1: Şu an hayatımda biri yok. Hı. Ama yani beni heyecanlandırmaya başlayan böyle bir birileri var gibi sanki.
0: Onun haberi var mı?
1: Onun da haberi var. Bakalım hayat kısmet ya.
0: Ciddi misin sen?
1: Ama uzun zamandır hayatımda kimse yok. Epeydir yani sana şöyle söyleyeyim. Epeydir hayatımda kimse yok. Yani şimdi böyle bir flörtü durumları var ama bakalım.
0: Güzel. İşte o da sanat dünyasından mı?
1: Değil.
0: Müzisyen mi?
1: Değil.
0: Değil. Anladım. Hayırlısı olsun diyelim. Yani Allah tamamını erdirsin diyeceğim.
1: Kısmet,
0: senin öyle
1: bakarsın,
0: bir beklentin yok.
1: Yani hani bak belki de bunu bana düşündüren biri olmadı. Yani çünkü ben hiç hayatımda bununla böyle hani bir ömür aynı ev geçer mi diye düşünmedim. Belki
0: kesinlikle
1: biri
0: düşünmem demiyorsun. Yani
1: kesinlikle
0: bunu
1: demiyorum.
0: Bunu sadece evlilik için demiyorum aslında. Yani hayatında hayır kesinlikle yapmam. Kesinlikle düşünmem. Kesinlikle gitmem gibi anladığım kadarıyla net kararın yok yani
1: yok,
0: öyle
1: yok.
0: Mi?
1: Yok yok. Yani bir kere asla diyen bir insan değilimdir ben o keskin çünkü hani Rabbim sınar o hiç o tarz topa girmem yani yazıldıysa Allah tarafından böyle bir şey tabii ki biri bir anda çıkar ve bir anda her şey değişir fakat ya mesela çocuk konusuna gelecek olursak gerçekten istemiyorum çünkü yeğenlerim olduktan sonra ben
0: onları yeteri kadar bana
1: tabii yani aynı ev içerisindeyiz neticede doğduklarından beri 7-24 birlikte büyütüyoruz sonuçta çocukları yani o ne kadar zor olduğunu kolay olmadığını o çocukların her evresinin her türlü o zorluklarını gördüğüm için yok dedim hiç bana göre değilmiş.
0: Tam onu soracaktım
1: hiç
0: sen benden önce davrandın.
1: Çok
0: ya.
1: İstedi ya mesela geçmişte böyle bir ilişkimde çocuk istedim çok eskiden. Hı. İyi ki yapmamışım. Her gün böyle secde ediyorum. Allah'ım şükürler olsun yapmamışım falan diye. Çünkü ömür boyu kalp ağrısı çocuk bak kendi.
2: Radyo Sputnik canlı yayın. Sevgili dinleyenler, yayınımıza canlı bir bağlantıyla devam ediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Silivri açıklarında iki geminin çarpışmasına yönelik açıklamalarda bulunuyor.
3: Bunun üzerine Türk Radyo üzerinden bizim ana arama kurtarma merkezimiz anons geçerek gemiye ulaşmaya çalıştı. Bunun üzerine oradaki çatışan iki gemiden birisi olan Alsu gemisinin kaptanı dönüş yaparak 3.15'te bir gemiyle çarpıştığının bilgisini verdi. Ve bizim bu anlamda da olayı teyit etmiş olduk. Onun üzerine bütün arkadaşlarımız arama kurtarma ekiplerini bölgeye yönlendirdi. Hemen dakikalar sonrasında gerek kıyı emniyeti olsun, gerek sahil güvenlik olsun... hem arama kurtarma botlarını hem römörkörlerimizi bölgeye yönlendirdik. Tabii bölge arkadaşlarımız ulaştığında gemiden iki gemi, bir tanesi Tuğberk İmamoğlu ki battığını düşündüğümüz, yani aşağı yukarıda teyit ettiğimiz gemi, diğeri de Alsu, ikisi de ticari gemi. Ve oradaki herhangi bir gemiden sadece kalan emareler olduğunu arkadaşlarımız teyit etmiş oldu ve arama kurtarma çalışmalarına başlamış durumdayız. Bu noktadaki derinliğin yaklaşık 900 metre olduğunu özellikle belirtmek isterim. Ve batan gemide 10 tane gemicimiz, kaptanlar dahil 10 tane deniz insanımızın olduğunu özellikle belirtmek isterim. Bunların tamamı Türk ve zaten olayın o ilk 3.26'daki bizim acil çağrı ve bu geminin Tuğberk İmamoğlu'nu tespit ettiğimizde oradaki bize kayıtlı olan cep telefonları numaralarına arkadaşlarımız ulaşmaya çalıştı. Aynı zamanda tesis sistemleriyle ulaşmaya çalıştı ama maalesef ulaşamadı. Hani buradaki çatışmanın olduğu an 3.15 olarak kabul edersek bizim de acil çağrı aldığımız dakikayı 3.26 olarak kabul edersek ki böyle hani o bizim çağrı aldığımız dakika net. Kaptanın bildirdiği 3.15'in de doğru olduğunu kabul edersek 11 dakikalık gibi bir sürede çok hızlı bir batmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Orada bu denizci filikası ya da botlarının bir tanesinin olduğunu ve içinin boş olduğunu, aynı zamanda can simitleri olduğunu ve geminin bazı emarelerinin olduğunu gördük ama maalesef şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadı. Gerek denizden gerekse de havadan arama kurtarma çalışmalarımızı halihazırda takip ediyoruz. Ama elbette bu verdiğim bilgiler ilk bilgilerdir. Detay bilgilere ulaştığımız müddetçe kamuoyumuzu bilgilendirmeye devam edeceğiz. Ben tekrar geçmiş olsun diyorum.
4: Radyo Sputnik canlı yayın.
2: Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında gece 3 sıralarında 2 gemi çarpıştı. Bir gemide hasar bulunmazken diğer gemideki 10 personelle irtibat kurulamadı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Haber alınamayan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin radarda en son Çanakkale Boğazı girişine görüldüğü belirlendi. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün Marmara Denizi'nde yaşanan gemi kazasıyla ilgili yaptığı açıklamada Tuğberk İmamoğlu gemisinin battığı değerlendirilirken filikaların boş olduğunun tespit edildiği bildirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da gece 03.26'da kurumlarına acil çağrı alındığını belirtti ve hemen ardından da arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını bildirdi. Çarpışan gemilerden de birinin battığını düşündüklerini söyledi. Batan gemide de 10 personelin bulunduğunu belirtti ve tamının Türk denizcilerden oluştuğunu söyledi.
4: Radyo Sputnik.
5: İran halkına hem Trump hem de Netanyahu çağrı yapıyordu. Sokağa çıkın, rejimi devirin diye çağrı yapılıyor. Ne oldu şimdi? İran'da sokağa çıkıyorlar insanlar. Evet ama İran bayraklarıyla hem İran devletine hem bu savaşa karşı ABD ve İsrail karşıtlığı üzerinden sokağa çıkıyorlar. Rejimi destekleyen de desteklemeyen de çıkıyor. Diyor ki biz ülkemizi sizin saldırılarınıza karşı savunuruz diyor. Buna karşılık rejimi devirin diye çağrı yapanlara dair bakıyorsunuz ABD'de 10 milyona yakın insan sokağa çıkmış. Kimi devirmek için? Trump'ı devirmek için. Ve bakıyorsunuz İsrail'de insanlar sokağa çıkıyorlar. Netanyahu'yu ciddi şekilde eleştiriyorlar. Yani biraz durum tersine dönmüş durumda. Bunlar İran rejimini devirmeye çalışırken belli ki kendi sandalyeleri bugün sallanıyor. Bir ay öncesine göre bugün zorda olanlar, bu savaşı başlatanlar efendim. Tablo çok açık.
4: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik. Haber ve programlarımızla anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz. Everybody.

Haber ve programlarımızla anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz. 7 bölge 24 şehirde yayındayız. Burası.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Marmara Denizi'nde Siirt açıklarında gece üst sıralarında iki gemi çarpıştı. Gülistan doku soruşturmasında tutuklu sayısı 30'a yükseldi. Peru, İran'la diplomatik ilişkilerini kesti. Ayrıntılar bültenimizde. Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında gece 3 sıralarında 2 gemi çarpıştı. Bir gemide hasar bulunmazken diğer gemideki 10 personelle irtibat kurulamadı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Haber alınamayan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin radarda en son Çanakkale Boğazı girişinde görüldüğü belirlendi. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün Marmara Denizi'nde yaşanan gemi kazası ile ilgili yaptığı açıklamada Tuğberk İmamoğlu gemisinin battığı değerlendirilirken plakanın boş olduğunun tespit edildiği bildirildi. Gülistan 9 soruşturmasında tutuklu sayısı 30'a yükseldi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan 9 ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 2 zanlıdan biri tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Lösemi'yi yenen üniversite öğrencisi trafik kazasında hayatını kaybetti. Ankara'da 2 yıllık tedaviyle lösemi'yi yenen Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencisi Mert Doğan Aydın, yolun karşısına geçerken alkollü olduğu öne sürülen sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Dış gündemle devam edelim. İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesini vurdu. İsrail savaş uçakları akşam saatlerinde ülkenin güneyindeki Kefir Ruman beldesine hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda sığınak delici füzelerin kullanıldığı, şiddetli patlama seslerinin ise tüm Nebatiye bölgesinde duyulduğu kaydedildi. Peru, İran'la diplomatik ilişkilerini kesti. Peru Dışişleri Bakanlığı, İran'ın politikalarını kınayarak ülke diplomatik ilişkilerin sonlandırılması kararı alındığını açıkladı. Açıklamada, diplomatik ilişkilerin kesilmesine rağmen Latin Amerika ülkesinin vatandaşlarına konsolosluk hizmetleri sunmaya devam ettiği planladığı belirtildi.
2: Ekonomi.
1: Veri merkezlerinin elektrik tüketimi 5 yılda yaklaşık 4 katına çıktı. Küresel veri merkezlerinin elektrik tüketimi 5 yılda yaklaşık 4 katına çıkarak geçen yıl 557 terawatt saate yükseldi. Bu tesisler geçen yıl küresel elektrik talebinin %1,9'unu oluşturdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK prim borçlarına yönelik tecil ve taksitlendirme uygulamasında 183,3 milyar liralık borcun taksitlendirildiğini açıkladı. 4 Haziran-31 Ağustos tarihleri arasında uygulamadan 148.984 işveren ve 4 beyli sigortalı yararlandı. Bu kapsamda toplam 7,5 milyar liralık ilk taksit tahsil edildi. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.008 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 29 kuruş, euro 55 lira 95 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.703, çeyrek altın 10.941, tam altın 43.565, atı altın ise 44.274 liradan işlem görüyor.
2: Spor.
1: Amili kadın voleybol takımımız 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yoluna emin adımlarla ilerliyor. Son 16 turunda Azerbaycan karşısında sahaya çıkan Filenin Sultanları rakibini 3-0 mağlup ederek turnuvada son 8 takım arasına kaldı. Şampiyonluk hedefini sürdüren Ay Yıldızlılar yarın çeyrek finalde Almanya ile karşılaşacak. Sinan Erdem spor salonunda oynanacak müsabakanın başlama saati 19. Trabzonspor, Ahmetspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırdı. Deneyimli teknik adam, Ferencvaros'a karşı kaybedilen UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçının ardından istifa etmek istemiş ancak yönetim kararından vazgeçilmişti. Süper Lig'de 5 ve 6. haftaların maç programı açıklandı. Trabzonspor Galatasaray karşılaşmasının tarihi de belli oldu. İki ekip 19 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.
2: Hava durumu.
1: Hava durumuyla bülteni sonlandıralım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey ve doğu parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Erzurum'un kuzey ve Van'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı dillerimize beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Ankara, İstanbul, Gaziantep ve Diyarbakır parçalı ve az bulutlu. Ankara 32, İstanbul 31, Gaziantep ve Diyarbakır 37 derece. İzmir ve Antalya az bulutlu ve açık. İzmir 36, Antalya 39 derece. Trabzon ve Van parçalı ve çok bulutlu. Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Trabzon 28, Van 26 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Amerika Çin'de sert kayaya çarptı. Öyle şaklabanlık yaparak bir yere varmak da pek mümkün olmadı. Trump'ın o şovları karşısında Xi'nin yüz mimiklerini hepimiz hatırlıyoruz ekranlarda. Yani öyle ben senin şamara olanların gibi değilim dedi ve son derece ciddi bir duruşu vardı. Hiç mimiklerinde gram oynama olmadı. Tabii bütün Avrupa ülkelerini masanın önüne toplayıp boncuk gibi dizen bir Trump böyle bir şeyi karşısında hem Putin'in karşısında hem de Xi'nin karşısında tabii umduğunu bulamadı.
4: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
5: Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi imzalanıyor ve burada da aslında eğitimde fırsat eşitliği ve eğitimde cinsiyet ayrımını ortadan kaldırmaya yönelik bir sözleşmeye imza atılıyor. Sizden okuldan bağış vesaire gibi böyle zorunlu, devlet okullarını kastediyorum, zorunlu bir ücret istendiğinde şu anayasa kitapçığının 42. maddesini bir hatırlatın derim o okul müdürlerine. Şu an aracında bizi dinleyenler varsa ya da sanayi bölgesinde ya da oraya giden orayı bilen, aracı olan illaki bir gidiyordur sanayiye. Oradaki ustaların çırak bulma konusunda ne kadar zorlandıklarını görüyorsunuzdur efendim.
6: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Dünya Haberi.
1: Mutlu günler, saatler 11.10'u gösteriyor. Radyo Sputnik'tesini sizlere dünyanın haberini aktaracağız. Ben Selin Yazıcı, önce özetler. Rusya Devlet Başkanı Putin, Doğu Ekonomi Forumu'na katılmak üzere Vladivostok'ta. Amerika Birleşik Devletleri İran hedeflerine bir kez daha saldırı düzenledi. İran'dan da misilleme saldırıları geldi. G20 Maliye Bakanları toplantısı ortak bildiride mutabakata varılamadan sona erdi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Doğu Ekonomi Forumu'na katılmak üzere Vladivostok'ta. Rus lider bugün Uzak Doğu Federal Bölgesi'nin kalkınmasına yönelik bir değerlendirme toplantısına başkanlık edecek. Putin, bölgedeki ekonomik gelişmelerin yer aldığı interaktif bir sunumu inceleyecek, ardındansa video konferans yöntemiyle bölgede kurulan yeni tesislerin açılışını gerçekleştirecek. Geleneksel olarak forum oturumlarına katılan Putin, yarın düzenlenecek ana oturumda ise bir konuşma yapacak. Bu konuşma öncesinde ise bugün iki önemli uluslararası temas gerçekleştirmesi planlanıyor. Rus lider, Moğolistan Başbakanı ve Çin Başbakan Yardımcısıyla ikili görüşmelerde bulunacak. 1 Eylül'de başlayan ve 4 Eylül'e kadar sürecek olan Doğu Ekonomi Forumu'nun ana medya partnerliğini Sputnik üstleniyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Kiev rejimi lideri Zelenski'nin Rusya hava sahasındaki uçuşların güvenliğine ilişkin uyarı niteliğindeki açıklamalarını değerlendirdi. Zaharova, Kiev rejimini devlet mekanizmasıyla terör metotlarının birleşimi olarak nitelendirdi. Doğu Ekonomi Forumu marjında konuşan Zaharova, Kiev rejiminin tepeden tırnağa teröre sarıldığını söyledi. Batıdan gelen denetimsiz mali akışların ve yolsuzluğun küresel bir tehdit oluşturduğunu belirterek, bu durum sadece bir veya başka bir ülkeyle yaşanan çatışma meselesi değil, tüm dünyaya yönelik bir tehdit konusu değerlendirmesinde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı çevresindeki İran hedeflerine bir kez daha saldırı düzenledi. İransa bölgedeki ABD üslerine misilleme saldırısı başlattı. ABD hafta sonu yaşanan karşılıklı saldırıların ardından İran'daki hedeflere yönelik dün akşam saatlerinde yeni bir hava harekatı başlattı. İran'dan da misilleme gecikmedi. ABD saldırılarında İran'ın çok sayıda bölgesi hedef alındı. Keşim Adası, Bender Abbas, Sirik, Çabahar ve Kunarek'te patlama sesleri duyuldu. Fırlatılan mühimmatlardan biri Sirik yakınlarında bir düğünün yapıldığı bölgeye isabet etti. 4 kişinin hayatını kaybettiği olayda 68 kişinin de yaralandığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump saldırıların İran'ın Boğaz'a yeniden mayın döşeme girişimlerine ve Ürdün'deki Amerikan üssüne füze atmasına misilleme olduğunu savundu. İran'a henüz en büyük saldırıysa düzenlemediklerini iddia etti. Trump, İran'ın karşılık vermesi halinde ise daha ağır saldırılar düzenleneceği uyarısında bulundu. İran devrim muhafızları ise ABD saldırılarının Hürmüz Boğazı'nın kilidini daha da sıkılaştırdığını ve saldırılara pişmanlık verici karşılık verileceğini açıkladı. Devrim muhafızları sözcüsü, ABD yeni saldırılarından pişman olacak, onları ağır bir ceza bekliyor dedi. Bu açıklamaların ardından İran medyası ordu güçlerinin ABD üslerine yönelik misilleme saldırısı başlattığını yazdı. Bölgedeki ABD üslerinin füzeler ve dronlarla hedef alındığı belirtildi. İran tarafından atılan balistik füzeler Ürdün semalarında görüldü. Kızıldeniz kıyısındaki Akaba kentine saldırı düzenlendi ifade edildi. Çok sayıda Amerikan askerinin öldürüldüğü iddia edildi. Ancak ABD'li yetkililer can kaybı iddiasını yalanladı. Ürdün, İran tarafından fırlatılan 13 balistik füzenin 10'unun engellendiğini duyurdu. Hedef alınan ülkelerden bir diğeri ise Bahreyn oldu. İran geniş çaplı drone saldırısı düzenledi. Kuveyt ordusu da hava savunma sistemlerinin drone saldırısına karşı devreye girdiğini açıkladı. İran devrim muhafızları Irak'ın Erbil kentindeki ABD üslerine yönelik füze ve dronlarla saldırı düzenlendiğini açıkladı. G20 Maliye Bakanları toplantısı ortak bildiride mutabakata varılamadan sona erdi. ABD'nin ev sahipliğinde 31 Ağustos 1 Eylül tarihlerinde yapan G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı tamamlandı. Gündemde küresel büyüme, borç ve küresel dengesizlikler gibi konuların yer aldığı toplantı, Çin'in kritik ekonomik ve jeopolitik maddelere şerh düşmesi nedeniyle ortak bir bildiri üzerinde mutabakat sağlanamadan sona erdi. ABD'nin uçak gemisi USS Abraham Lincoln 270 günü aşkın süredir devam eden deniz görevinin ardından Tayland'a ulaştı. Yaklaşık 5000 kişilik mürettebatı taşıyan dev uçak gemisi başkent Bangkok'un güneyinde Shabank Limanı açıklarında görüntülendi. Geminin aylardır denizde olması nedeniyle kötüleşen yaşam koşulları ve mürettebatın ruh sağlığına ilişkin iddialar son dönemde dünya basınının gündemine gelmişti. Gemide intihar girişimleri yaşandığına ilişkin haberler ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu politikasına yönelik eleştirileri artırmıştı. Nepal'deki seller 2 milyon tondan fazla enkaz bıraktı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephanie Duarich, Nepal'deki sel felaketi hakkında bilgi verdi. Duarich, bölgede bugüne kadar 1000'den fazla cesede ulaşıldığını, 3900 kişinin halen kayıplı ve yaklaşık 12.000 kişinin kurtarıldığını aktardı. Duarich, Birleşmiş Milletler'den gelen ön değerlendirmeye göre Nepal'deki sellerin geride en az 2.2 milyon ton enkaz bıraktığını belirterek, tahmini enkazın yaklaşık 556 bin tonu 2300'den fazla hasarlı binayı kapsayan inşaat enkazından oluşuyor dedi. Sözcü artan halk sağlığı riskleri konusunda endişelerini de dile getirdi. Aşırı kalabalık barınakların, kirlenmiş su ve hasar görmüş sağlık tesislerinin özellikle kadın ve çocukları hastalıkları yakalanma riskine daha fazla maruz bıraktığı konusunda uyardı. Polonya'da ilkokullar ve okul öncesi eğitim kurumlarında cep telefonu kullanımına ilişkin yeni düzenleme ülke genelinde yürürlüğe girdi. Buna göre ilkokul öğrencilerinin dersler, teneffüsler ve diğer okul faaliyetleri sırasında telefon ve benzeri elektronik cihazları kullanmasına izin verilmiyor. Okul öncesi eğitim kurumlarındaki çocukların bu tür cihazları tamamen okula getirmesine müsaade edilmiyor. Hemen hatırlatalım, Polonya hükümeti 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin yeni yasal düzenleme üzerinde de çalışıyor. Haberleri aktardık. Yayınımız basın turuyla devam edecek.
0: Dünya Haberi.
2: Ya ben neyden bahsediyorum Özgür?
3: Ya Allah aşkına, yetkililere sesleniyorum. Kamerada gözünüzün içine baka baka. 4 yaşındaki çocuğu kenara çekip tecavüz eden aşağılık insan görünümlü yaratık ülkemizde elini kolunu sallarken, dolanırken sokak hayvanları mı, köpekler mi tehlikeli oldu Allah aşkına ya? Tehlikeli olanını zaten alın. Tedavisi yapılabiliyorsa tedavisini zaten yaptırın. İnsanlardan uzaklaştırılması gerekenleri uzaklaştırın ama siz savunmasız, zararsız insanlardan, bu ülkede yaşayan bizlerden asıl uzaklaştırılması gereken ellerini kollarını sallayarak dolanacaklar. Sokak hayvanları mı sıkıntı oldu yani? Köpekler mi sıkıntı oldu? Ne manzaralarla karşılaşıyoruz ya? Ne videolarla karşılaşıyoruz? Ciğerimiz parçalanıyor. Vallahi ciğerimiz parçalanıyor. Biz onların yaşam alanlarına girdik. Vallahi billahi en öncelikli istedikleri şey biliyor musunuz? Sevgi.
4: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te. Basın turu. Basın Turu.
1: Yepyeni bir günden, yepyeni bir programdan herkese merhabalar efendim. Radyo Sputnik'tesiniz. Saatlerimiz 11.20'yi gösteriyor. O halde basın turu başlıyor demektir. Ben Selin Yazıcı.
5: Ben Ebru Dönmez.
6: Ben Serkan Baştımar.
1: Efendim gazetelerimizi aldık. Yuvarlak masa etrafındaki yerimizi de aldık. Bakalım Türk medyası bugün dünyadan ve Türkiye'den olayları sayfalarını nasıl taşımış? Hangi haberleri görmüşler? Bugünün ilk gazetesi olarak Türkiye gazetesini aldık. Türkiye gazetesi dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin'in, Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesini sayfalarına taşımış ve Akkuyu'ya kardeş geliyor diyor. Hemen detaylarını aktaracağız. Kırgızistan'da bir araya geldi iki lider biliyorsunuz Putin ve Erdoğan. Akkuyu dışında yeni nükleer santrallerinde mesajını verdiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Akkuyu nükleer santralinin açılışıyla birlikte bazı yeni santrallerin açılış adımlarını da birlikte atacağız dedi. Putin de ilginiz sayesinde ekonomik işbirliği yüksek seviyede kalıyor dedi ve yeni yani yeni kardeş Akkuyu'ya kardeş yeni santrallerin de geleceği müjdesi verilmiş oldu bu görüşmede.
5: Akşam gazetesiyle devam edelim. Akşam gazetesi de ilk sayfasında Tarım Bakanlığı'nın yeni düzenlemesine yer vermiş önemli bir gelişme. Meyve suyunda artık tatlandırıcı yasaklanıyor. Tarım Bakanlığı meyve suyu ve meyve suyu tozunda tatlandırıcı kullanmayı yasaklayan taslağı görüşe

0: var zaten. Aynı olsun, şekilde olsun. Karadeniz'de de balıkçılar, evet, özellikle olsun. Küçük tekneler zaten bu balık sezonu başlamadan önce onları fark etmişler.
1: Evet, 150 lirada nasıl bir rakam, nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: İyi artık, İbru daha buna da bir şey. Artık buna da bir şey demeyelim yani. O kadar böyle korkunç rakamlar var
1: gülsün,
2: ki.
1: Değil mi?
2: Yüzü gülsün, biz de balığımızı yiyelim, vitaminimizi alalım. Haydi Serkan, sıra sende.
0: Nefes gazetesindeyiz. Üniversitenin açılmasına sayılı günler kaldı ve yurtta yer yok, cepte de para yok. Manşetlerle hemen devam edelim. Özel yurtların yıllık fiyatı 624 bin liraya çıktı. Devlet yurtları uygun ama yer yok. İstanbul, Ankara ve Eskişehir'de kiralar 40 bin liraya ulaştı. Kirayı ödeyebilmek için de hamallık yapan üniversiteli bile var. Şimdi öğrencilerin yorumlarına bakalım. Elif İlhan, Ankara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi. Her ay ailemin gönderdiği 6 bin lirayla geçinmeye çalışıyorum. Devlet yurdunda kalıyorum. Çoğu zaman para harcamak için günlerimi uyuyarak geçiriyorum diyor. Ve diğer taraftan da Rojin Varhan, Ankara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunu kendisi. Hem okuyorum hem çalışıyorum, buna rağmen kiramı ve temel ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum. Kiramı ailem gönderiyor. Okula gidip gelmek bile 500 lira.
2: Maalesef işte öğrencilerin yaşadığı sıkıntılar bitmiyor. Üniversiteyi kazandık diyorlar. Aslında en büyük barikatı aştıklarını düşünüyorlar. En zorlu yeri geçtiklerini düşünüyorlar. Ama sonrasını gerçekten hem onlar için hem aileleri için cep yakan durumlar söz konusu olduğu için zorlu bir maraton onları bekliyor. Milliyet gazetesiyle devam edeceğiz. Milliyet gazetesi böyle birazcık amiyane bir tabir kullanmış manşetinde ama maalesef can yakan da bir şey aslında bu. Ehliyeti çakma mı diyor, kime sesleniyor? Girne'de efendim, Girne'de batan geminin kaptanının ehliyetini Honduras'tan almış. Efendim, deniz aşırı ülkelerden alınan bu belgelerin gerçekliği ise eğitim ve sınav şartlarının yerine getirip getirmediği sorularında beraberinde getiriyor. Dolayısıyla hani bu hepimizin böyle kullandığı, günlükte kullandığı bir kelimedir. Çok hoş değildir ama hani ehliyeti çakma mı diye Milliyet gazetesi soruyor. Kaptan Mustafa Öz'ün de bir fotoğrafını yer vermiş. Biliyorsunuz bu Girne'de hafta sonundaki bu kaza inanılmaz derecede canımızı yaktı. Halen kayıpları arama çalışmaları devam ediyor. Bu arada bugün de Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında iki ticari gemi çarpıştı biliyorsunuz. Sabahtan itibaren bütün bültenlerimizde bu konuya yer verdik. Yer vermeye devam edeceğiz. Tüm gelişmeleri an be an aktaracağız. Konuyla ilgili önemli konuklarımız da vardı. Bizlerle paylaştılar. Ve yeni haberler düşüyor kazayla ilgili. 11 dakikada hızlı bir batma yaşandı şeklinde son dakika gelişmesini de paylaşalım.
1: Sabah gazetesiyle devam edelim. Yine yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce az bir süre kala 5000 öğrenciye bir belediyeden kırtasiye desteği var. Hangi belediye? Ümraniye Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla ailelerin okul masraflarına katkıda bulunuyor. Ümraniye Belediyesi ve 5000 öğrenciye de kırtasiye desteğinde bulunacak. 1 ila 20 Eylül tarihleri arasında Ümraniye Belediyesi Nikah Sarayı'nda da öğrencilere dağıtılacakmış. Toplam 5000 öğrenciye ulaştırılacak bu yardım paketi. Yardımdan yararlanmak isteyen öğrencilerle, öğrenciler belgeleriyle ve kimlik kartlarıyla başvuruda bulunabiliyorlar. Bu arada yine velilere bir uyarımız olsun. Daha doğrusu Sabah gazetesinde doçent doktor Demet Taş'ın köşe yazısında anne babaları uyaran bir yazısı var. Diyor ki fazla harçlık sigara sağlığa zararlıdır, sigara tüketimini artırıyor diyor. Hı-hı. Özellikle ergenler için son zamanlarda bu gençler arasında maalesef ki yaygınlaşıyor. Elektronik bunların kullanıldığı bu gençlerde akciğer hasarlarına yol açıyor ciddi derecede. Uzmanlar da bağımlılığı önlemek için diyor ki aileleri harçlık kontrolü yapmaya ve dumansız ev ortamı sağlamaya çağırmış. Özellikle de bu harçlık konusunda ekstra harçlık vermeyin. Çocukların spora başlama veya liseye geçiş gibi faktörlerle merkeze düzenli gelmesi durumunda kalıcı son alınabiliyor diyor. Bir merkez açılmış, yaşa uygun tedavi merkezi. Merkezde de 13 yaşındaki ergenle 17 yaşındaki gencin gelişim düzeyine ve yaşına göre farklı iletişim ve tedavi basamakları izleniyormuş. Polikliniklerden de MHRS'den doğrudan randevu alınabiliyor diyor. Bunu da ailelere hatırlatmakta fayda var.
0: Takvim gazetesindeyiz. Milli elektrikli hızlı trende bir rekor söz konusu. Bunu da başlıklarına Sevin Tren rekor diye aktarmışlar Takvim gazetesi.
2: Takvim gazetesi, evet, o. Diyecektim. Takvim gazetesi. Takvim gazetesi bu kelime oyunlarını manşetlerinde kullanmayı

0: Çok seviyor.
1: Evet. Sevintiren rekor haberiyle devam edelim. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk milli elektrikli hız treninin test sürüşlerinde saatte 250 km hıza ulaşarak rekor kırdığını duyurdu. Bizler de bu rekorların devamını temenni ediyoruz. Diğer taraftan da bir tarlaya gidelim. Tarlada limon fiyatları gerçekten artmış durumda. Aracı sayesinde de markette bir fahiş fiyat durumuna gelmiş. Ağustos ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkı en fazla limonda görüldü. Tarlada 10 lira olan limon markette 85 liraya satılıyor. Şu andaki durum bu.
0: Cumhuriyet Gazetesi ile devam edelim. Cumhuriyet Gazetesi AK Parti Gökçe'yi gözden çıkardı manşetini büyük büyük puntolarla yazmış. Kulislerde yolsuzluk yapan siyasi yakınlıklarına bakılmaksızın cezalandırılmalı görüşü varmış. Öyle olmalı zaten. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkındaki başlatılan soruşturma AK Parti kulislerinde tartışılıyor. Partili kaynaklar yolsuzluk yaptığı saptananların siyasi yakınlıklarına bakılmaksızın cezalandırılması gerektiğini belirtiyor. Geçmişte üstlenilen görevlerinde koruma sağlamaması gerektiği vurgulanıyor demiş. Ankara Büyükşehir Belediyesi eski belediye başkanı İbrahim Melih Gökçek ailesi ve Beyaz TV Ankara temsilciliği ile Osmanlı Spor yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Ve işte bu Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Murat Arel de Gökçek ailesinin Almanya'da bina almasını belgeleriyle ortaya çıkarmıştı ve başsavcılıkta bir soruşturma başlatmıştı. İşte bu konuyu Cumhuriyet Gazetesi sayfalarına taşımış ve manşet olarak da AK Parti Gökçek'i gözden çıkardığı manşetini kullanmış.
2: Sözcü Gazetesi ile devam edelim. Sözcü Gazetesi de yine manşetinde bu Gökçek'le ilgili habere yer vermiş büyük ölçüde. Bir başka haberde de Boğaziçi İstanbul'un iki köprüsünü almak için hazırlık yapıyorlar demiş. Demirel'le Özal yaptı. Gözdeler gözünü dikti. Boğaziçi FSM köprüleri ile otoyolların satışında süreç kazandı. Yılda 30 milyar liralık dev pasta için İçtaş, Kalyon, Limak, Cengiz yakın takipte diyor.
0: Ne kadar tanıdığımız
2: duyduğumuz,
0: isimler.
2: Evet ben de onu söyleyecektim. Çok bilindik isimler, firmalar. Yeni partili Orhan Sümer, Süleyman Demirel döneminde yapılan Boğaziçi ile Turgut Özal'ın yaptığı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün içinde olduğu projelerin yıllık gelirinin 30 milyar lirayı aştığını belirtmiş ve darphane gibi projeler gözdelerin içinde olduğu yöntemle özelleştirilmek isteniyor diyor. Bahse konu olan şirketler de yakın takipteymiş. Sözcü Gazetesi öyle aktarıyor.
1: Hürriyet Gazetesi'ndeyiz. Türkiye seneye uzaya çıkıyor. Barışçıl uzay araştırmalarında uluslararası işbirliğini öngören ve temel ilkeleri belirleyen Artemis anlaşmalarına Türkiye de katıldı. Türkiye anlaşmaları imzalayan 71. ülke oldu. NASA Genel Merkezi'nde düzenlenen törende Türkiye adına imzayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır attı. Kacır 2027'nin ilk aylarında Ay'a uzay aracı göndermeyi planladıklarını söyledi. Teknoloji anlamında gerçekten büyük bir gelişme ve diğer bir haberimize baktığımızda gerçekten uzak diyarlarda doğdu ama o artık bizden biri diyebiliriz. Arap Mustafa lakaplı güreşçi Mustafa Yıldız'ı örnek aldığı için yakınları Osman Ali'ye Arap Osman diyor. Arap Osman'ın hayali de Kırkpınar. Osman Ali Davutoğlu Tanzanya'da doğduktan sonra anne babasını kaybetti. Dönemin Tanzanya Büyükelçisi Ali Davutoğlu ile eşi onu 3,5 yaşında evlat edindi. 11 yaşında olan Osman Ali tatil için gittiği Balıkesir Burhaniye'de yağlı güreşle tanıştı. Şimdi de
0: benim orası, benim memleket. Benim memleket Balıkesir Burhaniye. Yok tanımıyorum da hani benim memleket derken yazlıkları yazın geçirdiğim yer Burhaniye.
1: Bak çok tatlı bir kardeşimiz.
0: Oy maş görsem kesin hatırlardım yalnız evet, yok evet. Görmemişim çünkü unutulacak bir sima değil
2: görme
0: yok görmedim. Görme
2: olabilirdi.
0: Dur bakalım belki önümüzdeki yazıyorum. Peki Bir Gün Gazetesi ile devam edeceğiz. Bir Gün Gazetesi'nin manşetine baktığımızda Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmaları, daha doğrusu Özgür Özel Bir Gün Gazetesi'ne konuşmuş. Ya otokrasi ya demokrasi sözleri de gazetenin manşetine taşımış. Yeni partinin yol haritasını açıkladı. Özgür Özel tüm demokratlara kapımız açık, toplumsal ittifak ihtiyacı bir görev olarak önümüzde diyor efendim. Yeni parti lideri Özgür Özel yol haritasını açıkladı. Önümüzde önümüzdeki seçimde muhalefetle muhalefet yarışmayacak, birbirine güç verecek ve otokrasiyi yenecek diye konuşmuş efendim. Yeni anayasa tartışmalarına ilişkin de AK Parti ile yapılamaz ifadesini kullanıyor. Butlan CHP'sinin meclislerde AK Parti ile hareket etmesine yönelik de İBB'de de benzer tab olabilir. Yapmazlar diyebileceğim hiçbir şey yok demiş Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bir Gün Gazetesi'ne özel röportajında bu ifadeleri kullanmış efendim.
2: Dünya Gazetesi ile devam edelim. Dünya Gazetesi'nde de "Alo Adalet 135 devrede" diyor. Ne için devrede? Uzayan dava ve soruşturmalar için devrede. 3 şehirde pilot olarak uygulamaya dün resmen başlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de onunla ilgili açıklama yapmıştı. Ankara, Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerimizde pilot olarak hizmet vermeye başlayacak olan diyor Adalet Bakanı Gürlek. 135 alo adaletle 5 yılı aşan dava dosyaları, 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşlarımız doğrudan başvuruda bulunabilecek diyor Adalet Bakanı Gürlek yaptığı açıklamada ve tüm Türkiye'ye yayılacağını söylemiş. Bu anlayışla 2026-2027 adli yılına vatandaşların adalete erişimini kolaylaştıracak 135 alo adalet hattını hayata geçirdiklerini ifade ederek başlıyor diyor yeni yılın ilk günü, yeni adli yılın ilk günü ve dün saat 10 itibarıyla da Ankara, Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerimizde pilot olarak hizmet vermeye başlayacak 135 alo adalet hattı diyor ve bunun tüm Türkiye'ye de yayılacağını ekliyor.
1: Milli Gazete'deyiz. Nüfus azalıyor, doğum azalıyor. Her 7 boşanmadan biri de 50 yaş üzerinde. Kritik bir rapor var karşımızda. 50 yaş üzeri boşanmalarda 3,6 kat artış yaşanıyor. Raporda yer alan verilere göre 2001 yılında 17.112 olan 50 yaş üzeri boşanma sayısı 2025 yılında 61.252'ye yükseldi. Böylece söz konusu dönemde ileri yaşlardaki boşanmalarda yaklaşık 3,6 katlık artış yaşandı. Boşanmalardaki artışta uzun yaşam süresi, çocukların evden ayrılmasıyla yaşanan boş yuva sendromu, emeklilik sonrasında değişen hayat düzeni ve kadınların ekonomik bağımsızlığındaki artış gibi unsurlarında etkili olduğu ifade edildi.
0: Peki efendim, benim bugünkü son gazetem Posta Gazetesi. Posta Gazetesi'nden bir dolandırıcılık haberi. Biz bu dolandırıcılık haberlerini artık vere vere yani insanlarda böyle bir şey olsun istiyoruz. Hani artık bunlara da kanmasınlar istiyoruz ama inanın her geçen gün farklı bir haber karşımıza çıkıyor. Ama bu en çok karşımıza çıkan, hani belki aslında insanın en çok kalbine yenik düştüğü bir durum. Ne efendim? Dolandırıcıya inandı, 800 bin lira kaptırdı. Kimden bahsediyorum? Ve maalesef bu hikayedir. Hikayesi var efendim. Ankara'da yaşayan görme engelli milli halterci Bircan Şimşek 2 yıl önce sosyal medya üzerinden biriyle tanışıyorlar. Kendisinin mecliste çalıştığını söylüyor bu kişi ve aralarında duygusal bir yakınlık oluşuyor. Telefonda görüşüyorlar. Daha sonra bu kişi Serdar M. Şimşek'ten, Bircan Şimşek'ten yatırım yapma vaadiyle farklı zaman dilimlerinde 800 bin lira alıyor. Şimşek bir süre sonra Serdar M'ye ulaşamayınca dolandırıldığını anlıyor. Ancak ve ancak Serdar M'ye bu arada nerede diye araştırmaya baktığında Serdar M'nin dolandırıcılık suçundan cezaevinde olduğu ortaya çıkıyor. Yani geçmiş olsun diyelim.
2: Evet.
0: İnanmayın bunlara. İnanmayın.
2: Yeni Şafak gazetesiyle devam edelim. Ben bu tabloyu çok beğendim. Öncelikle onu söyleyeyim. YKS'de ilk binin tercihi.
0: Neymiş?
2: Gerçekten çok ihtiyacımız olan alanlarda ilk binde yer alanların 490'ı tıp, 434'ü mühendislik ve eşit ağırlıkla da hukuk en fazla tercih edilen bölümler olmuş. Yine ilk bin demek bu en başarılı öğrencilerin tercih ettiği bölümler demek. Ve ülkemizin de bu alanlardaki mesleklere çok ihtiyacı var. Doktorlarımız da gitmesinler yurt dışına. Yeni öğrencilerimiz, doktorlarımız yetişsin. Ben bu tabloyu görünce gerçekten böyle gurur duydum. Umarız yolları açık olur. Bol başarılar diliyoruz.
0: Güzel yetiştiriyoruz, harika yerlere de getiriyoruz ama sonrasında maalesef elimizde tutamıyoruz. Böyle bir durum var. Yani elde tutmak da çok önemli. Çünkü çok zor bir eğitimden geçiyorlar. Sonrasında evet, çok iyi şartları da onlara sunmamız gerekiyor ama maalesef ama şiddet olsun vesaire olsun şartları olsun sonrasında Türkiye'de son yıllarda çok fazla doktorumuzu maalesef yurt dışına kaptırdık. Bu da bir gerçek.
2: Evet, sadece doktor değil tabii ki herkes çok muzdarip yaşam şartlarından ama artık bu gençlere de ihtiyacımız var.
0: Çok var hem de.
1: Evet. O halde futbolla mı noktalayalım basın turunu?
0: Haydi futbolla noktalayalım.
1: Yine transfer
0: haberi. Tam senin okuman gereken bir haber.
1: Maalesef.
0: Tam senin anlatman gereken haber.
1: Aslında çok güzel yola çıktık ama son zamanlarda alınan mağlubiyetler Trabzonspor'la Fatih Tekke arasında iplerin koparılmasına neden oldu. Fatih Tekke istifa etti. Ferencvaros maçında 4-0'lık yenilgi sonrası maçta da biliyorsunuz ki
0: bir istifa
1: etmişti.
0: Ama...
1: Duygusal bir açıklamada aslında
2: sen
1: sıcak sıcağına yapılan.
2: Sen nasıl düşünüyorsun? Sevindin mi ya da olumlu buldun
1: sevindim
2: mu? Olması gereken
1: de,
2: miydi?
1: Olması gereken bir karardı aslında. Çünkü Trabzonspor son maçlarında artık sistem adına hiçbir şey yok. Oyunda kimin ne yaptığı belli değil.
0: Peki bir maçla ne değişti? Yani Ferencvaros maçında gitme başımızda kal diyen bir Trabzonspor taraftarı varken hani bir maçta hemen...
1: Değişen bir şey yok, değişmeyen bir şey var oyun anlamında.
0: Peki o maçta neden kabul edilmedi? Yani neden o maçtaki o anlamda söyledim? Hani
1: bir şans daha verilmek istendi. Sonuçta Avrupa maçında yine Avrupa senaryomuz devam ediyor biliyorsunuz ki Konferans Ligi'nde. Ama sonuçta Süper Lig'de önemli bir şey. Amacımız şampiyonluk ve çok güzel bir kadromuz var. Çok büyük transferler yapıldı, çok büyük bütçeler ayrıldı. Ama biliyorsunuz ki teknik direktör de çok önemli.
0: Tabii ki.
1: Uzlaşı açısından ama bakalım sıradaki isim kim olacak? Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi. Tahminimle tahmin yok isimde.
2: Ya da böyle kulislerde dolaşan bir şey
1: kulislerde dolaşan Arda Turan'la bir görüşme yapılmış ama Arda Turan zaten şu an Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e harikalar yaratıyor. O yüzden geleceğini pek düşünmüyorum. Diğer taraftan da Fatih Terim'le bir diyaloğa girilmiş. Bakalım söz konusu hangi teknik direktör olacak?
0: Şenol Güneş'in adı geçmemiş mi? Her böyle şeylerde birkaç isim vardır ki böyle direkt onlara gidilir. Şenol Güneş de onlardan biridir. Şenol Güneş takım çalıştırmıyor şu anda.
1: Ama ben ona da karşıyım yani artık daha önceden çalıştığımız isimlerle tekrar. Evet bir taze kan lazım o yüzden.
0: Şimdi hemen böyle şey yapıyorum ben bir anda işte Süper Lig'de şu anda boşta olan isimleri düşünüyorum.
2: Senin yakıştırdığın biri var mı?
0: Hayır. Yani şu anda hani bilmiyorum ben gene de birazcık daha Fatih Tekke'ye müsaade edilmeliydi diye düşünüyorum.
1: Bakalım süreç gösterecek bunları artık yanlış mı yapalı ya da daha iyi isim olacak hepimiz göreceğiz. Diğer takımlardan da hemen bahsedelim. Transfer gelişmeleri aslan zaten durmuyor. Galatasaray transfer şov gerçekleştirdi. Rafael Leao hamlesiyle dünyada ses getiren Galatasaray transfer bombalarını bir bir patlatıyor. Deniz Gül'ü İstanbul'a getiren Cimbom Bichabi ile de anlaştı. Sırada ise Kamavinga var. Dünya yıldızı bir isim. Diğer taraftan Fener'de de Can Uzun atakları var.
0: Fenerbahçe'de hiçbir şey yok. Fenerbahçe'de dün Cihan Kamer çıktı ve bizim için transfer defteri kapanmıştır
1: öyle
0: dedi.
1: Mi? Tamam.
0: Dün bir infial oldu.
1: Kota maçında belki
0: burada,
1: bunlardan haberi yok.
0: Yani yok. Taraftarın isteği tabii ki bitmez ama dün Cihan Kamer Fenerbahçe'nin transfer sayfasının bu sezon için, bu dönem için bittiğini söyledi. Hatta X'de falan bayağı bir infial oldu. İnsanlar daha beklentileri vardı taraftarların ama göreceğiz bakalım. Süper Lig fena.
1: Evet şu an fena gözüküyor.
0: Peki.
2: O zaman Trabzonspor'un şampiyonluk hayali
0: sürer.
1: Çok erken.
0: Daha onu konuşmak için çok erken.
1: Her takım için erken yani konuşmak.
0: Cuma günü anket yapacağız. Fenerbahçe Beşiktaş maçı için skor tahminleri alacağım sizden. Tamam mı?
2: Fenerbahçe Beşiktaş. Tamam. Ben söylemiştim ama tekrar düşünebilirim.
0: Bayağı bir dakikalar geçti. Yönetmen oradan bağırıyor bize. Tamam. Biz ayrılan sürenin fazlasıyla açtık efendim. Saat başında haber bültenine tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
3: Basın Turu. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te.
4: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Ceyda Karan, Fethi Yılmaz, Güçlü Özdan, Serhat Ayan. Gelenek bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın döneminde de kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Paranın hareketi.
2: Ekonomi. Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paranın Hareketi ile sizlerleyim ve Ebru Dönmez. Önce özetler. SGK borçlarında 183,3 milyar lira taksitlendirildi. Araç satışları azaldı. Tatlandırıcı kullanımına yasak geliyor. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Borsa ile başlıyoruz. Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,79 azalışla 14.116 puandan başladı. Bankacılık endeksi %0,85, holding endeksi %0,66 değer kaybetti. Sektör endeksler arasında tek kazandıran %0,08'de turizm, en çok gerileyen %2,76 ile bilişim oldu. Dolar haftanın 3. işlem gününde 48,29 liradan, euro ise 55,94 liradan işlem görüyor. Küresel piyasalarda ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırması nedeniyle yükselen petrol fiyatları ve artan tahvil faizlerinin etkileriyle satış baskısı derinleşiyor. ABD'nin İran'a yönelik yenilenen saldırılarının petrol fiyatlarını yükseltmesi ve tahvil piyasasındaki satış dalgası hisse senedi piyasalarındaki düşüş eğiliminin artmasına neden oldu. Öte yandan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'a karşı yürütülen ekonomik operasyon kapsamında bu hafta bir bankaya yönelik yaptırım açıklanabileceğini kaydetti. Diğer taraftan Bessent, Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda ile yaptığı görüşmede makroekonomik koordinasyon ve para politikası adımlarını aldı. Tahvil faizlerindeki sert yükselişler ve Orta Doğu'daki askeri çatışmaların tırmanmasının riskli varlıkları olan iştahı ciddi şekilde azaltmasından dolayı Avrupa borsalarında da dün satış ağırlıklı bir izlendi. Avrupa tarafında tahvil piyasasındaki sert satış baskısı göze çarptı. Söz konusu gelişmelerle Asya piyasalarında da negatif bir seyir izleniyor. Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, Merkez Bankası'nın faiz artırımlarını değerlendirmeye devam edeceğini ve ekonomik ve fiyat gelişmelerinin beklentileriyle tutarlı olup olmadığını inceleyeceğini söyledi. Bu gelişmelerle Japonya'nın 5 yıllık tahvil faizi %2,30 ile 1994'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Altında düşüş sürüyor. Altının ons fiyatındaki düşüş ve güçlenen doların etkisiyle değer kaybeden gram altın önceki kapanışa göre %0,2 değer kaybederek 6.708 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10.973 liradan, Cumhuriyet altında 43.692 liradan satılıyor. Petrol fiyatları işini sürdürüyor. Brent petrolün ağır vadeli varil fiyatı bugün kapanışa göre %4,4 artarak 95,60 dolar oldu. Batı Teksas Sürahan petrolün Ekim vadeli varil fiyatı da 90,79 dolar olarak belirlendi. Fiyatlardaki yükselişte ABD ile İran arasında askeri gerilimin tırmanması ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığına yönelik risklerin artması etkili oldu. SGK borçlarında 183,3 milyar lira taksitlendirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, prim borçlarının tecil ve taksitlendirilmesinde vatandaşlara kolaylık sağladıklarını hatırlattı. Vergi ve SGK borçlarının tecil ve taksitlendirilmesi için başvuru süreci sona erdi. Vergi dairelerinde 705.262 mükellef başvururken 531,5 milyar liralık borç taksitlendirildi. SGK'da ise 148.984 işveren ve 4 beyli sigortalının 183,3 milyar liralık borcu yapılandırıldı. İlk taksit ödemeleri 30 Eylül'de başlayacak. Araç satışları azaldı. Ağustos ayında otomobil satışları %11,91 azalarak 81.031'e düştü. Türkiye Otomobil ve Hafif Ticari Araç Toplam Pazarı 2026 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,91 oranında daralarak 719.996 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları 2026 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yıla göre %13,78 oranında daralarak
5: 564.241 adet, hafif ticari araç pazarı ise %4,40 daralarak 155.755 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı da 2026 Ağustos ayında %20,28, otomobil pazarı %25,16 daralırken hafif ticari araç pazarı %0,34 oranında arttı. Ticaret Bakanlığı 1 Ağustos 2026'da yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle indirimli satış reklamlarında tüketiciyi yanıltan uygulamaların önüne geçmeyi hedefliyor. İndirim öncesi fiyatın belirlenmesinden şartlı kampanyalara kadar birçok alanda yeni kurallar uygulanırken reklam kurulu aykırı uygulamalara 39,9 milyon TL'ye kadar idari para cezası kesebiliyor. Tatlandırıcı kullanımına yasak geliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sektörün görüşüne sunduğu yeni tebliğ taslağıyla konsantre, püre ve toz formundaki meyve sularında tatlandırıcı kullanımı yasaklanacak. Tatlandırıcılara yalnızca ilave şeker içermeyen veya düşük enerjili meyve nektarlarında izin verilecek. Ticaret Bakanlığı kozmetik ürünlerde tüketici sağlığını korumaya yönelik yeni düzenlemeyi de görüşe açtı. Taslakla saç spreyi, güneş kremi, nemlendirici, saç boyası ve diş macunu gibi ürünlerde bazı sentetik ve alerjik içeriklerin kullanımına sınırlama getirilmesi, ürün bilgilerinin kare kodla sunulması ve çocuklara yönelik ürünlerde yeni uyarıların zorunlu hale getirilmesi öngörülüyor. Av sezonu palamut bolluğuyla açıldı. Dün av yasağının bitmesiyle denize atılan balıkçılar bol miktarda palamutla döndü. İstanbul'da 400 gramlık palamut 125 yarım kiloluk olanları ise 150 liradan tezgahta yerini aldı. Yaklaşık 5 ay süren yasağın ardından vira bismillah diyerek açılan balıkçılar ilk av gününü tamamladı. Zonguldak'ta av yasağının sona ermesiyle vira bismillah diyerek denize açılan balıkçılar yaklaşık 50 ton palamutla kıyıya döndü. Balıkçıların avladıkları palamutlar Karadeniz kıyısı boyunca bütün şehirler ve büyük şehirlerdeki tezgahlarda yerini aldı. İstanbul haline dün 59.866 kilogram palamut geldi. 2024 yılında av sezonunun ilk gününde 4.739 kilo, 2022 yılında ise 6.523 kilo palamut hale ulaşmıştı. Paranın hareketiyle ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
6: Paranın hareketi.
7: Trump'ın en büyük iddialarından bir tanesi bu savaştan Çin'in olumsuz etkileneceğiydi. Çünkü Çin büyük ölçüde İran'dan enerji ihtiyacını karşılıyordu. Ancak Çin İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Mart ayı rakamları savaşın en şiddetli olduğu Mart ayında Çin ekonomisinin hızlı bir büyüme kaydettiğini ve şirket karlarının da iki haneli şekilde arttığını gösterdi. Yani Trump'ın söylediği ve iddia ettiği gibi Çin ekonomisi zayıflamadığı gibi bu savaş sürecinden özellikle üretim temelli altyapısı nedeniyle, yüksek teknolojili üretimi nedeniyle giderek güçlenmeye başlamış gibi görünüyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri açısından İran'la böyle bir savaşı İsrail'in peşine takılarak hayata geçirmenin eksileri giderek artmaya başladı.
8: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.
4: Enerjiniz seydi.

0: Enerji sektöründen gelişmeleri aktarıyorum. Ben Serkan Baştımar. Önce özetler. Türkiye'nin elektrik kurulu gücü artışını sürdürürken yenilenebilir enerjinin payı artıyor. ABD, Venezuela'daki 65 milyar varilden fazla petrol rezervinin çoğunluğu üzerinde kontrol sahibi olacak. Avrupa'da doğal gaz fiyatları megawatt saat başına 74 euroya yükseldi. Ayrıntılar bültenimizde. Türkiye'nin elektrik kurulu gücü artışını sürdürürken yenilenebilir enerjinin payı da artıyor. TİH verilerine göre 2026 yılı Ocak-Ağustos döneminde 4152 megawatt kurulu güç eklendi ve toplam kurulu güç 126.598 megawata ulaştı. Yılın ilk 8 ayında devreye alınan santrallerin %59'unu güneş enerjisi santralleri oluşturdu. Hidroelektrik dahil temiz enerji kaynaklarının payı ise %62,6'ya ulaştı. ABD'nin İran'a saldırmasıyla artan petrol fiyatlarının iç piyasada akaryakıt fiyatlarını artırmasını önlemek amacıyla vergide otomatik artışı öngören Eşel Mobil Sistemi'nden dönemsel olarak vazgeçilmişti. Ekonomim gazetesi Hüseyin Gökçe imzalı habere göre bu durum akaryakıt ürünleri ÖTV tahsilatlarına da yansıdı. Geçen yıl Ocak-Temmuz döneminde 273 milyar liralık ÖTV tahsilatı yapılırken bu yıl aynı dönemde tahsilat %34,4 azalarak 179 milyar liraya geriledi. Böylece ABD-İran savaşının ÖTV faturası 94,2 milyar lira oldu. Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela'daki 65 milyar varilden fazla petrol rezervinin çoğunluğu üzerinde kontrol sahibi olacak. ABD ile Venezuela, 65 milyar varilden fazla kanıtlanmış petrol rezervinin çoğunluğu üzerinde Washington'un kontrol sahibi olacağı bir anlaşmayı imza attı. Beyaz Saray, Venezuela'daki 65 milyar varilden fazla petrol rezervinin kontrolüne ilişkin Washington'la Caracas arasında imzalanan petrol anlaşmasına dair açıklama yaptı. Açıklamada, anlaşmanın ABD'nin enerji sürünü güvence altına almak ve Venezuela'nın ekonomik toparlanmasını desteklemek amacıyla imzalandığı belirtildi. Anlaşmanın ABD'ye rezerv büyüklüğü bakımından dünyanın en büyük ikinci özel petrol şirketi olması beklenen yeni Venezuelalı şirkette güçlü yönetim yetkileri ve ekonomik payın yanı sıra düşük maliyetle petrol satın alma hakkı da sağladığı ifade edildi. Avrupa'da doğalgaz fiyatları megawatt saat başına 73,88 euroya yükseldi. Avrupa'da doğalgaz fiyatları Orta Doğu'da çatışmaların yeniden şiddetlenmesiyle megawatt saat başına 73,88 euroya yükseldi. Avrupa'da doğalgaz fiyatlamasında referans kabul edilen Hollanda merkezi TTF'de Ekim vadeli kontratlarda doğalgazın megawatt saat fiyatı dün 72,22 eurodan kapandı. Fiyatlar bugün saat 10.16 itibariyle önceki kapanışa göre %2,3 artarak 73,88 euroya yükseldi. Pazartesi günü doğalgaz fiyatları 69 euronun üzerine çıkarak Ocak 2023'ten bu yana en yüksek seviyeyi görmüştü. Verilere göre Avrupa Birliği ülkelerindeki doğalgaz depolarının doluluk oranı %65,4 seviyesinde bulunuyor. Brent petroldeki işlemlerle enerjinin seyrini noktalayalım. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 95,60 dolardan işlem görüyor. Dün 92,11 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 91,57 dolardan tamamladı. Petrolün aralık vadeli varil fiyatı bugün saat 11.50 itibariyle kapanışa göre %4,4 artarak 95,60 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas Durham petrolün Ekim vadeli varil fiyatı da 90,79 dolar olarak belirlendi. Fiyatlardaki yükselişte ABD ile İran arasındaki askeri gerilimin tırmanması ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığına yönelik risklerin artması etkili oldu. Enerji sektöründen gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Enerjinin seyri.
2: Haber ve programlarımızda anlatılmayanları anlatıyoruz. dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz. Yedi bölge, 24 şehirde yayındayız. Burası Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: En kaliteli müzikler
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Girne'de batan Filojet isimli yüksek hızlı yolcu gemisine ulaşıldı. Marmara'da iki gemi çarpıştı. Tuğberk İmamoğlu isimli gemi ve 10 mürettebatla irtibat kurulamıyor. Gülistan 9 soruşturmasında tutuklu sayısı 30'a yükseldi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Bültenimize bir son dakika gelişmesiyle başlıyoruz. Girne'de batan gemiye ulaşıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhürman, Girne'de batan gemiye ulaşıldığını duyurdu. Erhürman, arama çalışmalarının aralıksız şekilde devam edeceğini bildirdi. Görüntüleme ve arama çalışmaları 24 saat esasıyla devam ediyor dedi. Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında gece 03 sıralarında iki gemi çarpıştı. Alsu isimli gemide belirgin bir hasar bulunmazken Tuğberk İmamoğlu adlı gemideki 10 personelle irtibat kurulamadı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı bir İHA'nın derhal bölgeye ulaşan çalışmalara başladığını, ayrıca TCG Salih Reis Fırkateyni, TCG Akın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi, TCG Osman Gazi Çıkarma Gemisi ve TCG Kariyer Hücum Botu'nun bölgeye intikal ettiğini bildirdi. Haber alınamayan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin radarda en son Çanakkale Boğazı girişinde görüldüğü belirlendi. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün Marmara Denizi'nde yaşanan gemi kazası ile ilgili yaptığı açıklamada Tuğberk İmamoğlu gemisinin battığı değerlendirilirken filikanın boş olduğunun tespit edildiği bildirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da ilk açıklamada geminin battığını düşünüyoruz. Arkadaşlarımız cep telefonu ve telsizden ulaşmaya çalıştı ancak ulaşılamadı. 11 dakikada çok hızlı bir batmadan söz edebiliriz. Filika ve can simitlerinin boş olduğunu gördük. Şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadı dedi. Gülistan 9 soruşturmasında tutuklu sayısı 30'a yükseldi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan 9 ile ilgili soruşturma kapsamında 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden ikisinin daha işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Erzurum Adliyesi'ne getirildi. Savcılıktaki ifadelerin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen iki zanlıdan biri tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 30'a yükseldi. 18 ildeki dolandırıcılık operasyonlarında 153 şüpheli tutuklandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 18 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda vatandaşları 246 milyon lira dolandırdığı tespit edilen 281 şüpheli yakalandı. Bunlardan 153'ü tutuklanırken 128'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüphelilerin hesaplarında 351 milyon liralık işlem hacmi olduğu, zanlıların yüksek kazanç vaadiyle kendilerini kamu görevlisi veya banka görevlisi olarak tanıtarak sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden vatandaşları dolandırdıkları aktarıldı. Spor. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yoluna emin adımlarla ilerliyor. Son 16 turunda Azerbaycan karşısında sahaya çıkan Filenin Sultanları rakibini 3-0 mağlup ederek turnuvada son 8 takım arasına kaldı. Şampiyonluk hedefini sürdüren Ay Yıldızlar yarın çeyrek finalde Almanya ile karşılaşacak. Sinan Erdem spor salonunda oynanacak müsabakanın başlama saati 19. Trabzonspor, Ahmetspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırdı. Deneyimli teknik adam Ferencvaros'a karşı kaybedilen UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanş maçının ardından da istifa etmek istemiş ancak yönetim kararından vazgeçirmişti. Süper Lig'de 5 ve 6. haftaların maç programı açıklandı. Trabzonspor Galatasaray karşılaşmasının tarihi de belli oldu. İki ekip 19 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.
0: Ekonomi. Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.006 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 29 kuruş, euro 55 lira 95 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.696 lira, çeyrek altın 10.932, tam altın 43.528, atı altın ise 44.228 lira. Yayınımız Okan Aslan'la gün ortasıyla devam edecek.
0: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Değerli dinleyiciler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz yayınımıza. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı. Radyonuz Radyo Sputnik'te, ben Deniz Okan Aslan ve arkadaşlarım sizlerle birlikteyiz. Saat 13.25'e kadar da sizlere eşlik edeceğiz. Bu yeni gelen günde güne yansıyan gelişmelere bakacağız kıymetli dinleyiciler. 24 şehirde karasal yayında sizlerle birlikteyiz. Twitter'da Radyo Sputnik, Telegram'da Sputnik Türkiye hesaplarını takip edebilirsiniz kıymetli dinleyiciler. WhatsApp numaramız da Özgür'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Diyorum ya, yani hep söylediğim şey, çiftçiye git bir sor bakalım kardeşim ne derdin var diye, işte benim derdim şu der. Öğretmene git sor, ah geçinemiyorum der. Doktora gidersin der, ah bu nöbetler beni perişan etti. Eczacılara gitsen desen ki eczacılar işte dükkan kirası şöyle, eleman personel parası böyle, ilaç fiyatları, kur hesabı falan bize yetmiyor. Asgari ücretle çalışan insanlar, ya emekliye git, emeklilik Allah'ını seversen iş bulsa çalışacak, ya da iş bulup zaten çalışanlar var, bu emekli maaşıyla ben nasıl geçineyim diyenler var. Kiracının ayrı bir derdi, ev sahibinin ayrı bir derdi, biz nasıl bir ülke olduk böyle ya?
2: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Sevgili dinleyiciler, şimdi maalesef her yeni gelen günde tatsız haberler denizlerimizden özellikle almaya devam ediyoruz. Umarım devamı gelmez. Ben de dahil olmak üzere arkadaşlarım, konunun uzmanlarıyla konuşuyoruz. Bu sabah da yine Silivri açıklarında Türk bayraklı iki ticari geminin çarpışması haberi geldi. Buna birazdan bakacağız. Ancak Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde Girne'de batan gemiye ulaşıldı. Son dakika bilgisini paylaşalım. Geminin enkazına ulaşıldı değerli dinleyiciler. Yetkililerden gelen bilgilere bakalım. TDK'ya göre TDK'ya ait arama kurtarma gemisi olan TCG Alemdar sabah saatleri itibarıyla geminin alabora olmasının ardından kaybolduğu bildirilen 20 kişiyi arama çalışmalarını ve batıkla ilgili çalışmalara katılmak üzere Girne açıklarına gidiyor. Ve TCG Alemdar'ın TCG Işın gemisinin alabora olan yolcu gemisine ait olduğu değerlendirilen objeyi tespit ettiği, alana konuşlandığı bilgisi geldi. Diğer taraftan da geminin pazar günü alabora olmasının ardından bölgede arama faaliyetleri denizden ve havadan aralıksız devam ettiğini söyleyelim. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Girne Limanı ve Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan, hatta bulunan Filojet isimli yüksek hızlı yolcu gemisi pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa bir süre sonra ön kısmından su almaya başlamıştı ve Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora oluyor. Gemiden 241 kişi kurtarıldı. 8 kişinin cenazesine maalesef ulaşılmıştı ve kayıp 20 kişiyi de arama çalışmaları bir taraftan devam ediyor. Hayatını kaybedenlere tekrar Allah'tan rahmet dileyelim. Yakınlarına da sabırlar dileyelim. Değerli dinleyiciler, burada batık geminin enkazının Girne açıklarında denizin 550 metre derinliğinde bulunduğu bildirilmişti. Gayet de derin bir nokta değerli dinleyiciler. Bu arada Silivri açıklarında iki Türk bayraklı iki ticari gemi çarpışıyor. Tuğberk İmamoğlu adlı ticari gemideki 10 mürettebatla iletişim kurulamadı. Alsu isimli ticari gemi hasar almadı. Arama kurtarma çalışmaları burada devam ediyor. Şimdi sabah sevgili Selin Yazıcı haber spikerimiz bu konunun uzmanıyla, bir gemi kaptanıyla konuştu ve oradaki konuşmada ortaya çıkan şey, bu geminin, yani hasar almayan bu geminin dış yüzeyinin iki duvar şeklinde, kalınlığında olduğu bilgisi, o nedenle böyle bir hasar almadığı. İstanbul Valiliği ve yetkili mercilerin paylaştığı ilk resmi bilgilere göre kazaya ilişkin öne çıkan detaylar. Kaza zamanı ve konumuna baktığımızda 2 Eylül bugün çarşamba günü 03 sıralarında Silivri açıklarında 18 mil güneyde değerli dinleyiciler meydana geliyor. Kocaeli'den Ali Ağa'ya seyir halindeki Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemiyle İskenderun limanından Karadeniz Ereğli'ye yük taşıyan Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi. Alsu isimli gemide yapılan ilk incelemelerde gözle görülür bir hasara rastlanmıyor. Fakat Tuğberk İmamoğlu isimli gemi ve bünyesindeki 10 mürettebatla henüz irtibat kurulamıyor. Sahil güvenlik ve ilgili kurtarma ekipleri bölgede arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyorlar. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'nun açıklaması vardı. Kayıp mürettebattaki 10 kişinin tamamının Türk olduğunu, 11 dakikada hızlı batma gerçekleştiğini, arama kurtarma çalışmalarında devam ettiğini söyledi. Geminin battığını düşünüyoruz. Arkadaşlarımız cep telefonu ve telsizden ulaşmaya çalıştı ancak ulaşılamadı. 11 dakikada çok hızlı bir batmadan söz edebiliriz. Filika ve can simitlerinin boş olduğunu gördük. Şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadı bilgisini paylaştı hanımlar beyler Ulaştırma Bakanı. Şimdi Girne'deki batan geminin, dediğimiz gibi, batan gemiye ulaşıldı değerli dinleyiciler.
26 yıllık bir gemiden bahsediyoruz burada, Girne açıklarında batan gemiyle ilgili olarak. Daha önce iki kez kaza geçirdiği ve ön tarafından da ağır hasarlı olduğu bilgisi var. Sosyal medyada sizler de karşılaşmışsınızdır o videolarla. Daha önceki seferlerinde de yine içeriye su aldığını falan görüyoruz. Kıymetli dinleyiciler, Türk mühendislerin tamiri zor raporuna rağmen geminin bir Yunan firmasına üstün körü elden geçirtildiği iddiası var. Geminin daha önce yama yapılan bölgeden su aldığı öne sürülüyor. Bu gemi yapımı çok önemli. Oradaki kaynaklar mesela çok önemli. Orada kullanılan o gazaltı kaynaklarının düzenli olması, o gazaltı kaynaklarının, genelde yapılan gazaltı kaynakları, o kaynakların arkasından gerekli kontrollerin yapılması, tespitlerin yapılması, kaçakların olmaması, yani işçilik bu anlamda gerçekten çok önemli. Türkiye aslında tersane olarak baktığımızda, gemi tersanesi olarak baktığımızda, tamir gemileri ya da sıfır gemilerin yapımında gerçekten bu anlamda biz başarılıyız. Yani güzel işler çıkartıyoruz aslına bakarsanız. Çok sayıda hem yerli hem yabancı geminin tamiri ya da sıfır yapılıp teslim edilmesi noktasında falan yıllardır bu alanda iyi olduğumuzu söyleyebiliriz. Ha, o piyasanın kendi içinde eksikleri, düzeltilmesi gereken şeyler, yanlışları, şunları bunları belki vardır. Bu ayrıca konuşulur ama bu noktada zaten bakıldığında Yunan firmasına yapılmış olması ne kadar dikkat edildi bilemiyorum. Ama Türkiye'de bildiğim bir şey var ki bu tarz tamir çalışmalarında bu tamiri üstlenen tersane, bu tamir işini yapan, bu tarz gemilerde, hatta daha büyük gemilerde tamir işlerini yapan, yani açıkta bile, illa geminin tersanede olması da gerekmiyor. Mesela açıkta bile yapılan tamir işleri falan var, bazı işler yapılabiliyor. Dolayısıyla o anlamda aslında iyiyiz. Yolcular mesela bu Girne'deki batan gemiyle ilgili olarak yolcular gemi su almasına rağmen geri dönülmediğini ifade ediyorlar. Gemiyi ilk olarak kaptan ve mürettebatın terk ettiği bilgisi var. Kapıların kilitlendiği, can yeleklerinin dağıtılmadığı, sandalların denize bırakılmadığı aktarıldı. Yine su sporları hocası Fırat Gencer kazayı karadan erken ihbar etmiş ve 100 kişiyi kendi imkanlarıyla kurtarıyor değerli dinleyiciler. Bu kapıların kilitlenmesiyle ilgili olarak biz dün, ben burada yayınım esnasında bir kıdemli kaptanla konuştuğumuzda o böyle bir şeyin olabileceğini, olmuş olacağını çok tahmin etmiyorum demişti ama orada olayı yaşayan yolculardan bir tanesinin, ben sosyal medyadaki genç bir kardeşimizin sosyal medyada kendisine soruluyor olay nasıl gerçekleşti falan diye, kapıların evet kilitlendiğini söylüyor bir süre. Bir süre sonra da kapılar açıldıktan sonra da artık iş işten geçti deniliyor. Yani baktığımızda sistem böyle mi olmalı? Yani evet, burada başından sonuna kadar, en başından en sonuna kadar belli ki hatalar birbirini kovalıyor. Bir kere geminin durumu, gemi içindeki sıkıntılar, geminin etrafındaki sıkıntılar, teknik problemler. Türkiye'de bu gemiye düzelemez. Yani tamiri zor, imkansız değil, zor. Muhtemelen çok büyük bir masraf da gerekiyordu. Bilmiyorum, bunların hepsi, bütün gerçekler ortaya çıkacaktır tabii. Neticede bu tamir edilemez, imkansız gibi bir durumda çıkmasın. Elbette ki tamir edilebilir, yenilenebilir, tersaneye çekilir, tersanede yapılır falan filan. Daha büyük hasarı var anladığımız kadarıyla. Belli ki ihmalden zincir arka arkaya bugüne kadar gelmiş. Bu ihmaller, bu hatalar, yapılan uyarılar dikkate alınmamış. Daha önceki seferlerde insanlar, yolcular uyarılarda bulunmuş, videolar çekmişler, bu videoları paylaşmışlar ama bunlar dikkate alınmamış. Belki denetim eksiklikleri olmuş olabilir, gerekli denetlemeler, gerekli cezai işlemler belki yapılmamış olabilir. Bunların hepsi ortaya çıkar, araştırılır ve ortaya çıkar, çıkmasına da
Hayatını kaybedenleri geri getirmez. Hayatını kaybedenlerin yakınlarının acısını dindirmez. Ve bir şey daha, biz çabuk unutan bir toplumuz. Her şeyi çok çabuk unutuyoruz. Bu olay da yaşandı. Şimdi bu olay gündemde. Silivri'deki kazayla ilgili olarak soruşturma açıldı. Bilgi, belge, görüntünün muhafaza altına alınması talimatı, bunlar var. Orada da bir soruşturma açıldı. Bu soruşturma yürütülür. Burada da işaretleri olur, tartışılır, o olur, bu olur. Ben daha olay gerçekleşmiş sosyal medyada bu çarpışmayla ilgili olarak paylaşılan haberin altına yapılmıştır.

maalesef oluşturacak. Bizde bir laf vardır. Derler ki Allah bunu unutturacak başka bir acı vermesin derler. Ya da yaşadığımız en kötü şey, en kötüsü bu olsun derler. Ama bu olay için en kötüsü bu olsun. Evet tamam, kötüsü bu olsun ama giden insanlar gitti. İnsanlar hayatlarını kaybetti. Ya dün bir annenin bu olayı yaşayan bir anne bugün hayatta yok. Hayatını kaybetti. O Girne'de gerçekleşen gemi kazasında batan gemide hayatını kaybetti. Sebep ne? Sebep can yeleğini çıkarıp küçük çocuğuna işte vermiş olması, onun hayatını kurtarmış olması. Farklı farklı dönemlerde bu tarz hikayeleri, maalesef bunlar acı hikayeler ama gerçek hikayeler. Deprem olur, depremde yüreğimizi burkan, içimizi acıtan şeyler duyuyoruz. İşte burada da duyuyoruz. Niye bu insanlar hayatlarını kaybettiler? O gemi giderken sefer anındaki görüntüleri falan görüyorsunuz değil mi? Ne kadar ürpertici. Yani dün burada konuştuğumuz arkadaşlarım da konuşuyorlar. Arkadaşlarım da yayınlara alıyorlar. Konunun uzmanlarını yayınlara alıyorlar. İşin teknik kısmını konuşuyoruz. Olması ve olmaması gereken şeyleri soruyoruz. Onlara cevap alıyoruz. O kadar yani devasa dalgalar falan yükselmiyor ama deniz üzerinde çok az belli olan o tehlikeli dalgalarda bir geminin nasıl ilerlemesi gerektiği konusunu bir kaptan bilemiyorsa, mürettebat eğitimsizse, bilgisizse, ya kardeşim alamazsınız, yapamazsınız, bu kadar kolay olmamalı. Dışarıdan hadi gel senin işe ihtiyacın var diyerek, burada böyle olmuştur demiyorum ama belli ki bu yaşanan olaylarda, ya böyle bir olay gerçekleştiğinde insanların üzerine, şayet bu iddia doğruysa, ki ben dün orada o geminin içerisinde bu durumu yaşayan insanlardan bir tanesi, bir genç kardeşimizin söylediklerini duydum, gördüm, görüntüsünü gördüm, kapı üzerimize kapandı dedi. Şayet böyle bir şey varsa burada bir sıkıntı yok mu? Biz bunu yangında da gördük, otel yangınında da gördük. Güçlü takip ediyor bu konuyu, Güçlü Özgan bu konuyu takip ediyor. Duruşmaları takip ediyor, konuyla ilgili bilgilendiriyor, sizleri de bizleri de bilgilendiriyor. Yakından izleyen isimlerden bir tanesi. Orada da görmedik mi, bir yangın çıktı. Ya yangında insanlar hayatlarını kaybettiler ya. Yandılar ya, yanarak hayatlarını kaybetti. Çocuklar yanarak hayatını kaybetti. 70'in üzerinde insan, 78 vatandaşımız yanlış hatırlamıyorsam hayatını kaybetti. Buradan yayınlar yaptık. Olay ne kadar fenaydı, öyle değil mi? Ama orada da gördük, eğitimsizlik, denetimsizlik, düzensizlik, tedbirsizlik, şu bu falan. En acısı da ne biliyor musunuz? Böyle bir olayda herkesin birbirinin üzerine suçu atıyor olması. Bir Allah'ın kulu da çıkıp ulan bu işin içinde benim de sorumluluğum var, ben de burada sıkıntılıyım demedi arkadaş ya. Demedi ya. Ya ülkeler, futbol takımları maçlara gittiler, başarısız oldular. Başarısızlıktaki sorumlulukta en başta benim payım var diyerek bu kadar belki önemsemeyeceğiniz bir konuyla ilgili olarak devletin kurumlarındaki, kamu kurumlarındaki kişinin istifa ettiğini görürken, burada herkesin birden bir kendini savunma mekanizmasına geçmesi ne kadar acı bir durum, öyle değil mi? Ama ne oldu? O denetimsizlik, o düzensizlik, o yapılan hatalar, o eğitimsizlik, orada çalışan mutfak personeli, orada çalışan işte oda görevlileri, şunlar bunlar, yani otelde çalışanlar, her A'dan Z'ye anında bilgili olması gerekmiyor muydu? Herhangi bir olay olduğu anda anında müdahale edebilme, en doğru müdahaleyi yapabilme bilgisine sahip olması gerekmiyor mu? Eğitim bu anlamda önemli değil mi? Bak burada da gemi, değerli dinleyiciler, nedir o? Kaza yapıyor, batıyor ve insanlar hayatlarını kaybediyor. Gerçekten çok ama çok fena. Evet, devam ediyoruz. Ha, öyle mi? Simge bana, dur şuradan bir bakalım o zaman, onu görebilecek miyiz?

Evet. Evet, 4 Eylül Cuma günü saat 16'da şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmış. Melik Gökçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. Birazdan onunla ilgili ayırdık galiba. Onun oğlunun söyledikleri var. Onlara bakacağız. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçe'yi 4 Eylül Cuma günü saat 16'da şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırmış. Şimdi şey diye düşünebilirsiniz. Nice insanlar, değil mi? Nice insanlar hem de burada Ankara'nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'le ilgili iddialar öyle böyle değil. Ben söylemiyorum bu iddiaları. Bu suç duyurularını Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Mansur Yavaş başkanlığındaki yönetimi yapıyor. Murat Ağrel gazeteci belgelerini ortaya koyarak kitap yazdı, bununla ilgili olarak çıktı. Şimdi YouTube kanalından konuşuyor, sesleniyor. Ama yıllardır televizyon kanallarında falan konuşuyor, anlatıyor. Şu size biraz garip gelmiyor mu? Nice insanlar, ama nice insanlar, kadını, erkeği, genci, yaşlısı, siyasetçisi, sanatçısı, müzisyeni, sosyal medya fenomeni, bak suçlu olanlar, suçu olanlar ayrı mesele tabii ki. Gözaltı kararı olduğu zaman nasıl gözaltına alındıklarını biliyoruz, değil mi? Yani genelde sabahın erken saatlerinde, gün ışımadan, hani normalde bir hani soruşturma başlatılır. Öyle değil mi? Son dönemlerde öyle bir şey görüyor muyuz? Çok nadir görüyoruz. Bu da onlardan bir tanesi. Yani genelde emniyet ekipleri gidiyorlar. Daha hava aydınlanmadan gözaltı kararını yapıyorlar. Hatta kelepçeliyorlar, ters kelepçe yapıyorlar falan. Her neyse ne, bir şekilde bunları görüyoruz. Sonra bir takım televizyon kanalları, sosyal medyalar, haber siteleri, şunlar bunlar, bunları servis ediyorlar. Bir anda paylaşıyorlar. Bak burada ne? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melik Gökçe'yi 4 Eylül Cuma günü saat 16'da şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı. Değil mi? Çağırdı. Nice belediye başkanları, bugüne kadar çok belediye başkanı gözaltına alındı, tutuklandı, çoğu tutuklandı biliyorsunuz. Daha sonrasında serbest kalanlar oldu. Gözaltına alındıktan sonra pek, hani birkaç tanedir belki serbest kalan. Ama onlar da, sistem böyle oldu mu? Onlar da belediye başkanıydı. Bakın İbrahim Melih Gökçek'le ilgili olarak, yani eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek'le ilgili olarak iddialar, sevgili dinleyiciler, baya baya bir iddialar var. Şimdi gel gelelim bu şahsın, İbrahim Melih Gökçek'in oğlunun, değerli dinleyiciler, aynı zamanda AK Parti'nin Ankara Milletvekili Osman Gökçek. Onunla ilgili yapmış olduğu paylaşım ne demiş değerli dinleyiciler, ona bir bakalım. Bakın ne diyor? Son zamanlarda babam ve ailem hakkında ortaya atılan iddialar nedeniyle. Daha öncesinde hatırlarsınız değil mi? Osman Gökçek konuşma yaparken benzer konularla ilgili olarak, yani bu soruşturmalarla ilgili olarak, şikayetlerle ilgili olarak soruları olmuştu, sorusu olmuştu. Ne demişti Sayın Gökçek, Osman Gökçek? Konunun muhatabı ben değilim demişti kendisi. Ama bu açıklamadan anladığımız kadarıyla herhalde konunun muhatabı olabilir mi, bakacağız. Şöyle açıklama şöyle: son zamanlarda babam ve ailem hakkında ortaya atılan iddialar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın soruşturma başlatmış olmasından büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Yargı önünde verilecek her türlü karara saygım tamdır. Çünkü ancak bu şekilde kimin doğru söylediği, hangi iddiaların gerçeği yansıttığı ortaya çıkacaktır. Ayrıca bugün Sayın Mansur Yavaş'ın şahsım hakkında suç duyurusunda bulunmuş olmasından da memnuniyet duyuyorum. Bugüne kadar dokunulmazlığımın bulunmadığı dönemlerde dahil olmak üzere hakkımda kamuoyu önünde çeşitli ithamlarda bulunan ve dava açmayan
Sayın Yavaş'ın bu iddiaları artık yargı önünde ortaya koyacak olmasını önemli ve değerli buluyorum. Böylelikle ben de kimin doğru, kimin yanlış söylediğini hukuk önünde ortaya çıkacağına inanıyorum. Eğer kendisinin iddialarında haklılık payı olduğu tespit edilirse adaletin vereceği kararı sonuna kadar saygı duyacağım. Sayın Murat Ağrel'in bugüne kadar şahsım hakkında açtığı davaların tamamı aleyhine sonuçlanmıştır. Buna karşılık benim kendisi hakkında açtığım davalar hala devam etmektedir. Bu davaların sonunda Sayın Ağrel'in aleyhine bir karar çıkması halinde benim göstereceğim saygı ve olgunluğun aynısını kendisinin de gösterdiğini bekliyorum. Aynı şekilde Mansur Yavaş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza tarafımdan yapılan çok sayıda suç duyurusu bulunmaktadır. Bu süreçlerin herhangi birinde kendisi aleyhine bir karar verilmesi halinde de aynı olgunluğu göstermesini bekliyorum. Ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir milletvekiliyim. Partimizin ismini de isminde de yer aldığı üzere adalet bizim için en temel değerlerden biridir. Adalet siyasi partiye, makama, maddi güce veya kişinin konumuna göre değişmemelidir. Herkes için eşit şekilde uygulanmalıdır. Hiç kimse yargılanmaktan kaçınmamalıdır. Ben şahsıma ve ailemle ilgili iddiaların yargı önünde sonuna kadar araştırılmasından yanayım, saygılarımla dedi değerli dinleyiciler. İbrahim Melik, özür dilerim, Osman Melih, Osman Gökçek. Şimdi yapmış olduğu açıklamaya baktığımız zaman da evet, yani daha önce söylediği durduğu noktada diyebiliriz. O zaman hani gazetecinin değerli dinleyiciler konunun muhatabı ben değilim dedi ya, burada da bahsettiği kendisiyle ilgili olarak yapılan suç duyurularına karşılık söylemiş oldukları değerli dinleyiciler. Nereden baksan tutarsızlık ölen öldüğüyle kalır. Türkiye'de suç ceza olmaktan çıkmış Okan abi demiş. Dinleyicimiz Şaban Bey göndermiş. Selamlar ve de sevgiler gönderelim hanımlar beyler. Hadi bakalım Simge, biraz bir soluklandır, sonra devam edelim yolumuza.

Hanımlar beyler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şangay İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerin küresel ekonominin üçte birini oluşturduğunu belirtti ve örgütün genişleme sürecinin aceleye getirilmemesi gerektiğini söylüyor. Putin'in basın toplantısında öne çıkan başlıklarına şöyle bir baktığımızda, Şangay İşbirliği Örgütü'nün küresel ekonominin üçte birini oluşturduğunu, örgütün amorf bir yapıya dönüşmemesi için genişleme sürecinin aceleye getirilmemesi gerektiğini, Amerika Birleşik Devletleri ile istihbarat temaslarının sürdüğünü belirtti Putin, Ukrayna konusundaki müzakerelerin donduğunu, somut içerik aradıklarını ve teröristlerle müzakere edilmeyeceğini ifade etti. Değerli dinleyiciler, Witkoff ve Kushner'le çalışmaktan memnuniyet duyduklarını da ekliyor. Yine Ağustos ayında Donetsk'te, değerli dinleyiciler, 270 kilometre karelik alanın ele geçirildiğini, taarruz hızının arttığını, Oskol Nehri doğusunda bir Ukrayna grubunun kuşatıldığını ve Sumi ile Harkov'da güvenlik kuşağı oluşturulduğunu yine söyledi. Rus ordusuna Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik geniş çaplı misilleme saldırıları düzenlemesi talimatı verildiğini de açıkladığını görüyoruz. Değerli dinleyiciler, yine Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'la, Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen görüşme aynı zamanda Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışıyla birlikte yeni bazı santrallerin açılış adımlarını yine birlikte atacağız açıklaması geldi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın gitmeden önce de açıklamaları vardı. Rusya-Türkiye ilişkilerinde Akkuyu Santrali büyük önem arz etmektedir dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Şu anda artık Akkuyu Santrali'nin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz ifadelerini kullandı. Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışıyla birlikte yeni bazı santrallerin açılış adımlarını da birlikte atacağız dedi. Vladimir Putin de ortak projeler hayata geçirilmeye devam ediyor. Bunlardan biri Akkuyu Nükleer Güç Santrali. Santralin ilk ünitesini bu yıl devreye sokma hedefi koydunuz. Bu da böyle olacak açıklaması. Bu gerçekleşen görüşmede değerli dinleyiciler gelen açıklamalar sevgili dinleyiciler. Şimdi Adalet Bakanı Akın Gürley'in de açıklamaları oldu. İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde düzenlenen adli yıl açılış programında konuştu Gürlek. Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın çalışmalarıyla geçmişte aydınlatılmamış dosyaları günümüz teknolojiyle ve kriminal imkanlarla yeniden değerlendiriyoruz dedi. Kamu vicdanında kapanmamış her dosyanın hukukun imkanları ve somut deliller çerçevesinde titizlikle ele alınması gerektiğine inanıyoruz açıklaması Sayın Bakan'ın açıklaması. Türkiye yüzyılı hedefleri doğrultusunda da değerli dinleyiciler bu dönemi aynı zamanda adaletin yüzyılı kılmak istiyoruz. Adaletin yüzyılı bizim için yalnızca bir slogan değildir dedi. Vatandaşımızın hakkına daha hızlı ulaştığı, yargılamaların makul sürede sonuçlandığı, hukuki güvenliğin ve öngörülebilirliğin arttığı, savunmanın güçlendiği, adaletin işinin kolaylaştığı ve teknolojinin adalet hizmetinin hızını ve kalitesine katkı sunduğu bir Türkiye hedefimizdir. Bu nedenle reform anlayışımızı yalnızca kanun değişiklikleriyle sınırlı tutmuyor. Yargının günlük işleyişini daha verimli bir hale getirecek sistemleri kuruyoruz dedi Adalet Bakanı yapmış olduğu açıklamada. Bu arada Adalet Bakanlığı bünyesinde oluşturulan faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın çalışması ile ilgili olarak da geçmişte aydınlatılmamış dosyaları günümüz teknolojileriyle ve kriminal imkanlarla yeniden değerlendiriyoruz dedi değerli dinleyiciler. Sayın Bakan yapmış olduğu açıklamada. Şimdi yeni adli yılla birlikte bazı davalar görülecek. Güllü'nün ölümüyle ilgili dava, Mehmet Akif Ersoy davası, ondan sonracığıma Galatasaraylı Torreira'ya saldırı davası, FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesiyle TMSF'nin kayyum olarak atandığı maydanoz döner davası,
Tanju Özcan, Seçil Erzan, Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı İBB davası. Şanlıurfa'da marangoz atölyesinde çalışan 15 yaşındaki çırak Muhammed Kağan'ın ellerini bağlayıp kompresörle, çok özür diliyorum, bir şeyleri tam da söyleyemiyorum, yüksek basınç vererek değerli dinleyiciler hayatını kaybetmesine sebep olan o insan görünümlü yaratığın değerli dinleyiciler yargılandığı dava. Kahramanmaraş'taki okul saldırısında failin anne ve babasının hakkındaki dava, Gülistan Doku soruşturması, Rojin Kabayış, Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin dava, Ümitcan Uygun, intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirmek ve eziyet etmek suçlarından yargılanıyor. Araç muayene istasyonunda çıkan kavgada polis memuru Melih Okan Keskin hayatını kaybetmesine ilişkin davada 4 sanığın yargılanmasına devam edilecek. Yine Deniz Göktaş komedyen, onun da değerli dinleyiciler soruşturması devam ediyor. Hatırlarsanız dün aktardık, tahliye kararı verildi, tutuklama kararı yine geldi. Süleymancıların lideri Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmanın tamamlanarak iddianame yazılması bekleniyor. Muhsin Yazıcıoğlu'nun bulunduğu helikopterin düşmesine ilişkin soruşturmalar yine tamamlanarak iddianame yazılması bekleniyor. Şimdi bu Süleymancılar dedik ya değerli dinleyiciler. Eski bakana yurt dışına çıkış yasağı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında örgüt yöneticiliğiyle suçlanan Hilmi Tuna Kuriş'in kaçırılmasına aracılık ettiği belirlenen değerli dinleyiciler, aracın tahsis sahibi eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Şahin ifadesinin ardından da adli kontrol talebiyle nöbetçi suç ceza hakimliğine sevk edildi. Yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Şimdi Süleymancılara yönelik biliyorsunuz yürütülen bir soruşturma var. Bu kapsamda da cemaatin lideri Alihan Kuriş tutuklandı. Kardeşi Hilmi Tuna Kuriş hakkında yakalama kararı var. Firari Hilmi Tuna Kuriş Marmaris'ten yurt dışına kaçmak üzere hareket ederken yakalandı. Kuriş'i Marmaris'e taşıyan aracın İdris Naim Şahin adına kayıtlı olduğu ortaya çıkıyor ve bunun üzerine de savcılık tarafından ifade vermeye çağrılmıştı. Kıymetli dinleyiciler, onu da aktaralım. Ya bu arada sevgili Fethi Yılmaz bu konuyu biliyorsunuz yakından takip ediyor. Defalarca burada program yaptı. Benimle beraber program yaptı. Ondan sonra sevgili Selin'le beraber program yaptı. Baya baya bir program yaptı bu Alihan Kuruş'la ilgili olarak sevgili dinleyiciler. Biz onları sosyal medyada paylaşıyoruz. Bu şeyin Süleymancıların tepesindeki bu tutuklu olan şahsa ne kadar büyük aşk besleyenler var. Bak şimdi bir şey söyleyeyim mi? Onlar yarın bir gün var ya en azılı düşmanı olur bu Süleymancıların başındakinin. Bugün böyle artist o yorumları yazıyorlar oraya. Oraya o yorumları yazıyorlar. Onlar görünüyor, onlar orada duruyor o yorumlar. Ama yarın bir gün, çünkü bunun örneklerini gördük, kıvırdıklarını görüyorsunuz. Şimdi hepimiz biliyoruz ki yani bir cemaat aşkı vardı bu ülkede biliyorsunuz yıllar evvel. Şiirler yazanlar, şiirler okuyanlar, mecliste savunanlar, onun o terörist başının huzuruna gidenler, el pençe divan duranlar, sevenler, aşkla bağlı olanlar, şunlar bunlar falanlar filanlar. Ne oldu sonra? He? Ya sonra o aşkla bağlı olanların nasıl heyecanla, büyük bir aşkla hakaretler ettiğini, küfürler ettiğini gördük değerli dinleyiciler. Hadi bakalım devam edelim Okan Aslan'la gün ortası radyo programında, radyonuz Radyo Sputnik'te. Ben az önce sevgili Kemal'i elinde bir ekmekle hakikaten ya bizim, ben şeye hayret ediyorum. Sabah sabah ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar, sevgili dinleyiciler, size de anlatacağım. Şimdi biz sabah erken saatlerde böyle henüz güneş sıcağı etrafa değmeden sevgili Oslo'yla, ailemizin oğlu Oslo'yla, Sibirya kurdumuzla beraber ne yapıyoruz? Gezintiye
çıkıyoruz. Sabahları bir nazlı oluyor, bilmeniz lazım. Görmeniz lazım. Çıkmıyor. Kulübeden dışarı çıkmıyor. Bir artist. Yani böyle kafasını böyle tam anlamıyla yere yaslıyor. Çeneyi böyle yaslıyor. Kaşlarıyla gözleriyle takip ediyor değerli dinleyiciler sizi. Ölürsünüz gülmekten. Zorla artık onunla beraber hadi bak gel Oslo etme. 40 tane böyle şey oyunlar yapıyoruz. Böyle var ya şekilden şekle giriyoruz ya. Neyse olayı en sonunda ikna ettim. Sabah beraber dolaşıyoruz. O bizi dolaştırıyor. Bizim bir tane komşumuz var. Şimdi Kemal'in elindeki bir ekmekten konuyu buraya bağlayacağım. Bana ne dedi biliyor musun? Bak dur bir şey söyleme. Bana dedi ki ya komşumuz derken ara ara karşılaşıyoruz kendisiyle. Sen dedi çok kilo almışsın dedi ya. Ya şimdi sabahın köründe henüz böyle tam aydınlanamamışsın. Yani güneş de zaten çok emin değil durumdan. Yani ne bir bugün acaba doğmasak mı ya? Vallahi doğduk diyelim böyle bir bulutun arkasından böyle bir yürüsek gitsek mi? Çok sıcağı da vermesek mi falan? O bile daha tam emin değilken bizim durumu düşünün yani. Dedim ki yani bir de ismimi de yanlış biliyor. Oktay diyor bana. Dedim ki ya birkaç sefer dedim ki benim adım Okan. Orada da şey dedi ya ben dedi öyle alıştım dedi. Yani bu da çok tuhaf değil mi? Yani benim adım Okan ve ben diyorum ki benim adım Okan, benim adım Oktay değil diyorum. Ya ben öyle alıştım diyor. Tamam o zaman senin adınsa Ali ise ben de sana Arif diyeyim o zaman. Yani 20 kilo falan verdim ben. Övünerek söylüyorum bunu, gururla söylüyorum. Tabii rahatsızlık sonrasında verdim bu kiloları ama 20 kilo falan yapamayacağım bir şeydi. O iradeye sahip bir insan değildim. Ne kadar sinir bozucu bir durum ya. Ya insana nazınız geçer. Çok samimi arkadaşınızdır. Ailenizin bir parçasıdır. Ve onun sağlığını düşündüğünüz için ona söylersiniz. Ya sen çok kilo almışsın bak dikkat et yediğine içtiğine dikkat et falan dersin. Adımı bilmiyorsun. Senede bir iki kere görüşürüz görüşmeyiz o da yolda giderken karşılaşırız. Benim kilomdan size ne? Şimdi gelelim bunun Kemal'in elindeki bir ekmekle ne gibi bir alakası var? Hiçbir alakası yok. Durum şuraya geliyor. Abi yiyorlar kilo almıyorlar buna deli olacağım. Yani bizimkilerin böyle enteresan bir metabolizması var. Böyle santimli onların şeyleri var. Nedir? Sandviç ekmekleri var. Simge bana anlatıyor ara ara. İçinde yok değerli dinleyiciler. Bildiğiniz şarküteri var şeyin sandviçin içinde. Biraz da böyle bir sera havası estiriyorlar böyle. Yeşillikler şunlar bunlar. Ve benim arkadaşlarım bunu çatır çatır yiyorlar. Ama gel gör ki kilo almıyorlar. Sen beni bir soluklandır Simge. Ben de çayımı içeyim. Hadi bakalım.

Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 66 56'ya gönderin, yayınlansın.

Hanımlar beyler devam ediyoruz. Okan Aslan'la gün ortası radyo programında, radyonuz Radyo Sputnik'te ben ve ekip arkadaşlarım sevgili Simge ve Öznur. Hanımlar beyler. Şimdi yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı, tırın Dorsesi'nde tutuklandı Arif Kocabıyık. Biliyorsunuz sokak röportajları yapıyordu. Daha önce tutuklanıyordu, çıkıyordu, tutuklanıyordu, çıkıyordu. Artık bir süre takip edemedik. Hatta ben onunla ilgili bir haberi verirken içeride mi dışarıda mı olduğunu emin olamamıştım o an. Böyle bir giriyordu, çıkıyordu, giriyordu, çıkıyordu falan. Tahliye oldu, 2,5 ay sonra sokak röportajını bıraktım dedi. Ve sonrasında da gezi videoları yapmaya başladım demiş. Bu arada ifadesi. Diyor ki tahliye olduktan 2,5 ay sonra sokak röportajlarını bıraktım. Sonrasında gezi videoları yapmaya başladım. Artık yurt dışında da gezi videoları düzenlemek istiyordum. Yurt dışı yasağım olduğu için bir anda karar vererek burada tanıdığım Muhammed isimli bir kişinin sözüne bakarak gitmek istedim. Bu kişi beni bir tırın yanına götürdü. Tırın altına girdim. Girdiğimde orada bir kişi daha vardı. Hareket ettikten kısa bir süre sonra tır durdu. Memur arkadaşların geldiğini görünce de ben kendiliğinden tırın altından çıkarak memurla konuştum. Herhangi bir arama yapılmadan önce kendim çıktım. Basına verilen görüntüler olaydan 1,5 saat sonra çekilen ne önemi var ki? Yani görüntülerin ne önemi var? Neticede yakalanmışsınız. Yani yurt dışına tırın altında geçmeye çalışırken yakalanmışsınız. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı'na hakaretten almış olduğu ceza vardı ve yurt dışı çıkış yasağı vardı. O ihlal oldu ve sevgili dinleyiciler tutuklandı Arif Kocabıyık. Bartın'da 13 yaşında bir kız çocuğu 26 kişi tarafından cinsel istismara uğruyor. 13 yaşındaki bir çocuk 26 kişi tarafından istismara uğruyor. Toplam 250 yıldan fazla hapis cezası veriyor. Bu, şimdi radyo programında olduğumuz için malum biliyorsunuz radyo televizyon üst kurulunun işte kuralları var. Bazı şeyleri burada söyleyemiyoruz. İçimizden geçenleri, söylemek istediğimiz şeyleri. Siz mesela beni dinlerken çok rahat söylüyorsunuz onları. Ama en azından şunu bilin, katılıyorum. Yani bu haberle ilgili olarak yapmış olduğunuz bütün yorumlara katılıyorum. Söylediğiniz her yoruma katılıyorum. Bartın'da 13 yaşındaki bir kız çocuğu 26 kişi tarafından cinsel istismar uğruyor. Şahıslara 250 yıldan fazla hapis cezası veriliyor. Her yoruma katılmıyoruz. Tabii doğru söylüyorsun. Aslında evet, onu güzel toparlamak lazım. Simge diyor ki her yoruma katılmıyoruz. Çünkü biz herkesi kendimiz gibi biliyoruz. Doğru söylüyor Simge. Çünkü bu ve bazı konularla ilgili olarak da rızası var yorumlarını da. Doğru ya. Yani her yoruma katılırsak burada saçma sapan düşünenler olur ama ben şuna istinaden söylüyorum. Radyo Sputnik dinleyicisi gerçeği bilir. Soran, sorgulayan, ülke gündemini takip eden, insani, ahlaki, muhteşem özellikleri olan dinleyicilerimiz. O yüzden öyle söylüyorum ama doğru bir yorum. Sevgili dinleyiciler devam edelim. Okan Aslan'la gün ortası radyo programında bir dakikamız mı var? Hatta daha da az var. Sen bir dakika dedikten sonra 50 saniye, hatta ben bu anonsu yaparken o 40'lara falan geriledi ve hala da gerilemeye devam ediyor değerli dinleyiciler. Tutamıyoruz zamanı. Zaman böyle bir şey. Hayat ve zaman ne kadar acımasız olursa olsun geçmeye ve yaşanmaya mahkumdur değerli dinleyiciler. Şöyle yapalım. Saat başına gidelim. Sonrasında tekrar burada yolumuza devam edelim. Hadi bakalım.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Trafikte yanlış yapan biri uyardığınızda ne oluyor? Sıkıntıyla karşılaşıyorsunuz. Tepki gösteriyor size. Birçoğumuz yaşamışızdır bunu. İETT otobüsünde adam kendini camdan çıkardı dışarı şoför. Ya kardeşim bu kadar sinirli olmaya gerek yok. Sen bir belediyenin, kamunun çalışanısın. İnsanlara hizmet ediyorsun, araç kullanıyorsun. İnsanların can güvenliği senden sorumlu. Senin moralin, motivasyonun, canının sıkkın olup olmaması bunlar çok önemli kriterler. O otobüsteki insanlar için işin gerçeği bu. Hanımefendilerin araç kullan ile ilgili dalga geçerler. Bizim maalesef toplumumuzda da böyledir. Abi niye dalga geçiyorsun? Son derece dikkatli kullanıyor. Son derece güzel kullanıyor. Kurallara uyuyor. Uymayanlar vardır, ayrı mesele. Ama yani geldiğimiz nokta şu. Trafikte sen uyar bakalım birilerini. Kırmızı ışıkta geçtin diye uyar. Çıkarıyor. El hareketleri yapıyor. Bağırıyor, çağırıyor. Sen kimsin? Sana mı soracağım? Şu mudur, bu mudur? İnanılır gibi değil. Yani makas atanlar, drift atanlar artık o kadar önemli ki. İnsanın canı sıkılıyor ya. Yani bunların bir de cezasız kalıyor olması gerçekten çok can sıkıcı bir durum. Umarım düzelir.
2: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
0: Okan Aslan'la Gün Ortası devam ediyor.

0: Kıymetli dinleyiciler, ikinci saatte yeniden sizlerle birlikteyiz. Radyonuz Radyo Sputnik'te, Okan Aslan'la gün ortası. Tüketici olarak haklarınızı ne kadar biliyorsunuz bilmiyorum ama çok hakkımız var. Ve bu hakları bilmekte de fayda var. Öyle söyleyeyim. Şimdi bakın, 5 üründe cayma hakkı geri getirildi. Motosiklet, bilgisayar, cep telefonu, tablet, akıllı saat. Danıştay'ın kararıyla birlikte bu ürünlerin iadesi yapılabilecek. Geri gönderimlerde de kargo bedeli tüketiciden alınmayacak. Şimdi geçmişteki durum nasıldı? Ticaret Bakanlığı'nın çıkardığı bazı yönetmeliklerde özellikle cep telefonu, bilgisayar, telefon, akıllı saat ve motosiklet gibi yüksek bütçeli ürünlerde ambalajı açıldıktan sonra cayma hakkının kullanılamayacağına dair, yani mazeretsiz iade edilemeyeceğine dair kısıtlamalar getirilmişti. Ayrıca iade kargo ücretinin de değerli dinleyiciler tüketiciye yıktırılabileceği yönünde düzenlemeler vardı. Tüketiciler Birliği gibi kurumlar ne yaptılar? Davalar açtılar ve Danıştay bu kısıtlayıcı hükümleri hukuka aykırı buldu. Artık internet üzerinden aldığınız bu ürünleri değerli dinleyiciler satın alanlar, yasal süre nedir? 14 gün. Bu süre içerisinde hiçbir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayarak ürünü iade edebiliyorsunuz. Ambalajı açıldı bahanesiyle iadelerin reddedilmesinin böylelikle önü kesilmiş oluyor. Aynı zamanda normalde iade aşamasında kargo ücretinin tüketiciden tahsil edilmesine imkan tanıyan düzenlemeler de vardı. O da ortadan kalktı. Kıymetli dinleyiciler, onu da aktarmış olalım sizlere. Bu arada yeni yılda e-mail ücreti, kayıt ücreti 69 bin liralara falan çıkacakmış, söyleyeyim. Bilginiz olsun. Öyle deniyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke en sonunda muradına erdi, istifa etti ve kabul edildi. Önce bir Avrupa'da almış olduğu yenilgi sonrasında değerli dinleyiciler Fatih Tekke istifa etmişti, kabul edilmemişti. Daha sonrasında da Ahmet Spor'la oynadı Trabzonspor. 2-1 mağlup oldu. Sonrasında Fatih Tekke istifa etti. Bu sefer istifa kabul edildi. Hüseyin Cimşir şu anda takımın başında değerli dinleyiciler. Eski hocalarından, eski teknik direktörlerinden, o bir süre herhalde bakacak, geçici bir süre. Çünkü Trabzonspor teknik direktörlüğü için Fatih Terim adı var. Arda Turan adı var. Böyle var 4-5 tane isim var teknik direktörlük görevi için değerli dinleyiciler. Yapay zeka destekli diş fırçası yapılmış, biliyor musunuz? Çok ünlü bir marka, $500 gibi bir rakama satılacakmış herhalde. Fırça başlığında bir makro kamera var. Kamera saniyede 28 görüntüyü analiz ediyor ve diş aralarındaki boşluklara su püskürtüyor. Tek şarjlı da 10 gün kullanılabiliyormuş. Arayüz fırçası kullanıyor musunuz? Var mı içinizde arayüz fırçası kullanan? Kullanın. Evet. Kolaydır. Ben şimdi eşim diş hekimi olduğu için biliyorum. Arayüz fırçası böyle. Günde kaç sefer fırçalıyoruz dişleri? Bir kere. Öznur. Kaç? 2 kere. Sabah ve akşam. Genelde yatmadan evvel. Ondan sonra bütün yeme işlerini bitirdikten sonra bir dişler bir fırçalanır eder. Simge bir kere fırçalıyormuş. Kıymetli dinleyiciler, arayüz fırçası önemli tabii. Tabii burada biz diş hekimi falan değiliz. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Ben eşimden bildiğim kadarıyla bilgileri aktarıyorum. Faydası var. Diş eti hastalıklarıyla ilgili olarak, onların önüne geçilebilmesiyle ilgili olarak gerçekten böyle yanınızda, çantanızda falan taşıyabilirsiniz. Üşenmeyin. Küçücük bir şey, böyle kapağı da var. Ondan sonra kullanabilirsiniz. Şimdi gel gelelim şu videoya. Benim ülkem, benim güzel ülkem. 3 küsur dakika sizlerden müsaade isteyeceğim hanımlar beyler. Fakat kulağa radyonuz Radyo Sputnik'te olanlar lütfen radyonuzu kapatmayın. Hatta ve hatta Telegram'dan canlı yayını görüntülü olarak takip eden dinleyicilerimiz varsa, izleyenler varsa takibe devam edin. Ülkemizden bir hikayeyi paylaşacağım sizlerle. Başa alırsın. Onu mu diyorsun? Neyi? Bunu mu diyorsun? Şarkıyı mı diyorsun? Neyi diyorsun? Hikaye diyorsun. Peki. Hikaye güzel bir hikaye. Değerli dinleyiciler. bir eşeğin hikayesini dinlemek üzere ben şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyorum. Hikaye sonrasında tekrar buradayız. Hadi bakalım.
1: Benim eşek iki gün önce çoban beni aradı. Eşeğin gece iki sıralarında kaybolduğunu söyledi. Ben de çoban haber eder etmez hemen eşeği aramaya çıktım. Dedim eşeği bulayım. Aradım taradım her yeri bulamadım. Gittim drone aldım geldim. Drone ile belki bulurum dedim yine bulamadım. Bulamayınca eşe dosta muhtara millete haber saldım. Bulamayınca artık ümidi kestim. Bayağı da üzüldüm dedim eşeği bulamayınca. Bir baktım ki arkadaş bana gece saat 2'de mesaj attı. Eşeğini buldum diye. Nereden buldun dedim. Gelim alayım. Yok dedi 7 Emin otoparkında. İnanmadım. Bana sosyal medyada bulduğunu söyledi. Linki attı. Ben linke tıkladım. Baktım ki vatandaşın birisi bulmuş protokol yolunda eşeği. Bulduktan sonra 112'yi aramış. 112'den de polis arkadaşlar sağ olsun gelmişler. Bir araç yükler kimseye ulaşamayınca kimin olduğunu bilmeyince direktmen çekiciyi aramışlar. Çekici çağırmışlar. Bir normal araçmış gibi çekiciye yüklemişler sağ olsun. Sıkı da bağlamışlar hiçbir zarar vermeden götürüp 7 Emin otoparkına indirmişler. 7 Emin otoparkında eşek duruyor. Ben de direktmen 112'yi aradım. Dedim benim böyle böyle bir eşeğim kaybolmuş. Bana başta inanmadı. Sonradan bir baktım ki tamam dedi. İlçe neresi? Ankara Altındağ dedim. Tamam Altındağ emniyetine bağladılar. Meğersem Pursak bölgesine düşüyordu. Pursaklar emniyetine tekrar bağladılar beni. Ben de emniyetle görüştüm. Oradaki sağ olsun personel bana evet ben de öyle bir şey duydum. Senin eşeğin 7 Emin otoparkındadır dedi. Ama bu gece kimseyi bulamazsın. Dedi sabah git. Ben de yok gideceğim dedim. Eşeği bulmuşum. Almam lazım eşeğimi. Gittim saat 2.30 sıralarında. 2.40 sıralarında gittim 7 Emin parkının kapısına. Baktım orada polis arkadaşlar duruyor. Eşeğin de yemini, suyunu sağ olsun her şeyini vermişler. Bu eşek benimdir dedim. Nasıl oluyor senindir dedi. Bak eşeğin sırtında şu keçe olacak. Boynunda şöyle bir ip olacak. Bunları söyleyince evet doğru diyorsun dedi. Eşek senindir dedi. Gel eşeğini al ama bunun cezasını sana kesmemiz lazım. Tamam dedim cezasını kestiler. Fişimi de verdiler. Eşeğimi de sağ olsun bana teslim ettiler. Ben eşeğimi alıp getirdim. Benim için bu kadar kıymetli olmasının nedeni hayatta sürüyü bırakmaz. Bu davar eşeği. Ama ondan bir iki gün önce kaçmasından bir iki gün önce ben bu eşek zayıftı. Zayıflamasın biraz kilo alsın diye spası da yeteri kadar büyümüş diye benim başka bir sürü var. O sürüye kattım götürdüm ki bu eşek kilo alsın. O da yavrusunu bulmak için gitmiş. Yoksa normalde hayatta bu kesinlikle davarı bırakmaz. Davar eşeği bulmak da zor. O yüzden kaçmış sağ olsun 7 Emin otoparkına götürmüşler. Ben de oradan teslim aldım. Ben de oradan 1246 TL ceza miktarını ödedim. Eşeğimi teslim aldım. Başta ben olmak üzere herkes çok şaşırdı. Hala bazen sokaklarda bile bazı yerlerde bile insanlar soruyor diyor. Nasıl eşek biner? Ben şaşırdım ama eşeğimi bulduğum için gerçekten çok mutluyum. Böyle bir anı oldu benim için. Çok güzel bir anı oldu.
0: Evet biz de Radyo Sputnik ailesi olarak bu arkadaşımızın sevincini paylaşıyoruz. Hanımlar beyler 1246 lira ceza ödemiş. Fakat bak dikkat ediyor musun? Yavrusunu aramak için davar eşeği yoksa normalde hiçbir şekilde gitmezmiş, terk etmezmiş. Yavrusunu aramak için yollara düşmüş kendisi bir anda ana yüreği dediğin gibi ana yüreği işte başka bir şeye benzemez. Soluğu 7 Emin otoparkında almış. Bu arada biz onları ekrana getirmedik tabii. Bu eşeğin değerli dinleyiciler çekiciye yüklenirken ki şeyi de var videoları falan var tabi var sosyal medyada var çok enteresan neyse geçmiş olsun diyelim 1246 lirayı da ondan sonra bak oradaki polis arkadaşlara falan gerçekten sevgiler gönderelim nasıl düşünmüşler yemini vermişler suyunu vermişler değil mi değerli dinleyiciler bu arada Gaziantep'te plakasındaki L harfini bantla U olarak değiştiren bir sürücüye 140 bin lira para cezası 30 günde trafikten aracı men etmişler. İşin daha komik tarafını söyleyeyim bunu yaparken videosunu çekip sosyal medyada paylaşmış yani buradayım. Direkt arayaydın yani hani videoyu paylaşmadan evvel direkt arayaydın söyleydin ama en azından zahmete sokmazdın yani bununla ilgili olarak kimdir bu IP numarası nedir nereden paylaşıldı ne oldu ne bitti diye seni aramazlardı. Sevgili dinleyiciler devam ediyoruz. İtalya'da 85 yaş üstü sürücüler için otoyol ve 100 kilometre sınırı getiriliyormuş. 85 yaşından sonra ilk ehliyet yenilemesinde otoyol yasağı, ikamet adresinden 100 kilometreden fazla uzaklaşmama ve sıfır alkol şartı var. Alkol sağlığa zararlı. 90 yaşından itibaren de ehliyet yenileme süresi 2 yılda bir olacakmış. 90 yaşından sonra hala olacak yani. Detaylı sağlık değerlendirmesinden geçen sürücüler için kısıtlamaların değiştirilmesi veya kaldırılması mümkün olabilecek deniyor hanımlar beyler. Şimdi Artemis anlaşmasına katılan 71. ülke oldu Türkiye. Ay, Mars ve diğer gök cisimlerindeki faaliyetler barışçıl amaçlarla yürütülecek. Ülkeler uzay araştırmaları ve planları hakkında mümkün olduğunca bilgi paylaşacak. Vallahi paylaşın ya. Bıktık uzandık, kendimizi bildik bileli. Böyle değişik böyle cisim şeyleri atıyorlar sosyal medyaya, izliyoruz. UFO'lar, teknoloji bu kadar gelişti. Tükenmez kalemin ucundaki ondan sonra şeyi nedir, görüntüyü bilmem ne kadar yaklar gösteriyorlar da bir acayip görüntülemeler, o duvarın arkasını görüyoruz ediyoruz falan. Görünmezliği buldular ettiler falan filan. Arkadaş şu UFO'ları bir türlü bir net şey yapamıyorlar, çekemiyorlar. Yani o görüntüyü bir net göremiyoruz. Hep böyle karıncalı, hep böyle flu, değil mi? Böyle acayip bir şey ya. Bilimsel çalışmaların sonuçları ve veriler mümkün olduğunca kamuoyuyla paylaşılacak. Tehlikede olan astronotlara yardım edilecek ve kurtarma çalışmaları konusunda işbirliği yapılacak. Astronotlarla ilgili şey var biliyor musunuz? Frekans tedavisi. Ben duymuştum bunu. Ne kadar doğru bilmiyorum. Var bunu yapan bazı yerler var. Kulaklık takıyorsun. Ekranda böyle bir takım siyah noktaları kırmızıya çeviriyor. Ondan sonra senin ne bileyim karaciğerinde mesela, Allah korusun, karaciğerinde böyle bir takım noktalar var, siyah noktalar var. Sen oturuyorsun böyle, elini bağlıyorsun, böyle bekliyorsun. Yani koltukta oturuyorsun, sağa sola böyle hareket ediyorsun, muhabbet edebiliyorsun falan. Kulağında kulaklık var. O noktalar önce sarıya, sarıdan böyle kırmızıya dönüyor. Olumlu, sonra yeşile dönüyor, bir şeyler oluyor falan. Yeşile dönünce sen anladığım kadarıyla iyileşmiş oluyorsun. O bölge temizlenmiş oluyor. Sonra bir de sana çıkmadan evvel o bölgeyle ilgili güzel de bir fiyatı vitamin takviyesi veriyorlar. Ondan sonra sen mutlu, memnun gidiyorsun. Bir de orada diyorlar ki astronotlar böyle tedavi ediliyor. Nasıl gidilecek astronotlara? Adamın orada karnı ağrıdı, başı ağrıdı, ne olacak? Değil mi? Buradan böyle frekansla tedavi ediyorlar şeklinde. Ama frekans var şimdi Simge. Frekans olayı var, söyleyin. Bununla ilgili bir şey söyleyecektim, vazgeçtin gibi giriyor bana. Yani daha fazla konuya ortak olmayayım mı demek istedin? Beni de çekme mi demek istiyorsun? Var mı tanıdık az? Tabii ya, bunu da soramıyoruz işin kötü tarafı. Yani böyle de bir eksikliğimiz var. Olsa sorarız. Ya düşünsene. Telefon açıp ondan sonracıma Kamil abi nasılsın, iyi misin falan, sen astronottun, çok gezmişliğin var, ne bileyim o tarafları çok dolaştın, hiç rahatsızlandın mı? Sen orada rahatsızlandığın zaman ne oldu falan, değil mi? Su da içemiyorlar. Hani ağzına götürse uçup gidiyor su falan böyle. Ondan zaten sıkıntı orada. Bunu çözemedikleri için. Hanımlar beyler, İskenderun Belediyesi bir uygulama başlatmış. Öznur şimdi onun görüntüsünü verecek. Çevreyi temiz tutmayı bilmeyen vatandaşın eserini 7 gün boyunca sergileyeceğiz diye tabela asıyorlar. Çok güzel bir uygulama. Ben de bayıldım. Arkadaşlarım da bayıldı. Ya arkadaş, bak, en doğal hakkın ailenle birlikte, sevdiklerinle birlikte akşam vakitlerinde bulunduğun ilçenin sahili varsa sahiline gitmek, parkı varsa parkına gitmek, orada bir şeyler, değil mi? Hani sohbet etmek, muhabbet etmek, bir şeyler atıştırmak falan. Tabii bunu ev ortamı gibi düşünmemek lazım. Yani böyle hani böyle tencerelerle mencerelerle falan gelmekte değil de hani böyle daha masum. Kardeşim, bunu yaptığın zaman en azından bunu gerçekleştirdikten sonra bir temiz bırak da git be. Çekirdek yiyorlar, çekirdeklerin kabuklarını yere atanlar falan. Böyle bir sahilde, ben mesela Beykoz sahilde görüyorum ara ara. Yürüyorsun sahilde, bir bakıyorsun bir tane bankın etrafı alabildiğince çekirdek kabukları. daha da beterine biliyor musunuz? Yemin ediyorum böyle uzatsa elini dokunacağı mesafede şey var, çöp var. Ama zihin çöp olunca, zihin boş olunca, zihnin o kafanın o yandaki çöp kovası kadar bir kıymeti olmayınca, o zihniyet olunca ve eğitim eksikliği olunca maalesef böyle oluyor. Bence güzel bir uygulama yapmışlar. Çevreyi temiz tutmak adına kıymetli dinleyiciler. Tabii bunu yapanlar nedir? Utanırlar mı? Aa ulan bunu biz yaptık ama çaktırmayalım neyse falan deyip. Yani hani bence var ya bak hani drone'la dolaşıyorlar ya, drone'la uyarılarda bulunuyorlar. Böyle alkol alanlara falan, alkol sağlığa zararlı. Emniyetimizin drone'ları var böyle değil mi? Dışarıda ne diyor orada bilmiyorum. Burada alkol almayın falan mı böyle? Yani değil mi? Birden böyle arkadaşınla dışarıdasın falan, bir yerden bir ses duyuyorsun falan. Allah Allah nereden geliyor bu ses falan. Abi bakıyorsun yukarıda vik vik yanan bir şey var, yanıp sönen bir şey var. Bence bunlara da yani bunu bilmiyorum. Hani böyle bir uygulama yapılır mı? Belediyeler belki düşünebilir ama bunun tabii farklı boyutları vardır. Dolanabilirler mesela dronlar. Şşt, takipteyiz. Takipteyiz. Sen bakma etrafına. Bakma sen. Atma çöpü yere. Atma çekirdeğin kabuklarını diye. Çekirdek yiyor musunuz bu arada? Sevmez misin? Seversin ama yemezsin. Neden? Yağlı diye. Kilo aldırıyor diye. Yani çok dikkat ediyorsun da her şeye inanılmaz dikkat ediyorsun ama kilo alırım diye çekirdek yemiyorsun. Çok enteresan. Bak neden biliyor musun? Simge bunu söyleyen, Simge ile şu anda muhabbet ediyorum değerli dinleyiciler. Neden bunu diyorum? Çünkü bana bundan birkaç ay evvel Orhan Bey dedi ya, bir sandviç keşfettik, öyle böyle değil. Yani aha da bu kadar dedi, aha da böyle bu kadar. Bu arada merak eden dinleyicilerimiz olur belki. Kemal az önce bir ekmekle gitti, yarım ekmekle geri döndü sevgili dinleyiciler. Ekmeğin yarısını yemiş, o merakımızı da gidermiş olduk. Ver şu şarkıyı biraz dinleyelim, bir soluklanalım Simge.

Hanımlar beyler, iyi yayınlar. TRT'den elektrik elektronik mühendisi Hikmet Tunç Bilek isimli arkadaşımız yıllarca frekansa tedavi cihazı için uğraştı. Çok inanmıştık fakat doğru yapıyormuş herhalde demiş dinleyicimiz. Erdin Bey göndermiş. Ya bu arada ben bunu yapan, uygulamayı yapan bir tanıdığım var. Hatta ben de onu işte kulaklığı taktım, anlattım ekranda falan bir şeyleri. Ama bilmiyorum tabii, yani o konuyu bilmiyorum, olayı bilmiyorum. Sadece biraz anlattı ne kadar doğru, ne kadar geçerli var, ama frekansla ilgili olarak frekansın öyle yabana atılacak bir durum olmadığını biliyorum. Ben İsviçre'de yaşayan bir Hataylı olarak, eğer İskenderun Belediyesi böyle bir şeye kalkmışsa, bizim halk sırf o panolara çıkmak için çevresini temiz tutmazdı. Çok iyi ya. Çok iyi ya. Özgür Aksu Gönü. Düşünsene birbirleriyle yarışıyorlarmış. Ama şey var, burada kişileri ifşa etmiyorlar. Masaları çekiyorlar. Düşünsene böyle eserin yanında, hani belki de Özgür Bey onu mu demek istedi acaba? Yan tarafına gelip

Vallahi çok güzel değil mi Simge? Öznur ne diyorsunuz? Bence daha iyi galiba. Hani bir de var ya, hayır bir de yanlış anlaşılmalara da sebep olabilir. Yani o uygulama, o sanat eseri diye falan da lanse ediliyor ya orada. Hani bir ironi var aslında. Orada bir eleştiri var aslında. Biz bundan daha iyisini yaparız. Bunları yeteri kadar dağıtamamışlar deyip başka aileler gelip belki dağıtabilir. Temiz bırakanları alsalar işleri daha kolay olur diyor. Evet. Bir de düşünün o panonun yanında gidip selfie çekiyor. İşte aynı şey söylediğim şey. Bence çevreyi kirleten herkesi fotoğraflarla afişe edip aynı zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na suç duyurusunda bulunmalı. Bütün belediyeler ve bu insanlara ceza kesilmeli. Yorumlarda buluşalım. Siz ne diyorsunuz hanımlar beyler? Çevreyi kirletenler ifşa mı edilmeli? Çevreyi kirletenlerin bıraktığı görüntüler çekilip yayınlanmalı mı? Yoksa çevresini temiz bırakanların temiz bırakmasından dolayı övgü dolu sözler mi paylaşılmalı? Yorumlarda buluşalım. Hemen heyecanlandı, sesimi aldı Simge'de. Ne kadar vaktimiz kaldı Simge? Bitirdik mi? Ha güzel, tamam, 3,5 dakikamız varmış, hızlıca. İstanbul'da bir zincir marketteki değerli dinleyiciler, domateslerin %15'inde pestisit tespit edilmiş. Pestisit bu arada değerli dinleyiciler biliyorsunuz tarım ürünlerinde zararlı böcek, mantar ve otlardan korumak için kullanılan kimyasal ilaçların genel adı. Kanserojen içeriyor, kanserojen etkisi var, hormon bozuklukları, nörolojik zararları var, kokteyl etkisi var, vücutta birikme var. Son derece tehlikeli. 5 tane markette tespit edilmiş. Sultanbeyli, Sancaktepe, Ataşehir ve Kadıköy ilçelerindeki marketler, kıymetli dinleyiciler. 11 yaşındaki bir çocuğa köpek saldırıyor ve zarar veriyor. 1.2 milyon TL tazminat kararı çıkmış. İzmir'de köpek saldırısı sonucunda yüzünde kalıcı izler oluşan ve o dönem 11 yaşında olan, bugün de 14 yaşındaki olan çocukla ilgili olarak açılan bir dava. Mahkeme köpeğin sahibi hakkında 1.200.249 lira, değerli dinleyiciler, ceza vermiş. Ankara'da eczanede, ya böyle bir şey nasıl olur ya? Ankara'da eczanede bir şahıs içeride bulunan bir kadının eteğinin altından, çok affedersiniz özür dilerim, fotoğrafını çekiyor. Ya böyle iğrenç, böyle bir rezillik olabilir mi? Var. Bu anın görüntüleri de var. Daha fenasını söyleyeyim, bu kişi serbest bırakıldı değerli dinleyiciler. Ve bu kişinin eşi de özür dilemiş. Valla ben hala eşi olma durumunu bir gözden geçirmesini tavsiye ederim. Bu sapık zihniyetin. Ya buna nasıl bir zihniyet diyebiliriz Allah'ını seversen? Bir kadının bir yerde duran etek giymiş bir kadının eteğinin altından telefonu uzatıp fotoğrafını çekmenin mantıklı bir yanı var mı? İğrenç, gerçekten iğrenç. Çevreyi kirletenler ifşa edilsin, temiz bırakanlar tebrik edilsin demiş dinleyicimiz. Neylan Kazan göndermiş. Çevre kirletenlere büyük para cezaları verilmeli. Çünkü Türkiye'de her şey para. 180 bin cezadan sonra kim iniyor araçtan demiş dinleyicimiz. Mustafa Bey göndermiş. Okan Bey merhabalar. İsviçre'de 1 Eylül'den itibaren bir kanun devreye girdi. Buradan itibaren çevresini kirletenlere fahri polisler aracılığıyla fotoğrafları çekip 100 İsviçre frangı ceza, özellikle duraklarda, park ve bahçelerde demiş. Vallahi çok güzel. Ceza da sağlam bir ceza. Evet. Yarın mutfak enflasyonu yapılacak sevgili Özgür'le beraber. Değerli dinleyiciler, veda ediyor muyuz? Evet, çok değerli dinleyiciler, az vaktimiz kalmış. Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve babası hakkında suç duyurusu var. Bodrum'da villasının bulunduğu sitede çalışanları tehdit ve hakaret ettiği iddia ediliyor. Kendisiyle tartışan çalışana, dua et babam uyuyor yoksa silahını çekip hepinizi vururdu, seni içeri attıracağım dediği, Maliye Bakanı olacağım, İçişleri Bakanı olacağım, sizi attırırım sürdürürüm şeklinde sözler söylediğine dair şikayetler varmış. Villayı

1 milyon 300 bin euroya aldığı iddiası vardı bu arada. Değerli dinleyiciler, onu da paylaşmış olalım. Sizlerle suç duyurusunda bulunulmuş. Vaktimiz azaldı, veda vakti geldi. Sürçülisan ettiysek affola. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yarın gayrimenkul uzmanı Nilüfer Hanım, Nilüfer Kas canlı yayında konuğum olacak. Çok fazla soru işareti, soru başlıkları var. Bekliyoruz. Hoşça kalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 13.30. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Silivri açıklarında Türk bayraklı iki gemi çarpıştı. 10 personel kayıp. Tuğberk İmamoğlu gemisinin sahibi Tahsin Doğruyol, kazaya karışan Alsu geminin olmaması gereken bir sihir hattında bulunduğunu iddia etti. Milli Savunma Bakanlığı'na yapılan açıklamada Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının bölgeye sevk edildiği belirtildi. Ayrıntılar bültenimizde. Silivri açıklarında Türk bayraklı iki gemi çarpıştı. 10 personel kayıp. Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu 10 personeli bulunan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyle irtibat kesildi. Geminin battı değerlendirilen 800-900 metre derinlikteki bölgede sahil güvenlik ve kıyı emniyeti ekipleri havadan ve denizden geniş çapta arama kurtarma operasyonu başlattı. Konuyla ilgili şimdi bir bağlantımız olacak. Deniz Emniyeti Derneği Başkanı Cahit İstikbal hattımızda. Merhabalar.
2: Merhaba efendim.
1: Öncelikle çok geçmiş olsun. Şimdi birkaç sorum olacak konuya ilişkin iki geminin çarpışmasıyla alakalı. Tuğberk İmamoğlu'nun yaklaşık 11 dakika gibi kısa bir sürede battığı değerlendirmesi düşünüldüğünde ki açıklamalar bu yönde. Kazanın temel nedeni sizce ne olabilir?
2: Sayın Bakanımız açıkladı onu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız açıkladı 11 dakikada süreyle battığını. Hı hı. Yani gemi darbe aldıktan itibaren 11 dakika içerisinde sulara gömüldüğü şeklinde. Sayın Bakan'ın açıklaması. Bu da geminin su kesiminin altından büyük bir darbe aldığını gösteriyor. Öyle ancak mümkün olabilir o kadar kısa sürede batması. Geminin baş tarafından diğer batan geminin bordasına bir darbe geldiği ve 90 derecelik açıyla bir çatma hadisesinde olduğu şekilde bir ön tahminde bulunabiliriz. Burada çarpan gemide büyük hasarın şu anda gözle görünür kısmında olmaması, su altı kısımlarında hasar olmadığı anlamına gelmez. Baş tarafta çarpan gemide su altında balt dediğimiz ya da yumru dediğimiz baş bodoslamadan biz az daha ileride bir mahmuz gibi bir kısım bulunur. Bu kısmın çarpmış olması kuvvetle muhtemel olarak görüyorum ben uzman olarak. Söyleyebileceklerim bu kadar.
1: Peki şunu da sormak istiyorum şimdi. Bildiğim kadarıyla gemi takip sistemi de var. Bu sistemde gözükmemesi de olası mı yani? Normalde buradan takip ediliyor.
2: Doğrudur. Bölge Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri sistemi içerisinde yer alıyor. Bu sistem içerisindeki tüm gemiler Mehmetçik, Çanakkale Boğazı, Ege Denizi girişinden Karadeniz, Rumeli Feneri, Türkeli Feneri çıkışına kadar mesafe içerisinde tüm gemiler takip ediliyor. Ve çatma hadisesinin olduğu Marmara Evlisi açıklarında da Marmara Sektör, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri'ne bağlı Sektör Marmara'nın görev alanı içerisinde olan bir bölge. Bu bölgede gemiler sürekli takip edilir. İzlerinde, sinyallerinde herhangi bir kopuk olduğunda mutlaka ekranda görülür, alarm verir ve bu gemiye ne olduğu araştırılmaya başlanır. Dolayısıyla tabii ki Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin bu konuda kontrolü ve izleme görevi vardır. Ancak bu kadar kısa bir alanda trafik ayrım şeması içerisinde meydana gelen bir kazada gemilerin bu kadar birbirine yakın seyrettiği bir alanda gemi trafik hizmetlerinin bunu fark edip de müdahale etmeye vakit bulamadan daha gemilerin çatması mümkündür. Dolayısıyla burada gemi trafik hizmetlerine herhangi bir sorumluluk atfetmek benim kanaatimce de mümkün olmaz. Çünkü çok trafiğin yoğun olduğu bir bölgede çok kısa bir alanda ve çok kısa sürede meydana gelen bir kazadır diyebiliriz.
1: Peki şunu da sormak istiyorum. Filika'nın ve John Smith'lerinin boş bulunması, işte gemideki 10 personelin kurtulma ihtimali açısından nasıl değerlendirmeli? Şimdi aslında çok kısa da bir süre, 10 dakikaya baktığımızda bu sürede kurtulmaları ihtimali yok muydu? Daha doğrusu şu an sonuca ulaşılamadı ama.
2: Şimdi mürettebatın birçoğunun uykuda olduğu, uyku saati olduğu için ama Tabii görev başında olan vardiya personeli var. Filikaların deniz üzerinde içinde kimse olmadan bulunmuş olması onların mürettebat tarafından denize atıldığı anlamına gelmez. Bu filikalar ve cansalları gemi battıktan sonra hidrostatik release dediğimiz su basıncına duyarlı sistemler tarafından fırlatılırlar su üstüne. Dolayısıyla onların su üstünde bulunmuş olması gemide onların mürettebatın bilinçli olarak suya verdiğini, attığını, indirdiğini göstermez. Öyle de olabilir ama mutlaka öyle olmuş anlamına gelmez şekilde söylüyorum. Mürettebattan en azından vardiyadakilerden hiç kimsenin bulunamamış olması çeşitli anlamları olabilir. Ben o konuda detaylara şu anda girmek istemiyorum.
1: Peki Marmara Denizi'ne benzer kazaların önlenmesi için gemi trafiği, denetimler ve acil durum müdahalesi açısından sizce hangi önlemler artırılmalı?
2: Bütün gemiler uluslararası denizde çatışmayı önleme kuralları gereğince mutlaka iyi bir gözcülük vazifesi yapmak zorundadırlar. İyi bir gözcülük, işleri elektronik haritaya veya şuna buna radara bırakmak değil, bizzat elinde dürbünde bir gözcünün bu yoğun mesafeye sahip deniz alanlarında seyrederken bir gözcünün mutlaka çevredeki trafiği bizzat çıplak gözle sürekli kontrol ederek emniyetli geçiş mesafesini mutlaka temin etmesi gerekiyor. Bu olayda aksi yapılmıştır demek anlamında söylemiyorum. Kazaların önlenmesi anlamında genel kural olarak söylüyorum. Bütün gemiler iyi gözcülük kurallarına uysun. Ektisten baksın, radardan baksın ve gözle, çıplak gözle de denizi tarasın. Ve denizin üzerinde bir engel, bir başka gemi, başka bir şey olmadığına emin olduktan sonra rotasını o yöne doğru yönlendirsin şeklinde. Ben genel bir uyarı olarak bunu söyleyebilirim. Onun dışında Marmara Denizi'nde bizim arama kurtarma bakımından çok ileri durumdayız. Gerek bizim sahil güvenlik teşkilatımız, gerekse emniyet deniz şubemiz, gerekse jandarma da şimdi bu işlerde çalışmalar yapmaya başladı. Ve gerekse özellikle söylemek isterim, özel gönüllü arama kurtarma kuruluşlarımız vardır. Bunlar Marmara Denizi içerisinde bir deniz kazasında insanlar zor durumda kaldıklarında imdada koşacak şekilde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüz, tabii onu da eksik saymayalım. Onlar da çok önemli çalışmalar yapıyorlar. Bütün bu kurumlar hepsi Marmara'yı kurtarma bakımından dünyanın en emniyetli bölgelerinden birisi haline getirmiştir diyebilirim. Bu olayda ulaşılmasına kadar, yani bu olaydaki talihsizlik, acaba gemiden mürettebat şey bulabildi mi, can yeleğini giyecek bir fırsat bulabildi mi, ne oldu? O konuyu bilemediğimiz için denizin üstünde neden hiç kimse yok konusunda şu anda bir yorum yapamıyorum.
1: Tabii hem gemi personeli açısından hem de sistem açısından bir personel ya da bir ihtimal söz konusu mu, o da ortaya çıkacaktır elbette ki. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Gemilerin teknik özelliklerini biliyorsunuz. Tuğberk İmamoğlu genel bir kargo gemisi ve Türkiye bayrağı adı altında seyir yapmakta. Toplam uzunluğuyla işte bu Alsu gemisiyle benzer özellikleri taşımakta, yaklaşık olarak 90 metre. Ama birisi tanker gemisi, birisi de kargo gemisi. Tanker gemisinin burada kalite ya da sağlamlık açısından daha mı büyük üstünlüğü var? Çünkü burada vurduğu noktada galiba zayıf nokta ki bu da batmayı hızlandırıyor.
2: Bu tanker gemisi olsun. Tanker gemisinde tanklar, tank kaplamaları bakımından boyuna mukavemetin biraz daha fazla olduğu teorik olarak doğrudur. Fakat bu şunu göstermez. Bu gibi baş bodoslama, borda çarpmalarında dünyada çok örnekleri görülmüştür. Genellikle bordasından çarpılan gemi daha zayıf durumdadır. Leminin daha zayıf bir bölgesidir. Bu durumlarda çarpılan geminin battığı hadiseler pek çok örnek sayabilirim. Dolayısıyla bu tipik bir kazadır. Bu baş bodoslama borda kazalarında bordadan çarpılan gemi daha büyük hasar alır ve batma ihtimali yüksektir şeklinde söyleyebiliriz.
1: Peki son olarak şunu da sormak istiyorum. Bir iddia var ortada. Tuğberk İmamoğlu gemisinin sahibi Tahsin Doğruyol bu iddiayı ortaya atıyor. Kazaya karışan Alsu gemisinin olmaması gereken bir seyir hattında bulunduğunu iddia ediyor. Sizler neler söyleyeceksiniz? Böyle bir ihtimali var mıdır? Olursa da bunun cezai yaptırımları neler olmalı?
2: Efendim şimdi o tabii araştırma, soruşturma, Cumhuriyet Savcılığı da biliyorsunuz olaya el koymuştur. Bütün bunlar soruşturma sonucunda Tabii ki o da kendi elindeki verilere göre böyle bir şey söylüyordu. Ama ben ne onu onaylayacak ne de aksini söyleyebilecek şekilde bir bilgim olmadığı için bunu söyleyemem. Ancak şunu söyleyebilirim. Örneğin dün evvelsi günkü kazada, Kıbrıs'ta meydana gelen kazada şunu söylemiştik. Diğer bazı kararlara benim verdiğimde mesela de şunu söyledim. Dedim ki kara kutu bulunursa dahi kara kutu bu kazanın aydınlatılması hakkında çok fazla bir şey söylemeyecek. Çünkü kara kutunun kaydettiği köprüsündeki konuşmalar ve geminin rotası, hızı gibi bilgiler. Bunları zaten biliyoruz. Kaptan Hayat'ta ifadeleri var. Dolayısıyla burada yeni bir şey olmayacak demiştim ama burada tam aksi söz konusu. Burada gemilerin kara kutusu bize çok şey söyleyecek. Orada köprüsünde neler konuşuldu, telsizlerde neler konuşuldu. Bütün bunlar her iki geminin de kara kutusu ortaya çıktıktan sonra gerçi bir tanesinin de çıkması da bir ölçüde yeterli olabilir. O zaman biz kazanın meydana gelme sekansı konusunda daha ayrıntılı bir, daha aydınlatıcı bir yorum yapma şansına sahip olacağız.
1: Efendim çok teşekkürler aktardığınız bilgilerden dolayı.
2: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler efendim. Kaldığımız yerden devam edelim. Tuğberk İmamoğlu gemisinin sahibi Tahsin Doğruyol, kazaya karışan Ansu gemisinin olmaması gereken bir seyir hattında bulunmayı iddia etti. Doğruyol, çarpışma öncesinde Tuğberk İmamoğlu'nun kaptanının Ansu gemisini aradığını ve iki gemi arasında görüşme gerçekleştiğini söyledi. Kaza sonrası kendi gemilerinden saat 03.15'te otomatik acil durum bildirimi yapıldığını, Ansu gemisinin ise kazayı saat 03.41'de bildirdiğini öne sürdü. Doğruyol, denizde boş halde bulunan can filikaları mürettebat tarafından indirilmeye çalışılmış olabileceğini belirterek gemidekilerin kurtulmuş olmasını umut ettiğini ifade etti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir İHA, bir fırkateyn, iki gemi ve bir hücum bot, Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması sonucu battı değerlendirilen gemideki mürettebatı arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye sevk edildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının bölgeye sevk edildiği belirtildi. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Merhabalar, ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen. Radyo Sputnik'te sizlerle buluştuk. Birlikte sosyal güvenliğe ait yeni mevzuatları konuşacağız. Bilmediklerinizi size duyuracağım. Satır arasındaki detayları size iletmiş olacağım. Yani geçen sene 3000 liraydı. 3000 lira Ramazan'da alıyordunuz, 3000 lira Kurban'da alıyordunuz. 6000 liraydı. Bu sene 4000 lira Ramazan'da alacaksınız, 4000 lira da Kurban'da. Yani senelik 8000 lira size güzel bir ikramiye verildi. Bazen hatalı bir sistemde hatalı bir kod gelebiliyor ya da görmüyor sistem çocuğun okuduğunu. Hani okuldan çıkmış gibi oluyor. Okul değiştiriyor mesela, sanki okul devam etmiyormuş gibi görünebiliyor. Bu durumlarda kapatabiliyorsunuz. En ufak bir şeyde ben işte tazminatımı versin mobbinge uğruyorum diyor ama bunun da tabii ki kanıtlanması ve çeşitli unsurları var. Buna sizin için değinmek istiyorum. İş yerinde mobbinge maruz kalıp kalamadığınızı bu sorulara cevap vererek aslında bulabiliyorsunuz.
4: Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatın programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde görüştüğü İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'a Moskova'nın desteğinin süreceğini söyledi. Pezeşkiyan'sa iki ülkeye uygulanan yaptırımlara karşı birlikte hareket edilmesi çağrısında bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi kapsamında bir araya geldi. Kremlin tarafından aktarılan açıklamalara göre Putin, Rusya'nın İran halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirterek, Tahran'a gerekli yardımın ve temel ihtiyaç malzemelerinin sağlandığını söyledi. Putin, İran halkının ülkesinin bağımsızlığını ve ulusal çıkarlarını savunurken gösterdiği direnişi takdir ettiklerini ifade etti. Pezeşkiyan, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları, Rusya'nın Ukrayna savaşı nedeniyle karşı karşıya kaldığı ekonomik kısıtlamalara benzetti. Washington yönetimini tek taraflı davranmak ve uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlayan İran Cumhurbaşkanı, Moskova ile Tahran'ın yaptırımların etkisini azaltmak için birlikte çalışabileceğini savundu. Pezeşkiyan, Şangay İşbirliği Örgütü gibi çok taraflı yapılar üzerinden ekonomik işbirliğinin geliştirilebileceğini ve ABD'nin tek taraflı önlemlerine alternatif yollar bulunabileceğini belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi kapsamında görüştüğü İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'a Moskova'nın desteğinin süreceği mesajını verdi. Putin, İran halkının bağımsızlığını ve ulusal çıkarlarını savunma mücadelesine destek verdiklerini belirtti. Pezeşkiyan ise ABD'nin İran ve Rusya'ya yönelik yaptırımlarını eleştirerek, iki ülkenin bu yaptırımların etkisini azaltmak için birlikte hareket etmesi çağrısında bulundu. İran Cumhurbaşkanı çok taraflı yapılar üzerinden ABD'nin tek taraflı yaptırımlarına alternatif yollar geliştirilmesini istedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: 13. yargı paketinin hazırlıkları devam ediyor. Peki birçok düzenlemeyi kapsayan yeni pakette merakla beklenen gelişmeler neler? 13. yargı paketi üzerinde Adalet Bakanlığı ile parti kurmaylarının çalışmaları sürüyor. Pakette aile hukukuna ilişkin düzenlemelerle sosyal medyaya yönelik yeni tedbirleri içerecek düzenlemelerin yer alması bekleniyor. Bu kapsamda yoksulluk nafakasının süresi ve uzun yıllara yayılan boşanma davalarının daha kısa sürede sonuçlandırılması öncelikli başlıklar olarak öne çıkıyor. Nafaka konusunda Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafakayı iptal eden 4 Haziran 2026 tarihli kararının gerekçesinin beklendiği belirtiliyor. Yapılacak yeni düzenlemeyle boşanma davaları sırasında kadınlara bağlanan yoksulluk nafakasının süresiz uygulanmasının önüne geçilmesi ve sürenin belirli sınırlar içerisinde hakim tarafından tayin edilmesi öngörülüyor. Bu kapsamda 1 yıl veya daha kısa süren evliliklerde nafakanın en fazla 5 yıl, 5 yıldan uzun süren evliliklerde ise en fazla 15 yıl ödenmesi gibi alternatifler değerlendiriliyor. Pakete yönelik hazırlıkların aile hukukuna ilişkin bir diğer önemli başlığını ise uzun süren boşanma davaları oluşturuyor. AK Parti kaynakları tarafların nafaka, maddi ve manevi tazminat, mal paylaşımı ve benzeri konularda anlaşamaması nedeniyle boşanma davalarının yıllarca devam edebildiğine işaret ediyor. Kaynaklar bu durumun taraflar arasındaki gerilimi arttırdığı ve boşanma sürecinin kendisinin yeni çatışmalara yol açabildiği değerlendirmesini yapıyor. Yeni modelde evlilik birliğinin fiilen ve ruhen sona erdiği ve eşlerin yeniden ortak hayat kurmasının mümkün olmadığı kanaatine varılması halinde mahkemenin diğer uyuşmazlıkların sonuçlanmasını beklemeden boşanmaya karar verebilmesi amaçlanıyor. Buna göre mahkeme önce evliliğin sona ermesine hükmedecek, nafaka, tazminat, mal paylaşımı ve diğer mali uyuşmazlıklara ilişkin yargılama ise ayrı şekilde devam edebilecek. Yargı paketi kapsamında üzerinde çalışılan üçüncü kritik düzenleme ise sosyal medya hesaplarına ilişkin. AK Parti kaynakları sahte ve bot hesapların yalnızca hakaret ve tehdit amacıyla kullanılmadığını, yasa dışı bahis, uyuşturucuya özendirme, çocukların suça yönlendirilmesi ve müstehcen içerikler dahil birçok suç alanında da kullanıldığını belirtiyor. Bu nedenle bir suç soruşturması söz konusu olduğunda sosyal medya hesaplarının arkasındaki gerçek kişiye ulaşabilmesini sağlayacak bir doğrulama mekanizması üzerinde çalışıldığına işaret ediliyor. Bu kapsamda kullanıcıların kimliklerinin doğrulanmasına imkan sağlayacak iki adımlı doğrulama sistemi üzerinde çalışılıyor. Yargı paketi için hazırlıklar sürerken düzenlemenin aile hukuku ve sosyal medyaya ilişkin önemli değişiklikler içermesi bekleniyor. Pakette yoksulluk nafakasına süre sınırı getirilmesi ve uzun süren boşanma davalarının daha hızlı sonuçlandırılması gündemde. Nafakanın evlilik süresine göre belirli bir süreyle sınırlandırılmasına yönelik farklı formüller değerlendiriliyor. Sosyal medya tarafında ise sahte ve bot hesapların arkasındaki kişilerin tespit edilebilmesi için kimlik doğrulama mekanizması üzerinde çalışılıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta, çok seslilik bu frekansta, gazeteciler bu frekansta, kulağınız Radyo Sputnik olsun, anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ve Ebru Dönmez. Önce özetler. Silivri açıklarında batan gemideki 10 denizciyi arama çalışmaları sürüyor. Girne açıklarında batan Filojet isimli feribotun enkazına ulaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'daki temaslarının ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 10 denizciyi arama çalışmaları havadan ve denizden sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu geminin çarpışmanın ardından 11 dakika içerisinde battığını açıklarken mürettebattan şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadığını bildirdi. Öte yandan Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı gemi kazası ile ilgili soruşturma başlattı. Soruşturmanın yürütülmesi için bir Cumhuriyet Başsavcı vekili ile iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e hareket ettiği sırada Girne açıklarında batan Filojet isimli feribotun enkazına ulaşıldı. TCG Işın'ın ardından TCG Alemdar gemisi de Girne'ye ulaşırken kayıp 20 kişiye ulaşmak için çalışmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'daki temaslarının ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Rusya lideri Putin'le gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmeleri ele alma imkanımız oldu. Çok samimi bir havada geçti. Bir an önce bu işin hayırlısıyla sonuçlanmasını Putin de bekliyor dedi. Yunanistan'a adalar konusunda da uyarıda bulunan Erdoğan, Türkiye kimseye de haklarını çiğnetmez. Yunanistan yanlış yoldan dönmeli. Yunanistan adaları silahlandırmaktan vazgeçmeli ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreci millet mayalamıştır ve de maya tutmuştur. Milletin kardeşliğini zedeleyen yaklaşımları hoş göremeyiz diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'de terör örgütü SDYPG'nin kendini feshederek Suriye ordusuna katılmasına ilişkin ilk kez yorum yaptı. Erdoğan, karardan kardeş Suriye halkı adına memnuniyet duydum. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara zor süreçleri başarıyla yönetmiştir ve yönetiyor dedi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında kayıt dışı para iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gökçek'in şüpheli sıfatıyla Cuma günü saat 16'da ifade vereceği öğrenildi. Kamu personeline zorunlu yapay zeka eğitimi geliyor. Çalışanlara ayrıca görev ve sorumluluklarına göre hazırlanan kısa uygulama modülleri sunulacak. Eğitimler kamu kurumlarının insan kaynakları sistemleri üzerinden zorunlu tutulacak. Ankara barajlarındaki doluluk oranı %50'nin altına indi. ASKİ verilerine göre 2 Eylül itibarıyla Ankara'da barajların toplam doluluk oranı %41,02, aktif doluluk oranı ise %34,15 olarak ölçüldü. Spor. Tour of İstanbul 2026 bisiklet yarışı yarın 165,1 kilometrelik Silivri Çatalca parkurunda gerçekleştirilecek etapla başlayacak. Bu yılki yarışa 8 ülkeden 16 takım katılacak. Dünyanın en önemli turu Fransa Bisiklet Turu'nun katılımcılarından köklü Belçika ekibi Lotto Intermarché'de yarışta yer alacak.
0: Ekonomi.
1: Tarım Orman Bakanlığı'nın sektörün görüşüne sunduğu yeni tebliğ taslağıyla konsantre, püre ve toz formundaki meyve sularında tatlandırıcı kullanımı yasaklanacak. Tatlandırıcılara yalnızca ilave şeker içermeyen veya düşük enerjili meyve nektarlarında izin verilecek. Ticaret Bakanlığı kozmetik ürünlerde tüketici sağlığını korumaya yönelik yeni düzenlemeyi görüşe açtı. Taslakla saç spreyi, güneş kremi, nemlendirici, saç boyası ve diş macunu gibi ürünlerde bazı sentetik ve alerjik içeriklerin kullanımına sınırlama getirilmesi, ürün bilgilerinin kare kodla sunulması ve çocuklara yönelik ürünlerde yeni uyarıların zorunlu hale getirilmesi öngörülüyor. Borsa İstanbul'da BIST endeksi şu sıralarda 14.200 puan seviyesinden işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 29 kuruş, euro 50 lira 95 kuruştan satılıyor. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarına gelince gram altın 6703, çeyrek altın 10941, tam altın 43565, ata altını ise 44274 liradan işlem görüyor. Yayınımız Serhat Ayın'ın sunduğu Yeni Şeyler Rehberi ile devam edecek.
2: Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
3: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Haftanın tam ortasında sizlerle birlikteyiz efendim. Yeni şeyleri konuşmak için. Ve bugün çok değerli konuklarımız olacak yayınımızda. Hemen kendilerini bekletmeden merhaba demeye başlayalım. İlk konuğumuz Ahmet Tansu Yılmaz. TİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı. Merhabalar Ahmet Bey.
4: Merhabalar Serhat Bey.
3: Merhabalar efendim. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için efendim. Öncelikle buradan başlayalım. Biraz sizden TİAD'ın kim olduğunu, ne yaptığını önlererek başlayalım. Konumuza ışık tutsun.
4: Teşekkür ediyorum tekrar. TİAD Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği olarak hizmet veriyor. 1992 yılından beri 245 üyemiz var. Türkiye'nin takım tezgahları ithalat ve ihracat ve kullanım oranlarına bakıldığında yıllık 1.75 milyar dolara yakın bir ithalat ve imalat toplam değerleri var. Bu da
3: harika.
4: İhracatına katkı vermekte çok ciddi bir değer taşıyor ve bizim ilgilendiğimiz takım tezgahlarıyla ilgili olarak ihracatı katkı çarpan değeri yaklaşık 20 miktarını buluyor. Yani Türkiye ihracatında 35 milyar dolara yakın bir desteğimiz var.
3: Harikasınız efendim. Gerçekten de böylesi bir kurumla da muhatap oluyor olmak benim için de büyük bir zevk. Efendim şunu sormak istiyorum size. Şimdi biz hep konuşuyoruz tabii, yapay zekayı konuşuyoruz, türevlerini konuşuyoruz ama gerçek üretim biraz o takım tezgahlarında yatıyor diye düşünüyorum ben. Ne dersiniz?
4: Muhakkak takım tezgahları imalatın anası. Takım tezgahları, evet, olmadan bir şeyin üretilmesi söz konusu değil. Pek çok alanda medikal, havacılık, savunma sanayi, otomotiv, makine imalatı, deniz yolu, raylı sistemler gibi pek çok alanda kullanımı mevcut. Tabii ki günümüz teknolojileri, dijitalleşme, otomasyon ve benzeri teknolojik değerler çok önemli. Fakat olayın mekaniği olmadan, bunların bir metalin şekillendirilmesi olmadan da teknoloji tek başına işlev görür durumda değil. Ha, ileride ne olacak bilemiyoruz.
3: Vallahi onu hep beraber bakacağız. Sürekli onların zaten o fütüristik bakış açılarını biz vermeye çalışıyoruz. Ama dediğinizde çok haklısınız efendim. Yani biz tabii yapay zeka ile bunları şekillendirdiler. Fikrini yapay zeka verdi. Programlamasını yapay zeka yaptı derken aslında o sahada üretilen bardağın, sizin dediğiniz gibi medikal cihazların, hatta savunma sanayi o cihazların nasıl ortaya çıktığını kaçırıyoruz. Ana fikir orada gibi geliyor bana.
4: Çok haklısınız. İllaki yapay zekanın ve dijitalleşmenin hayatımızı çok kolaylaştırıcı etkileri var. Bunları yansıtmak mümkün değil. Fakat bunların üretimde verimliliğe nasıl yansıdığını, bunları daha şekilde, daha hızlı, daha ekonomik, daha maliyetlere katkısı olduğu yönünde bence odaklanmalıyız. Böyle fütürizm muhakkak güzel şeyler ama biraz daha rasyonel düşünmekte fayda var diye düşünüyoruz.
3: Kesinlikle. Bir de efendim özellikle sizin tarafa ben şöyle bir bakış açısı getirmek istiyorum. Siz hem bu takım tezgahlarıyla ülkede ekonomiyi canlandırıyor, ihracatı canlandırıyorsunuz. Bir yandan da bu takım tezgahlarını da biz kendimiz üretebiliyoruz, değil mi?
4: Evet. Son zamanlarda bilhassa ivme biraz daha yukarı yönlü. Bursa'da
3: harika.
4: Daha fazla sayı, daha Kayseri'de var. İstanbul ve civarında da illa üretici firmalarımız var. Türkiye'de de bu konuda oldukça iyi bir durumda. Daha iyisi olacak inşallah. Son zamanlarda bilhassa teknolojideki ihtiyaçlardan dolayı devletin de bu konuda biraz destek vermesiyle Türkiye'deki firmalarımız da şükür fena durumda değiller. Daha tabii ki yapacak şeyler var.
3: Tabii tabii, gidecek çok yolumuz var ama mesela işte ne bileyim, yazılımdan, donanımdan falan bahsettiğimizde, bilgisayardan bahsettiğimizde, çiplerden bahsettiğimizde biz dışarıdan alarak bunun üstüne bir dünya kurmaya çalışıyoruz. Ama sizin taraftan baktığımızda siz kendi kendine neredeyse yeterli bir ağ oluşturabilme adına adımlar atıyorsunuz.
4: Evet, bu bir ekosistem. Evet. Dediğim gibi bir sürü bunun bağlamı var. Software'dir, yardımcı ekipmanlardır.
3: Evet efendim.
4: Malzemeden tutun sonuna kadar işte bunların ölçülmesi, pek çok maddeyi bir bütünsel, holistik şekilde değerlendirmek lazım.
3: Süper bir şey bu. Gerçekten de bu bakış açısı hepimizde olması lazım. Bir de diğer taraftan da baktığımızda mesela ben 70'leri hatırlıyorum. 70'lerde biraz daha el işiydi. Böylesi makineler olduğunda ne bileyim Almanya'dan mesela gelenler bize oradaki makineleri anlatırdı. Vay vay vay derdik. Ama şimdi dünya ile aramızdaki makas neredeyse kapanmış, bitmiş durumda gibi geliyor bana.
4: Şimdi erişim tabii ki o yılları bizim de yaşımız itibariyle uzak değiliz. Biz şimdi teknolojide görünmüyoruz ama ben de 40 yıla yakındır bu sektörün içindeyiz. Sizin dediklerinizi hatırlıyorum. Yani Türkiye'de bir şeye ulaşmak hakikaten zordu. Hem dünyadaki gelişmeler hem ülkemizdeki ilerlemeler illa bizleri bunlara daha yakın hale getirdi. Tekrar başa dönersek deminki muhabbetin başında, yani mekaniği de yatsımamak lazım. Bugün binlerce yıl önce işte matkabın genel formu nasılsa, bir şeyi delmek için gerekliyse, bugün hız arttı, verimlilik arttı, çok yeni malzemeler keşfedildi. Evet, çok büyük ilerlemeler var ama temel fizik kuralları çok fazla değişmedi.
3: Ve işte bu böyle gidiyor diyorsunuz. Peki bu dünyadaki gelişmeleri biz yakından takip ediyoruz elimizden geldiğince. Türkiye'de de bunlar yakından takip ediliyordur diye düşünüyorum. Özellikle TİAD bünyesinde.
4: Muhakkak hem bizim derneğimiz hem sanayicilerimiz, iş adamlarımız oldukça yakın takip ediyorlar. Ya yani burada da yine teknolojinin, internetin, fuarların, uluslararası seyahatlerin biraz vize problemleri var ama süreceli olarak kolaylaşmasının illaki katkıları var. Dolayısıyla evet, yakından takip ediyoruz. Hem de Türkiye olarak, evet demin de biraz bahsettik, üretimde fena noktalarda değiliz ama tüketimde biraz daha sizin de bildiğiniz majör rakamlardan da görüleceği gibi,
3: evet efendim,
4: fazlaca almak durumundayız ama bizim güzel tarafımız şu, yapmakta eksikliklerimiz olsa da kullanım ve erişim bulup onu kullanma konularında Türkiye olarak iyi bir noktada olduğumuzu şahsım adına düşünüyorum.
3: Efendim inşallah böyle daha iyi günlere gideriz. Peki ben size son olarak şunu sorsam, bütün sizin gibi değerli konuklarımıza bunu soruyorum. Ben size bir sihirli değnek versem ve istediğiniz yere dokundurup istediğiniz şekle dönüştürebileceksiniz bunu desem, bu alanda nelerin daha farklı, nelerin daha iyi yapılmasını, nelerin çeşitlendirilmesini sağlardınız?
4: Tabii kendim konumla ilgili soruyorsunuz muhakkak.
3: Tabii ki, tabii ki efendim. Tabii ki.
4: Şimdi demin de söylediğim gibi bundan 30-40 yıl önce siz de demin bahsettiniz, bazı şeyler ulaşılamaz gibi görünüyordu. Bugün şükür belirli bir mesafeler kaydettik. Tabii bu hep Çin'den bahsediyoruz. Ölçek ekonomileri çok önemli. Malı yapmanız bir şey, işte uçak, araba, füze, pek çok şey de bugün Türkiye'de İHA'lar, SİHA'lar yapılır hale geldi. Hakikaten geldiğimiz nokta gayet güzel. Fakat bir de biraz daha global düşünüp bu yarışta hangi, yani çok başarılıyız şu an geldiğimiz yer itibariyle eskiye bakarak, ama globale bakarak hala çok mesafe var. Bu sihirli değnek doğrusu zor bir soru. Kalış sordunuz Serhat Bey. Yani burada rekabeti arttırıcı ne yapılabilir? Demin söylediğiniz işte bu yapay zeka çok güncel bir konu. Henüz biz bu konuda çok büyük şeyler yapmıyoruz. Otomasyonla ilgili, robotizasyonla ilgili çok kıymetli firmalarımız yakın zamanlardan, hatta orta ölçekli bir zaman periyodunda güzel işler yapmaya başladılar. Ama dünyayı bir seyrettiğimizde bayağı bir arada mesafe var. Hakeza egzotik malzemeler, çipler, entegre devreler, software, yazılımlar, bu gibi konularda böyle hızlı bir şekilde ilerleme, o sihirli değnek o seviyeyi, işte Amerika'yı, Japonya'yı, Çin'i bir yakalayabilecek durumlara gelebilirsek, orada işte mesafeyi biraz daha hızlı kapatabiliriz. Uzun oldu cevabım ama kusura bakmayın.
3: Hayır efendim, gayet güzel oldu. Çünkü sihirli değnek kavramı zor bir kavramdır. Yani çünkü uçun uçabildiğiniz kadar demenin farklı bir söyleyişidir aslında. Siz burada çok güzel şeyler söylediniz. Yani bazı alanlarda mesela bizim hemen şu anda çip üretmeye başlamamız imkansız, ama sanayi alanında sizin dediğiniz gibi doğru adımların atılmasıyla o ülkeler yakalanmayacak konumda değiller. O ölçek ekonomisini yakalayamayacak halde değiliz gibi geliyor bana.
4: Yani illaki teknik olarak oldukça iyi bir yerdeyiz. Fakat işte bugün maalesef bazı hem global sıkıntılar, dünya çapında da, hem stratejik olarak bazı ülkeler arasında büyük şeyler oluyor. Dolayısıyla burada önlere çıkıp çok rekabetçi olmak da çok kolay değil. Ülkede biraz daha fazla çalışmak lazım sanki.
3: Hep beraber efendim, her şey çalışmaktan geliyor. Vallahi ben çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu bilgiler için. Önümüzdeki günlerde de bu konuları ben zaten bizzat bu işin MacTech fuarında, 28 Eylül'deydi yanlış hatırlamıyorsam ben, MacTech fuarında da takip etmeye çalışacağım. Birazdan zaten bu konuyu da konuşacağız. Vallahi ülkenin nasıl ileri gideceğini ben böylesi fuarlarda görüyorum. Yine sizlerle karşılıklı olarak orada da bunları konuşabiliriz inşallah.
4: İnşallah, bekliyoruz bu arada.
3: Efendim çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Saygılar sunuyorum.
4: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
3: İyi günler efendim. Sağ olun.
4: Sağ olun.
3: Evet, TİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Tansu Yılmaz'la konuştuk efendim. Ya evet, biz böyle sanayi ya da gelişmeyi hep böyle şey alanlardırız. Uç alanlardırız. Ben size böyle elimden geldiğince, dilimin döndüğünce teknoloji dünyasını, yapay zekaları vesaireleri anlatmaya çalışıyorum. Ama kendi içinde bir de böyle gerçekler var. Yani biz bir üretim ülkesiyiz aslında. Her ne kadar öyle bizi göstermemeye çalışsalar da, ve biz kıtalar arası, köprüler arası bir ülkeyiz ve orada bir sürü bir şey yapıyoruz hep birlikte, el birliğiyle. Yani bunları işte bu gibi değerli insanlar ve katkılarla daha ileri götürmeliyiz diye düşünüyorum. Ahmet Bey sağ olsun bize o sihirli değnek yardımıyla biraz nelerin yapılması gerektiğini, nereye doğru gitmemiz gerektiğinin ipuçlarını verdi. Bu ipuçlarını herkesin alabileceğini düşünüyorum ben efendim. İsterseniz birkaç habere geçelim. Bu haberlerin içinden mesela bu haftanın, yani daha doğrusu dünün en önemli haberlerinden bir tanesiydi. Apple 15 yıl aradan sonra CEO'sunu değiştirdi. Apple'ın başına şu anda CEO olarak John Ternus geçti. Tim Cook ayrıldı. Tim Cook da neredeyse artık orada Apple'la özdeşleşmiş bir isimdi. Bayağı bir yerlerden bir yerlere götürdü. Apple'ın daha çok para kazanmasını, işte daha böyle sağlam bir ekonomik yapıya kavuşmasını sağladı ama işte ne dönemi geçti gibi geliyordu bana. Yani yapılan mesela özellikle yapay zeka alanında atılan atılamayan bazı adımlar yüzünden biraz dönemi geçti gibi geliyordu bana. Onları toparladık efendim. Bir değişik bir bakış açısı gelmeye başladı. Ben size biraz ondan bahsedeyim istedim. Şimdi 50 yaşında John Ternus. Tam Tim Cook'un aslında Apple'ın başına geçtiği yaşta. Apple'ın dışarıdan transfer ettiği yıldız bir yönetici değil. İçeriden yetişti. Neredeyse bütün meslek hayatını şirketin içinde geçirdi. İşte kamuoyunda çok tanınmıyor. Ortalara çıkıp da böyle "Oo, bu işte böyle bir ürün var, oley" filan falan diyenlerden değildi. Arka plandaki o gizli kahramanlardandı. Apple'ın son 20 yıldaki ürünlerinin önemli bir bölümünde izi olan mühendislerden bir tanesi. Mühendis kökenli zaten. 97 yılında Pensilvanya'da makine mühendisliğinden mezun olmuş. Sonra 2001 yılında daha böyle mezuniyetin üstünden daha böyle staj dönemi falan derken 2001'de Apple'a girmiş. Apple'ın tasarım ekibine katılmış. 2013 yılında donanım mühendisliğinden sorumlu başkan yardımcılığına gelmiş. Sonra 2021 yılında donanım mühendisliğinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı olmuş. 2026 yılında dün itibariyle de Apple'ın CEO'luğuna geldi. Şimdi onun yaptığı iş yalnızca böyle cihazların dış görünüşü, dışarıdan görünüşü falan değil. Yani iPhone, iPad, Mac, Apple, işte ne bileyim Apple Watch, AirPods gibi fiziksel mimarisinin onun malzeme seçiminden tutun da termal yönetimine, dayanıklılığına, üretilebilirlik konularına kadar bayağı bir payı olan bir adamdan bahsediyoruz burada. Yani aletleri Apple'ın içini çekirdekten biliyor. Çekirdek de tam anlamıyla çekirdek. İçindeki çekirdeklerden biliyor. Yani içindeki her ürün über başarılı, süper gitti filan falan demek doğru olmaz. Yani mesela işte ne bileyim Apple Watch'ta, AirPod'da büyük başarı yakaladı ama işte ne bileyim mesela Vision Pro diye o kafaya takılan gözlükleri yaptılar. Hani milyon verseler kafanıza takar mısınız sorusunu bir kenara bırakıyorum. Zaten kafanıza takmak için milyon vermeniz gerekiyor gibi böyle acayip pahalı ürünlerden bahsediyoruz. Nasıl CEO seçildi? Biraz orası enteresan. Apple Yönetim Kurulu Ternus'un atanmasını oy birliğiyle, içeriden bilen biri olduğu için oy birliğiyle onay. Steve Jobs döneminde bu arada şirkete katılmış bir adamdan bahsediyoruz. Tim Cook'la beraber uzun yıllar, işte 15 yıl aşkın zaman çalıştı. Apple'ın bütün temel ürün kategorilerinde deneyim kazanmış bir adam. Yani dediğim gibi her ürünü içinden biliyor ve her üründe bir katkısı var. Mühendislik geçmişi şirketin yeniden ürün ve teknoloji eksenli bir döneme girmek istediği mesajını da veriyor. Yani pazarlama kökenli yöneticilerden biraz daha teknolojik, Ar-Ge, inovasyon temelli yöneticilere doğru geçiş sinyalleri alıyorum ben onun bu gelişinden. Bilmiyorum ne dersiniz.

Yani çarpanları siz düşünün. 8-9 katlık bir oraya katkısı var onun. Tim Cook'un yönetim kurulunda ve üst yönetime daha az çalışmak istediğini bildirdiği aktarılmış. Yani artık adam 65 yaşına geldi. İşte Ternus gibi 50 yaşında bu işin içine girdi. 65 yaşına geldi artık. Ve hadi yeter artık dedi diye hissediyorum ben basına yapılan açıklamalardan. Yani sen şunu da beceremedin. Yani ben olsam mesela yapay zekada beceremedikleri yüzünden onu bir silkelerdim ama o ondan değil yani. İşte bundan sonra işte Apple'ın mevcut misyonu daha ileri taşıyalım. İşte ne bileyim 50 yılda şirketin son 50 yılda oluşan değerlerine bağlı kalalım falan derken içeriden yetişmiş mühendis kökenli biraz daha Ar-Ge ve inovasyona sıcak bakan bir adamı kaldırıp oraya getirdiler. Bu da buradan böyle bir mesajımız olsun. Evet, Apple'ı böylece anlattıktan sonra isterseniz bir minik müzik arasına gidelim. Müzik arasından sonra sizlerle tekrar birlikte olacağız efendim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz.

şarkısıyla böyle bir kendimize geldik. Değişik duygular içine girdik. Şahane bir şarkı. Bu şarkıyı seçtikleri için arkadaşlarıma buradan tekrar sevgi ve saygılarımı göndermek istiyorum sizin önünüzde. Enteresan konular var. Biraz bu konulara da sizlerle girelim istiyorum. Şimdi Ernst & Young yapay zeka çağında insan kalabilen çalışanlarına 100 milyon dolar ödül önermiş. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? İnsan olduğumuz için.

0: Neyse. Şimdi efendim konuğumuz hattımızda. Kendisine hemen merhaba diyeceğiz. TÜYAP Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersöz de hattımızda. Merhabalar İlhan Bey.
1: Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim efendim, saygılar sunuyorum. Az önce Ahmet Tansu Yılmaz'la konuştuk biz, TİYAT Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve birazcık ülkemizdeki o takım tezgahlarının yerinden, öneminden bahsettik ve tam oradan geçerken aslında önümüzdeki günlerde sizin fuardan konu açıldı tabii ki, ama bunu en doğru bilgiler sizde olduğu için sizlerle konuşmak istedim efendim. Çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için.
1: Rica ederim, ne demek.
0: Efendim MAKTEK fuarının adı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum ben ve 28 Eylül'de başladığını hatırlıyorum. Yine yanlış hatırlamıyorsam.
1: MAKTEK Avrasya Fuarı'nın ismi. Evet, 28 Eylül 3 Ekim tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyarete açılacak. 2 yılda bir hazırlanan bir fuar ve kendi konusunda ülkemizin ve bölgemizin en büyük fuarı, aynı zamanda da dünyada bu konuda yapılan fuarlar içerisinde de 5 önemli fuardan bir tanesi olan bir fuar. Önemi çok fazla, stratejik bir konu. Bu konuda fuar yapmak çok hassas bir iş. Çünkü çok meşakkatli bir iş. 10 gün öncesinden yerleşim başlıyor. O hassas makineler, takım tezgahları, kurulumları yapılıyor ve fuarda 6 gün sürüyor. Bu fuar tüm üretim için, tüm sektörler için çok önem arz eden bir fuar. Bu fuarda sergilenen makineler tüm sektörlerde kullanılan makineler. O bakımdan, yani eğer takım tezgahınız yoksa, ne otomotiv sektöründe, ne havacılıkta, ne savunma sanayinde, ne gemi sanayinde, tarımdan tekstil makinalarına kadar birçok geniş...
0: Tıbba kadar, bardaklarımıza kadar değil mi efendim? Yani her yerde etkisi var aslında bunun da. Biz çok fazla böyle uç teknolojilere baktığımızdan biraz işin esasını kaçırıyoruz sanki.
1: Tabii, yani şimdi şu anda konuştuğumuz, size bağlandığım telefon dahi bu makinalarla üretiliyor. Bu makineler olmadan üretim olmuyor. O yüzden biz de ülke olarak bu Türkiye'de bu makinaları kullanım oranını artırmak zorundayız. Batı'da yerleşmiş kuvvetli toplumlarda bu makineler kullanım oranı çok yüksek. Japonya'da, Amerika'da, İtalya'da, İngiltere'de, Çin'de, Almanya'da gibi. Şimdi Türkiye'de son dönemde bu makinelerin kullanımı çok artmaya başladı. Artık bu makineler, yani takım tezgahları tabiri edilen makineler, bir başka deyişle de makine yapan makineler kullanım oranı arttıkça, katma değerli ürünlerin daha fazla, kilogram başına daha değerli ihracat mallarının üretimi daha kolay oluyor ve İşte gelecek teknolojiler bu fuarda sergilenecek, yüksek teknolojiler bu fuarda sergilenecek. Artık konvansiyonel makineler kullanan, üretim yapan tesislerin pazarda barınmaları, pay almaları çok zorlaşıyor. Yüksek teknoloji makineleri kullananlar, dijitalleşmeye yönelenler, robotik sistemlere yönelenler artık daha katma değerli ürün, maliyeti düşürerek daha yüksek değerli ürünler üretebiliyorlar.
0: Vallahi efendim şöyle bir şey vardı. Şimdi az önce Ahmet Bey'le de onu konuştuk. 1970'lerde benim hani ailemden insanlar işte Almanya'daki tanıdıklarının yanlarına gidip oradan broşürler, şeyler, kataloglar getirirlerdi. Ve işte böyle, ah be şu takım tezgahına bakın, işte bunun 3 başlığı varmış, şöyle yapıyormuş, böyle yapıyormuş diye böyle sanki şeyi karıştırır gibi, ansiklopedi okur gibi onları okur. Sonra gidip oradan almaya çalışırlardı, bunu getirmeye çalışırlardı. O devirlerden şimdi onların ayağımıza geldi, devirlere geldik gibi oldu biraz.
1: Evet, aynen öyle oldu ve şu anda Türkiye'de bu konuda faaliyet gösteren firma sayısı arttı. Bu konuda faaliyet gösteren sanayicimiz, tesisimiz, fabrikalarımız çok fazlalaştı. artık dünyanın her yerine ülkemizden makine ihracatı yapabilir konumda.
0: Evet.
1: Ve dünyanın her noktasında Türkler, her noktasında bu makineler her yerde kullanılıyor. Tabii burada şimdi bu fuar 2 yılda bir yapılan ve herkesin merakla beklediği, bütün sektörde alımların bu fuar için durduğu, herkesin 2-3 ay öncesinden artık piyasada bu işleri alım yapacaksa, bu işe yatırım yapacaksa, biliyor ki Maktek var, Maktek Avrasya'yı ziyaret etmek istiyor yatırımcılar, yeni girişimciler. Çünkü tek çatı altında bu kadar geniş yelpazede firmayı bulabilmek çok zor. Toplam 14 salonda 120 bin metrekare alanda hazırlandı fuar ve 1000 civarında firma ve marka fuarda yerini alıyor. Aynı zamanda uluslararası kimliği de çok yüksek. Şu anda 30 ülkeden de yabancı firmalar Maktek Avrasya'da katılım gösteriyorlar. Avusturya'dan, Belçika'dan, Bulgaristan'dan, Kanada'dan, Çin'den, Japonya'sına, Güney Kore'sine kadar, Hindistan'ına, Malezya'sına kadar 30 ülke bu fuarda yerini aldı. Bu dünyaca ünlü markalar bizim coğrafya, Türkiye üzerinden bu coğrafyaya makine satma derdindeler. Tabii hepimiz de 2 yıldır yoğun bir çalışma içindeyiz. TÜYAP Fuarcılık Grubu olarak pazarlama ekiplerimiz, satış ekiplerimiz dünyanın her tarafında bu fuarı tanıttılar, pazarladılar, iletişim faaliyetlerini gösterdiler. Dijital dünyada her türlü imkan kullanıldı. Şu anda yoğun bir ziyaretçi bekliyoruz. Bu fuar tüm sektörlere hitap ediyor. Biraz önce söyledim. Tüm sektörlerde üretim yapan fabrikaların ihtiyaç duyduğu her türlü teknoloji makineleri, robotik sistemler, hep otomasyon sistemleri, saç işleme teknolojileri, takım tezgahları, talaşlı imalat, kesici takımlar, dam tutun CAD/CAM sistemlerine, yazılımlarına kadar bu fuarda sergileniyor. Tabii burada neler olacak? Lider markalar son teknoloji çözümlerini sergileyecekler. Yeni nesil makineler.
0: Ben zaten size onu soracaktım efendim. Sizin böyle gözünüze çarpan, vay dedirten, hani 2 senede bunlar buradan buraya mı gelmiş dediğiniz şeyler var mı?
1: Tabii özellikle robotlar, robotik sistemler çok yükseldi. Sayısı, çeşitliliği arttı. Artık standlarda robotik sistemleri, robotik makinaları göreceğiz. Dijital üretim uygulamalarını göreceğiz. Birçok yeni ürün lansmanına ev sahipliği yapacağız. Aynı zamanda geleceğin teknolojileri, akıllı makineler, aynı zamanda karanlık fabrikaların teknolojileri ve bunlar önümüzdeki dönemde artık olmazsa olmaz tüm sanayicilerimizin, tüm üreticilerimizin, ihracatçılarımızın bu olmazsa olmaz makineleri, teknolojiyi kullanmak durumundalar. Bunu ayak uydurmak, bunu kendi üretim yelpazelerine, envanterlerine kaydetmek zorundalar. Bu arada odak ülkeler var. Odak ülkelere baktığınızda ziyaretçi açısından, işte Suudi Arabistan, Fas, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya Federasyonu, Romanya, Azerbaycan gibi ülkemizden makine alımı yapan ülkelere daha fazla odaklandık. Şu anda fuara az bir zaman kaldı ama şu an itibariyle geçtiğimiz fuara göre online kayıt yaptıran iş insanı sayısı geçen fuara göre %60 durumda. Ve özellikle de en büyük artış yabancı ziyaretçide. Yabancı ziyaretçi kayıtları şu anda geçen seneye göre %70'in üzerinde artış var. Özellikle Türkiye son dönemde işte bu tedarik zincirinde dünyada bu makineleri kullanan ülkeler için tedarik zincirine girdi. Haliyle buradan alım yapacak, yatırıma girecek iş insanları çok olacak. Tabii burada Türkiye dünya üretiminde önemli bir pay almaya başladı. Bunun işte birkaç nedenleri var. Avrupa'ya yakınlığı, ciddi sanayisi, yetişmiş insan kaynağı, lojistik avantajı, üretim kültürü, girişimcilik ruhu gibi kriterler Türkiye'nin dünya üretiminde önemli bir destinasyon olmasına neden oluyor.
0: Yani biz her şeyde doğal olarak öyle itiliyoruz zaten. Yani öyle şartlar var ki efendim, gerçekten de. Ama ben hani şunu dinleyicilerimize hatırlatmak istiyorum. Mesela 1990'larda ben de iyi bir fuar gezmeniyim. Hani hep o fuarlarda gezerken hep derdik ki ya bakın işte teknoloji fuarı oluyor mesela. Teknoloji fuarında insanlar bir şey, yabancı firmalar gelmişler, dizi dizi dizilmişler ve ürün satıyorlar orada. Oradan biz Türk firmalarının dizilip ürün sattığı devirlere geldik. O benim biraz içimi rahatlatıyor gerçekten de. Belki olması gerek yerde olmayadığımızı söyleyenler de olacaktır ama yani o ilerlemeyi görünce insan seviniyor. Bir de fuarlarda biz kendi aramızda hani oynar gülerdik. Şimdi ben yurt dışına çıktığımda gördüğüm yabancılardan daha fazla yabancı görüyorum o fuarlarda. Bu da bana büyük huzur ve şey veriyor, mutluluk veriyor.
1: Tabii bak şimdi şu anda size TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nden bağlanıyorum. Ve bu gün Foodist gıda fuarını açtık. Bugün evet, ikinci günü. Dün ve bugün şu anda 122 ülkeden Foodist gıda fuarında ziyaretçi var. Burada katılan firmalarla ikili iş görüşmeleri yapıyorlar. Gıda sektörüne ihracatla büyük katkısı oluyor bu fuarın. Aynı şekilde Maktek Avrasya'da da bu fuar makine sektörün ihracatına önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz.
0: Valla hem makine sektörünün ihracatına hem ülkenin o makineleşmesine, o ülkemizdeki insanların daha yaratıcı işler ortaya çıkartmasına, bunların hepsinin için size bir yük yığıyoruz ama efendim gerçekten de hani bu konuda sizin ileri atacağınız adımları da bekliyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için.
1: Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Saygılar sunuyorum efendim. Evet. TÜYAP Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü ile konuştuk efendim. Burada 28-53 Ekim arasında bu Maktek Fuarı'nı, gerçekten de o robotik sistemleri, yeni gelişmeleri 2 senede bir geldiği için kaçırmamayı size öneriyorum. Evet, haberlerimize kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi enteresan bir habere başladık. Şöyle ki Ernst & Young yapay zeka çağında insan kalabilen çalışanlarına 100 milyon dolar toplamda ödül dağıtacağını söylemiş. Ne demek bu? Şimdi yani denetim ve danışmanlık şirketi Ernst & Young'dan bahsediyoruz, EY'den bahsediyoruz. Teknolojiyi kullanmakla yetinmeyip muhakeme, uyum, liderlik ve işbirliği gibi insana özgü becerilerle somut sonuç üreten çalışanlarını ödüllendirmek için 100 milyon dolarlık bir program başlattığını duyurmuş. Yani bir yandan evet, yani bütün şirketler, özellikle böyle danışmanlık şirketleri yapay zeka araçlarını kullanmayı teşvik ediyor. Yapay zeka araçlarını kullananlara işte ne bileyim ekstra primler veriyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Diğer tarafta yani eğitimlerini düzenliyor. Diğer taraftan da yani mesela Amerika'daki bu 100 milyon doları sadece Amerika yapılanması için yapmış. İnsan kalabileni ödüllendiriyor. Çok enteresan bir bakış açısı bu. Yani böylesi bir düzenin içinde, böylesi makinelaşma, bilgisayarlaşma dönemi içinde insan kalmaya işte ne bileyim 500 dolarla başlayıp 25 bin dolara kadar uzanan böyle bir primler, hediyeler silsilesi onaylamış kendi içinde. Yani insani beceriler derken onları biraz açmak lazım belki. Yani gerçekten de önlerine çıkan makinenin, yani ana bakış açısı şu: makinenin insanların önüne koyduğu her şeyi kabul etmeyen, insani değerlerle kendi işini yapmaya çalışan insanlara 100 milyon dolar ayırmak bir reklam malzemesinden öteye bir şey. Yani reklam malzemesi de iyi bir PR malzemesi ama diğer taraftan da gerçekten bunu düşünmüş olmak bile bir kapı açıyor. Önümüze önümüzdeki günler için gerçekten de çalışanlara farklı bir şey getiriyor, bakış açısı getiriyor. Geçelim bunu şimdi. Amerikan Kongresi'ne gitmek istiyorum sizlerle beraber. Enteresan, orada da bir haber var. Şöyle bir haber: Amerikan Kongresi'nden kara kuğu, Black Swan uyarısı gelmiş. Yapay zeka terör saldırılarının yıkıcılığını arttırabilir diyor. Şimdi 11 Eylül saldırılarının üstünden ne kadar geçti? 25 yıl geçti. Çeyrek asır geçti. Amerikan istihbarat sistemini yeniden değerlendiren Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, gelişmiş yapay zekanın terör örgütleri ve düşman devletlerin elinde biyolojik silahlardan siber saldırılara kadar pek çok tehdidi büyütebileceği uyarısında bulunmuş. Komite bir yandan tehlikeli erişimin sınırlandırılmasını, diğer yandan Amerikan istihbaratının yapay zekayı daha hızlı kullanmasını istiyor. Yani hikaye şu aslında. Yani siz yapay zekayla insanların hayatına dalacaksınız, bakın dalma kelimesini kullanıyorum, müdahale edeceksiniz, müdahil olacaksınız. Önce kendinize rakipler yaratmanız lazım ve orada hep onlar öyle yapıyorlar diyen bir Amerika görüyoruz. Onlar kötü bir şeyler yapacaklar, biz herkesten önce bir şeyler yapma kapasitemizi yükseltelim diyorlar ama hiç mesela o kapasiteyi nasıl iyi şeylerde kullanacaklarını anlatmıyorlar. Hep böyle burada şey bakış açısı var. Kötü şeyler gelecek. Teröristler kötü bir şey yapacak. Yani hangi terörist şimdiye kadar biyolojik saldırı yaptı? O biyolojik saldırıyı bir yerden başka bir yere getirdi. Bunları ne bileyim ben içinden çıkamıyorum. Düşünüyorum bulamıyorum. Ama hani Amerika'nın bu konuda yaptığı şeyler nelerdi diye şöyle azıcık kazıdığımızda filmlerine kadar buluyoruz onları. Yani kalkıp da ondan sonra işte bir şeyci, ünlü bir aktör, ünlü bir aktris beraberce Amerika'nın nasıl biyolojik saldırılar planladığının filmlerini önümüze getiriyorlar. Şimdi ateş olmayan yerden duman çıkıyor mu? Bence çıkmıyor. Şimdi kara kuğu dedik aslında. Black Swan dedik. O Black Swan'ı biraz size o riski açmak istiyorum. Şimdi komite gelişmiş yapay zekanın yaratabileceği öngörülmesi zor ve çok büyük sonuçlu olayları Black Swan diye, kara kuğu diye nitelendiriyormuş. Yani kavram genel olarak gerçekleşme ihtimali düşük görülen fakat meydana geldiğinde olağanüstü sonuçlar doğuran olaylar için kullanılıyormuş. İşte rapora göre mesela büyük dil modelleri terör örgütlerinin ve diğer kötü niyetli aktörlerin daha karmaşık ve daha yıkıcı saldırılar hazırlamasını ciddi biçimde kolaylaştırabilir diyor. Yani biz uyduramadık bir tane saldırı ama işte kötü, çok kötü şeyler olabilir, onun üzerinde onlara kara kuğu diyoruz diyorlar bence. Nerede kullanılıyormuş yapay zekadan? Hedef ve güvenlik açığı araştırması için kullanılıyormuş yapay zeka. Saldırı planlarının hazırlanması için kullanılıyormuş. Kötü amaçlı yazılım geliştirilmesi için hazırlanıyormuş. Kimyasal ve biyolojik maddeler hakkında teknik bilgi edinilmesi için hazırlanıyormuş. Sahte kimlik ve propaganda içeriği üretilmesi için hazırlanıyormuş. Farklı kaynaklardan gelen bilgilerin birleştirilmesi için, operasyonel planların daha hızlı değiştirilmesi için. Şimdi bakın bunlar terör örgütlerinin yaptığı hazırlıklar, yapması muhtemel hazırlıklar diyelim. Yaptığı hazırlıklar da demiyoruz da, yapması muhtemel olan hazırlıklar. Şimdi bunları daha geçtiğimiz hafta ben size haber olarak okudum. Amerikan hükümeti terör örgütlerine karşı neleri hazırlanıyor diye. Yine bunları söyledi. Yani yazılımlar geliştireceğiz. İşte propaganda faaliyetlerini onların dilinde yapacağız, onların ülkesinde. İşte sahte kimlik, işte bilmem ne içerikleri üretmek için yapacağız. Ya bunları zaten Amerika yapıyor. Amerika diyor ki ya ben bunları yapıyorum. Bak bunları yapmak çok kolaylaştı. Ya teröristler de bunları yaparsa biz o zaman ne yaparız diyor. İşte ya bu arada şeyde yapay zeka tehdidini de terörü büyüten şeyler olarak saymışlar. Şöyle şeyler diyor mesela, yapay zeka terörü nasıl besleyebilir diye birkaç madde yazmışlar. Onları da size yapayım, karşılıklı eğlenelim biraz. Teknolojinin özel şirketler tarafından çok hızlı geliştirilmesi, devlet kurumlarının aynı hızda uzman ve altyapı oluşturamaması, modellerin yeteneklerinin önceden tam olarak ölçülememesi, küçük grupların daha önce ulaşamayacağı bilgi ve kapasitelere erişebilmesi, siber, biyolojik, psikolojik operasyonların aynı sistem içinde birleştirilebilmesi, özel sektör ile istihbarat kurumları arasında yeterli bilgi paylaşımı bulunmaması. İşte buradan hep Trump'ın şeylerine geliyoruz. Ne zaman bir yapay zeka çıkarsa önce bana getireceksiniz, ben 3 ay onu inceleyeceğim, ondan sonra bunu piyasaya süreceksiniz. Laflarının altını dolduruyorlar hep birlikte, el birliğiyle. Bunların altı dolunca ne olacak? İşte diyecekler ki bir yapay zeka çıktığı zaman biz onu ilk önce üstümüze bir şöyle bir evirelim, çevirelim. Ondan sonra ondan bir neler alabileceğimize bakalım. Sonra kalanları diğerlerine yem olarak sunalım. Çıkacak bunlar ya. Çıkacak yani. Neyse. Efendim, bir diğer haberimize hemen hızla girelim o zaman. Haber çok enteresan, bu da çok enteresan. Google'ın yapay zekaların sırlarını çalan eski bir mühendisten bahsediliyor. Burada bir yıla yakın hapis cezası cezalandırılmış. Google'ın yapay zeka sistemleriyle ilişkin binlerce sayfalık gizli bilgiyi kişisel bulut hesabına aktaran eski yazılım mühendisi Lin Wei Ding 12 aydan bir gün eksik hapis cezasına çarptırılmış. Jürinin verdiği ekonomik casusluk kararı daha sonra kaldırılmış ama 7 ayrı ticari sır hırsızlığı mahkumiyeti geçerliliğini korumuş. Şimdi Google'ın yapay zeka altyapısına ilişkin ticari sırların çaldığı belirtilen o Lin Wei Leon Ding federal mahkeme tarafından bu arada jüri önünde yargılanmış. Google'da çalışırken Çin'de şirket kurmuş kendine. Bak neler yapıyor bu. Çin vatandaşıymış aynı zamanda. 2010 yılında Amerika'ya gelmiş, birden fazla Silikon Vadisi şirketinde çalıştıktan sonra 2019'da Google tarafından yazılım mühendisi olarak işe alınmış. 2021'de Amerika'da sürekli oturma hakkı elde etmiş. Yani gayet şeyli gitmiş o bence. Neyse, Google'daki işi büyük yapay zeka modellerini eğitmek ve çalıştırmak için kullanılan süper bilgisayar veri merkezleriyle bağlantılıymış. Bu görevi sayesinde şirketin en hassas donanım ve yazılım teknolojileri bazlarında erişebiliyormuş bunlara. Nelere bakmış? Google'ın özel Tensor Processing TPU işlemcilerinin datalarını görmüş. GPU tabanlı yapay zeka sistemlerinin çalışma biçimlerine bakmış. Binlerce işlemciyi tek süper bilgisayarda çalıştıran yazılımlarla ilgilenmiş. Yüksek hızlı veri transferinde kullanılan SmartNIC ağ kartlarına bakmış. Yani aslında hakikaten de hassas bilgilere bayağı girmiş çıkmış. İşte ama Amerika'nın derdi şu, yani biz de bu işi yaparken diyor aynı zamanda Çinli girişimcilerle de çalışıyor diyor. Acaba Google'da başka dışarıda girişimcilerle çalışan yok mudur? Hani Google'da çalışırken başka bir yerde çalışan yok mudur? Bunu sormak lazım tabii. 14 suçtan mahkum edilmiş kendisi. Yargıç bu arada dediğim gibi ekonomik casusluk şeyini kaldırmış. Google olayını nasıl fark etmiş? İşte bakın, burası çok omelli. Aralık 2023'te Google'dan ayrılmasından kısa bir süre önce çaldığı belgeleri kişisel bilgisayarına indirmiş. Şirket Çin'deki yatırımcı etkinliğinde başka bir şirketin CEO'su olarak tanıtıldığının anlaşılması üzerine iç soruşturma başlatmış. Google'ın ağ hareketlerini incelemesi sırasında gizli belgelerin kişisel hesaba aktarıldı tespit edilmiş. Şirket durumu federal makamlara bildirmiş ve soruşturma boyunca kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapmış. Google davada sanık veya suçlanan taraf olmamış. Yani adam da birazcık şeymiş, yani başarısızmış. Sen şimdi Google'da çalışıyorsun, şirketten bilgi çalıyorsun. Kalkıp onları ne bileyim binden Google'ın ağlarına mı koyarsın yani? Google Drive'a mı koyarsın? Yani birazcık sakatmış bu adam. Yani becerememiş bu işleri. Yani bunu hani ondan casus da olmaz, Google'da çalışan adam bile olmaz diyeyim, ben kapatayım konuyu. Efendim, yapay zekanın birim fiyatı 1 doların altına inmiş. Yapay zeka ucuzlamış, yani şirketler için yapay zekadan tabii bahsediyoruz. Ucuzladıkça da şirketlerin gelir modellerini zorlamaya başlamış. Yani yapay zekayı üreten şirketlerin gelir modelleri zorlanmaya başlamış. Şimdi büyük dil modellerini kullanmanın piyasa maliyetini izleyen gösterge 1 milyon token başına, demiştim ya size jeton gibi düşünebilirsiniz ona, hani bir şey yapmak diye, 1 milyon token başına 97 sente gerilemiş ve tarihi dip seviyesini görmüş. Geliştiriciler ve kullanıcılar için bu çok iyi bir haber. Yani ben de o fiyatları takip ediyorum. Gerçekten de bir iş yapacaksanız mesela kalkıp da username password'e girerek bilmem ne yapmıyorsunuz. Orada token satın alıyorsunuz ve aldığınız tokenlarla iş yaptırıyorsunuz diyeyim, öyle söyleyeyim size. Ve yani geliştiriciler için, hani yapay zekayı bir yerden bir yere götürmek isteyen esas halk için süper bir şey. Ama İşte altyapıya milyarlarca dolar yatıran yapay zeka şirketlerinin karlılığı açısından da ciddi bir sorun yaşanıyor burada. Neden? Çünkü adam oraya işte 1 trilyon dolar yatırmış. Bu parayı bir an önce çıkartmak istiyor ama sürekli de o ucuzlamak zorunda. Bu arada şimdi şöyle bir şey de yok. Mesela ne bileyim, siz dersiniz ki abi ben bir kitap satıyorum. Ondan sonra kitabı 5 dolardan satmak yerine 1 dolardan satayım, 20 kat fazla insana satayım. Şimdi bu mesela bir pazarlama yöntemi. Değil mi? Yani bir şeyi ucuzlatırsınız. Normalde elde edeceğiniz, pahalıyken elde edeceğiniz kardan daha fazla kar elde edersiniz mesela. Şimdi bu cebinize dursun. Yapay zeka böyle değil. Çünkü yapay zekada sattığınız şey üretimi zaten çok pahalı. Yani bir arabayı işte ne bileyim 500 bin liraya satarsam işte 100 lira kar ediyorum. İşte onun yerine 100 arabayı şeye satayım, 100 bine satayım çok daha fazla kar ederim diyemezsiniz. Neden? Çünkü arabanın çeliği var, koltuğu var, aküsü var, osu var, busu var. Şimdi yapay zeka da böyle aynı şekilde çalışıyor. Şimdi yapay zekayı elektrikle üretiyorsunuz, çiplerle üretiyorsunuz. Ondan sonra o tokenları ve bunları bir şekilde hayatın içine sokmaya çalışıyorsunuz. O yüzden de bunların aslında ucuzlaması size ekstra bir fayda getirmiyor. Aksine dünyadan daha fazla elektrik çıkmasına neden oluyor. Aksine dünyadaki işte ne bileyim o kaynakların daha hunharca kullanılmasına, suların vesairelerin daha hunharca kullanılmasına neden oluyor. Bu işte ciddi bir sokaklık var. Yani bu 97 sent tam olarak neyin fiyatı diye baktığımızda bütün yapay zeka modellerinin 1 milyon token'ının aynı fiyattan satıldığı anlamına gelmiyor tabii ki. Yani yeteneklileri daha pahalı, yeteneksizleri daha ucuz vesaire filan. Ama bunların ağırlıklı ortalamaları alındığında o işte 97 sent 1 doların altı çok önemli bir gösterge herkes için. Efendim bugünkü programın böylece sonuna gelmiş oluyoruz. Ben Serhat Ayan, bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden. Yarın yapay zekayı biraz daha böyle derinlemesine kurcalayacağız. Yarın yine aynı saatlerde burada olun, hep beraber konuşalım efendim. Hoşça kalın.

Serhat A. Yeni Şeyler rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var, başlıyor. Ekonomi gündeminin nabzı bu programla tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan haber var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.
2: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Zülfikar Doğan. Yeni bir Ankara'dan Haber Var programıyla bir kez daha başkentten karşınızdayım. Sevgili dinleyiciler, Eylül ayına girdik. 1 Eylül'den itibaren motorindeki yeni aşamalı ÖTV, özel tüketim vergisi sistemine geçildi. Bunun yanı sıra Eylül ayı boyunca gerek Türkiye'nin gerekse dünyanın ekonomi gündemi oldukça yoğun bir şekilde geçecek. Bunu şimdiden söylemek olanaklı. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek'te katıldığı Şangay İşbirliği Örgütü zirve toplantısından dönerken siyasi konularda açıklamalarda bulundu. Özellikle Türkiye'nin ihtiyacı olan en önemli şey toplumsal mutabakat dedi. Tek bayrak, tek millet, tek vatan, tek toprakta birleşmek. Ancak tabii bu mutabakat arayışları bir yandan da nasıl bir mutabakat sorusunu gündeme getiriyor. Çünkü mutabakat biliyorsunuz taraflar arasında bir uzlaşmayı ifade eden bir sözcük dilimizde. Ancak şu ana kadar toplumsal mutabakatın her konuda bir mutabakat sağlanması konusunda iktidar tarafından çok yapıcı adımlar atılmadı. Özellikle yargı alanında olsun, diğer pek çok konuda olsun, ekonomide, sosyal tarafların taleplerinde, iş dünyasının, çalışanların, asgari ücretlilerin, emeklilerin taleplerinde maalesef bir mutabakat söz konusu değil. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'nin en fazla ihtiyaç duyduğu şeyin toplumsal mutabakat olduğunu vurgulaması bir anlamda karşı tarafın da talepte bulunanların da görüş ve düşüncelerinin dikkate alınmasını, değerlendirilmesini, en azından bir ortak nokta bulunmasını gerektiren bir yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor. Maalesef şu ana kadar bu konuda gerekli bir uzlaşı ortamı, özellikle bizim alanımız olarak söylüyorum, ekonomide sağlanamadı. Çünkü şu ana kadar 4. yılına giren dezenflasyon programının uygulamaları ön planda, ancak bu program beklenen sonuçları bir türlü veremedi. Enflasyon beklenen düzeye inmedi ve diğer pek çok alanda da istenen, özlenen gelişmeler sağlanamadı. Şimdi yarın Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Eylül ayının başlangıcında önemli gündem başlıklarından bir tanesi bu. Diğer taraftan az önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz 2027-2029 yıllarını kapsayan orta vadeli ekonomik programın 6 Eylül Pazar günü açıklanacağını, bu konuda hazırlıklarının olduğunu söyledi. Buna da programımızın ilerleyen bölümlerinde değineceğiz. Yine 10 Eylül kritik bir tarih. Çünkü Merkez Bankası Ağustos ayında ara verdiği para politikası kurulu toplantısını 10 Eylül'de gerçekleştirecek ve faiz konusunda yeni bir karar alacak. Bu konudaki beklentiler oldukça farklı. Merkez Bankası'nın biraz daha bekle gör politikası izleyeceği ve Eylül ayında da %37 düzeyindeki politika faizini sabit tutmaya devam edeceği görüşü ağırlıkta. Çünkü bunun hemen öncesinde Merkez Bankası, hatırlayacaksınız, geçen hafta bir karar almıştı ve Mart ayından bu yana %37'de sabitlediği politika faizini fiilen uygulamadığı halde gecelik %40 borç verme faizi uyguluyordu. İşte bu %40'lık gecelik borç verme faizini %37 politika faiziyle eşitledi. Buradan işte 3 puanlık haftalık repo ihalelerinde bir faiz indirimi gerçekleştiği şeklinde yorumlar yapıldı. Dolayısıyla en azından Merkez Bankası bu aşamada 10 Eylül'de yapacağı para politikası kurulu toplantısında politika faizini artık fiilen uygulamaya geçtik. Bir ayda böyle devam edelim, önümüzü görelim diyebilir. Çünkü Hürmüz Boğazı krizi, diğer taraftan Karadeniz'de yaşananlar, tahıl krizi ve küresel ekonomideki gelişmeler, akaryakıt fiyatları, petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki, gübre fiyatlarındaki küresel gelişmeler şu anda merkez bankalarının manevra alanını oldukça daraltıyor. Nitekim Amerikan Merkez Bankası Federal Reserve de Eylül ayının 15 ve 16'sında yeni politika faizini belirlemek üzere toplanacak. Tıpkı bizim Merkez Bankamız gibi onlar da özellikle küresel enerji fiyatlarının andan ve bunun Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonu yükseltici etki yaratmasından şikayetçiler. O yüzden de Kevin Warsh, Federal Reserve Başkanı'nın yeni bir faiz artışını gündemine alabileceği dile getiriliyor. %0,25 puanlık bir faiz artışı söz konusu olabilir deniyor. Bir başka boyut, Merkez Bankası ile aynı gün 10 Eylül'de Avrupa Merkez Bankası da yine para politikası kurulunu toplayacak. Avrupa Birliği ülkelerinde, özellikle de Euro bölgesinde Ağustos ayı enflasyonu yüksek geldi. Bir önceki aya göre 2,90'dan 3,3'e yükseldi. Dolayısıyla artık Avrupa Merkez Bankası'nın politika faizinde artışa gitmesi, enflasyondaki bu yükseliş karşısında artışa gitmesi kaçınılmaz gibi görünüyor. %2,5 civarında bir faiz beklentisi var. Tabii az önce söylediğim %3,3'e yükselen Euro bölgesi enflasyonu yıllık olarak %3,3. Siz de takdir edersiniz ki Türkiye'de neredeyse ayda gerçekleşen enflasyon düzeyiyle başa baş gidiyor Euro bölgesinde. Avrupa Birliği'ndeki yıllık enflasyon, buna rağmen Avrupa Merkez Bankası faiz artışını gündemine aldı. Tabii bizim Merkez Bankamız açısından 3 Eylül'de açıklanacak enflasyon rakamları yeni bir faiz artışı ihtimalini arttırır mı? Bu zayıf bir ihtimal olarak görülüyor. Çünkü herkesin beklentisi, piyasaların, iş dünyasının, sanayicilerin, üreticilerin beklentisi Mart ayından bu yana %37'de sabitlenen, ancak gecelik borç vermede %40 olarak uygulanan ve bankaların ticari kredilerine, bireysel ihtiyaç kredilerine ise %55-60 düzeyinde yansıyan faizin artık düşürülmesi yönünde. Ama faiz düş dediğiniz zaman düşmüyor. Bu işin ekonomik gerçekleri, ekonomik gereklilikleri var. İşte 2021 yılında Türkiye politika faizini ekonomik şartlar el vermediği halde siyasi nedenlerle düşürdükten sonra ekonomi 5 yıldır toparlanamıyor. Kur korumalı mevduat gibi bir takım icatlarla bu süreç atlatılmaya çalışıldı ve Türkiye ekonomisinde çok büyük hasarlar yaratıldı. Bunu da programımızın ilerleyen bölümlerinde ele alacağız. Evet, Şangay İşbirliği Örgütü'nden sonra dedik. Şimdi bu örgütün ekonomik boyutu olan BRICS üyeleri de 22-28 Eylül'de, önümüzdeki günlerde Hindistan'da toplanacaklar. BRICS ülkelerinin liderleri yine Çin, Rusya, Brezilya, Hindistan, Güney Afrika gibi ülkelerin oluşturduğu ve dünya ekonomisinin üçte birini kontrol eden bir ekonomik işbirliği örgütü BRICS. Çünkü G20 ülkelerinin maliye ve merkez bankası başkanları geçtiğimiz birkaç gün boyunca Amerika Birleşik Devletleri'nde toplanmışlardı. Küresel ekonomideki gelişmeleri ele aldılar. İzlenecek para politikalarını, maliye politikalarını gözden geçirdiler. Ancak uluslararası para fonunun da devreye girmesiyle G20 Maliye Bakanları toplantısından sonra özellikle Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'nın bir ortak bildiri metni sunması gündeme geldi toplantıya. Çin işte bu ortak bildiriye muhalefet şerhi koydu 4 maddede. Çünkü küresel ticaretteki bir takım kısıtlamalar, İran savaşının yanmalarıyla birlikte gümrük vergilerinde artışlar, Dünya Ticaret Örgütü'nün ticari kısıtlamalara karşı çıkmasına rağmen daha fazla Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel ticareti kontrolüne almasına el verecek maddeler içeriyordu. Bu ortak bildiride yer alan bir takım başlıklar. İşte Çin bunlara itiraz etti, muhalefet şerhi koydu ve bu kararlara katılmayacağını bildirdi. Dolayısıyla G20 ülkelerinden sonra Hindistan'da yapılacak 13 Eylül'de gerçekleştirilecek BRICS zirvesi önem kazanmış durumda. Çünkü dünya bir anlamda iki kutuplu bir ekonomik bölünme yaşıyor. Bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkelerinin liderliğindeki kapitalist dünya, diğer tarafta Çin ve Rusya'nın öncülüğünü yaptığı, Brezilya ve Hindistan'ın da destek verdiği, dünya nüfusunun üçte birinden fazlasını kapsayan bir alanda örgütlü BRICS Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün alacağı kararlar. Bu da dediğim gibi 12-13 Eylül'de Hindistan'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek ve buradan çıkacak kararlarda gerek ülke ekonomileri gerekse dünya ekonomisi açısından bir takım önemli işaretler içerecek. Ve son olarak Eylül ayının sonuna doğru 22-28 Eylül tarihleri arasında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı var. Her yıl bu genel kurul toplantısında Türkiye'yi Sayın Cumhurbaşkanı temsil ediyor ve genel kurulda yaptığı konuşmada da dünya ülkelerine önemli mesajlar veriyor. Bu toplantıda da tabii iki önemli başlık: Körfez bölgesinde İran-Amerika Birleşik Devletleri savaşı ve Karadeniz'de Rusya-Ukrayna arasındaki gerginlik. Yine Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun önemli güvenlikle ilgili önemli başlıkları arasında yer alacak. Tabii ki İsrail'in Filistin'e, Gazze'ye yönelik saldırılarında bu çerçevede değerlendirmek gerekiyor. Eylül ayı oldukça yoğun geçecek dedik. Gerek iç ekonomik gelişmeler gerekse dış ekonomik gelişmeler açısından. Şimdi 3 Eylül'de Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Neden önemli? Çünkü Ağustos ayı enflasyon verisi bir anlamda Merkez Bankası'nın 10 Eylül'de gerçekleştireceği para politikası kurulunda alınacak faiz kararı açısından da bir anlamda yön verici olacak. Tabii bunun öncesinde 6 Eylül'de açıklanacak orta vadeli program hedefleri de yine 10 Eylül'deki Merkez Bankası kararı öncesinde önemli. Ama enflasyon rakamları daha açıklandan özellikle kamu hizmetlerinde ciddi zamlar gelmeye başladı. İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi Yurtlar Kurumu'ndaki yurt ücretlerine, üniversite yurtlarına %23 oranında zam yapıldı. Yurt ücretleri 1290 liradan 1590 liraya yükseltildi. Daha üniversiteler eğitime başlamadan zaten yetersiz olan, öğrencilerin daha yüksek bedellerle kiralık ev ya da özel yurtlara gitmesine vesile olan barınma krizini bir anlamda ekonomik maliyetini yükselten bir artış bu. %23 oranında eğitim öğretim yılı başlamadan üniversite yurt ücretlerine yapılan bu zam. Bunun yanı sıra sözlerimin başında da vurgulamıştım. 1 Eylül'den itibaren motorinde aylık 3 TL kademeli olarak 6, 9, 12 TL'ye kadar gidecek şekilde Ocak 2027'de de 13,90 liraya ulaşacak özel tüketim vergisi artışı yürürlüğe girdi. Tabii bu artışın ulaşımdan enerjiye kadar pek çok alanda yansımaları olacak zam dalgası olarak. Diğer taraftan Eylül ayı eğitim ayı, okulların açıldığı ay, tüm ailelerin bütçelerinde kırtasiye, önlük, servis ücreti, okul ücreti, okullara yapılacak bağışlar, kalem, kitap, defter derken bütçelerinde çok ağır yükler içeren bir ay, Eylül ayı. Bu açıdan da eğitim harcamalarındaki zamlar peş peşe geliyor. Sektör temsilcilerinin yaptıkları açıklamalara bakıldığında en ucuz okul çantası 2500-3000 liradan başlıyor. Kalem, defter, kırtasiye fiyatlarında yine yüksek artışlar söz konusu. Servis ücretleri aylık olağanüstü rakamlara ulaşmış durumda ve aile bütçelerini özellikle büyük şehirlerde zorluyor. Bütün bunlar dikkate alındığında yarın enflasyon rakamı ne olur diye piyasa anketleri yapılıyor biliyorsunuz her ay. Bu anketlerde işte Ağustos ayı enflasyonunun %1,25 ila %2,10 arasında olacağı yönünde beklentiler söz konusu ve beklentilerin olması da %1,86 olarak karşımıza çıkıyor. 1 Eylül'de İstanbul Ticaret Odası İstanbul'un enflasyonunu açıklamıştı. Aylık %1,66, yıllık %34,96 oldu İstanbul Ticaret Odası'nın İstanbul enflasyon rakamı. Ama dediğim gibi Ağustos ayı enflasyonu ile ilgili piyasa beklentilerinin ortalaması %1,86 düzeyinde. Bunun biraz altında, biraz üstünde bir rakam söz konusu olabilir Türkiye İstatistik Kurumu'nun yapacağı açıklamada. Ama bunun öncesinde dediğim gibi bir zam dalgası şimdiden başladı. İşte Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar'ın da açıklamalarına yansıdığı gibi yumurta ve beyaz et fiyatlarında büyük artışlar söz konusu. Yine limon en fazla fiyat artışı yaşanan ürünlerden bir tanesi. Tabii Ziraat Odaları Birliği Başkanı tarladaki ürünle marketteki ürün fiyatları arasındaki uçurumu sıkça vurguluyor. Ancak bu aradaki uçurumun nereden kaynaklandığı konusu sorgulanmalı. Çünkü tarlada 5 lira olan limon veya 15 lira olan limon eğer markette 80 liradan 90 liradan satılıyorsa o zaman bu uçurumun nedenlerini de ortaya koymak gerekiyor. İşte bu uçurumun nedenlerinin başında yüksek enflasyon, yüksek maliyetler, akaryakıt fiyatlarına haftada 2-3 kez yapılan zamlar, özellikle ulaşım zamları, köprü ve otoyol ücretlerindeki artışlar, bütün bu maliyetler etkili. Ama tarlada 5 lira, markette 15 lira dediğiniz zaman tüketicinin zihninde birileri bu işten bir soygun yapıyor gibi bir algı ortaya çıkabiliyor. İşte Türkiye Ziraat Odaları Birliği üreticinin haklarını savunurken diğer taraftan bu uçurumun nedenlerini de uygulanan programın üreticiye yansımalarını da kanımca ortaya somut bir şekilde koymak zorunda. Çünkü Antalya halinden Türkiye'nin sebze meyve konusunda bir numaralı üretici halinden gelen Ağustos ayı rakamlarına baktığımız zaman Antalya halinde domates fiyat endeksinde aylık artış %4,10 olmuş, yıllık artış ise %75,5'a ulaşmış. Yani domatesin neredeyse ana üretim merkezi Antalya halinde domates fiyatlarındaki yıllık endeks artışı %75,5'a ulaşmış durumda. Kaldı ki bu fiyat artışının bir başka negatif unsuru var. Hale gelen ürün miktarı azalmasına rağmen bu fiyat artışı yaşanmış. Bu da şunu gösteriyor. Önümüzdeki günlerden itibaren domates fiyatlarında yeni bir yükseliş dalgası, yumurtada, beyaz ette yeni bir yükseliş dalgası söz konusu olacak. Çünkü hallere ve pazarlara gelen ürün miktarı azalırken fiyatlarda işte bu az önce söylediğim maliyetlerden kaynaklı olağanüstü artışlar söz konusu. Burada üreticiyi de suçlamamak gerekiyor. Hatta bu fiyatlarla, bu maliyetlerle hala üretimi sürdürmek için kahramanca direnen üreticileri kutlamak gerekiyor. Sözlerimin bu noktasında Eylül ayının gündemindeki yoğunluğu, özellikle içeride ve dışarıdaki yoğunluğu vurguladıktan sonra kısa bir mola verelim istiyorum bir şarkıyla. Tom Jones İngilizlerin çok ünlü bir şarkıcısıydı. Şarkıları dillerden dillere dolaştı. Ancak en az onun kadar sesi güzel olan, şarkıları güzel olan bir başka şarkıcı daha vardı. Engelbert Humperdinck. Yıllarca birbirinden güzel şarkılar çıkartmasına rağmen hep Tom Jones'un gölgesinde kaldı ve onun kadar şöhreti yakalayamadı. Sizlere şimdi Engelbert Humperdinck'in How I Love You Seni Nasıl Seviyorum şarkısını sunuyorum.

Seni nasıl seviyorum? Beni gözlerinin içine alıyorsun. Söylemediğim şeyleri nasıl bildiğini merak ediyorum. Yanımda sen olmadan bir hayatı hayal edemiyorum. İhtiyacım olan tek şey senin aşkının gücü. Seni nasıl seviyorum? Evet, Engelbert Humperdinck'in İngiliz şarkıcı.

muhtemelen kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Şimdi 2003 yılında AK Parti iktidara geldikten sonra 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda bir takım düzenlemelere gitti. Bu kanunun 16. maddesi stratejik planlar ve genel ekonomik koşullar doğrultusunda makro politikaların, ilkelerin, hedeflerin ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklüklerin gelecek 3 yıla ilişkin olarak gelir gider tahminlerinin, bütçe dengesi, borçlanma durumu ve kamu idarelerinin ödenek tekliflerin bir orta vadeli programla kamuoyuna duyurulacağını öngörüyor bu yasanın 16. maddesi. Ve yine yasanın emredici hükmü, programın en geç Eylül ayının ilk haftası sonuna kadar resmi gazetede yayınlanması yönünde. Tabii bugüne kadar bu kanunda Eylül ayının ilk haftası orta vadeli programın mutlaka açıklanmasını öngören yasa hükmüne rağmen çoğu zaman gecikmeli olarak orta vadeli programlar açıklandı. Bazen Ekim'e sarktı, bazen çok daha geç aylara kaldı. 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra o dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak orta vadeli programı bir kenara bırakıp onun yerine yeni ekonomik program YEP ve yeni ekonomik model YEM adı altında iki yeni program ilan etmişti. İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlediği toplantıyla bütün iş dünyasını davet etmişti ve bu modelin, bu programın danışmanlığını da Morgan Stanley'in yapacağı duyurulmuştu. Sonrasında tartışmalar çıktı. Çünkü bir tarafta yasa var, yasa orta vadeli program diyor ve sonrasında da yeniden eskiye dönüldü ve orta vadeli program sistemi işlemeye başladı. Adalet ve Kalkınma Partisi 2002 yılında iktidara geldikten sonra az önce söylediğim gibi 2003 yılında bu yasada değişikliği yaptı ve şimdiye kadar 20 tane orta vadeli program açıkladı AK Parti hükümetleri, AK Parti yönetimleri. Ancak açıklanan bu üçer yıllık orta vadeli programların neredeyse %90'ına yakınında ilan edilen hedeflerin hiçbirisi tutmadı. Ne enflasyon, ne büyüme hızı, ne işsizlik verileri, dış ticaret rakamları. Hatta 2011 yılında hatırlayacaksınız seçim kampanyasında 2023 vizyonu adı altında bir program ilan edilmişti. Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye'nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmesi, kişi başına milli gelirin 25 bin dolara ulaşması, 500 milyar dolarlık ihracat yapılması ve bunun gibi pek çok hedef açıklanmıştı. İşte 2023 yılına gelindiğinde aksine Türkiye çok ağır bir ekonomik kriz ve küçülme ardından dezenflasyon programına geçmek zorunda kaldı ve şimdi yeniden hedefler revize ediliyor. Dolayısıyla bir programın kamuoyunda karşılık bulması, öncelikle hedeflerinin gerçekleşmesi veya o hedeflere yakınlaşılması ile mümkün. Karşılık bulması, inandırıcı olması ve topluma güven vermesi söz konusu. Şöyle bir baktığımız zaman geçen yıl bu aylarda açıklanan 2026-2028 ekonomik programında örneğin 2026 yılı için enflasyon hedefi %16 idi. Merkez Bankası da bu hedefle uyumlu olarak bir enflasyon hedefi belirledi. Ocak'ta %16 dedi. Ancak şu ana kadar enflasyon raporlarıyla bu hedef 2'şer puan, 5'er puan derken en son 8 puan daha artırıldı ve %26-28 aralığı yükseltildi. Şimdi Merkez Bankası son enflasyon raporunda 2027 yılı için %15, 2028 yılı içinse %9 bir enflasyon hedefi koymuş durumda. Beklentiler ise %30'lar civarında bu yılın kapanacağı yönünde. Dolayısıyla 6 Eylül'de açıklanacak orta vadeli program önemli bir unsuru da içeriyor. Çünkü bu program 2027-2029 dönemini kapsıyor. Yani her koşulda Türkiye'nin bir seçim yaşayacağı dönemi içeriyor bu plan. Şayet zaman zaman siyasi kulislere yansıdığı gibi 2027 yılının sonbaharında bir seçim planlıyorsa iktidar veya yine sıkça vurgulandığı gibi normal zamanında 2028 yılının Mayıs ayında seçimlerin zamanında yapılacak.

yönündeki açıklamaları dikkate alsak, her koşulda ister erken ister zamanında seçim yapılsın, bu orta vadeli program süreci içerisinde Türkiye mutlaka Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini yaşayacak. Sayın Cumhurbaşkanı'nın üçüncü kez aday olabilmesi için seçimlerin normal zamanından 15-20 gün öne alınması bile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeterli. Dolayısıyla eğer pazar günü açıklanacak orta vadeli programda bir seçim hazırlığının da işaretlerini görmek mümkün olabilir. 21. orta vadeli programı açıklayacak AK Parti iktidarları. Bugüne kadar 20 program açıklamışlardı az önce söylediğim gibi. Ve bu planlardaki, programlardaki hedeflerin neredeyse hiçbirisi gerçekleşmediği gibi çoğunun yakınına bile yaklaşılamadı. Hatta bazı programlar daha Eylül ayında program açıklanmasından 3 ay sonra bile hedefleri geçersiz hale gelen süreçler yaşadı Türkiye ekonomisi. Bu nedenle de Sayın Cevdet Yılmaz'ın pazar günü kamuoyuyla paylaşacağı orta vadeli program, önümüzdeki 3 yılı kapsayacak program her açıdan önemli. Tüm toplum kesimlerini ilgilendiriyor. Birincisi dediğim gibi ister erken ister zamanında olsun mutlaka bir seçim dönemini, bir seçimi kavruyor bu program. 2027 ya da 2029, 2028 yılında zamanında bir seçim olması durumunda. Diğer taraftan geniş kesimlerin beklentileri var. Şayet bu programda harcamaların artırılacağı, bu yönde bir takım ifadeler ve bütçeler yer alırsa, emeklilere, işçilere, asgari ücretlere, çalışanlara, memurlara yönelik, üreticilere yönelik bir takım sosyal hedefler konulursa, tabii bunlar aynı zamanda bir seçimin işareti olarak da değerlendirilebilir. İş dünyasının çok ciddi beklentileri var. Sanayi odası başkanları, ticaret odası başkanları art arda açıklamalar yapıyorlar orta vadeli program açıklanmadan önce ve taleplerde bulunuyorlar. Diyorlar ki artık bu dezenflasyon programı patinaj yapmaya başladı. %30'larda enflasyon neredeyse sabitlendi. İlan edilen parasal önlemler dışında mali reformlar bir türlü hayata geçirilemedi. O nedenle 2027-2029 dönemi orta vadeli programı mutlaka bir takım yapısal reformlarla da desteklenecek. En azından önümüzdeki 3-5 yılı kapsayacak bir takım hedefler ortaya koymalı. Kamuoyuna karşılık bulmalı. İnandırıcı ve güvenilir olmalı diyorlar. İş dünyasının talepleri bu yönde. Tabii çalışan, dar gelirli, emekli kesimlerin talepleri biraz daha farklı. Onlar enflasyonun ücretler üzerindeki, yaşam koşulları üzerindeki tahribatını giderecek bir takım politikaların hayata geçirilmesini bekliyorlar. Yani orta vadeli programda önümüzdeki yıl ve ondan sonraki izleyecek 2 yılda bu konuda hangi adımların atılacağını görmek istiyorlar. 2023 yılında Sayın Mehmet Şimşek göreve başladıktan sonra açıklanan orta vadeli programda bir ek oluşturuldu. Yapısal reformlar eki oldukça kapsamlı mali ve ekonomik sosyal reformlar sağlanmıştı burada. İşte kamu ihale kanununda değişiklikler, bütçede tasarruf tedbirleri, vergilerdeki istisna ve muafiyetlerin azaltılması, vergi politikalarının sadeleştirilmesi, basitleştirilmesi gibi pek çok unsur söz konusuydu. Kayıt dışılığın önlenmesi, vergi cennetlerine giden servetlerin, aktarılan kaynakların vergilendirilmesi gibi pek çok reform adımı bu pakette yer almıştı. Ancak 2023-2026 üzerinden 3 yıl geçti. Dezenflasyon programının da artık 4. yılını doldurmak üzereyiz. Bu reformlar konusunda da herhangi bir somut adım atılmadı. Kamu ihale kanunu hala en çok şikayet edilen kanunların başında geliyor ki AK Parti iktidarı döneminde yaklaşık 200'e varan değişiklik yapılmıştı bu kanunda ve Avrupa Birliği standartlarına uyumlu bir kamu ihale kanunu vaadi vardı 2023 yılındaki orta vadeli programın reform bölümünde. Bunlar da hayata geçirilmedi. Dolayısıyla gerek iktidar açısından gerekse Türkiye'nin önümüzdeki 2 yılda bir seçim atmosferini mutlaka yaşayacağı dikkate alındığında bütün bunları karşılamak açısından da yeni
açıklanacak orta vadeli program, 2027-2029 dönemi programı kamuoyunun mutlaka çok dikkatini çekecektir. Programın hedefleri ve gerçekçiliği mutlaka sorgulanacaktır. O açıdan da pazar günü 6 Eylül'de Sayın Cevdet Yılmaz'ın kamuoyuyla paylaşacağını duyurduğu orta vadeli program ciddi bir teste tabi tutulacak. Gerek Mehmet Şimşek yönetimindeki ekonomi yönetiminin adımları, gerekse Sayın Cumhurbaşkanı'nın koordinesindeki iktidar erkinin atacağı adımlar açısından bu plan önemli bir belge olacak. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri dünya ekonomisini yönetme ve yönlendirme konusunda çok iddialı. Bugüne kadar bu konuda çok ciddi adımlar attı. Özellikle Trump döneminde gümrük vergileriyle dünya ülkeleri terbiye edilmeye çalışıldı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Amerika Birleşik Devletleri İngiltere'den bu misyonu devralmıştı. O döneme kadar İngiltere dünya ekonomisinin hakimi konumundaydı. Ancak İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri küresel ekonomiyi de kontrolüne aldı diyebiliriz. İşte Avrupa'ya yardım için giden Amerikan birlikleri Almanya'ya, Fransa'ya, İtalya'ya indirmeler yaptılar, çıkartmalar yaptılar ve buralara uzun süre yerleştiler. Amerika Birleşik Devletleri buralarda üsler kurdu ve Amerikan askerleri Mussolini'den, Hitler'den Alman halkını ve İtalyan halkını kurtarmanın ödülü olarak Almanlar ve İtalyanlar tarafından, Fransızlar tarafından benimsendiler. Fakat iş öyle bir noktaya geldi ki işte İtalya'da giderek insanlar Amerikan askerlerinin sergilediği yaşam tarzını bir özenti olarak kendileri benimsemeye başladılar. Örneğin Amerikalılar İtalyanların klasik kahvesi espressoyu çok sert buldukları için içine sıcak su katarak içmeye başladılar. Ve bir anda İtalya'daki kafelerde Americano diye bir kahve türedi. Şu anda da bütün dünya kafelerinde listelere girdi bu Americano kahvesi. Çünkü bu Amerikan askerlerinin espressoyu sert bulduğu için içine su katarak içtikleri bir kahveydi. Giyim, kuşam, şapka, kot, pantolon, blue jean, bütün bu tarzlar İtalyan gençlerinin günlük yaşantısına o dönemde yansıdı. Ama bir taraftan bu kültür hegemonyasından rahatsız olan İtalyanlar da vardı. İşte ünlü şarkıcı ve söz yazarı Renato Corazzone bunu eleştiren bir şarkı yazdı 1956 yılında. Amerikalı gibisin kardeşim diye Türkçe'ye çevrilebilecek bir şarkı bu. Tu vuoi fare l'americano ise şimdi bu şarkıyı şimdi sevilen iki genç kızdan oluşan Hattie the Jazzato Band grubu yeniden seslendirdi. İtalyanları o dönemde İtalyan gibi davranmaya çağıran Amerikalıların bu kültürel etkisinden kurtulmaya, bu özentili tavırlardan uzaklaşmaya çağıran bu şarkıyı birlikte dinliyoruz.

0: Etiketini gösteren pantolon giyiyorsun. Havalı diye süslü şapkalar takıyorsun. Amerikalı gibi görünmek istiyorsun. Söyle neden bu kadar sahtesin kardeşim? Moda diye rock'n'roll yapıyorsun. Beyzbol oynuyorsun. Ama İtalya'da doğdun. Sen İtalyansın. Asla bir Amerikalı olamayacaksın. Yarım yamalak İngilizcenle karşındaki kız sana I love you dese bile ne anlayacaksın? Evet. Amerikan özentisini İtalyan gençlerinin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ülkeye gelen Amerikan askerlerinin yaşam tarzlarından etkilenerek, esinlenerek yaşadıkları Amerika özentisini eleştiren 1956'da piyasaya sürülen Renato Corazon'un şarkısını Hetty and the Jazzato Band'dan dinledik, sizlere sunduk. İşte bu kültür hegemonyasına karşı bütün dünya ülkelerinin gençleri herhalde kendi ulusal kültürlerini, geleneklerini, göreneklerini, giyim ve yaşam tarzlarını biraz daha korumakla gibi düşünüyorum ben. Evet sevgili dinleyiciler, hafta başındaki programda Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 2026 yılı ikinci çeyrek büyüme hızı verilerini sizlerle paylaşmıştım. Veriler henüz sıcağı sıcağına açıklandığı için derinlemesine bir analize girmedim o programda. Ancak şimdi sizlerle büyümenin farklı boyutlarını değerlendirmek istiyorum. Şöyle ki yıllık %2,3 olarak açıklandı Nisan-Haziran dönemi ikinci çeyrek büyüme hızı, çeyreklik dönem itibariyle de %1,1'di. 2025'te %2,5 olmuştu. Gayri safi yurt içi hasıla, yani hepimizin bildiği terimle milli gelir 1,7 trilyon dolar oldu. Bu rakamlara göre kişi başına düşen milli gelirimiz de 18.103 dolar olarak açıklandı. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman bu büyümenin altında yatan etkenler neler? Yani bir ülke ekonomisinin büyümesinde en önemli unsurlar üretim, yatırım, istihdam artışı, halkın refah düzeyinin yükselmesi. Büyüme rakamları açıklandıktan sonra ekonomi yönetiminden çeşitli açıklamalar geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek Türkiye'nin artık üst gelir grubu ülkeler arasına katıldığını, işte 18 bin doları aşan, 19 bin dolara yaklaşan kişi başı milli gelirle üst gelir grubu ülkeler arasına katıldığını, 24 çeyrektir Türkiye ekonomisinin kesintisiz büyüdüğünü ifade etti. Ama şöyle de bir gerçek var. %2,3 yıllık büyüme. Bu büyümenin arkasında neler var? Üretime bakıyoruz. Üretimde çok ciddi bir büyüme yok. Yatırımlarda bir artış söz konusu değil. Tarımda, o programda da vurgulamıştım, Haziran ayındaki yağışların etkisiyle %13'lük bir üretim artışı, bir büyüme söz konusu. İnşaat sektöründe eksi gelişme, büyüme değil, küçülme söz konusu. Ve bir de bilişim ve teknoloji alanında %8'i aşan bir büyüme vardı ki burada da 5G yatırımları, 5G'ye geçilmesi, GSM operatörlerinin bu teknolojiye geçmesiyle artan yatırımlar, fakat bunlar tabii bir seferlik yatırımlar, 5G teknolojisine geçildikten sonra farklı alanlarda bir takım diğer yatırımlarla sürecek bu noktada itibaren teknoloji yatırımları. Ama asıl toplumun hayatına dokunan, insanların bu 18-19 bin dolara varan kişi başına düşen milli geliri yaşamlarında nasıl hissettikleri önemli. İşte burada şu karşımıza çıkıyor. Türkiye 2021 yılında bir kriz yaşadı biliyorsunuz. Faizin ekonomik gereklerin dışında anlamda talimatla indirilmesi sürecinden sonra enflasyon olağanüstü arttı, kurlar olağanüstü yükseldi ve Türkiye kur korumalı mevduat sistemine geçti. İşte 2021 yılından bu yana Sayın Şimşek yönetimi de dahil kurlar baskılanıyor, döviz kurları baskılanıyor. Türk lirası, Merkez Bankası'nın enflasyon sepeti olarak nitelendirdiği euro ve dolardan oluşan sepet karşısında %50 reel olarak değer kazanmış durumda. Yani döviz kurlarının fazla artmasına izin verilmiyor enflasyonla mücadele çerçevesinde. Şimdi kurlar baskılanınca otomatik olarak kişi başına düşen milli gelir de dolar bazında döviz olarak artıyor. Oysa reel kurlar üzerinden bir hesaplama yapılsaydı Türkiye'nin milli geliri gerçekte 1 trilyon 100-150 milyar dolar civarında olacaktı ve kişi başına düşen milli gelir de 13 bin dolar civarında gerçekleşecekti. Şimdi kağıt üzerinde suni bir şekilde kurları baskılayarak 18 bin 19 bin dolara varan bir kişi başına milli gelir ve buradan da yola çıkarak Türkiye'nin artık üst gelir grubuna dahil ülkeler arasına girdiğini söylemek fazla gerçekçi değil. Çünkü şöyle bir baktığımız zaman Türkiye'de milli gelirin, Türkiye'de üretilen servetin %50'sine yakınını tek başına nüfusun %20'lik bir kesimi paylaşıyor. Dolayısıyla sadece bu kesimin Amerikalılar gibi, İsviçreliler veya Fransızlar gibi lüks bir yaşam sürmesinden yola çıkarak Türkiye'nin bir refah toplumu olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü toplumun geri kalan %80'i milli gelirin ancak %50'sini paylaşıyor ki alt gruplarda, alt %20'lik dilimlerde milli gelirden alınan pay daha da düşük oranlara geriliyor. Zaten rakamlara baktığımız zaman, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rakamlara baktığımız zaman ücretlerin payı, milli gelir içerisinde ücretlerin payı bir önceki çeyreğe kıyasla düşmüş, gerilemiş. Dolayısıyla çalışanların milli gelirden aldıkları pay azalmış. Emeklileri, üreticiyi ve diğer kesimleri söylemeye bile gerek duymuyorum. Dolayısıyla toplumdaki servet dağılımının adaletsizliği çok ciddi bir şekilde derinleşmiş ve genişlemiş. Diğer ülkelere baktığımız zaman, dünya kişisel kişi başına milli gelir sıralamasına baktığımız zaman tablo ne noktada? İşte burada Liechtenstein 217 bin dolarlık kişi başına 217 bin dolarlık milli gelirle ilk sırada, ancak Liechtenstein aynı zamanda bir vergi cenneti. Pek çok ülkeden vergisiz, vergiden kaçırılan kazançların bir anlamda park edildiği bir ülke. Amerika Birleşik Devletleri 89 bin dolarlık kişi başı milli gelirle 8. sırada. Çin 13.968 dolarlık milli gelirle 76. sırada. Şimdi Türkiye bu ikinci çeyrekte açıklanan 18 bin doların üzerinde yaklaşık 19 bin dolarlık milli gelirle sıralamada iki kademe birden geldi ve 66.lığa çıktı. Şimdi Çin 76. trilyonlarca dolarlık bir ekonomi, dış fazla veriyor, ihracatı, yüksek teknolojisi, ama Çin kişi başına düşen milli gelirde 76. Türkiye 66. sırada. Yani Çin'in 10 sıra neredeyse üstüne çıkmış bu milli gelirle. Peki işte zaman zaman iktisatçılar şu soruyu da soruyorlar. Kişi başına milli gelir tamam artmış olabilir. 2002 yılında AK Parti iktidara geldiğinde 2000 dolarlarda bir kişi başına düşen milli gelir söz konusuydu. Bu süreç içerisinde bu noktaya gelindi. Ama bu ne kadar toplumun sosyal gerçeklerini yansıtıyor? Bu tablonun gerçekliğini sorguladığımız zaman aksine yoksullaşmanın yaygınlaştığını, işte asgari ücret yılbaşından bu yana enflasyon karşısında erimiş, emekli maaşlarının hali ortada, üreticinin hali ortada, memurların hali ortada, işçi asgari ücretin dışında üzerinde ücret alan özel sektör işçilerinin tablosu da ortada, kiralar, enflasyon, faizler, bütün bu tablodan ibaret bir ekonomide 18-19 bin dolarlık ve üstelik bastırılmış kurlarla, neredeyse son 4-5 yıldır baskılanan kurlar üzerinden yapılan hesaplamalarla böyle bir milli gelir ve üst gelir grubu ülkeler arasına dahil olduk şeklinde yapılan analizlerin bence fazla bir gerçekliği yok. Çünkü sokaktaki vatandaşa bugün çıkıp sorduğunuz zaman 18 bin dolar milli gelir yaşantında nasıl bir değişiklik yarattı diye herhalde insanlar bu sorunun cevabını veremeyecektir. Çünkü böyle bir gelir kimsenin cebine bu ülkede girmiyor. Sadece dediğim gibi milli gelirin, ulusal servetin %50'sini tek başına paylaşan %20'lik bir nüfus kesimi zengin ülkelerin standartlarının üzerinde yaşıyor. Peki biz nasıl oldu da bu noktaya geldik? İşte Türkiye yanlış ekonomi politikalarının sonucunda biraz da bu noktaya geldi. Az önce söyledim, Sayın Mehmet Şimşek de açıkladı. 25 Ağustos'ta kur korumalı mevduatı Mevduat olarak adlandırılan mevduat hesapları sıfırlandı. Artık bu hesaplarda para kalmadı çünkü daha önce böyle bir karar alınmıştı. 2026-2025 sonuna kadar artık yeni hesap açılmayacaktı ve bu hesapların sıfırlanması planlanıyordu. Peki Türkiye nasıl böyle bir olayla karşı karşıya kaldı? İşte 2021 yılının Eylül'ünde Merkez Bankası Başkanı değiştirildi ve politika faizinin düşürülmesi yönünde bir baskı oluştu Merkez Bankası üzerinde. Hem bakan değişikliği yaşandı, hem Merkez Bankası Başkanı değişikliği ve peş peşe faiz indirimleri yapıldı. Bir anda 8 lira olan Türk lirası dolar kuru, 8 lira olan Türk lirası dolar kuru 12-13 liraya, hatta 18-20 liralara kadar yükseldi. Enflasyon aynı şekilde bu suni faiz indirimleri sonrasında %70-80'lere kadar çıktı ve bir karar alındı. Kur korumalı mevduat diye dünyada pek de örneği olmayan bir model icat edildi. Bu modele göre gerek Türk lirası, çünkü bankalardaki yabancı para mevduatlarının payı %60'a 70'e yükselmişti. Herkes döviz almaya başlamıştı. İşte bunu frenlemek için, kuru düşürmek, kuru baskılamak için bir vaatte bulundu devlet. Dedi ki dövize gitmeyin. Siz paranızı getirin, kur korumalı mevduata yatırın. Eğer kurlar artmaya devam ederse arada oluşacak farkı ben size hazineden ödeyeceğim ya da Merkez Bankası'ndan ödeyeceğim. Döviz veya tasarruf, Türk lirası tasarrufu olarak kur korumalı mevduat hesabına geçenlere böyle bir imkan sunuldu ve 2023 Temmuz'una kadar bu hesaplara da ödenen para 60 milyar dolara ulaştı hazineden ve Merkez Bankası'ndan, yani yaklaşık 3 trilyon lira. Ve bu hesaplarda 143 milyar dolar para birikti. Ve bu paralar gerek hazineden gerekse Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduat hesaplarına ödenen bu paralar hepimizin cebinden çıktı. Yani çok küçük bir kesim, bu hesapları açtıran, dövizi olan, yüklü Türk lirası tasarrufu olan bir kesim bu sayede parasını 2'ye 3'e katlarken bizler bu işin enflasyon ceremesini, düşük ücret ceremesini çekmek zorunda kaldık. Merkez Bankası sırf bu ödemeler yüzünden 2-3 yıl üst üste bilançosunda zarar yazdı ve zarar yazdığı için de hazineye aktarabileceği trilyonluk karları aktaramadı. Aksine zarar etmek zorunda kaldı. Bütün bu tablonun sonunda işte gelinen noktada Türkiye biraz daha yoksullaştı ama bir kesim çok ciddi bir şekilde servet edindi. Peki bu dış güçlerin etkisi miydi? Kur korumalı mevduat dünyada yaşanan olumsuzlukların etkisi miydi? Hayır. İçeride maalesef uygulanan yanlış ekonomi politikalarının ortaya çıkardığı bir zorunluluk olarak gündeme gelmişti. Ve bu zorunluluğun sonucunda da Türkiye, işte dediğim gibi, sadece Merkez Bankası ve hazineden aktarılan 60 milyar dolarla bir faturayla karşı karşıya kaldı. Tabii bunun vergi istisnaları, vergi muafiyetleri, çünkü bu hesaplara ödenen kur farklarından, ekstra faizlerden vergi de almadı devlet. Sırf kurlar artmasın, insanlar bu hesapları tercih etsin diye. Böyle bir tablonun sonunda işte 2026 yılına geldiğimizde, eğer kağıt üzerinde baskılanmış kurlarla 18-19 bin dolarlık bir kişi başına düşen milli gelirden söz ediyorsak, bu çok da gerçekçi bir görüntü değil, gerçekçi bir rakam değil. Çünkü dediğim gibi dünya ülkelerine baktığımız zaman gerçekten üst gelir grubundaki ülkeler bunu nasıl sağlamışlar? İşte Norveç aynı şekilde petrol gelirlerini bir ulusal fonda, trilyonlarca dolarlık bir fonda biriktirerek bu geliri halk yararına kullanarak sağlamış. Singapur ilk sıralarda yer alıyor. Küçük bir şehir devleti olmasına rağmen 90 bin doların üzerinde kişi başına düşen milli geliri var ama rüşvet, yolsuzluğu en ağır şekilde cezalandırdığı için dünyada neredeyse rüşvet ve yolsuzluğun sıfırlandığı ülke Singapur. Ve İzlanda aynı şekilde 90 bin doları aşan kişi başına milli gelirle ön sıralarda. İşte bu ülkelerin hepsi şeffaf ekonomik kararlar, toplum yararına sosyal ekonomik politikalarla bu noktaya gelmişler. Türkiye'nin de inşallah önümüzdeki dönemde en azından bu yönde adımlar atması ve milli gelirimizin daha gerçekçi ve servet dağılımının daha adaletli olması dileğini ifade ediyorum. Programımızın sonuna geldik. Pazartesi günü Ankara'dan Haber Var programında ben Zülfikar Doğan, Türkiye ve dünya ekonomisindeki sıcak gelişmelerle yine karşınızda olacağım. O güne kadar sizlerle diğer ekonomik alanlarda, siyaset ve diğer konularda olası gelişmeleri değerlendirmek, eleştirmek isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. Mesajlarınızı 0505 171 66 56 numaralı hattımıza gönderebilirsiniz. Hoşça kalın sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var sona erdi.
0: Milyonlarca kişi geliriyle değil borçla yaşıyor. Aileler gelirlerini enflasyon nedeniyle büyük ölçüde kaybettikleri için, ayın yarısını bile getiremedikleri için kısa vadeli borçla yaşama sistemine geçmiş. Bu sistemde kredi kartları ve ihtiyaç kredileriyle işliyor. Ve herkesin cüzdanında en az 4-5 tane kart var. Bu kartlarla çark dönüyor. Yani bir kartın borcunu diğer kartla kapatarak, bir harcamayı bir karttan, diğer harcamayı bir başka karttan yaparak insanlar ekonomilerini, aile ekonomilerini idame ettiriyorlar.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Marmara Denizi'nde çarpışan gemilerin telsiz görüşmeleri ortaya çıktı. Girne açıklarında batan geminin enkazına ulaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye sürecine dair açıklamalarda bulundu. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Marmara Denizi'nde Aslı ile Tuğberk İmamoğlu gemilerinin çarpışmasının ardından 10 kişilik mürettebat için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Öte yandan çarpışmadan önceki telsiz görüşmeleri ortaya çıktı. Kayıtlarda Tuğberk İmamoğlu'nun kaptanının "Aslı iskeleye kır, Aslı iskeleye kır demiştim" dediği yansıdı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarındaki deniz kazasında kaybolan 20 kişiyi bulmak için sürdürülen çalışmalarda geminin enkazına ulaşıldığını açıkladı. Erhürman, TCG Alemdar'ında bölgeye geldiğini belirterek görüntüleme ve arama faaliyetlerinin 24 saat kesintisiz sürdürüleceğini söyledi. Kırgızistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın Ege adalarındaki askeri faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur ancak kimseye de haklarını çiğnetmez. Uluslararası anlaşmaların hiçe sayılması ve bunların çiğnenmesi kimseye fayda sağlamayacaktır. Türkiye'nin serin kanlı ve sağduyulu yaklaşımını her kim bir acziyet olarak okuyorsa açık söylüyorum vahim bir hata yapıyor" demektir ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye sürecine dair de açıklamalarda bulundu. Erdoğan böylesi provokasyona açık süreçlerin çok uzamaması gerekir. Bu noktada meclis başkanımız da dahil olmak üzere grup başkanlarımız her türlü hassasiyeti gösteriyor ve yola da bu kararlılık içerisinde devam ediyoruz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek 2026-2027 adli yılının başlamasıyla birlikte yargı teşkilatının çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve adalet hizmetlerinin hızlandırılması için yeni adımlar atılacağını açıkladı. Gürlek, uzun süren dava ve soruşturmaların takibi için yeni sistemler kurulacağını belirtirken 135 hattının Ekim ayında tüm adliyelerde hizmete gireceğini duyurdu. Eski Ulaştırma Bakanı ve Süleymancılar olarak bilinen cemaatin eski lideri Arif Ahmet Denizolgun'un yeğeni Fatih Süleyman Denizolgun, 2016 yılında hayatını kaybeden amcasının adli tıp kurumu sürecine ilişkin yeni iddialarda bulundu. Denizolgun, cinayet raporunun adli tıp kurumunda sümen altı edilmesinde şüpheli olduğu iddia edilen avukat Ahmet Gökçe'nin amcasının ölümünden 13 Ağustos 2026 tarihinde gözaltına alındığı güne kadar adli tıp kurumunda bilirkişilik görevini sürdürdüğünü öne sürdü. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Suç delillerini gizleme ve yok etme suçundan tutuklananlar arasında yer alan Gülistan Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeynal Abarakol, Erzincan cezaevinden Tunceli'ye getirilerek ifadesi alındı. Abarakol 4 saat süren ifade işlemlerinin ardından yeniden cezaevine götürüldü. İzmir'de sağanak sırasında sokakta elektrik akımına kapılan İnanç Öktemay'la Özge Ceren Deniz'in ölümüne ilişkin 3. bilirkişi raporu dosyaya girdi. Raporda olayın tek bir ani hata sonucu meydana gelmediği, 2015-2024 yıllar arasında yayılan bir süreçte oluşan altyapı ve müdahale eksikliklerinin etkili olduğu belirtildi. Spor. Tour of İstanbul 2026 bisiklet yarışı yarın 165 kilometrelik Silivri Çatalca parkurunda gerçekleştirilecek etapla başlayacak. Bu yılki yarışa 8 ülkeden 16 takım katılacak.
0: Ekonomi.
1: Ekonominin 3 yıllık yol haritasının açıklanacağı tarih belli oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin 3 yıllık yol haritasını kapsayacak olan orta vadeli programın 6 Eylül'de açıklanacağını duyurdu. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.084 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 29 kuruş, euro 55 lira 96 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.771, 6.721, çeyrek altın 10.973, tam altın 43.692, altın ise 44.396 liradan işlem görüyor. Gelişmeleri aktardık. Yayınımız Ceyda Karan'ın sunduğu Eksen'le devam edecek.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
2: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 2 Eylül 2026 günlerden çarşamba, hafta ortasındayız. Dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Oldukça yoğun bir gündem, dünya gündemi. Yani yaz aylarında da aslında çok da hafif bir gündem yoktu ama tabii Eylül ayıyla birlikte bizim dış politika, uluslararası ilişkiler, yaz tatili yavaş yavaş biterken hareketleniyor tabii ortam. Artık Eylül sonlarına doğru zaten BM Genel Kurulu çalışmaları da başlayacak. Ama tabii biz 28 Şubat'tan beri özellikle Amerika ve İsrail'in İran'a müzakereler devam ederken yaptıkları saldırının sonuçları, bütün dünyada aynı şekilde Ukrayna krizi, bütün bunlarla iştigal ediyoruz. Gündemimizin büyük bir kısmını da kaplıyor efendim. Maalesef barıştan bahsedemiyoruz. Her yerde gerilim var. Dün akşam saatlerinden, yani bir gün önce Amerika İran'ı vurmadı. Daha çok mali olarak mali saldırı, mali hücum, D-Day diye planlar açıklanmıştı. Ama dün akşamüstü saatinde ben ekseni bitirdim. İşte saat 7 miydi 6 mıydı hatırlamıyorum, akşam saatlerinde Amerika'nın İran'ın güneyine yönelik ağır saldırıları geldi. Maalesef yine sivil katliam söz konusu, çocukların öldüğü, özellikle bir düğün evinin hedef alındığını görüyorum. Amerika'dan tık yok bu arada, İran'dan çok öfkeli açıklamalar var, aktaracağım. Tabii İranlılar Trump'ın ikazlarına rağmen, uyarılarına rağmen misilleme yaptılar bölgedeki Amerikan üslerine. Dolayısıyla da yine bir İran gündemimiz hiç eksik olmuyor, daha doğrusu yine var. Trump ayaklanma çağrısı yapıyor. Bu koşullarda bir de İran halkının ayaklanmasını beklemeleri enteresan. Tabii ki aynı şekilde Hürmüz Boğazı'nı, mayınları temizledik, açık diyorlar ama orada patır patır tankerler havaya uçuyor, mayınlara çarpıyorlar. Yani Batılıların bu herhalde hegemonyalarının sona ermesinde en etkili mesele yalanları olacak. Seri yalancılık halindeler. Tabii Trump yönetimi bunu gizleyemiyor, saklayamıyor. Bu arada Amerika'nın şu meşhur intihar gemisi denen, artık adı ona çıktı, USS Abraham Lincoln uçak gemisi eve giderken Tayland'a demirledi. Bayağı da kötü gözüküyor uçak gemisinin fotoğraflardan görünümü. Tayland maalesef tabii fuhuş endüstrisiyle öne çıkan bir yer. Denizciler sahaya çıkacak, fuhuş ve bir takım alarmlar verilmiş durumda, aktarmaya çalışacağım. Tabii İsrail'in saldırıları da devam ediyor. Dün aslında yarın daha detaylı bakacağız konuğumla. Fakat bugünden notlarım var çünkü Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi Bişkek'te tamamlandı artık. Deklarasyonu size özetlemiştim. Bence önemli vurguları var bu deklarasyonun. Önemli mesajlar barındırıyor. Özellikle Rusya ve Çin'in liderlerinin verdiği mesajlar tabii önemli. Hemen ardından tabii Xi Jinping Mısır'a geçti. 10 yıl sonra ilk defa bir Mısır ziyareti var. Putin Vladivostok'a geçti. Doğu Ekonomi Forumu var. Orada da bir Avrasya coğrafyasının kalbi atıyor diyebiliriz. Asya'ya da bak lazım elbette. Aynı zamanda da bir yandan üçlü zirve tartışmaları, yani Trump, Putin, Xi şeklinde APEC zirvesi yapılacak. O vesileyle Çin'de yapılacak bu arada. Ve Amerika'da G20 Maliye Bakanları toplantısı, dün biraz bahsetmiştim. Çünkü Rusya Maliye Bakanı Siryanov'un katıldığı netleşti. Bugün Scott Bessent'ın videoları da yavaş yavaş yansıyor. Almanya Maliye Bakanı çok öfkelenmiş anlaşılan. Çok enteresan, acayip işler. Fakat tabii Scott Bessent'ın Rusya Maliye Bakanı ile görüşmesiyle ilgili de tabii Batı medyasında farklı bir biçimde kodlanmış haberler eksik değil. Dün tabii bütün bu küresel meseleleri konuşurken akşam saatlerinde Zelenski'nin şikayetleri arka arkaya gelmeye başladı. 40 günlük Rusya'ya açtığı savaş Ukrayna için faciayla sonuçlanmışken Avrupa liderleri tatil yapmakla itham etti. Hemen ardından sivil havacılık tehdidi savurdu. Bunu Batı medyası uyarı şeklinde veriyor. Artık tabii dünyada hiçbir kural kalmadı. Malum toplumsal ilişkilerde, siyasette, ekonomide olduğu gibi askeri kapışmalarda da kurallar vardır ya da vardı diyelim. İhlal edilse bile teamül oluşturmuş kurallar. Artık maalesef öyle bir dünyaya girdik ki o kuralları anan yok. Zelenski de çıkıp Rusya'ya uçuş yapan, tabii burada hemen T'ye aklımıza geliyor, sivil uçakları tehdit etti. Gerçekten çarpıcı bir açıklama, artık ne denir bilemiyorum. Tabii Rusya'dan hemen tepkiler geldi. Hemen arkasından çok koordineli olduğu anlaşılıyor Avrupalıların tepkileri. Aslında bir ay oldu neredeyse. Ağustos başlarında Almanya'da Leipzig'te bir İHA vakası üzerinden Rusya'ya yönelik ithamlar geldi arka arkaya. Çok manidar bir zamanlama aslına bakarsanız. Bütün bunlar sanki bir senaryo verilmiş ve ona göre hareket ediliyormuş izlenimi yaratıyor. Tabii Almanya'nın ithamları, Rusya'nın yanıtları, devlet başkanı Vladimir Putin de Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinden Vladivostok'a geçerken bir basın toplantısıyla Rusya'nın genel anlamda son gelişmeler dahil tutumunu açıklayan sorulara yanıt verdi. Bunları da aktaracağım tabii sizlere. Gördüğünüz gibi dünyada gidişat çok iyi değil. Biz bugün tabii Amerika'nın İran'ı soluksuz bırakma, rejim değişikliği çağrılarını tekrarlayarak yaptığı saldırıları, bir türlü geri dönülmeyen mutabakat tabii İran içerisinde de tartışmalara yol açıyor. Özellikle Bişkek'teki zirveye katılan Pezeşkiyan mutabakata dönmeye hazır olduklarını açıkça söylemişti. Her ne kadar dış politika dosyasından sorumlu olmasa da bugün biraz İran'a, Trump'ın sürekli hedefindeki İran'a bakacağız. İran Merkezi, İran Çalışmaları Merkezi ve Milli Savunma Üniversitesi'nden Sayın Oral Toğa konuğum olacak programın son bölümünde. Epeydir konuşmamıştık. İran'ı iyi bilen isimlerden birisi. Bu işler nereye gidiyor değerlendirmelerini alacağız. Evet, başlamadan hatırlatalım. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında internet üzerinden Sputnik Türkiye'nin web sitesi, sağ üst köşede kulaklık sembolünü tıklamanız yeterli. Telegram hesabına katılmanız yahut X üzerinden de Ekseni dinleyebilirsiniz diye hatırlatalım ve başlayalım.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
2: Evet, artık hep gündemimize eşkil ediyor ama işgal ediyor ama İran, Amerika ile başlayacağım. Çünkü tam da dünü İran'ın sakin geçirdiği bir gün önce, çünkü Amerikalılar yine Larak Adası'na saldırmışlardı, devrim muhafızları tesislerine. Ondan önce geçen haftadan beri Hürmüz açık, Hürmüz bizim, zaten Amerikan toprağı ilan etti Donald Trump. Hem de mayınların hepsini temizledik demişti. Hem Trump dedi, hem CENTCOM komutanı videoyla ilan etti, başarılı operasyon yaptık diye. Pek doğru gözükmüyor doğrusu söylemek gerekirse. Ama Scotland'ın değerlendirmelerini konuşuyorduk. G20 nedeniyle aynı zamanda devrim muhafızları ordusuyla iş yapan herkesi boğacağız, bankacılık yaptırımları duyurabiliriz dedi. D-Day zaten açıkladı, dolayısıyla daha ne yapacaklar başka onu da bilmiyorum. Bu ikinci yaptırımları Çin'e, Türkiye'ye nasıl uygulayacakları zaten meçhul ama herkes kim olduğunuzu bilmeli deyip böyle tehditler ya bizdensiniz ya onlardan gibi bir yine bildik Amerikan tavrı. Dolayısıyla mali saldırıyı herkes düşünürken birdenbire tabii Amerikan ordusu, donanması ve Körfez'deki güçler İran'ın güney hattına saldırdı. Bender Abbas, Keşf, Cabahar, Minap, Sirik, Konarak, Kask patlama haberleri gelmeye başladı. CENTCOM'da açıklama yaptı. Amerikan askerlerine son saldırı girişiminin ardından dedi. Aslında İranlılar saldırıya uğradıkları için misilleme yapmışlardı ve tabii ki Amerikan hedefleri vurmuşlardı. Mayınlarla ilgili de İran'ın bir takım mayın döşemelere kalktığı, yani mayınlar kaldırılmış da bir daha döşeniyormuş gibi bir anlatı da var. Ben hiç çözemedim bu mayın işini, çünkü ortada kaldırılmış bir mayın gözükmüyor. Ve artık tabii ki eskiden olsa, bilmiyorum hala Amerika'dan yapılan açıklamaların doğru olduğunu düşüneniniz kaldı mı? Çünkü çok fazla yalan var. Neyse, ama tabii ki kendi kamuoylarına bunu oynuyorlar. Onlar kendilerini iyi olarak görüyorlar, başkalarını kötü olarak ad ediyorlar. Yani hiç kimseden farkları yok tabii ki. Ve tabii savaş uçakları, SİHA'lar, Tomahawk sistemleri, hatta İran medyasının iddiasına bakılırsa Bahreyn'den, Kuveyt'ten HIMARS ve ATAKAM sistemleriyle, bunlar eski sistemler aslında ama hala tabii ki sivillerin katledilmesinde her yerde rol oynayabiliyorlar. Haberler geldi. Efendim, hatta Amerikalı yetkililer saldırı sayısını 100'e ulaşabilir diye duyurdular. Bir balık tozu fabrikası, havaalanı, sivil havaalanı, ilk gelen haberler bu yöndeydi. Bugün itibariyle en az 18 kişinin hayatını yitirdiği ve işte bu arada 15'ten fazlası çocuk, 68 sivil yaralandı. 4 yaşında bir çocuk dahil. Ölenler, belki daha fazladır çocukların sayısı. Çünkü galiba bir düğün var Sirik ilçesinde. Bunun görüntülerini de yayınladılar. Kuhestek kentinde bir düğün evi saldırılardan biri oraya yapılmış. Tedavi altında olanlar var. Füze parçalarının görüntüleri yayınlandı. Acılı İranlıları görmek mümkün. Başka noktalarda da öldürülenler var. Yani hepsi 18 kişi burada Amerika saldırılarında öldürülmüş değil. Ama tabii Amerikalılar sanki yani ıslık çalarak gökyüzüne bakıyorlar elbette. Trump bütün bu saldırı başladı, beklenen büyük saldırı anı bu değil dedi. Bittiğinde İran İslam Cumhuriyeti'nden geriye hiçbir şey kalmayacak diye de ayrıca tehdit etti. Boğaz'daki deniz mayınlarını eklemeye yönelik başarısız girişim. Hiç mayın yoktu. Yani biz temizledik, İranlılar yeniden koyuyorlar onun için diye bir gerekçelendirme. Hepsi başarıyla halledildi. Efendim tehditleri ve tekrar ederse, yani İranlılar misilleme yapıp yanıt verirlerse o zaman tamamen yok olacaklar. İşte zaten bir kağıt parçası, bir anlaşma yazılı, bunun hiçbir değeri yok gibi Trump'ın açıklamaları var. Tabii Amerika, bölgedeki Amerikalılara hemen Dışişleri Bakanlığı uyarı da yayınladı. Tehlikeli düzeyde teyakkuzda olma uyarısı. Yani hakikaten Trump'ın bu imha etme tehditlerinin sonu gelmiyor. Devrim muhafızları tabii pişman olacaksınız diye açıklama yaptılar. Bölgedeki Amerikan üsleri ve çıkarlarına misilleme, Birleşik Arap Emirlikleri, El Zafra, Minat, Kuveyt'te Ali El Salim Hava Üssü, Şeyh İsa Hava Üssü, Prens Hasan Hava Üssü, Ürdün'de Titin, Erbil aynı şekilde. Tabii buralarda başarılı misillemeler yaptıklarını söylüyorlar. Operasyon merkezleri, keşif gözlem merkezleri, Amerikan komutanının karargahı, özellikle Kuveyt'te orayı vurduklarını söylüyorlar. Çok Amerikan askeri öldürdüklerini iddia ediyorlar İranlılar. Bilmiyorum, yani tabii İranlıların açıklaması diyeceksiniz. Amerikalılar doğru mu söylüyorlar? Sürekli seri yalancılık yapıyorlar. İranların illa doğru söylediği gibi bir iddiam yok. O yüzden mecburen öyle aktaracağım. Amerikalıları da İranlıları da bilmiyorum çünkü. Özetle Ürdün'de dahil olmak üzere pek çok Amerikalıyı öldürdüklerini, ağır hasar verdiklerini Hatem-i Enbiya merkezi de açıklamış durumda. Ayrıca bir 48 saatte 3. MQ-9 Reaper İHA'sı Amerika'nın İranlılar düşürdüklerini söylüyorlar ve tabii dünyaya da çağrı yaptı. Dışişleri Sözcüsü İsmail Bikai düğün katliamıyla ilgili, buna sessiz kalanlar sonuçlarından muaf olmayacaklar, bu vahşi suçlara kararlılıkla İran karşılık verecek diyor. Çünkü bunun Minap'taki saldırıdan bir farkı olmadığını, düğün alanının vurulmasının söylüyor. Amerikan CENTCOM'u da açıklama yaptı ama hiç böyle çocuk öldürdükleriyle ilgili bir laf yok tabii ki. Sadece devrim muhafızlarının hava savunma sistemleri, radarları, denizcilik tesislerini vurduklarını, operasyonun başarılı olduğunu iddia ediyor. Trump'ın en son açıklaması tabii müzakerelere İranlar geri dönmeye çalışıyor iddiasında. Kaçınılmaz sonu oynuyorlar diyor ve İran halkına da... Neden? Ne zaman ayaklanıp savaşacak diye de İran halkı için. Bu koşullarda yani emperyalizmin tabii en acayip yönü de bu. Tabii insanların beyinlerini biraz vakumladıkları için özellikle okumuş yazmış aydınlarını önce batıcı yapıyorlar. Kendi halkına karşı bakış açılarını etkiliyorlar. Ondan sonra da o halkı istedikleri gibi yoğurmak için... rejim değişikliği tabii ki. Beğenin, beğenmeyin, hakikaten İranlılar direndiler. Bunlar da pek olmuyor tabii ki. Ancak ağır aksak böyle bir 10 yıllara yaydıkları zaman o da aslında belki de ekonomik terör demek gerekiyor. Halkın şikayet etmesini sağlar. Aynı şeyi Amerika'ya birileri yapsa Amerikan halkı da muhtemelen ayaklanırdı. Şimdi ayaklanamıyorlar tabii. Evet, bu belki de yani normal metodolojileri böyle aynı şeyi uygulamaya çalışıyorlar. Trump biraz sabırsız, böyle 12 yıl falan uygulamaları lazım Suriye'deki gibi ki hani millet ayaklansın. Efendim, petrol fiyatları yine yükseliyor. Hepimizin cebi yanacak. İranlılar biraz nefes almışlardı. Bugün Meclis Başkanı Galibaf'tan yine sert açıklamalar geldi. İran bu Amerikan saldırıları karşısında öfkeli diyebiliriz. Büyük şeytan Amerika diyor Galibaf. Çocukları yine öldürdüler. Aileleri birlikte katlettiler. Minap gibi Kuestap'ta da diyor. Ondan önce Galibaf yani ara verilmesi bizim de işimize yarıyor, bize soluklanıyoruz diye yorumlar yapıyordu ama bir yandan yani İranlılar Hürmüz'de tam kontrol bizim, sürekli kapatmak durumunda değiliz, duruma göre açarız kapatırız vesaire, yani Amerikan anlatısının tersi. Hakikaten ben görüyorum, tam detayına bakamadım ama İranlılar bir açıkladılar, iki tanker yanıyor çünkü mayına çarpmışlar. ABD'nin temizlediğini iddia ettiği mayınlar anladığım kadarıyla orada duruyorlar. Hatta bir tane daha tanker gördüm ben ama Amerika Umman'la anlaşıp güney hattan tanker kaçırmaca yapıyor. Uluslararası sular diye bir anlatı var, defalarca söyledim. Kara suları burası Umman'la İran'ın, açıkça böyle bir şey, belki özel bir rejim pazarlığı yapılabilir ama yani Türkiye mesela Boğaz'da izin verir mi böyle bir şey, ya da Amerika izin verir mi acaba? İngilizler saldırıya uğrasalar kontrollerindeki herhangi bir Boğaz'ın uluslararası sular diye tanımlanmasına acaba izin verir? Tabii ki vermezler. Başkaları için söz konusu olduğu zaman tabii ki kendi perspektiflerinden bu şekilde sunuyorlar. Onlar hep haklı. Evet, durum böyle. Yani Hürmüz'deki mayınlar temizlenmiş gözükmüyor. Tankerler patlıyor. İran'ın kontrolü de devam ediyor. Amerika da İran'ı sıkıştırmaya devam ediyor. Bu arada tabii intihar gemisi de çıktı adı. USS Abraham Lincoln 270 günden fazla süre sonra yerini başka uçak gemisi grubu alınca Amerika'ya yola çıktı. Bakıma ihtiyaçları var. Askerlerin durumu, sağlıkları kötüydü. Haberler sızdı. Stars and Stripes muhabirleri cezalandırılmaya kalkışıldı falan, böyle acayip işler. İşte o USS Abraham Lincoln uçak gemisi Tayland'da ulaşmış. Orada mola verecekler ve ben geminin fotoğraflarını gördüm. Durumu vahim gözüküyor doğrusu. Denizcilikten anlayan Sayın Cem Gürdeniz muhtemelen o fotoğrafları en iyi yorumlayacak isim tabii. Sadece o değil, Arleigh Burke sınıfı işte taarruz grubundaki diğer gemiler, USS Frank Peterson Jr. falan, onlar da Tayland'da demirlemiş durumdalar. Abraham Lincoln'de 5000 denizci var. İşte büyük problemler çıkmıştı. Şimdi tabii Pattaya yakınlarında demirledikleri yer Laem Chabang Limanı ve hepsi limana gidecek. Maalesef Tayland'da bir fuhuş endüstrisi filmle geçen var. Pattaya bölgesinde organize olmuşlar Amerikan askerlerine hizmet için efendim. Bir yandan da fuhuş, işte cinsel istismar ve zührevi hastalık alarmı da verilmiş gözüküyor. Tayland'da gerçekten aslında yasak tabii bu fuhuş işi, ama Bangkok ve Pattaya gibi yerlerde maalesef turizm biraz çürütüyor, bunu belirtmek gerekiyor, küçük balıkçı köylerini. Pazar gününe kadar burada kalacakmış, bakalım bir vaka gelecek mi buralarda. Bütün bunlar olurken İsrail'de İran'a karşı saldırıya hazır olduğunu söylüyor. İsrail Savunma Bakanı bir konferansta Amerika'nın baskısı arttı, Tahran'da bize saldırabilir diye bir analiz

geçmesi, İsrail askerlerinin pek de müdahale etmemesi arada ettikleri de söyleniyor ama işte bir takım evleri kuşatıyorlar. Bu Daniel Levy bu girişimleri eleştirmiş ve demiş ki bunlar yüzünden, bu küçük gruplar yüzünden dünyada bize haydut ve cani devlet olarak bakıyorlar. Amerikalılar da bıktı usandı. Vallahi izlenimi doğru. İsrail bütün sempatisini ama bir tek bu yerleşimciler yüzünden değil tabii ki, genel politikalar bunda etkili, bunu unutmamak gerekiyor. Evet, bu arada Almanya'dan denizaltı alımı tamamlanmış. 6. denizaltı INS Dragon İsrail'e doğru yola çıkmış. Tabii Avrupa'da en önemli İsrail'i destekleyen ülke Almanya. Almanlar ilkesel oldukları için böyle destekler vermiyorlar. Tabii ki Almanların nazizmle, banderacılıkla, ideolojisiyle hiç de aslında bir sorunları olmadığını, Kiev'deki açıkça Nazileri kahraman ilan edenlerle ilişkileri zaten ortaya koyuyor. Ama burada tabii ki Holocaust meselesi Almanlar için işleri bozuyor. Gördüğünüz gibi olayın ilkesel duruşla bir alakası yok. Dolayısıyla İsraillerin icraatları ile ilgili de fazla ses çıkartmıyorlar. Böyle basit suçlu psikolojisi çok da insani olarak işlevsel ve akıllıca değil tabii ki. Evet efendim, şimdi bu hafta tabii Şiyo zirvesi vardı. Dün aktardım size. Deklarasyon yayınlandı. Bişkek deklarasyonu Kırgızistan'da düzenlendi. Aslında çok açık bir biçimde Batılıların, kendilerini üstün gören herkesten Batılıların tek taraflılığına karşı bir deklarasyon diyebiliriz. Siz dün aktarmıştım deklarasyonu. Çin, Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan, Hindistan, Pakistan, İran ve Belarus 10 ülke. Avrasya bloğu daha temsile dayalı, demokratik, adil, çok kutuplu dünya düzeni istiyorlar. İran'a saldırıyı bildirdi, açıkça kınamaları. Hindistan dahil bu arada, daha çok İsrail müttefiki olarak anılan Hindistan da İran'ın egemenliği ile ilgili bölüme imzasını koydu. Hatta Hindistan'dan Dışişleri Bakanı İran'la ticaretten bahsetti, aktarmıştım önceki gün sizlere. Küresel mali sistemde reform talep ediyorlar. Uluslararası para birimleriyle ticaretin geliştirilmesini vurguluyorlar. Şangay İşbirliği Örgütü'nün kilit meselelerde artık dünyada önemli bir role sahip olduğu, terörizm meselesine çifte standartların reddi, devlet egemenliğine dış müdahaleye karşı çıkmak, Birleşmiş Milletler'in rolünü vurgulamak gibi unsurları var bu metnin. Rusya liderinin konuşmasını dün aktarmıştım ama tekrar etmek istediğim de, tabii dün 1 Eylül'dü. İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcı sayıyorlar. Polonya'ya Hitler Almanya'sının saldırısı üzerinden, ne kadar doğru bilmiyorum çünkü daha önce Çekoslovakya'ya da onlar saldırmıştı. Neyse, tarihsel tartışmaları bir kenara koyarsak eğer, Putin tabii bu savaşın başlangıcını anarken silahlı çatışmalara yol açan her türlü provokasyonun dünya uygulamalarından ortadan kaldırılması vurgusu önemli. Çünkü ülkeleri kendi güvenlikleri için önem almaya itiyor ve bu da silahlı çatışmaları tetikliyor. Hiçbir şey böyle liderlerin bir sabah canları sıkışıp karar almalarıyla tabii ki başlamıyor. Evet, tabii Şangay İşbirliği Örgütü Türkiye'de batıcılık moda olduğu için farklı genellikle tartışılıyor. Biz yarın bu konuda kitaplar yazmış çok kutuplulukla ilgili bir isimle de konuşacağız. Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine, ama Çin liderini de aktarmıştım. O da tabii Çin'in küresel güneyin gelişimine verdiği önem, egemen eşitlik, karşılıklı saygı, temel gereklilikler olarak denge. Çünkü yani herkesin ayrı çıkarları var tabii, belli dengeleri tutturmak gerekiyor. Düzen ve hukukun üstünlüğü, uluslararası hukuku vurguladığını gördük Çin liderinin. Kalkınma ve refah öncelikleri, tabii insan merkezli bir yaklaşım, diyalog ve istişare, Çinliler kazan kazan ilkeleriyle bunu vurguluyorlar. Kimileri ticarette tam da böyle değiller diyor ama nihayetinde bir orta karar mutlaka bulmak gerekiyor. Çin bir takım girişimlerde yapay zeka, uluslararası uygulama işbirliği, bu anlamda paylaşımlar yapmaya hazır olduğunu iletti. Çin Devlet Başkanı, ekonomi işbirliği merkezi kurulacak. Şangay İşbirliği ülkeleriyle birlikte teknolojik işbirliği prensibi, hakikaten tabii bence önemli mesajlar. Bir de şimdi bu zirve, Şiyo zirveti bitti.
BRICS zirvesi yaklaşıyor bu ay ortalarında. Zirve öncesi Hindistan Başbakanı

Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ajit Duvali Pekin'e yollamıştı. Wang Yi ile görüşmüşlerdi. Rivayet o ki iddiaya göre Çin Devlet Başkanı Hindistan'daki BRICS zirvesine çok büyük bir katılımla böyle 300-400 iş insanıyla birlikte çıkartma yapacakmış. Tabii sınır sorunları meselesi hep tartışılır. Şimdilerde müzakere ediliyor ama gördüğünüz da Şangay İşbirliği Örgütü formatında ülkelerin anlaşmazlık noktalarına rağmen işbirliği mekanizmalarını her daim müzakere etmek ve sorunları aşmaya çalışmak gibi tavırları var. Bakalım BRICS'e nasıl yansıyacak bütün bunlar. Dün tabii aslında aktardım size Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde ikili görüşmeler olmuştu. Putin'in İran Cumhurbaşkanı'yla görüşmesini, diğerleriyle görüşmesini de aktarmıştım ama tabii benim saatime denk gelmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan eksem yeni başlamıştı ki görüşmeye yeni girdi. 1,5 saat sürmüş Rus kaynakların verdiği bilgi. Ardından tabii açıklamalar da basına açık kısmında düştü. Ben onları aktaramamıştım. Tabii Rusya lideri Türkiye'yi en ayrıcalıklı ortaklardan birisi olarak nitelendiriyor. Erdoğan'ın kişisel ilgisiyle yüksek bir seviyede ortaklığın olduğunu, devasa ikili projelerin devam ettiğini, Akkuyu Nükleer Santrali'nde anacak şekilde Rosatom'un çalışmaları ve tabii turizm özellikle 7 milyona geçen yıl ulaşmış durumda Rus turistlerin Türkiye turizmine katkıları. Erdoğan Cumhurbaşkanı da fırsatı değerlendirmeyi önemli bulduğunu belirterek ilişkilerin çok daha ileri düzeye geldiğini, özellikle kültür ekonomi işbirliği merkezi işte önemli bir rol oynuyor diyor. Rus turistlerden bahsederken onlar kadar kimse yok demeye getiriyor. Antalya'daki en önemli turizm grubu diyor. Akkuyu'ya atıf yapıyor ve ilginç bir biçimde açılış, yeniden açılış. Kaç kere açılış yapacak onu da bilmiyorum ama neyse. Yine birlikte bazı santrallerin açılışını yapacaklarını söylemiş. Tabii Rusya lideri en son 2020'de bir günübirlik ziyaret yapmıştı Türkiye'ye. Daha sonra tabii açılışlar daha çok online yapılmıştı. Sonuç itibariyle tekrardan ne açılışı nasıl yapılacak onu bilmiyorum ama Rusya Devlet Başkanı ilişkilerin tamamıyla kontrol altında ayrıcalıklı bir durumda olduğunu da vurgulamış gözüküyor. Karadeniz meselesini görüşmüşler. Yorum yapmamış ama Yuri Ushakov, Putin'in dış politika danışmanına sorduklarında ana konu diyerek vurguluyor. Yine Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'un Ukrayna krizinde Türkiye daha önce de aslında geçen İstanbul'da buluşmaları olmuştu. Rusya belgeler de sunmuştu. Ukrayna tarafı yanıt vermemişti. Türkiye'nin yine müzakerelere ev sahipliği yapmak istemesi sanıyorum yine gündeme gelmiş Peskov'un ifadelerine göre. Tabii zirve sonrası Cumhurbaşkanı geri dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Hem Şangay İşbirliği Örgütü değerlendirmesi hem diğer konularda gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Özellikle Şangay İşbirliği Örgütü'nün bölgesel sahiplenme kültüründen memnuniyetlerini Asya Pasifik ve Orta Doğu'yu birleştiriyor ve çok önemli bir piyasa, ekonomik yapı diyor tabii ki. Türkiye'nin ilişkileri var diyor. 360 derecelik bir vizyon, yani illa batıya sırt çevirmek anlamına gelmez. Niye Türkiye'de böyle bir özel tartışma var anlamıyorum. Avrupa'yla da ticaretinizi yaparsınız, Asya'yla da yaparsınız ama tabii Batılılar biliyorsunuz engelliyorlar. Başkalarıyla ticaret yapma, yayılmacı oldukları için sizin bütün mali mekanizmaları, silahları kullanarak ticaretinizi sadece kendilerine tabi tutmaya çalışıyorlar. Ukrayna krizi neden çıktı? Evet, herkes unutuyor bunları. Tabii ki ülkeler aralarında ticaret yapacaklar. Cumhurbaşkanı da bundan bahsediyor. Türkiye'de böyle hani onunla ticaret yaparsak Batılıları küstürürüz, sonra Batı'ya sırtımızı döneriz gibi acayip bir anlayış hala nasıl var oluyor ben onu bilmiyorum. Türkiye hiç demiyor. Almanya niye gidiyorsun Çin'e ziyaret ediyorsun? Ey İsveç niye gidiyorsun Çin'i ziyaret ediyorsun? Bence demeleri gerekiyor Türkiye'li yetkililerin. Bize bu kadar laf ediyorsunuz. Siz niye gidiyorsunuz? Çin'in kapısını aşındırıyorsunuz diyebilirler mesela ama işte maalesef Batı'ya sırt çevirme anlamına gelmez diye Cumhurbaşkanı'nı konuş durumunda bırakacak algılar dünyası var. Maalesef Cumhuriyet'in başından beri böyle bir sorun. Batı'nın ne kadar değiştiğinin de farkındayız.
farkında değiller bu arada. İşin acıklı tarafı da o. Evet, dönelim tabii Putin'le görüşmesine, Erdoğan'ın samimi bir havada geçtiğini. İşte Rus turistlere çok övgü düzmüş. Yani eskiden Almanya'dan gelirdi ama şimdi nerede bulacağız bu kadar turisti? Öyle demiş Cumhurbaşkanı açıkça. böyle bir turist çıkmıyor diye. Tabii savaş kötü, Putin de memnun değil. Hayırlısıyla barış için biz de elimizden geleni yapacağız demiş. Çok da bir şey dememiş aslında. Tabii F-35 Amerika'dan alabilmek için S-400'leri feda etme, Türkiye'de yine bir lobiler var biliyorsunuz. Ay nasıl olur böyle şeyler diyenler çok. Her konuyu ele aldık. Tabii Amerika'da seçim süreçlerini bekliyorlar. Yalnız tabii Trump seçimlerde yenilirse bu Türkiye'ye bir takım arzuları karşılama işi sakata binecek. Onu hatırlatmakta fayda var. Ama Cumhurbaşkanı Türkiye'nin seçeneklerini arttırdıklarını, Kaan'dan da vazgeçmediklerini söylemiş. S-400'lere girmemiş özetle. Evet, Karadeniz'le ilgili de tabii sivil deniz taşımacılığının Türkiye için önemine dikkat. Hakikaten Ukraynalılar sürekli Türk denizcileri öldürüyorlar, gemilere saldırıyorlar ve doğru düzgün nota bile verilmedi. İnanılır gibi değil ama şimdi birazdan aktaracağım. Şimdi uçakları tehdit ediyorlar. Cumhurbaşkanı çözmemiz lazım bu sorunu demiş. Tahıl krizinden bahsetmiş, daha büyümeden inisiyatif almak lazım demiş. Geçti borun pazarı gibime geliyor, neyse göreceğiz bunu da. Mekke ittifakından bahsetmiş, çok yeni bir şey söylememiş. İstikrar, güvenlik. Suriye Demokratik Güçleri'nin PYD'nin kendini feshetmesini sormuşlar, çok olumlu demiş. İsrail Yunanistan anlaşmasında sormuşlar, Türkiye'nin hep soğukkanlı yaklaşımda olduğunu, samimi olduğunu, iyi niyetli olduğunu ama karşılığını görmediğini, Yunanistan'ın girdiği yanlış yoldan dönmesi gerektiğini söylemiş. İsrail'e Doğu Akdeniz'e yeni bir ittifak halinde biliyorsunuz Yunanistan. Evet, bu şekilde görüşleri var. İkili bir başka toplantıda da Paşinyan'la Putin arasında açık bir tartışma olarak yansıyor bu. Ermenistan'ın aslında, çok uzatmayacağım, Avrasya Ekonomi Birliği AB Paşinyan Soros'cu bir renkli devrimle iş başına geldiğinden beri tabii Ermenilerin bütün iddiaları çöpe gitti. Bunların hayırlı olduğunu düşünenler var. Olabilir ama hangi perspektifle hayırlı diye bölgesel bağlamda sormakta fayda var. Trump'ın ve Amerika'nın ve emperyalizmin girdiği bir bölgeden kimlere nerede hayır gelmiş diye sormak lazım. Neyse, Paşinyan böyle Ermenistan'ı bir anda Avrasya Ekonomik Birliği ile AB arasında tercih yapmak, bakın görüyorsunuz. Çünkü AB izin vermiyor, AB sahip olmak istiyor, böyle bir pozisyona soktu. İkisi birden olmuyor tabii ki, engelliyorlar zaten. Dolayısıyla da Putin Paşinyan'a, bir de zaten Rusça konuşuyorlar, aynı kültür coğrafyası, aynı değil. Yani bu yani gitmek istiyorsanız, referandumla istiyorsanız çıkabilirsiniz. Paşinyan da bir türlü referandum düzenleyemiyor. Düzenlese kaybedecek çünkü düzenleyemiyor. O yüzden şu anda zaten seçim yapmaya gerek yok. Henüz zamanı gelmedi. Yani yeterince STK'lar Erivan'da çalışırlarsa, zamanının geldiğini hissederse zaten referandum yapar elbette. Neyse, bu konu böyle açıkça konuşulmuş bir konu. Böyle bir tartışma var. Evet. Şangay İşbirliği toplantısı bitti. Çin lideri de Bişkek'ten sonra hemen Mısır'a geçti. 10 yıldır ilk defa devlet başkanı düzeyinde bir ziyaret var. El-Sisi karşıladı. Tabii özellikle de diplomatik ilişkilerin 70. yıl dönümüne denk getirmişler. Ticaret ilişkileri artıyor. Askeri ekonomik işbirliği hedefleniyor burada. Çin ile Mısır arasında Süveyş kanalı ekonomi bölgesinde Çin yatırımları var. Onları genişletmek. Çinliler hep ekonomik yatırımlarla kaleleri fethediyorlar. Amerika gibi ya da Avrupalılar gibi içeriden çökertme, askeri tehdit vesaire, radikal unsurları sürekli destekleme şeklinde o tarz iç işlerine karışmıyorlar. Daha çok yatırımla gidiyorlar. Tabii bu ticaret hacminde epey bir artış olduğu anlaşılıyor. Çin Devlet Başkanı epey de bir makaleler yazmış. Ziyaret öncesinde ilişkileri geliştirmek ve yeni ilerleme yol haritasını çizmek, mali anlamda da çeşitlendirme temalı efendim. Bütün bunlar olurken Putin de Bişkek'ten Vladivostok'a gitti. Doğu Ekonomi Forumu'na katılacak. Yarın tabii bir ana oturum yapılacak. Uluslararası görüşme. Ama bu Avrasya ile ilgili. Moğolistan var, Endonezya var. Yani aslında dünya üretiminin merkezinin kaldığı bölgeler.
Vladivostok'a atmış durumdalar. Belki yarın daha detaylı bakabiliriz Şangay İşbirliği Örgütü ile birlikte. Benim dikkatimi bir Çinli blog yazarım, bir pek çok panel düzenleniyor, onun yorumları çekti. Küresel güneyi batının klişelerinin parçaladığını söylüyor. Mesela işte Çinliler için kung fu ustaları diyorlar, Latin Amerikalılar için uyuşturucu satıcı. Hakikaten Latin Amerika'yı düşününce insanın aklına hep böyle algılar dünyası, batı kurgu kaosu, zaten batılar her şeyi kurguluyorlar. Ruslar işte sarhoş silahşörler falan, bunlar aramızda bizim bölünmüşlük var medeniyet yapıları olarak, dolayısıyla bunları aşmamız gerekiyor diyor bu Çinli blogcu. Ve Wang Xiao ismi bu arada. Çözüm ne mi diyor? Platformlar arası karşılıklı çalışılabilirlik, veriler, telif hakları, içerik üreticileri, lisanslama vesaire, ortak standartlar geliştirmek, daha çok etkileşime girmek. Etkileşime girmeyince tanımıyorsunuz tabii ki. O zaman her şeyi New York Times'tan okuduğunuz zaman bütün algılarınızı o şekillendiriyor. Aslında mantıklı, ilginç öneriler var. Panellere daha fazla bakmaya çalışacağım. Vladivostok dedi ki, Takaichi, Japonya'nın milliyetçi, aşırı milliyetçi başbakanı Sanae, Japon öz savunma kuvvetleri üyeleriyle görüşmesinde yapay zeka ve İHA sistemleriyle güçlendirilecek Japon ordusu mesajı vermiş. Tabii Japonya ve militarizm denince İkinci Dünya Savaşı sırasında büyük Asya'daki Koreliler, Çinliler, Ruslar, büyük Japon mezalimi herkesin aklına düşüyor. Maalesef giderek Amerika'nın desteğiyle 20 yılda bu hallere geldi Japonya. Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova'nın tabii en son Kuril ziyaretinde, Putin'in Kuril ziyareti yüzünden gerilim çıkmıştı. Japonya'nın yeniden askerileşmesinin endişe verici olduğu açıklamalarında aktarmış olayım. Evet efendim, şimdi küresel işlerden bugün çok gidiyoruz. Hakikaten öyle çünkü. Yuri Ushakov'a, Putin'in danışmanına özellikle üçlü zirve sorulmuş. Herkes konuşuyordu aslında, yeni değil ama böyle söylenti var. Putin, Trump ve Xi Jinping, çünkü 18-19 Kasım tarihinde Çin'de Shenzhen kentinde APEC zirvesi var. Ushakov tabii ev sahibi Xi Jinping olacak. Putin davetli misafir. Dolayısıyla her şey yolunda giderse üçlü toplantı olabilir demiş durumda. Bir dış politika hızlanırken bir üçlü toplantı olacak mı Kasım'da, göreceğiz elbette. Amerika'da tabii dün çok az bahsetmiştim. Asheville'de, Carolina'da G20 Maliye Bakanları Merkez Bankaları toplantısı vardı. Ortak bildiri çıkmadı çünkü Çinliler özellikle ticari konularda itiraz bayrağı açmışlar. Anladığım kadarıyla enerji ticareti, jeopolitik çatışmalar, IMF denetimi, efendim borç yapılandırması gibi mali konularda Amerikalılar ve Batılılar bir takım dayatmalarda bulunmuşlar. Dolayısıyla da ortak bildiri çıkmamış. Çin Dışişleri Sözcüsü bugün açıklama yaptı. Esef duyuyoruz böyle bir bildiri çıkmamasından dedikten sonra, istişare yoluyla uzlaşma, eşit katılım ilkeleri temelinde objektif, adil ve dengeli bir tutumla bunları koordine etmek lazım. Dönem başkanı Amerika Birleşik Devletleri, bu arada hatırlatalım. Bir şikayet söz konusu. Ayrıca G20 metnine bir de Hürmüz krizini de sokmaya çalışmışlar. Tabii Çinliler serbest, güvenli, öngörülebilir deniz seyri seferi çağrısı yapan bu bildiriyi onaylamayı reddetmiş. Dolayısıyla Hürmüz krizi de Çin'in reddinde önemli bir faktör. Rusya Maliye Bakanı Anton Silyonov toplantıdaydı bu arada. Scott Bessent eleştirilere uğradı, Amerikan Hazine Bakanı. Rusya ile konuşmasak nasıl çözeriz dedi. Daha sonra izah etmek zorunda kaldı. Silyonov'un yaptırım altında olmadığını söyledi. Hatta tabii hemen Batı basınında kaynatıyorlar bu konuda. Bu enerji krizinden Ukrayna'nın Rusya enerji tesislerine yaptığı saldırıları sorumlu tutmuş. Bu saldırıları ABD olmadan zaten nasıl yapabilirler sorusu
ayrı elbette, ama bugün işte Politico'ya, Reuters'a falan bakarsanız açık bir biçimde işte Besant burnundan kıl aldırmadı, Rusya'nın taleplerini reddetti gibi haberler zaten göreceksiniz. Acaba ne kadar gerçeği yansıtıyorlar? Ukrayna barış planını görüştükleri yolunda iddialar var tabii ki, ama Rusya'nın tutumunda bir değişiklik ben görmüyorum. BM daimi temsilcisi Vasily Nebenzia tekrar bir oturumda sahadaki gerçekler kabul edilmeden herhangi bir barış olmayacağını açık bir biçimde dile getirmiş durumda. Fakat bu G20 toplantısında tabii aile fotoğrafı çekimi bir sorun haline getirilmiş. Avrupa kanadı tarafından Almanya Maliye Bakanı bütün bunları duyurdu. Klingbeil itiraz etmiş ve zafer kazanmış. Rus bakanı ekarte etmeyi başarmış. Herkes dalga geçiyor sosyal medyada fotoğraf çekiminden zafer çıkarttığı için. Gerçekten çok trajik elbette. G20 çerçevesinde görebildiğim benim öne çıkan başlıklar bunlar. Evet efendim, şimdi tabii dün böyle bir anda akşamüstü Amerika İran'a saldırdı filan derken ortalık hareketlendi ve tam da New York Times gibi gazetelerde Kiev savaşın en zor dönemiyle karşı karşıya başlıkları atılırken 40 günlük Rusya'ya başlattığı Zelenski'nin saldırı tam ters etmişken, geri geçken, çünkü Rusya'da misilleme yapmaya başladı. Sivil depolar, çünkü Rusya'nın Wildberries gibi Amazon'u dahil her yer vuruldu ve o zamana kadar hiç böyle saldırılar olmazken Ukrayna provokasyonuyla başladı. Ve tam da işte raflar boş, kış yaklaşıyor gibi şikayetler üstüne Zelenski'nin sürekli bir komedyen ve sanatçı olduğu için başkanlığını da internet üzerinden insanlara konuşma yaparak sürekli yürütüyor kendisi. Yaz tatilinde Avrupalılar bizi sürekli Patriot sistemleri yok, hava savunma sistemleri yok, habire vuruluyorlar, 1000 tane Telegram kanalında video geliyor. Ellerindekiler azalmış, takviye etmeye çalışıyorlar. Avrupa Savunma Bakanları'nın son toplantısında karar da çıkmamış durumda. Eski patriotları kakalama meseleleri tartışılıyor ve dolayısıyla Zelenski önce biz işte çok tatsız durum, bizi bombalıyorlar, tatildeyiz, Avrupalılar tatilde demeye çalışıyor. Tam onlar konuşulurken birdenbire akşam işleri kızıştı. Zelenski çıktı ve sivil uçakları vurma tehdidi savurdu. Yani sivil havacılık, yani bunu böyle uyarı gibi veriyorlar ama şimdi bir ülkede bir çatışma çıkar, hava sahası kapatılır askeri uçuşlara, ama ben hiçbir ülkenin liderinin çıkıp da Amerikan sivil uçaklarını vuracağız dediğini, ya da buraya uçarsa o Amerikan sivil uçakları, bakın askeri uçakla sivil uçak arasında farkı altını çizmek istiyorum, böyle bir açıklama yaptığını görmüyorum. Ama sanki Ukrayna'da öyle bir şey varmış, sanki Rusya sivil uçakları vurma tehdidi savurmuş gibi savunular yapılıyor, uyarı diye veriliyor. Bu açıkça bir de sivil havacılık teşkilatına göreceğiz tabii ki. Ama efendim her havayolu şirketi Rusya hava sahasını kullanan, her sigorta şirketi, herkesi uyarmak istiyoruz. Tamamen tehlikeli hale geliyor. Neden tehlikeli hale geliyor? Çünkü vuracağız diyor. Bu Ali diye bir tehdit. Bunu çocuk gibi yok uyardı bilmem ne demeye gerek yok. Bundan daha bariz bir tehdit olamaz. Doğrudan sivil havacılık diyor. Evet, dediğim gibi artık tabii insan siyasette, toplum bilimlerinde, ekonomide insanoğlunun kuralları vardır. Askerlikte de vardır. Ordular çatışırken de bir takım kurallar vardır. Bütün kurallar ortadan kalktığı zaman o zaman zaten yamyamlığa gidiyoruz demektir. Maalesef faşizmin ideolojisi hep tarihte zaten bu kuralsızlıkları işte bu şekilde kullanmış, aynı yere geri dönüyoruz. Bütün başka türlü yorumlamak mümkün değil. Moskova'daki ülkelerin büyükelçilerini de duysun bizi diye onları da bu arada tehdit ediyor alenen. Şimdi efendim
Eş zamanlı olarak aslında ben bunu çok aktarmadım size çünkü güldüm. Geçen sene de aynı şeyler yaşanmıştı. Avrupa hava sahalarında tuhaf bir takım İHA'lar çıktı. Sonunda hiçbirinde hiçbir kanıt ortaya konmadı. Yani Rusya niye böyle bir dönemde gitsin Avrupa hava sahalarındaki İHA'lar? Hatta bazı yerlerde polisler Ukrayna'da şüphelendiler. Yani yanıltma operasyonuna çok açık bir konu olduğu için aslında son bir haftadır, hatta Ağustos başından beri tartışılıyor ama bir haftadır arttı bu işler. Nedeni de Batı medyasına sızıntılar olmuştu. İddiaya göre Atlantik'te yazmıştı yanlış hatırlamıyorsam, iddiaya göre Zelenski'ye teklif ediyorlar uçuşları, sivil uçuşları falan etkileyecek işler yapalım diye. O da reddediyor ama hani sonra siviller zarar görmesen, sanki çok düşünüyormuş gibi. Öyle bir takım anlatılar döşenmişti. Onun üzerine bu Leipzig havaalanına bir İHA olayı var. Ukrayna'ya gönderilecek İHA'ları Rusya'nın gidip orada askeri malzemeleri Rusya'nın patlattığı tırnak içerisinde. Öyle bir şey de pek olmamış. Valla internette bunları kullanılan İHA, taşıdığı patlayıcı yük dahil olmak üzere ince elemelerden geçirip bunun ne kadar irrasyonel bir iddia olduğunu aktaran çok sayıda insan var. Tek tek argümanları inceleyerek, ama ben oralara girmeyeceğim efendim daha siyasetinde. Zelenski'nin sivil yolcu uçaklarını alenen tehdit etmesine paralel olarak bir anda böyle bir Avrupa'daki büyük Rusya tehdidi anlatısını pekiştirdi Almanya Dışişleri Bakanı Vadepul. Ve işte Bonn'daki Rus Başkonsolosluğunu kapatıyoruz. Rus evi Berlin'de kira sözleşmesini feshediyoruz. Ayrıca Rus vatandaşlarına giriş kontrolleri sıkılaştırılacak. Gölge filoya baskı nasıl arttıracak Almanya baskıyı bilmiyorum ama arttırılacak gibi gibi açıklamalar yapıldı. Tabii Rusya'dan tepki geldi. Uydurma gerekçelerle gerilimi tırmanlıyorlar dediler. Zaharova'nın açıklaması var. Bugün geçici maslahat güzarı da dışlarına çağırmış durumdalar. Gerçekten yine Avrupa zaten barış istemiyorlar. Açıkça gerginliği daha da tırmandırıyorlar. Zelenski'nin uçuşları engelleme, sivil havacılığı tehdit etme, açıkça tehdit etme açıklamasına paralel bunlar gerçekleşti. Rusya lideri buna Bişkek'te Vladivostok'a giderken basın toplantısında sorular üzerine yanıtlar verdi. Onları da aktarmak istiyorum. Tabii sivil havacılığı vurma tehdidi konusunda Putin, Tanrı korusun böyle trajediler yaşanırsa bunlara cevap vermenin bir yolunu buluruz, kimsenin şüphesi olmasın dedi. Bunu bir eğer böyle sözler yüksek sesle söylendiyse bu bir devlet terörizmi ilanıdır dedi. Kiev'in bu arada müzakerelere yeniden başlamak için yalvardığını ima etti açıkça. Yalvarmaya benzer bir ifade kullanıyor. Biz teröristlerle müzakere etmiyoruz dedi. Zorda olduğunu, bütçe krizi, bankacılık, askeri anlamda cephe hattında çok zorda olduğunu söyledi. Bir de tabii ki bu 40 günlük saldırının sonucunda şimdi tahıl krizi çıktı. Burada gidip Türkiye'ye de gidiyorlar, Hindistan'a da gidiyorlar, yalvarıyorlar dedi. Dolayısıyla da nasıl yani Rusya bu şekilde algılıyor, Putin'in açıklamalarından anlıyoruz. Bu havacılık meselesi Kiev'in zorda kalınca ortaya attığı bir tehdit olarak. Bir de tabii Leipzig'i de sordular. Orada da Almanya'da sanıyorum 6 Eylül'de Saksonya'da seçimler var. Şansölye'nin Friedrich Merz'in kastediyor. İç siyasetteki durumu zor. Yurttaşlarına izah edemiyor politikalarını. Tek bir şey kalıyor geriye, saldırgan Rusya'ya karşı koymak lazım. Peki kanıt nerede? Kuzey akım sabotajında da geçen yıla kadar Rusya'yı suçladılar, hiçbir çıkarı yok tabii ki Rusya'nın. Hatta yani gaz vermeye hazır olduklarını hatırlatıyor Putin. Ama Amerikan yaptırımları var, yapamıyorlar. Evet, Ukrayna enerji tesislerine saldırı talimatı verdiklerini, çünkü rafinerileri hedef alıyorlar diyerek aktardı. Dediğim gibi cephedeki durum, aynı zamanda niye liderlik vurulmuyor diye sorulduğunda konuşacak birileri gerekiyor dedi Putin. Yine İngiltere, Türkiye'de de çok tartışmalar oluyor. Yani sanki zannedersiniz yarın Londra vurulacakmış gibi enteresan bir algı oluşturulmuş durumda. Ben şaşırıyorum doğrusu.
Ukrayna'daki tüm askeri hedefler İngiliz hedefler de dahil meşru hedeflerdir diyor. Bunu defalarca, yani benim görüşüm bu tabii ki, belki yanılıyorumdur ama böyle olacağını söylemiştim. Ama tabii ısrarla İngiliz topraklarındaki askeri tesislere olası saldırı diye sorunca da bu bir sır, askeri sır diye de yanıt vermiş Vladimir Putin. Radcliffe CIA direktörünün Moskova ziyareti çok tartışıldı. Onun için tıpkı Trump gibi Putin de rutin bir ziyaret istihbarat temsilcileri arasında. Her zaman soğuk savaşta da bunlar oldu dedi. Kendisinin Rus istihbaratı ve Rus yetkililer tarafından yeterince bilgilendirildiğini söyledi. Hani hiç sanki onlar bilgi vermiyormuş da Radcliffe bilgilendirmiş gibi bir, ki görüşme olmadı zaten. Böyle bir iddialar ortaya atılmıştı. Bir Amerikalı bırakılmıştı. Sarhoş bulup etrafa saldıran birisi. Onu bıraktık yani, istihbarat görüşmelerinde oldu. Örneğini verdi Putin. Sıradan bir adam, alkolik, kavgacı, sağlığı da pek iyi değil. Bırakın evine gitsin, tedavi olsun diye düşünmüşler. Öyle diyor yani. Robert Gilman mıydı? İsmini unuttum şimdi. Neyse. Amerika ile üçlü zirve konusunda tabii yani konuşulabilir. Trump'a yakın insanlar, özellikle Witkoff, Kushner arzu edilir misafir algılandıklarını dile getirdi Putin. Böyle açıklamalar benim dikkatimi çeken. Bugün Dmitri Medvedev'in tabii havacılık konusunda, sivil havacılık tehditleri konusunda verdiği yanıtlar var. O da misillemeyle yanıt verilir diye vurguluyor. Özellikle Berlin'den Leipzig havaalanına yönelik bu kanıtlanmamış mesele üzerinden Rusya'ya saldırılmasına da sert tepki gösteriyor. Ve Nazi, neo-Nazi ve şiddetli Rus düşmanlığı içeren çizgi göz önüne alındığında uydurma sabotaj eylemi onların günahlarına karşı verilebilecek en hafif ceza niteliğinde diyor. Banderacı çeteye yönelik tüm Alman askeri teçhizat üretim tesislerine yönelik bir saldırının bile hak edilebileceği vurgusu yapmış. Tabii çılgın palyaço diye anıyor keskin diliyle Zelenski'yi. Tabii teröristlerle müzakere yapmayız vurgusu var Medvedev'in. Dün gördüm, dün gece. Gerçekten çok acayip tabii, bir dünyada yaşıyoruz. Ukrayna'da okullar açılmış. Dil ombudsmanı ilk günde ilan etmiş. Çocuklar, ebeveynleri Rusça konuşmaya kalkarlarsa ceza alacaklar. $115 ilk ihlalde, ikinci ihlalde $268. Ortalama aylık maaş $570 diye verdiklerini gördüm. Ne kadar doğru bilmiyorum ama Avrupa Birliği'nin demokratik değerleri, insan hakları değerleriyle bu dil meselesi tabii uyuşmuyor ama korunan diller nüfusunun %30'u 40'ı Rusça konuşan, belki daha fazlası bir ülkede korunan diller statüsünden çıkarttılar Rusçayı. Evet efendim, sabahleyin gece yarısı daha doğrusu Kiev'de askeri istihbaratla güvenlik servisi çalışanlarının birbirlerini vurduklarına dair haberler gördüm ama detaylarına hakim değilim. Fakat Zelenski'nin görevden kovduğu eski savunma bakanı Fedorov, Palantir'in CEO'su Alex Karp'la anlaşmış. Görevden kovulduktan sonra Soros'cu bir vakıf üzerinden askerlik muafiyeti aldığı iddialarını görmüştüm. Şimdi yatırımcı oluyor. Kendi savunma teknolojisi şirketini kuruyor. Batılılar böyle birdenbire drone mucidi diye Çin drone parçalarını birleştirip üzerine Made in Ukraine yazıp sınırdan geçirdikleri için adamı bir anda gençlerin kahramanı haline getirdiler. Tabii Batı medyasının cilalarının çok önemli rolü olduğunu burada belirtmek gerekiyor. Avrupa, çok vaktim kalmadı, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bir ekonomi toplantısında vatandaşların bankalardaki tasarruflarının Avrupa şirketlerinin hizmetine koşulması gerektiğini söylemiş. Nasıl olacak ben bilemiyorum. İktisatçılar da mana veremiyorlar. Çok desteklemişti Macaristan'da Viktor Orban yerine Peter Manger'ı, karısını kemerle döven mahkeme kayıtlarına, yani polis kayıtlarına daha doğrusu geçmiş, ceza almamış ama o da AB liderliğinden yakılmış. Yetersiz lider eksikliği var diye von der Leyen, Kaya Kallas, Avrupa, yani zor işler bunlar hakikaten. Yani besle kargayı, oysun gözünü diye düşündüm. Magyar'a çok destek vermişti Ursula
von der Leyen şimdi böyle laflar ediyor. Evet ve tabii İngiltere'de Keir Starmer nihayet 11 yıldır sürdürdüğü milletvekili görevinden ayrılmış. İngiltere'nin en kötü başbakanı olarak anılıyordu. İngilizlerden çok Ukrayna'yla ilgilenmekle suçlanıyordu. Artık vekil bile değil. Biz şimdi İran'a dönüyoruz. Oral Toa'yla birlikte az sonra buradayız.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet, Eksen'in son bölümüne geçtik. Hattımızın diğer ucunda İran Çalışmaları Merkezi, aynı zamanda Milli Savunma Üniversitesi'nde görev yapan Sayın Oral Toğa var. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Ceyda Hanım, merhabalar. Kolay gelsin, yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten kolay gelsin. Yani bir gün atlayamıyoruz. Dün böyle hani İran'la ilgili en azından işte Amerika'nın mali hücumu var. Şimdilik askeri cephe sakin falan derken akşam saatlerinde ortalık birbirine girdi yine. Bayağı bir İranlılar tabii düğün katliamı, MINAP'la kıyasladıkları katliamdan bahsediyorlar. Açıklamalar arka arkaya iki taraftan da. Ben çok böyle sıcak şeyler, tabii son duruma dair fikrinizi merak ediyorum ama şimdi uzun süredir, yani 40 günlük savaştan bu yana iş daha böyle bir alttan alta bir gerilim, mutabakat var ortada. Amerika uygulamadı, geri dönmek mutabakata, Hürmüz tartışmaları, Trump'ın bir sıkıştığı anlaşılıyor çok net olarak filan. İran'da acayip tartışmalar tetiklendi açıkça. Cumhurbaşkanı Pezeşkian, hatta Bişkek'te Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde de tekrarladı, biz geri dönmeye hazırız diye. Şimdi ortada bir sorun var. Siz, merak ediyorum, İran'daki tartışmaları yakından izlediğinizi biliyorum. Amerika ile anlaşma yapmak çok mümkün gözükmüyor. Yani tabii kapitülasyon ilan ederseniz tamam olur tabii. Onu da Venezuela'da görüyoruz örneğini. Ama İran'da bir, yani artık çok zordayız, teslim olalım diyenler varmış gibi sunuluyor. Doğru mu bu? Tam olarak yani nasıl kurtulur İranlılar bu işten? Yani açıkçası onu da merak ediyorum ama hani önce tartışmaları anlamak bakımından Müçteba Hamaney hatta açıkça çıktı ve eleştirdi. Yani sanıyorum Pezeşkian'ı eleştirdi, öyle anladım ben. Ya da hani sadece o değildir belki ama tam olarak nedir bu tartışmalar? Yani Amerika ile anlaşabileceklerini düşünenler mi var İran'da? Nasıl mümkün olabilir?
2: Tekrar merhaba. Sadece öncelikle bir kurumsal düzeltme yapacağım. Meclis'te görev yapmıyorum. Doktorum bitirmek üzereyim orada.
1: Ha tamam, çok... peki. Tamam. Çok özür dilerim.
2: Yanlış anlaşılma olmasın.
1: Tamam, estağfurullah. Tamam. Tabii ki, ne demek.
2: Sorduğun soruya devam edersem, yani şimdi İran içerisinde tabii bu tartışmalar bitmez. Çünkü aslında burada teslim olmak değil burada konuşulan şey. Bir taraf diyor ki ülke ciddi bir yıkım altında ve ekonomik olarak darboğaz. Bu darboğaz daha büyük problemlere sebep olabilir. Halk ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor. Dolayısıyla bizim bir şekilde teslim olmayacağımız, teslim görüntüsü vermeyeceğimiz bir noktada bizi rahatlatacak bir formül bulmamız gerekiyor diyor. Hı hı. Yani buradaki hikaye bu. Ama diğer taraf özellikle daha şahin kesim diyebileceğimiz, ama şimdi tabii süreç ilerledikçe işte bu tip düğün saldırıları vesaire oldukça daha tabii farklı kesimler de buna dahil olmaya başladı. Biz Amerika ile anlaşamayız. Amerika güvenilir bir aktör değil. Yani nasıl bir anlaşma yaparsak yapalım bu adamlar bunu bozacak ve günün sonunda biz gene keşke o gün saldırsaydık, keşke o gün onun cevabını verseydik çizgisine geleceğiz diyorlar. Ve bunu da mesela örneklerken Kasım Süleyman döneminde eğer biz sert bir tavır gösterseydik vurulduğunda, Kasım Süleyman öldürüldüğünde bugün bunlar başımıza gelmeyecekti gibi argümanlar var. Dolayısıyla bu iki tarafın aslında tartışması temelde ekonomiyi öncelemeli miyiz yoksa şu an zaten bir varoluş mücadelesi veriyoruz, Amerika'ya kesin güven olmaz deyip çatışmaya devam etmeliyiz diyen iki tarafın tartışması. Amerika'da da, yani Amerika ile İran arasındaki meseleler, ki şu an biz hiç konuşmuyoruz ama aslında bu hikayenin İsrail'in güvenliği için başladığını hatırlamamız gerekiyor. Yani bu da çok İsrail'in tırnak içerisinde ustalıkla yaptığı ve işte tam Amerika üzerine yıkarak taktığı bir hikayeye dönüştü. Buradaki mesele temelde İran'ın zaten ilk çıkış noktası bunun. İstikrarsızlık üreten, sürekli olarak sorunlar yaşayan ve bundan dolayı belini doğrultamayan ve bu sayede de ne nükleer, ne işte vekil güç, ne diğer konularda işte balistik füze vesaire faaliyet gösteremeyen bir işte kırılgan devlet veya başarısız devlete dönüştürmek gibi bir şeyle yola çıkıldı bu. Ve biz şu an aslında soru şu değil, yani savaş yeniden başlayacak mı değil, savaş zaten sürüyor. Savaş çok önceden başlamıştı. Yani Kasım Süleyman'ın vurulduğunda da savaş vardı. Biz buna gölge savaşlar diyorduk o dönemlerde. İşte İran'dan nükleer dosyalar çalınıyordu, bilim adamları öldürülüyordu. Efendim söyleyeyim işte Suriye'de komutanlar vuruluyordu. Bir sürü hikaye oluyordu. Ve bütün bunları biz o dönem gölge savaşta adlandırıyorduk. Bugün biliyoruz ki reisin helikopteri de düşürüldüğünde, işte Suriye'deki devrim muhafızları, o komutanları vurulduğunda, büyükelçilik vurulduğunda da bu savaş sürüyordu. 12 günlük savaşta ve 28 Şubat'ta olanlarla da aslında bu savaş daha sıcak bir hale geldi. Yani uçaklarla füzeler görüntü hale geldi. Bugün başka bir fazındayız. O da şu. Şimdi İran asimetrik olarak mevzuyu geliştirdiği için, yani hasmına karşı asimetrik unsurlarla hareket ettiği için coğrafyasını kullanıyor mesela. En önemli faktör zaten şu anki. Amerika da buna tam olarak böyle konvansiyonel bir şekilde karşı koyamayacağını aslında bir yerde fark ettiği için o da İran'a benzer bir şekilde pozisyon alarak asimetri atmaya başladı. Ne demek istiyorum? Şu an mesela İran'ı boğmak suretiyle, ekonomisini boğmak suretiyle İran'daki durumu daha da vahim hale getirmeye çalışıyorlar. Bugün mesela haberlerde vardı. Meclis Ekonomi Komisyonu üyesi birisi demiş. Yani İran'daki bu yaşanan deniz ablukası ve savaş koşulları şu an gelirlerimizi tamamen düşürmeye başladı diye bir açıklama geldi İran Meclis Ekonomi Komisyonu'ndan. Yani buna benzer böyle ekonomik durum çok ciddi durumda. Yani yedek parça bulmakta şu an ciddi sorunlar yaşandığına dair basına ciddi haberler düşüyor. Yani bozulan bir şey tamir edemiyorlar. İşçilik maliyetleri çok yükselmiş durumda. Dolar 220 bin tümeni aşmış durumda. Protestolar başladığını hatırlarsınız. 28 Aralık protestolarından bahsediyorum. Dolar o zamanlar 116 bin seyrindeydi. Yani 120 bin civarındaydı. Şu an 220 bin aşmış durumda. Yani insanları sokağa döken orandan 100 bin tümen daha fazla artmış durumda. Dolayısıyla ekonomi her gün daha fazla gittiği için işte ilk başta sorduğunuz tartışmalar bu sefer gündeme geliyor. Yani halk buna ne kadar dayanabilir? İç cephe ne kadar kırganlaşmadan dayanabilir? İle savaşa nasıl devam etmeliyiz arasındaki gidip geliyor İran iç gündeme.
1: Evet, tabii Amerika ile anlaşma yapmak demek ki Venezuela örneğinde gördüğümüz gibi kaynakları peşkeş çekmek ve kapitülasyon ötesinde bir zor, hele Trump'la, hani diğerleri ne kadar farklıydı emin olamıyorum ama Trump'la daha da zor. Peki şunu soracağım, yani mesela Bişkek'teki Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi ki İran'da üye biliyorsunuz. Orada mesela Çin devlet başkanıyla bir ayaküstü bir muhabbeti var. Gerçi dış politika, şimdi haksızlık da etmeyelim, dış politika dosyasından sorumlu bir isim değil Pezeşkian ama tabii temsili niteliği var. Ama mesela Çin lideriyle, yani işte Çin çünkü Amerika'yı artık zorlayan bir dünya gücü haline geliyor giderek. Yani hiçbir yani alttan alta temaslar var mıdır? Bunlar İran'da nasıl konuşulur onu da bilmiyorum ama hani insan görüşmez mi? Amerika seni boğmaya çalışırken hani orada bir Çin önemli hale geliyor, öyle değil mi? Yanılıyor muyum? Ya da bunlar hiç gündeme gelmiyor mu? Hani işin Rusya tarafı, parantez açarak söyleyeyim. Tabii o biraz Batılıların Rusya ile alıp veremediklerine de bağlı. Financial Times'ta dün gece yine işte İran'a yardım ediyor falan. Ya savunma anlaşmaları var adamların, İran'a yardım ediyor diye yine haberler pompaladılar ama hani Çin başka bir yerde duruyor en azından şimdilik. Dolayısıyla İran'da bunları daha farklı tartışanlar yok mu? Ya da perde arkasında mı kalıyor?
2: Çin'den yana hayal kırıklığı olanlar olduğu gibi daha ne kadar yapabilir diyenler de söz konusu. Buradaki daha iyi açacak olsak şu. Şimdi Çin'in pozisyonu aslında istikrarlı bir pozisyon. Çin pozisyonu hiçbir şey değiştirmedi. Bazıları beklentilerini çok yüksek tuttular. Yani Çin askerinin gelip İran'la savaşması gibi bir şey söz konusu değil belki ama günümüzde artık iki satır kod göndermek bağlamında oldukça etkili olabiliyor. Yahut uydu görüntüsü sağlamak o ya da bu şekilde. Gene aynı şekilde İran'ı bazı hedeflere isabetli vurma noktasında oldukça önemli şeyler sağlıyor. Keza hafızanızı biraz geçmişe doğru zorlarsanız 2010'ların hemen başında İran füzeleri dalga geçiyordu biliyorsunuz. Yani bir atış mesela bayağı uzaklara düşüyordu. Şu an bu füzelerin hedefini vurmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi Çin'den aldığı zaten navigasyon teknolojileri. Özellikle 2021 yılındaki yapılan o 25 yıllık anlaşmadan sonra gelişen hikayelerde. Ve keza yakıtla alakalı konuları yine Çinliler şey yaptığı gibi ekonomi noktasında da yine petrol satımları, alımları gibi konularda her ne kadar ederinden ucuz alsalar da Çinlilerle yaptıkları ticaretten bu iş dönüyor. Deniz kuvvetleri noktasında Çin çok destek vermişti. SIDA, insansız deniz araçları noktasında yine Çin çok destek vermişti. Ve çok sayıda daha savaştan hemen önce işte İran'ın askeri üniversitelerinden Çin üniversitelerine, askeri üniversitelerine gitgeller, oradan da İran olacak şekilde işbirlikleri söz konusuydu. Yani şimdi bu çerçeveden bakıldığında Çin hiçbir şey yapmıyor, kenarda duruyor demek haksızlık olur. Ama şimdi Suriye sahası insanların kafası hep bir mukayese olarak, bir ölçüt olarak duruyor. Yani işte askerler sahaya girecek, İran için savaşacak ama kapıları bir şey mümkün değil elbette. Evet. Rusya perspektifinden de bence Rusya'da şu şartlar altında yapabileceğini maksimumunu yaptığını ben düşünüyorum. Özellikle gıda tedariği noktasında İran ciddi destek veriyor. Tahıl gönderdiği çok şey dile getiriliyor. Bunun dışında askeri konularda da gene Rus askerinin İran adına savaşması beklenemez. Yani bu da aynı Çin için söyleyeceğim şeyler geçerli. Ama karşılıklı işbirliği ve en azından politik destek noktasında bu ülkelerin İran'a olan duruşu, desteği zaten ortada.
1: Biraz şu açıdan aslında söylemeye çalıştım. Ne bileyim işte mesela BRICS zirvesi olacak. Bir kalkınma bankası kuruldu. Bunu işlevsel kılmaya çalışıyorlar. Mali kriz varsa ortada, yerli para birimleri meseleleri de sürekli gündeme. En son deklarasyonda da var bu arada. Dolayısıyla kredi açılması anlamında, yani İran niye başvurmaz hani bize kredi aç diye mesela, hani öyle şeyler aklıma geliyor. Sanki bu konular böyle biraz zayıf kalıyormuş ya da belki de egemenlik açısından sakıncalı diye düşünüyor olabilirler. Tabii kim bilebilir İranlıların neyi nasıl algıladıkları, biraz o yüzden de sormuştum. Mutlaka dediğiniz gibi iyi toparladınız çeşitli dayanışmaları, ama hani mali yardım, çünkü başka türlü olmayacak bu işler nihayetinde, biraz ondan sormuştum. Peki askeri durum, yani yine tabii bir varoluş krizi var İran'da tabii. Bu koşullarda bir de iki şey konuşuluyor. Bir, Amerika'nın nükleer silah kullanması, bazıları bunun mümkün olduğunu söylüyor. İkincisi de İranlıların önleyici saldırı taktiğini batıdan gördükleri benimsemeleri. Tam olarak neyi kastediyorlar burada? Çünkü şu an hani Amerika vuruyor, İran misilleme yapıyor. En azından şu an öyle görüyoruz. Amerikan hedeflerinin olduğunu söylüyorlar Körfez'de. İran önleyici saldırı yapmalıyız derken bunu nasıl anlamalıyız?
2: Biraz karikatürize edeyim, içinde yanlışlar barındıracak bir ifade olacak toptancı, ama anlaşılacağını düşünüyorum. Mesela bir kale kuşatmasına benzetebiliriz şu anki durumu. Ve ülkeye şu an herhangi bir işte lojistik, gıda girişi veya çıkışı sağlanmadığı için, bir ekonomik hareketlilik de sağlanmadığı için büyük bir baskı, hatta D-Day dedi biliyorsunuz şey Trump bu yeni yaptırımlara. İran şu an kuşatma altında, kale anlamında söylüyorsunuz. Bu kuşatmayı yarmak için bazı hamleler yaparsınız. Ve başarılı olursanız da işte kuşatmayı, aslında savunmayı kazanmış olursunuz. Yani çok karikatürize edersem hikaye böyle gelişiyor. Şimdi İran bu kuşatmayı yarmak istiyor bir yandan. Çünkü Hürmüz'de kontrol sağlamak istiyor. Doğru. Ama Amerika da diyor ki Hürmüz'de benim dışımda bir kontrol sağlayamazsın. O yüzden kuşatmanın, yani ablukanın ablukasını yaparak İran'ın gemilerine de müsaade etmiyor. Yani İran'ın da çıkışına müsaade etmiyor. Dolayısıyla İran çok böyle Hürmüz'ü kullanamıyor da kendi lehine. Bunu yarmak için de çeşitli şeyler yapıldı zaten. Yani süreçte işte İran saldırıları oldu. Belli kontrol anlamında da, yarma anlamında da işte gemilere yapıldı vesaire. Hatta İsrail'e saldırı yapıldı hatırlarsanız Haziran ayında. Ve buna karşı Amerika olayı da büyütmeden, tırnak içerisinde söylüyorum bunu, çatışmanın boyutunu total bir savaşa dönüştürmeden Trump'ın tabiriyle ölçülü karşılıklar vererek konuyu kapattı. Sonra gene aynı duruma geri dönüldü. Statüko'ya geri dönüldü. Çünkü şu an bir kere insanlar şunu zannediyorum anlamakta biraz zorlanıyorlar. Savaşın doğası değiştiği için. Şu an savaş denilen şey çok hibrit bir şekilde işleniyor. Yani sadece füzelerle, uçaklarla değil, ilk turda da söylediğim gibi. Yani şu an mesela bir açıklama yapıldı gene. İran'daki devlet kurumlarına son bir yılda 220 binden fazla siber saldırı yapılmış. Geçtiğimiz ay gene İran'da bankalara siber saldırı yapıldı. İnsanlar bankadaki paralarını kullanamadılar. Yani paranız var ama bakkaldan alacak herhangi bir şeyiniz bile yok. Çünkü hem ATM'den çekemiyorsunuz hem kartınızı kullanamıyorsunuz. Kiranızı ödeyemiyorsunuz, faturanızı ödeyemiyorsunuz gibi gibi. Yani. Şimdi haliyle bu insanlar üzerine yorgunluk bindirerek aslında insanlara yönelik yapılan bir operasyonun da parçası bu. Yani işin siber boyutu, sosyal boyutu, ekonomik boyutu ve daha birçok boyutu aslında savaşın birer parçası. Yani şu an vurulan şey belki halkın işte o iradesi, işte bayrak etrafı toplanmış halkın omuzlarına yükü daha fazla bindirerek daha refleks gösteremez hale getirmek mesela bu savaşın başka boyutu. Bu Ukrayna-Rusya meselesinde de biz görüyoruz aynı hikaye. Yani işte bu hibrit boyutun savaşın için propaganda boyutu fazla girmiyorum da hani doğrudan halka yönelik olan meseleden bahsediyorum. Haliyle şu an İran, Amerika ve İsrail savaşı devam ediyor. Yani savaş bitmiş değil. Savaş yeniden başlar mı diye bir konu o yüzden geçersiz. Şu an başka araçlarla devam ediyor sadece. Yani Tomahawk füzeleriyle değil ya da işte atıyorum F-35'lerle vesaire değil. Tam olarak bu ablukayla, kuşatmayla, zamanı oynayarak, kimin nefesi daha uzun sürecek yarışına girerek biraz da İran'ı boğmaya yönelik bir süreç söz konusu.
1: Evet. Aslında çok önemli bir şeye dikkat çekiyorsunuz. Çünkü yani biz de Batı basının yalancısıyız. Orada okuyoruz Amerika'nın tomahawkları kalmadığı, yani stoklardaki durum bakımından işte hava savunması kalmadı vesaire. Dolayısıyla onu nasıl diyelim daha şey kullanarak, idareli kullanarak gerçi düğünü vurmuşlar yani anladım ne kadar askeri gücünden eksiklikleri tartışmalı ama Batı emperyalizmi böyle illa hani topuyla tüfeğiyle değil başka bir yerden sizi vurabiliyor. Türkiye'de de daha çok hani Amerika zorla işte mühimmatı tükendi, yandı bitti kül oldu daha çok fazla yani belki doğruluk payı var bunda ama İran'ın içini anlamak biraz herhalde o yüzden önemli. Fakat çok büyük bir ülke İran. Yani kontrol kaybı olabilir mi? Bugün onu da tekrar sorayım. Çünkü Trump yine yani dün vurdular, durdular. Sonra Trump çıktı. Yani yine tabii tehditler savuruyor ama halk niye ayaklanmıyor? Ne zaman ayaklanacak gibi bir soru sordu. Böyle bir risk var mı? Yani bu daha çok yıllara yayılırsa bu durum tabii mümkün olabilir hakikaten. Ama hani kısa vadede bu kadar ağır bir saldırı altında bir ülkede rejim değişikliği mümkün olabilir mi sizce? Yani İran gibi bir ülkede ya da.
2: Rejim değişikliği artık çok karikatürize edildi. Çok şey yapıldığı için ama hiçbir direnç sonsuz değildir. Ne Amerika'nın ne İran'ın. Yani bütün taraflar için söylüyorum bunu. Yani ne Amerika'nın füzeleri veya kuşatma kabiliyeti, askerlerini denizin üstüne tutma kabiliyeti sonsuz. Ne de İran'ın bu şekilde hani ekonomisini hiper enflasyona doğru sürükleyecek şekilde. Daha henüz o noktada değiller ama sürüklenmesi bir sonsuz direnç yapıyor. Fakat dedim ya işte burada zaten Trump neden ayaklanmıyor şey. Çünkü halkı şu an boğmaya yönelik bir stratejinin peşindeler. Yani o ilk savaşın ilk zamanında işte sokaklara çıkan bombalara rağmen bir şekilde varlık gösteren halkın iradesine şu an bir saldırı durumu söz konusu. Ama siz şimdi tutup da 10 yaşından küçük 9 çocuk yanlış hatırlamaz. Yani bayağı yaralı var düğünde 10 yaşından küçük. Öldürülen 10 yaşından küçük bir çocuk var. Siz şimdi minap gibi olaylar yapıp da düğündeki insanları vurduğunuzda, sivil ölümlerine sebep olduğunuzda bariz bir şekilde yani düğün gibi hani önemli insanların mutluluk olduğu bir mutluluk içinde olduğu bir gün yaz gününe çevirdiğinizde haliyle bu kırmaya çalıştığınız direnç başka şekilde tekrar yenilenebiliyor. Ama bu tabii ki içinde bir sürü riskler, kırılganlıklar barındırıyor. Savaş sonrası İran'ın inşa sürecinde gene nasıl bir yol izleneceği gibi konular söz konusu. Valla şeye dönüyor konu işte kimin nefesi daha uzun tutulursa yani biraz hikaye buna dönmüş durumda. Evet. Sanırım bu son bekledi işte Trump'ın Medine'yi sileceğiz gibi dediği işte İran'ı yok edeceğiz gibi dediği iki saldırı var ya büyük elektrik altı vesaire. Bununla bir final yaparak final değil belki ama savaşı daha da şey noktasına çekerek böyle sert noktaya çekerek bu halk üzerindeki baskıyı arttırmaya gidebilirler belki sonbahar içerisinde. Belki seçimleri vesaire geçtikten sonra.
1: Geçtikten sonra.
2: Amerika'da da şu an bir durum var yani biliyorsunuz.
1: Evet. Peki bir de tabii bu Mekke'yi de sormak istiyorum size son olarak. Çünkü şimdi Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan yani hani bölgenin NATO üyesi de olan en güçlü ordusuna sahip ülkesiyiz biz. Pakistan nükleer silahlı bir güç. Orta Asya derinliği var. Çin'in desteğini alan bir ısı olduğunu da unutmamak lazım. Suudi Arabistan tabii burada kasa diye tırnak içerisinde görebiliriz. Üstelik çok zordalar. Amerika'nın yarattığı İsrail'le birlikte kriz yüzüne açıkça da dile getiriyorlar bunları. En son 8 milyar dolar kredi peşine düşmüşler galiba. Velhasıl yani koşulların yarattığı anlaşıldı ama biraz belirsiz kaldı. İran'ın da bundan yani herkes tabii bir yerinden çekiştiriyor. İran karşıtı, İsrail karşıtı, Amerikan yanlısı, Amerikan karşıtı farklı görüşler var. Pezeşkiyan ve İranlılar bunu olumlu gördüklerini dile getiriyor. Yani İranlardan en son hani bölge kendi güvenliğini eline alıyor diye bir perspektif. Samimi mi bu perspektif? Siz nasıl anlıyorsunuz?
2: Temkinli bir yaklaşım var İranlıların. Pozitif ama temkinli bir yaklaşım var. Ama ben ne Pakistan'ın, ne Türkiye'nin, ne Suudi Arabistan'ın İran'la geçmişteki ilişkilerini düşündüğümüzde, yani Suudi Arabistan tabii ki 2016'da bir gerildiler vesaire, normalleşme süreci vardı malum bu süreçle başlamadan önce. İran'ı tamamen dışlayıcı ve hasmane bir yaklaşım göstererek var olan ateşe daha fazla benzin dökmek isteyeceklerini ya da işte cepheyi daha da genişleteceklerini, güvensizlik anlamında söylüyorum, bölgedeki güvensizliği daha fazla arttıracak adımlardan kaçınacaklarını düşünüyorum. Dolayısıyla İran'ı tamamen dışlayan, İran'ı ötekileştiren ve İran'dan tamamen habersiz gelişmiş bir hikaye olmadığı, bu hem bakanların, dışişleri bakanlarının açıklamalarında var, hem de İran tarafının açıklamalarında var. Dolayısıyla böyle bir durum var. Buradaki durum daha çok, yani evet, İsrail'in istikrarsızlaştırıcı çok ciddi etkisi var. Amerika'nın işte yaptığı hamleler ortada, İran'la olan durumlar ortada vesaire, ama genel olarak şu geniş baktığınızda Afrika boynuzundan böyle Hindistan, Pakistan eksenine kadar bölgesel anlamda ciddi bir güvensizlik durumu söz konusu. Şu an Doğu Akdeniz'de de malum Yunanistan'da konuşulanlar ortada. Kuzey'de de Ukrayna, Rusya arasında olanlar ortada. Kafkasya daha yeni bir alevlendi, söndü. Şimdi durum buyken bu ülkelerin böyle bir araya gelerek güvenlik noktasında hani bir durum gelişirse birlikte en azından koordineli hareket edebileceğiniz bir şey, çatı olsun arayışı içerisinde olmaları ve bunu belki de genişletebiliriz demeleri, genişletmek için de belli altyapının ilk başta oluşturalım ve üstüne koymaya devam edelim demeleri çok anlaşılmaz değil. Dolayısıyla bu konjonktürün biraz da yarattığı bir durum, şeyde söylemek gerekiyor. Yani doğrudan böyle bir ülkeye karşı bir savunma paktı veya saldırı şeyi, ittifakı gibi düşünülmemeli. Daha çok dediğim gibi yani Afrika boynuzundan Hindistan'a kadar olan bu geniş coğrafyada, gene kuzey-güney hikayesinde de aynı şey, Yemen'deki durum ortada, Ukrayna'daki durum ortada. Bütün bunların hepsi hesaba katıldığında o büyük daire içerisinde kalan o üç ülkenin ve daha fazlasını belki de Mısır'ı vesaire belki, hatta İran'ı da belki dedikleri gibi görebiliriz. Bu ülkelerin bir şeyi tutma diyelim, yani o vidaların...
1: Belki biraz ileriye yatırım belki, hani Amerika'nın tabii... Bölgedeki üslerinin durumu da, hani İran'dan bahsediyoruz ama çok parlak gözükmüyor. Dün Deniz Kuvvetleri komutanlarından birisi geri dönmeyeceğiz öyle kısa sürede gibi laflar ediyordu. Hani belki onun alternatifi gibi, belki geleceğe yatırım anlamında mı? Nasıl?
2: Ceyda Hanım, şöyle söyleyeyim, bence daha özetleyici olacaktır. Sadece güvenlik bağlamı, ekonomik bağlamında da dünya böyle daha bölgesel işbirliklerine doğru giden bir güvenlik arayışı içerisinde görüyorum. Yani böyle eski Soğuk Savaş nasıl, iki büyük güç vardı ve herkes ya oradasın ya buradasın durumu vardı. Bir de üçüncü ülkeler vardı, üçüncü ülkeler vesaire. Ama şimdi öyle bir durum var ki ortada, yani hiçbir büyük güç bir güvenlik şemsiyesi sağlayamıyor. Dolayısıyla siz Irak'la işte kalkınma yolu yaparak win-win durumu yaratmaya çalışarak hem İran istikrarını hem Türkiye'nin istikrarını, ya da işte daha hemen savaş öncesi biliyorsunuz işte Hakan Fidan'ın bir İran ziyareti var. Orada ciddi anlaşmalar yapıldı İran'la. Demir yolu hatlarından tutun da enerji güvenliğine kadar birçok konu konuşuldu. İran Türkiye arasındaki işte bu kazan kazan ilişkisine dayalı bölgeselleşme, yani ülkelerin, aktörlerin büyük bir gücün şemsiyesi altında değil de kendi aralarında bölgeselleşerek aradaki iş birliklerini, işte demir yollarını canlandırma, enerji hatlarını güçlendirme, lojistik hatları güçlendirme vesaire sağlayarak daha böyle geniş güvenlik yaratma. Yani ülkelerin kendi güvenliği kendisini yarattığı bir senaryoya doğru yöneldiği bir dünya var aslında bu. Ben ileride Balkanlarda da bunu çok net göreceğimizi düşünüyorum. Şu an Kafkaslar'da zaten Paşinyan'ın yana yakıla aslında koşturduğu şey bu, uğraşmaya çalıştığı. Hani işte Ermenistan'ı bir barış kavşağına çevirelim. Kuzeyden güneye, doğudan batıya bütün işte geçiş yolları, lojistik hatlar buradan geçsin. Böylece bir güvenlik ortamımız oluşsun diye bir şey var. Tabii Avrupa Birliği, Rusya ilişkileri burada başka tür dinamikler götürüyor ama yani kafa şeyi çalışmak için. Yani genel olarak Suriye konusu, Irak konusu, bu bahsettiğimiz aktörler konusu tamamı bölgeselleşmenin aslında çıktıları diye okuyabiliriz.
1: Evet. Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Farklı oldu. Bilgiler aldık İran'ın içine dair. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık.
2: Ben çok teşekkür ederim ağırladığınız için. Yayınlar dilerim.
1: Evet efendim. Tabii Oral Toğan'ın dikkat çektiği İran içerisindeki tartışmalar, orayı anlamak önemli. Neden bu şekilde tartıştıklarını anlamak önemli. Yani ileride sürprizlerle karşılaşmamak için resmin bütününü idrak etmek önemli. Yoksa tabii ki Amerikan yönetiminin dünya çapında bir takım zorluklar yaşadığı aşikar. Ben hep küçümsemek gerektiğini bu yüzden söylüyorum. Durumu anlamak, değerlendirmek, politika oluşturmak. Bütün amaç bu zaten. Bugünlük bu kadar. Yarın tabii biraz Avrasya'ya bakacağız. Tabii ki dünya gündemini sıcak, öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 17.30'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Marmara Denizi'nde çarpışma sonucu irtibat kesilen Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyi arama çalışmaları sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne'de 8 kişinin hayatını kaybettiği gemi faciasına ilişkin ön rapor en kısa sürede hazırlanacak dedi. İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nin Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimine ilişkin aldığı yürütmeyi durdurma kararına yapılan itiraz reddedildi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Marmara Denizi'nde çarpışma sonucu irtibat kesilen içinde 10 personelin olduğu Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyi arama

0: çalışmaları sürüyor. Kazaya ilişkin açıklama yapan geminin sahibi Tahsin Doğruyol, Tuğberk İmamoğlu ile çarpışan adlı geminin kendi rotasında olmadığını öne sürdü. Girne'de 8 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin kaybolduğu faciadaki geminin enkazına 550 metre derinlikte ulaşıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel faciaya ilişkin teknik incelemeler gerçekleştirilecek, tüm bulgular titizlikle değerlendirilecek ve ön rapor en kısa sürede hazırlanacak. Hiçbir ayrıntının gözden kaçmasına, hiçbir ihmalin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz. Varsa bir ihmal, kusur veya sorumluluk kimden kaynaklanırsa kaynaklansın ortaya çıkarılacaktır dedi. Üsküdar Belediyesi'nde tutuklanan belediye başkanı Sinem Dede Taş'ın ardından başlayan başkan vekilliği krizinin gölgesinde yeni gözaltılar yaşandı. Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ile Mithat Özdemir ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Meclis 1. Başkan Vekili Ali Aral'la Başkan Yardımcısı Nihat Doğan ise savcılıkça ifadelerinin alınmalarının ardından serbest bırakıldı. İstanbul 2. İdare Mahkemesi Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimine ilişkin aldığı yürütmeyi durdurma kararına yapılan itirazsa reddedildi. Kararın valiye tebliğ edilmesinin ardından 10 gün içinde seçim kararı alınması bekleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Şifçi, Türk Polis Teşkilatı ile Gürcistan makamlarının düzenlediği ortak operasyon sonucu kırmızı bültenle aranan 22 şahsın yakalandığını duyurdu. Bakan bunlardan 11'inin Türkiye'ye iade edildiğini bildirdi. Ankara Geçiören Belediyesi'nde gönüllülük esasına dayalı olarak uyuşturucu testlerinde 129 personelin test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Öte yandan uyuşturucu taraması yapılması talebini bazı personelin kabul etmeyerek istifa ettiği yönünde haberlerin bulunduğu tespit edildi. Gaziantep'te saklama koşullarına uygun olmayan 500 kilogram et ve ciğer imha edildi. Halk sağlığını tehdit ettiği değerlendirilen işletme mühürlenerek faaliyetten men edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu düzenlenen 8. Dünya Havalimanları Deneyim Zirvesi'nde konuştu. Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistinde çalışmaların son aşamaya geldiğini açıklayarak Doğu-Batı ekseninde 2800 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki pistimizin teknik testlerin ardından önümüzdeki günlerde operasyona başlamasını hedefliyoruz diye konuştu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, bölge dışı aktörlerin Asya Pasifik'i keskin bir jeopolitik rekabet alanına dönüştürdüğünü belirtti. Asya Pasifik bölgesinin eşitlik ve karşılıklı saygıya dayanan bir refah bölgesi olmasından birilerinin rahatsızlık duyduğunu kaydeden Zaharova, hibrit savaş yöntemlerinin de değiştiğine dikkat çekti. New York Times'ın analizine göre İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Lübnan, Gaze, Suriye ve işgal altı Batı Şeria'da gerilimi artıran politikaları yaklaşan seçimler öncesinde siyasi hesaplarla da bağlantılı olabilir. Analize göre Netanyahu 27 Ekim'de yapılması planlanan seçimler öncesinde anketlerde rakiplerinin gerisinde bulunuyor. Spor. Tour of İstanbul 2026 bisiklet yarışı yarın 165 kilometrelik Silivri Çatalca parkurunda gerçekleştirilecek etapla başlayacak. Bu yılki yarışa 8 ülkeden 16 takım katılıyor.
1: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.066 puanda. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 29 kuruş, euro ise 56 lira 3 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.815, çeyrek altın 11.124, tam altın 44.296, ata altını ise 45.004 lira işlem görüyor.
1: Yol durumu.
0: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %69'larda seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'nun yoğun seyrettiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde de Hassal, Seyrantepe ve Maslak'ta yoğunluk gözleniyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlere baktığımızda da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçük Yalı, Bostancı, Uzunçayır, Çamlıca ve Altunzade'de trafik oldukça yoğun seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Ataşehir ve Elmalı'da yoğunluk var. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Uluslararası Para Fonu IMF, Ukrayna'ya mevcut kredi programı kapsamında 1 Eylül itibarıyla ödenmesi planlanan yaklaşık 700 milyon dolarlık yeni finansal yardım dilimini transfer etmedi. Örgütün iç belgelerine dayandırılan bilgilere göre takvim IMF'nin sonbaharın ilk gününde Kiev'e 503 milyon özel çekme hakkı aktarması yönündeydi. Bu miktar finansal yardım programının ikinci gözden geçirmesi sonucunda yaklaşık 686 milyon dolara denk geliyordu. IMF'nin ödeme kararları fon heyetinin ön incelemesi ve uluslararası kuruluş yönteminin nihai onayının ardından alınıyor. Ancak şu ana kadar yeni dilimin tahsis edilmesine ilişkin ne ön ne de nihai bir karar verilmiş değil. Ukrayna IMF'den en son 23 Temmuz 2026 tarihinde 690 milyon dolar tutarında bir ödeme almış, bu transferde planlanan tarihten yaklaşık 2 ay sonra gerçekleşmişti. Ödemeler dengesi verilerine göre Ukrayna makamları toplam tutarı 11 milyar dolar aşan iki kredi programı kapsamında IMF'den aldığı borçların sadece %1'lik kısmını geri ödeyebildi. Ukrayna'nın IMF'ye olan toplam borcu iki ana programdan oluşuyor. 2022 programı toplam 15,6 milyar dolar tutarındaki ilk paket, Şubat 2026 programı yönetimin onayladığı 8,1 milyar dolarlık ikinci kredi hattı. Fon transferinin geciktiği bu dönemde Ukrayna Başbakanı Sergey Koretski, savunma ihtiyaçları dışındaki harcamalarda katı bir kemer sıkma rejimine geçileceğini ve 2027 yılı bütçesinin hazırlanması gerektiğini açıkladı. Öte yandan Bloomberg'in üst düzey Ukraynalı yetkililere dayandırdığı haberinde, Ukrayna'nın önümüzdeki yıl bütçe açığının beklenenden daha yüksek olacağını ve Avrupa Birliği'nden ek finansman gerekeceğini belirtti. Haberde Kiev'in askeri bütçesinde büyüyen bir kara delikle karşı karşıya olduğu ve bu açığın ancak IMF'nin siyasi şartlarının yerine getirilmesi halinde kapatılabileceği vurgulandı. Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenski de geçtiğimiz günlerde gazetecilere yaptığı açıklamada Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bütçesinde 27 milyar dolarlık bir açık olduğunu itiraf etmişti. Zelenski savunma harcamalarındaki açığı kapatabilmek için Avrupa Birliği'nin önümüzdeki yıl için öngördüğü kredinin bir kısmının şimdiden serbest bırakılmasını talep etti. IMF, Ukrayna'ya mevcut kredi programı kapsamında 1 Eylül'de aktarılması planlanan yaklaşık 700 milyon dolarlık yeni finansman dilimini henüz göndermedi. Kiev'in Temmuz ayında aldığı 690 milyon dolarlık son ödeme de planlanandan 2 ay sonra gerçekleşmişti. Ukrayna'nın artan bütçe ve savunma harcamaları nedeniyle finansman ihtiyacı büyürken, IMF'nin yeni ödeme için henüz ön veya nihai bir karar vermediği belirtildi. Zelenski ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bütçesinde 27 milyar dolarlık açık bulunduğunu açıklamıştı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik özel haber.
0: Eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun oğlu, ABD tarafından 3 Ocak'ta alıkonulan babasının yayınlanan ilk fotoğrafının 24 Haziran'daki depremlerden bir gün sonra çekildiğini açıkladı. Maduro'nun fotoğraf çektirmeye başlangıçta isteksiz olduğu ancak güçlü durduğuna dair bir mesaj vermek amacıyla çekime karar verdiğini belirtti. Eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun oğlu Nicolas Maduro Guerra, babasının ABD tarafından alıkonulmasının ardından çekilen ilk fotoğrafın hikayesini anlattı. Nicolasito lakaplı Maduro Guerra, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda babasının 3 Ocak'ta alıkonulmasının ardından çekilen fotoğrafın Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerden bir gün sonra çekildiğini belirtti. Maduro Guerra, fotoğrafın çekildiği sırada babasının depremlerinin ardından televizyon karşısında gelişmeleri takip ettiğini, moralinin oldukça bozuk olduğunu aktardı. Babasının depremden sonra kendilerine telefon aradığını belirten Maduro Guerra, Maduro'nun olayla yakından ilgilendiğini ve özellikle La Guaira'daki durumu sorduğunu ifade etti. Maduro Guerra, babasının o sırada fotoğraf çektirmek istemediğini ancak fotoğrafı çeken kişinin ısrar ettiğini belirterek, "Fotoğrafı çeken kişinin ısrar ederek, lütfen gelin bu fotoğrafı daha sonra gönderebilirsiniz," dediğini aktardı. Maduro Guerra, babasının da fotoğrafın ileride kendisinin durumuna ilişkin bir mesaj verebileceğini düşünerek çekime karar verdiğini belirtti. Maduro'nun Tanrı'nın izniyle günün birinde bu fotoğraf iyi olduğuma, güçlü durduğuma ve direndiğime dair mesaj verir diye düşündüğünü aktardı. Maduro Guerra fotoğrafların basılı olarak Maduro'ya verildiğini ve bunların 13 Temmuz'da posta yoluyla gönderildiğini söyledi. Fotoğrafların 25 Ağustos'ta ABD'deki bir adrese ulaştığını belirten Maduro Guerra, aile olarak fotoğrafı gördükten sonra kamuoyuyla nasıl paylaşacaklarına karar vermek için bir süre beklediklerini ifade etti. Maduro Guerra, babasının 28 Ağustos'ta telefonla arayarak yayınlayacak mesajı kendilerine dikte ettiğini ve fotoğrafın 30 Ağustos'ta mesajla birlikte kamuoyuna duyurulduğunu kaydetti. Nicolas Maduro Guerra, babası Nicolas Maduro ve annesi Celia Flores'in özgürlüklerine kavuşması için mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Maduro'nun oğlu, babasının 3 Ocak'ta ABD tarafından alıkonulmasının ardından çekilen ilk fotoğrafları 30 Ağustos'ta yayınlamıştı. Venezuela'nın başkenti Caracas, 3 Ocak'ta patlama ve uçak sesleri duyulmuş, Venezuela yönetimi ABD'nin ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlediğini duyurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlediğini ve Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı. Dönemin ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ise Maduro ve eşi Celia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma suçlamalarının yöneltildiğini bildirmişti. Eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından alıkonulmasının ardından çekilen ilk fotoğrafının hikayesi ortaya çıktı. Maduro'nun oğlu Nicolas Maduro Guerra, fotoğrafın Venezuela'daki depremlerden bir gün sonra 25 Haziran'da çekildiğini açıkladı. Başta fotoğraf çektirmek istemeyen Maduro'nun görüntünün ileride güçlü ve dirençli olduğuna dair mesaj verebileceğini düşünerek çekime ikna olduğu belirtildi. Fotoğraf 30 Ağustos'ta Maduro'nun ailesine gönderdiği mesajla birlikte kamuoyuyla paylaşıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Uzmanlardan okul çantası uyarısı ağır yük sırt ve boyun ağrısına yol açabilir. Okul çağındaki çocukların ağır ve yanlış taşıdığı çantaların sırt, bel, boyun ve omuz ağrılarına neden olabileceği belirtildi. Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doçent Doktor Necdet Demir, yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde ailelere okul çantalarının kullanımı konusunda uyarılarda bulundu. Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Demir, özellikle büyüme çağındaki çocuklarda çantanın ağırlığı kadar doğru şekilde taşınmasında önem taşıdığını ifade etti. Ağır çantaların uzun süre taşınmasının kas iskelet sistemi üzerinde gereksiz yük oluşturabileceğine dikkati çeken Demir, çocuğun çantayı taşırken öne doğru eğilmesinin, omuzlarını yukarı kaldırmasının veya yürüyüşünün değişmesinin çantanın ağır olduğuna işaret edebileceğini belirtti. Doçent Doktor Necdet Demir, ağır yükü dengelemeye çalışan çocukların vücut pozisyonlarını değiştirebildiğini aktararak, özellikle tek omuzda taşınan çantalarda yükün vücudun bir tarafına daha fazla binebildiğini söyledi. Buna göre bu durum içerisinde sırt, bel, boyun ve omuz bölgelerinde ağrıyla kas yorgunluğuna yol açabiliyor. Demir, çocuğun çantasını taşımakta zorlanması veya sık sık omuz ve sırt ağrısından şikayet etmesi halinde çanta ağırlığının kontrol edilmesi gerektiğini ve çanta büyüklüğünün çocuğun vücut yapısına uygun olması gerektiğini belirtti. Çanta askılarının geniş ve mümkünse destekli olması gerektiğini ifade eden Doçent Doktor Necdet Demir, çantanın sırta yakın duracak şekilde ayarlanması gerektiğini söyledi. Doktor Demir, çantanın dizler bükülerek veya yük vücuda yakın tutulacak şekilde kaldırılmasını önerdi. Çanta çıkarıldıktan sonra da devam eden sırt, bel, boyun veya omuz ağrılarının göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Demir, özellikle ağrının sürekli hale gelmesi veya günlük aktiviteleri etkilemesi durumunda değerlendirme yapılması gerektiğini ifade etti. Uzman isim, ailelere çocuklarının yaşına ve vücut yapısına uygun çanta seçmeleri, gereksiz kitap ve malzemeleri her gün çantadan çıkarmaları, çantayı iki omuz askısıyla taşıtmaları ve ağır eşyaları sırt bölgesine yakın yerleştirmeleri önerisinde bulundu. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doçent Doktor Necdet Demir, okul çağındaki çocukların ağır ve yanlış şekilde taşıdığı çantaların sırt, bel, boyun ve omuz ağrılarına neden olabileceğini belirterek, çantaların iki omuzla ve sırta yakın taşınması gerektiğini söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
3: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 18, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Silivri açıklarında Tuğberk İmamoğlu ve Asu isimli ticari gemilerin çarpışmasına ilişkin telsiz görüşmeleri ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'da düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi dönüşünde açıklamalarda bulundu. Nepal'deki sel felaketinde can kaybı 1118'e yükseldi. Ayrıntılar bültenimizde. Silivri açıklarında Tuğberk İmamoğlu ve Asu isimli ticari gemilerin çarpışmasına ilişkin telsiz görüşmeleri ortaya çıktı. Kayıtlar, iki geminin kaptanının kazadan önce birbirini fark ederek rota değişikliği için iletişim kurduğunu gösterdi. Telsiz kayıtlarında Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanının Asu'ya yön değiştirmesi için "Asu, iskeleyi kır, Asu, iskeleyi kır" demiştim ifadeleriyle uyarıda bulunduğu duyuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'da düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi dönüşünde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Putin'le görüşmesine ilişkin çok samimi havada geçti. Rusya-Ukrayna barışını bir an önce istiyoruz dedi. YPG'nin fesinden memnuniyet duyduğunu söyleyen Erdoğan, Cumhurbaşkanı Şara zor süreçleri başarıyla yönetmiştir ve yönetiyor. Terör defteri artık kapanmalı, silahın, şiddetin devri artık kapanmalı ifadelerini kullandı. İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'ne yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturmada belediye başkan yardımcıları Amine Cansu Çelik ile Mithat Özdemir gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerine başvurmak üzere gözaltına alındığı bildirildi. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı. Çalışmalar kapsamında belirlenen adreste düzenlenen operasyonda 80 kilo 463 gram skankla 2 hassas terazi ele geçirildi. Edirne Belediye Meclis Üyesi rüşvet suçlamasından gözaltına alındı. Edirne Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi ve İmar Komisyonu Başkanı Engin Yağcılar bir müteahhitten rüşvet talep ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. EY'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler Ağustos'ta Mescid-i Aksa'ya 26 baskın düzenledi. İsrail makamları ve Filistin'i gasp eden İsrailliler Ağustos ayında İslami kutsallara yönelik ihlallerini artırdı. Bu kapsamda işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya 26 baskın düzenlendi ve El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camii'nde de 155 vakit ezan okunması engellendi. Nepal'deki sel felaketinde can kaybı 1118'e yükseldi. Nepal'de 26 Ağustos'ta meydana gelen yıkıcı sellerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken can kaybının en az 1118'e yükseldiği bildirildi. Ülkede 3900'den fazla kişinin ise halen kayıp olduğu belirtildi. İsviçre'de Zürih Kanton Meclisi devlet okulları ve anaokullarında başörtüsünü yasaklamayı öngören önergeyi kabul etti. Oylama sırasında Zürih Kanton Meclisi'nde tartışmalar yaşanırken SVP'li vekiller başörtüsünü bir baskı sembolü olarak gördüğünü açıkça belirtti. Fransa'nın örnek gösterildiği önergede başörtünün kız çocuklarına yönelik baskının sembolü olduğu iddia edildi.
2: Ekonomi.
1: Ticaret Bakanlığı 1 Ağustos'ta yürürlüğe giren düzenlemeyle indirimli satış reklamlarında tüketiciyi yanıltan uygulamaların önüne geçmeyi hedefliyor. Yeni kurallarla indirim öncesi fiyatlar ve şartlı kampanyalara ilişkin düzenlemeler getirildi. Aykırı uygulamalara reklam kurulu tarafından 39,9 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanabilecek. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı yılın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %11,91 daralarak 719.996 adet oldu. Otomobil satışları %13,78, hafif ticari araç satışları ise %4,40 geriledi. Ağustos ayında otomobil pazarı %25,16 daralırken hafif ticari araç pazarı %0,34 arttı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hazırladığı yeni tebliğ tasarıyla bazı meyve suyu ürünlerinde tatlandırıcı kullanımına yasak getirilmesi planlanıyor. Konsantre, püre ve toz formundaki meyve sularında tatlandırıcı kullanımına izin verilmeyecek. Tatlandırıcılar yalnızca ilave şeker içermeyen veya düşük enerjili meyve miktarlarında kullanılabilecek.
2: Yol durumu.
1: Yol durumuyla bülteni sonlandıralım. İstanbul genelinde yoğunluk bir hayli artmış durumda. %74'lük bir yoğunluktan bahsediyoruz. Avrupa ve Anadolu yakasında %74'lük bir yoğunluk var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelmeden Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu'da araç sürücüleri ilerlemekte zorluk çekiyorlar. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gelmeden Hastal, Seyrantepe ve Maslak'ta uzun araç kuyrukları olduğu durumda. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelmeden Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde Küçükyalı, Bostancı, Uzunçayır, Çamlıca'da da uzun araç kuyrukları oluşmuş durumda. Trafik etkisi yüksek olan yerlerle devam ettiğimizde Çamlıca tünelinden Libadiye Çamlıca yönünde bakım onarım çalışması nedeniyle tüm şeritler 00 ile 06 itibariyle trafiğe kapatılacaktır. Eski Edirne Habibler Arnavutköy yönüne doğru sağ şeritte bir trafik kazası meydana gelmiş durumda. Bu şeritte trafiğe kapatıldı, kazaya müdahale ediliyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
3: İsrail koalisyonu diye anılıyor. ABD İsrail koalisyonu İran'ın insanlık için savaştığını söyledi. Ortası yok dedi. Şartları tekrarladı. 47 yıldır İran ekonomisinin bombalandığını zaten söyledi. Saddam'ı İran'a gönderen kimdi ki diye sordu. Bir yandan da ama Amerika'ya da öfkeliler. Trump'ın kararları üzerinde kendilerinin etki sahibi olmadıklarını da düşünüyorlar. Umman Dışişleri Bakanı Bedir Bin Hamed El Busaidi, İran hakkında görüşünüz ne olursa olsun bu savaş onların eseri değil dedi. Diego Garcia ile ilgili NATO Genel Sekreterine de sormuşlar. O kanıt yok diyor. Teyit edemedik diyor. Edemezler tabii. Diego Garcia aslında İngiliz üssü. Amerika'ya kiraladık. Yani birlikte kullanıyorlar diyebiliriz. Bütün Orta Doğu operasyonlarında.
4: Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünya genelindeki mercan resifleri alarm veriyor. Yeni bir rapora göre giderek sıklaşan mercan ağarmaları nedeniyle resifler kendilerini yenilemekte zorlanıyor. Bilim insanları bu sürecin devam etmesi halinde mercan kaybının geri döndürülemez hale gelebileceği uyarısında bulunuyor. Küresel Mercan Resifleri İzleme Ağı tarafından yayımlanan rapor, dünya genelindeki mercan örtüsünün normal seviyelerin çok altına gerilediğini ortaya koydu. Mercan ağarması, mercanların dudaklarında yaşayan ve onlara renk veren altleri kaybetmesiyle meydana geliyor. Rengini kaybeden mercanlar hemen ölmese de besinsizliğe ve hastalıklara karşı daha savunmasız hale geliyor. Mercanların yeniden toparlanabilmesi içinse deniz suyu sıcaklıklarının düşmesi ve ağarma olayları arasında yeterli sürenin bulunması gerekiyor. Ancak araştırmacılara göre bu süre giderek kısalıyor. Raporun başyazarı Avustralya Deniz Bilimleri Enstitüsü bilim insanı Gonzales Rivero, mercan ağarması olaylarının görülme sıklığının yaklaşık 2 katına çıktığını belirtti. Küresel mercan örtüsünün 2010 yılına kadar yaklaşık 40 yıl boyunca büyük ölçüde sabit kaldığını aktaran Rivero, bu tarihten sonra hızlı bir düşüş başladığına dikkat çekti. 2023 yılında başlayan son küresel mercan ağarması ise şimdiye kadar kaydedilen en geniş çaplı olay oldu. Ağarma, dünya genelindeki mercan resifi alanlarının %77'sini etkiledi. Rivero, küresel sıcaklıkların yüksek seyretmesi nedeniyle bu yıl yeni ve büyük çaplı bir mercan ağarması yaşanmasının da çok muhtemel olduğunu söyledi. Mercan resifleri okyanus tabanının %1'inden daha azını kaplıyor. Buna rağmen denizlerdeki canlı türlerinin %25'inden fazlasına yaşam alanı sağlıyor. Bu nedenle bilim insanları mercan resiflerindeki hızlı kaybın yalnızca mercanları değil, okyanus ekosisteminin tamamını tehdit edebileceği uyarısında bulunuyor. Küresel Mercan Resifleri İzleme Ağı'nın raporuna göre sıklaşan mercan ağarmaları resiflerin toparlanmasına fırsat vermiyor. Bilim insanları küresel mercan örtüsündeki düşüşün geri döndürülemez hale gelebileceği uyarısında bulunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Kozmetik ürünlerinde yeni dönem başlıyor. Yeni düzenlemeye göre bazı içerikler yasaklanacak ve kare kod zorunlu olacak. Ticaret Bakanlığı, kozmetik ürünlerinde kullanılan bazı sentetik bileşenlere ilişkin yeni düzenlemeler hazırladı. Kozmetik ürünler yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik tavsiyeyle ürünlerin içeriğine, ambalajına yer alacak bilgilere ve özellikle çocuklara yönelik kozmetiklere ilişkin yeni kurallar getirilmesi planlandı. Sabahın haberine göre yönetmelik taslağında saç spreyi, güneş kremi, nemlendirici ve fondöten gibi ürünlerde kullanılan bazı maddeler yasaklanırken ürünlerin ambalajlarında kare kodla bilgi paylaşma dönemine geçilecek. Çocuklara yönelik ürünler ve saç boyaları için de yeni uyarılar getirilecek. Taslakta sağlık açısından risk oluşturabileceği değerlendirilen bazı sentetik bileşenlerin kullanımının sınırlandırılması veya tamamen kaldırılması öngörüldü. Bunun yanı sıra kozmetik ürünlerin tüketiciye sunulma biçiminde de değişikliğe gidilecek. Yeni düzenleme ile birlikte kozmetik ürünlerin ambalajlarında kare kod gibi bir veri taşıyıcısının bulunması ve bu yöntemle tüketicilerin ürün hakkında daha kapsamlı bilgilere ulaşması amaçlandı. Kare kod kullanımına uygun ambalaja sahip olmayan ürünlerde ise gerekli bilgiler, broşür, etiket, kağıt şerit, fiş veya kart gibi ürünle birlikte sunulan materyaller aracılığıyla tüketiciye aktarılabilecek. Taslakta bazı kozmetik ürünlerde kullanılan kimyasal bileşenlere yönelik yeni kısıtlamalar da bulundu. Saç spreyi, güneş kremi, nemlendirici ve fondöten gibi ürünlerde kullanılabilen sentetik silikon bileşenini içeren ürünlerin 31 Aralık 2026'dan itibaren piyasaya arz edilmesi yasaklanacak. Güneş kremlerinde kullanılan alüminyum içeren bileşenler içinde yeni sınırlamalar getiriliyor. Çocuklara yönelik kozmetik ürünlerde de daha sıkı kurallar uygulanacak. Koku verici özellik taşıyan bileşenin 3 yaşın altındaki çocuklar için hazırlanan ürünlerde kullanılmasına izin verilmeyecek. Diş macunlarında kullanılan triklokarban içinde tüketiciyi uyaran yeni bir ibare zorunlu hale getirilecek. Bu bileşeni içeren diş macunlarının üzerinde ürünün 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmaması gerektiği belirtilecek. Saç boyası ürünlerinin üzerinde saç boyalarının şiddetli alerjik reaksiyonlara yol açabileceğine ilişkin uyarı bulunması zorunlu hale getirilecek. Ayrıca saç boyalarının 16 yaşın altındaki kişiler için uygun olmadığı belirtilecek. Geçici kara kına dövmelerinin de saç boyalarına karşı alerji riskini artırabileceğine ilişkin uyarı ürün ambalajlarında yer alacak. Saç derisi hassas, tahriş olmuş veya hasar görmüş kişilerle yüzünde kızarıklık bulunanların saçlarını boyamaması gerektiği de ürünlerde açıkça belirtilecek. Daha önce saç boyası ya da geçici kara kına nedeniyle alerjik reaksiyon yaşayan kişilere yönelik uyarı da zorunlu hale gelecek. Kozmetik ürünlerde kullanılan bazı içeriklere yasak ve kısıtlama getirilmesine öngören yeni düzenleme hazırlanıyor. Kozmetik ürünler yönetmeliğindeki değişiklik tavsiyeyle saç spreyi, güneş kremi, nemlendirici ve fondöten gibi ürünlerde kullanılan bazı sentetik bileşenlerin piyasaya arzı sınırlandırılacak. Ürün ambalajlarında kare kodla tüketiciye daha kapsamlı bilgi sunulması planlanırken çocuklara yönelik kozmetik ürünler ve saç boyalarında da yeni uyarılar zorunlu hale gelecek. Düzenlemenin hayata geçmesiyle bazı ürünlerde içerik ve etiketleme kuralları değişecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.

0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Kamuda yapay zeka kullanımında yeni bir dönem başlıyor. 2026-2030 Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı kapsamında kamu çalışanlarına temel yapay zeka okuryazarlığı eğitimi zorunlu olacak. Her kurumda yapay zekadan sorumlu üst düzey bir yönetici görevlendirilecek. Planın ilk 12 ayında en az 10 bakanlıkta toplam 30 yapay zeka pilot projesinin başlatılması hedefleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek eğitimler öğrenme yöntemiyle verilecek. Kamu çalışanlarına yapay zekanın temel kavramlarının yanı sıra üretken yapay zeka araçlarının güvenli kullanımı, kişisel verilerin korunması, yanlış bilgi ve derin sahte içeriklere karşı farkındalıkla etik kullanım ilkeleri anlatılacak. Çalışanların yalnızca eğitimlerini tamamlayıp tamamlamadığı değil, eğitimlerindeki başarı düzeyleri de takip edilecek. Eğitimleri başarıyla tamamlayan personele seviye bazlı mikro sertifikalar verilecek. Kamudaki yapay zeka dönüşümünü yönetmek amacıyla her kurumda birim amiri ya da başkana bağlı üst düzey bir yönetici görevlendirilecek. Bu yöneticiler kurumlarındaki yapay zeka projelerini takip edecek, uygulamaların ilerleme durumunu düzenli olarak raporlayacak. Görevlendirmelerin ardından kamu kurumlarına 3 yıllık yapay zeka yol haritası hazırlamaları için 12 hafta süre verilecek. Her bakanlıkta yapay zekanın kullanabileceği alanlar belirlenecek, potansiyeli yüksek alanlarda pilot uygulamalar başlatılacak. Başarılı bulunan projelerin ise 6 ila 12 ay içinde daha geniş ölçekte kullanılması planlanıyor. Eylem planı kapsamında ilk 12 ayda en az 10 bakanlıkta toplam 30 yapay zeka pilotunun hayata geçirilmesi hedefleniyor. Dönüşümün öncelikli alanlarından biri de e-devlet olacak. Kişiselleştirilmiş hizmet yönlendirmesi, başvuruların ön kontrolü ve akıllı belge desteği gibi uygulamalar ilk etapta pilot olarak devreye alınacak. En az 5 yapay zeka destekli vatandaş hizmetinin e-devlet üzerinden pilot olarak uygulanması ve ardından yaygınlaştırılması öngörülüyor. Yapay zeka destekli kamu hizmetlerinde kişisel verilerin korunması, kararların açıklanabilir olması ve insan gözetimi temel ilkeler arasında yer alacak. Yüksek etkili yapay zeka sistemleri ise kullanıma alınmadan önce belgelendirme ve değerlendirme süreçlerinden geçirilecek. Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı kapsamında kamu çalışanlarına temel yapay zeka okuryazarlığı eğitimi zorunlu hale getirilecek. Her kurumda yapay zekadan sorumlu yönetici görevlendirilecek. İlk 12 ayda en az 10 bakanlıkta 30 pilot proje başlatılacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik Özel Röportaj.
0: Gazeteci Güçlü Özkan'ın Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında konuğu 6 Şubat depremlerinde ailesini kaybeden avukat Eren Can oldu. Yeni adli yıl açılışında Yargıtay önünde adalet taleplerini duyurmak için toplanacaklarını belirten Can, "Antakya ayağa kalkıyor diyorlar, bizim yaralarımızı sarmadan nasıl ayağa kalkıyor?" diye sordu. Avukat Eren Can, depremden bu yana 4. adli yıl açılışı olmasına rağmen adaletin halen sağlanamadığını belirterek şöyle konuştu.
2: Kahramanmaraş'ta Ezgi Apartmanı'nda Nurgül Göksu tabii, kendi tabii. enkazında
3: tam o geldi aklıma. Nurgül Hanım geldi aklıma
2: evet,
3: benim de.
2: Nurgül evet. Hanım, Nurgül abla kendi enkazına beklemese o kolon kesilme konusunu ispat edemeyecekti. Yani bu emeği evladını kaybetmiş bir anne mi vermeliydi? Yoksa kamu, elinde kamu gücünü bulunduran yargı makamları zaten bunu rensen kendiliğinden mi yapmalıydı? Bizim de temel problemimiz bu. Biz yakınlarımızı, ailelerimizi kaybettikten sonra 3 yıl 9 ay geçtikten sonra bugün halen biz adalet için mücadele veriyor olmaktan mutlu değiliz. Biz bir kenara çekilip yasımızı yaşamak istiyoruz ama ne yazık ki buna imkan verilmiyor. Örneğin iddianamesi düzenlenmeyen dosyalardan da bahsettim. Benim de kendi ailemi kaybettiğim Rana Apartmanı'nda henüz iddianame düzenlenmedi. Yani henüz bir tane duruşma dahi yapılmadı ve bu sadece bana özgü değil, Hatay Antakya'da halen birçok apartmanın iddianamesi düzenlenmedi. Bu durumu kabul edilebilir diye açıklamak mümkün değil. Bu durum kabul edilemez bir noktadır. Yani siz o yıkılan yerin yerine hiç oradaki insanlara sormadan, ailelerini kan insanlara sormadan bir inşaata başlıyorsunuz. Mesela şu an orada bir yapı yapılıyor. Biz ne yapıldığını bile bilmiyoruz. Orayla ilgili hani hak sahipliği, rezerv alan falan o mağduriyetlere hiç girmeyeceğim. Ama bunları bile hiç bilmezken oradan bir iddianame, bir dava bile açılmamış. Yani her şey oldu bittiye getiriliyor. Enkazlar kalıyor, inşaatlar yükseliyor, şehir yeniden kuruluyor, Antakya ayağa kalkıyor deniyor. Ama bizim yaralarımız sarılmadan nasıl ayağa kalkıyor ya da bizim sorumlularımız tespit edilmeden nasıl ayağa kalkıyor, bunu kabul edemiyoruz.
3: O boyutu hiç konuşulmuyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Bu davalara, bu deprem davalarına tırnak içinde kullanıyorum. Ya böyle hani ölümsüz bir trafik kazası davası muamelesi yapılıyor olması ya da öyle görülüyor olması, benim buradan görebildiğim, sizin anlattıklarınızdan ve benim tanıklıklarımdan görülen bu. Ya da işte bu süreçlerde yaşadığınızda anlattınız, siz kendi yaşadığınızda anlattınız. Mücadele gücünü kaybetmemek için ne yapıyorsunuz? Bir de onu sorayım, böyle bitirelim.
2: Yani mücadele gücünü kaybetmemek için aslında ailelerin bir arada dayanışması bizi ayakta tutuyor. Bir platform olmamız bizi ayakta tutuyor. Çünkü yakınlarını kaybeden insanlar aslında ailesi, yani evladını kaybedenle anne babasını kaybeden birbirine sarıldığında aslında birbirinin yarasına bir merhem olmaya çalışıyor. Bu şekilde ayakta kalmaya çalışıyoruz. Dayanışmayla ve birbirimizin dosyasına destek olarak birbirimizin acısını paylaşarak ve mücadele ederek.
0: Gazeteci Güçlü Özkan'ın Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında konuğu Kahramanmaraş depremlerinde ailesini kaybeden avukat Eren Can oldu. Can, haklı çıkmak değil adalete erişmek istiyoruz dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Röportaj.
4: Radyo Sputnik.

0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Türk bilim insanlarının da yer aldığı yeni bir araştırma iklim krizinin dünya üzerindeki etkilerinin yüzyılın sonuna kadar çok daha belirgin hale geleceğini ortaya koydu. Çalışmaya göre 2100 yılına kadar dünya üzerindeki kara alanlarının yaklaşık yarısı bugün bulunduğu iklim kuşağından farklı bir iklim bölgesine geçebilir. En büyük değişimin ise Avrupa'da yaşanması bekleniyor. Araştırmada dünyayı tropikal, kurak, ılıman, karasal ve kutupsal olmak üzere 5 ana iklim bölgesine ayıran Köppen-Yeager iklim sınıflandırılması temel alındı. Bilim insanlarının iklim modelleri üzerinden yaptığı hesaplamalara göre yüzyılın sonuna kadar küresel kara alanlarının %38 ila 48'inin iklim sınıfı değişebilir. Kuzey Amerika'da bu oranın %51 ila 66 arasında olması beklenirken Avrupa'da değişimin çok daha yüksek seviyelere ulaşabileceği öngörülüyor. Araştırmaya göre Avrupa'daki kara alanlarının %65 ila 91'i mevcut iklim özelliklerini kaybedebilir. Bilim insanları iklim kuşaklarının bu kadar hızlı yer değiştirmesinin yalnızca sıcaklıkları değil, ekosistemleri ve tarımsal üretimi de doğrudan etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Bitki ve hayvan türlerinin değişen sıcaklık ve yağış koşullarına uyum sağlamakta zorlanabileceği, bazı bölgelerde tarımsal üretiminde ciddi baskı altında kalabileceği belirtiliyor. Avrupa'da özellikle ılıman iklim kuşağının daha kuzeydeki soğuk bölgelere doğru genişlemesi bekleniyor. Bu değişimin yağış rejimlerinden mevsim sürelerine kadar pek çok doğal dengeyi değiştirebileceği de ifade ediliyor. Araştırmacılar sera gazı emisyonlarının azaltılmaması halinde iklim bölgelerindeki dönüşümün hızlanabileceğini ve yüzyılın sonunda bugünkünden çok farklı bir dünya iklim haritasıyla karşılaşabileceği uyarısında bulunuyor. Türk bilim insanlarının da yer aldığı araştırmaya göre 2100 yılına kadar dünya üzerindeki kara alanlarının yaklaşık yarısı iklim kuşağı değiştirebilir. En büyük dönüşümün ise Avrupa'da yaşanması bekleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üster, Girne açıklarında yaşanan gemi faciası sonrası kayıp 20 kişiden birinin naaşına ulaşıldığını duyurdu. Marmara Denizi'nde batan kuru yük gemisi ve 10 personelini arama çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan dönüşü önemli açıklamalarda bulundu. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üster, Girne açıklarında yaşanan gemi faciası sonrası aranan 20 kişiden birinin naaşına ulaşıldığını duyurdu. Üster, bulunan kişinin yaklaşık 50 yaşlarında bir erkek olduğunun değerlendirildiğini, naaşın kimlik tespiti için Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne götürüldüğünü bildirdi. Başbakan Üster, gemi faciasına ilişkin yürütülen soruşturmanın hiçbir şüpheye mahal vermeden sürdürülebilmesi amacıyla Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıtlı'yı görevden aldığını açıkladı. Geminin bulunduğu yaklaşık 550 metre derinlikte görüş şartlarında oldukça zor olduğuna işaret eden Üster, çalışmaların robotik sistemlerin ışıklarıyla gerçekleştirildiğini, arama kurtarma faaliyetlerinin gece gündüz sürdürüleceğini kaydetti.
2: Özel dalgıçlar özel cihazlarla 90 metreye inebilir. Bu 550 metrede. O yüzden arama kurtarma çalışmaları çok ağır seyrediyor. Soruşturma başlatıldı. Polisimiz bu konuda soruşturmasını bütün hızıyla devam etmektedir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nden yeni bir soruşturma için teknik anlamda bir de heyet istedik. Onlar da geldi. En kısa zamanda bu konuyu da aydınlatacağız. Burada en ufak bir ihmal ve bu konuda herhangi bir olaya sebep olan ne varsa en üst düzeyden en altına kadar da hukuk önünde hesap verir.
1: Marmara Denizi'nde Alsu isimli tankerle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu adlı kuru yük gemisi ve 10 personelini arama çalışmaları da devam ediyor. Geminin can kurtarma filikası boş vaziyette bulunurken kazadan yara almadan kurtulan Alsu tankeri bir süre arama çalışmalarına katıldıktan sonra Silivri açıklarına demirledi. Kırgızistan'da düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinin ardından yurda dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci ve Suriye sahasındaki kritik gelişmeleri değerlendirdi. Sürecin bir takvim değil, hedef meselesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, YPG-PYD'nin fesih kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Bişkek'te gerçekleştirdiği görüşmeyi de değerlendirdi. Erdoğan, bu görüşmede de özellikle Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmeleri ele alma imkanımız oldu ve çok verimliydi, çok çok samimi bir havada geçti diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki adaları silahlandırma planları da vardı. Yunanistan'a uyarıda bulunan Erdoğan bir defa Yunanistan'ın şunu artık anlaması lazım. Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur ancak kimseye de haklarını çiğnetmez dedi. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından yapılan ve Sibel Tan Çetinkaya'nın kazandığı başkan vekilliği seçimiyle ilgili İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nin verdiği yürütmeyi durdurma kararına yapılan itiraz Bölge İdare Mahkemesi'nce reddedildi. İstanbul Valiliği seçimin 5 Eylül Cuma günü tekrarlanacağını açıkladı. Kahramanmaraş'ta Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi Yeni Doğan Bakım Ünitesi'nde 26 Mayıs 2021 tarihinde tedavi gören 5 günlük bebeğe şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan hemşirenin davasına devam edildi. Hemşirenin tutukluluk haline devam kararı veren mahkeme, Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek detaylı rapor için duruşmayı 19 Ekim'e erteledi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında kayıt dışı para iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gökçek'in şüpheli sıfatıyla Cuma günü saat 16'da ifade vereceği öğrenildi. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci ve yazar, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın ilk kadın genel başkanı Şükran Soner, Şişli Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye basın, sanat ve emek camiasından çok sayıda isim katıldı. Spor. Tour of İstanbul 2026 bisiklet yarışı yarın 165 kilometrelik Silivri Çatalca parkurunda gerçekleştirilecek etapla başlayacak. Bu yılki yarışa 8 ülkeden 16 takım katılacak. Dünyanın en önemli turu Fransa bisiklet turnuğunda katılımcılarından Köklü Belçika ekibi Lotto Intermarché'de yarışta yer alacak.
0: Ekonomi.
1: Ekonominin 3 yıllık yol haritasının açıklanacağı tarih belli oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin 3 yıllık yol haritasını kapsayacak olan orta vadeli programın 6 Eylül'de açıklanacağını duyurdu. Borsa günü düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %1,25 değer kaybederek 14.050 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 29 kuruş, euro 56 lira 3 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.815, çeyrek altın 11.124, tam altın 44.296, ata altın ise 45.004 lira.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %76'larda seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'nun oldukça yoğun seyrettiğini gözlüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde de Hasta, Seyrantepe ve Maslak'ta yoğunluk var. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlere baktığımızda ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçük Yalı, Bostancı ve Altunzade, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Ataşehir ve Kavacık'ta yoğunluk gözleniyor. Haberleri sunduk. İyi akşamlar.
3: Ceyhun Bozkurt'la bölgenin kalbi bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Ceyhun Bozkurt'la bölgenin kalbi bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: 13. yargı paketinin hazırlıkları devam ediyor. Peki birçok düzenlemeyi kapsayan yeni pakette merakla beklenen gelişmeler neler? 13. yargı paketi üzerinde Adalet Bakanlığı ile parti kurmaylarının çalışmaları sürüyor. Pakette aile hukukuna ilişkin düzenlemelerle sosyal medyaya yönelik yeni tedbirleri içerecek düzenlemelerin yer alması bekleniyor. Bu kapsamda yoksulluk nafakasının süresi ve uzun yıllara yayılan boşanma davalarının daha kısa sürede sonuçlandırılması öncelikli başlıklar olarak öne çıkıyor. Nafaka konusunda Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafakayı iptal eden 4 Haziran 2026 tarihli kararının gerekçesinin beklendiği belirtiliyor. Yapılacak yeni düzenlemeyle boşanma davaları sırasında kadınlara bağlanan yoksulluk nafakasının süresiz uygulanmasının önüne geçilmesi ve sürenin belirli sınırlar içerisinde hakim tarafından tayin edilmesi öngörülüyor. Bu kapsamda 1 yıl veya daha kısa süren evliliklerde nafakanın en fazla 5 yıl, 5 yıldan uzun süren evliliklerde ise en fazla 15 yıl ödenmesi gibi alternatifler değerlendiriliyor. Pakete yönelik hazırlıkların aile hukukuna ilişkin bir diğer önemli başlığını ise uzun süren boşanma davaları oluşturuyor. AK Parti kaynakları tarafların nafaka, maddi ve manevi tazminat, mal paylaşımı ve benzeri konularda anlaşamaması nedeniyle boşanma davalarının yıllarca devam edebildiğine işaret ediyor. Taklar bu durumun taraflar arasındaki gerilimi arttırdığı ve boşanma sürecinin kendisinin yeni çatışmalara yol açabildiği değerlendirmesini yapıyor. Yeni modelde evlilik birliğinin fiilen ve ruhen sona erdiği ve eşlerin yeniden ortak hayat kurmasının mümkün olmadığı kanaatine varılması halinde mahkemenin diğer uyuşmazlıkların sonuçlanmasını beklemeden boşanmaya karar verebilmesi amaçlanıyor. Buna göre mahkeme önce evliliğin sona ermesine hükmedecek, nafaka, tazminat, mal paylaşımı ve diğer mali uyuşmazlıklara ilişkin yargılama ise ayrı şekilde devam edebilecek. Yargı paketi kapsamında üzerinde çalışılan üçüncü tek düzenleme ise sosyal medya hesaplarına ilişkin. AK Parti kaynakları sahte ve bot hesapların yalnızca hakaret ve tehdit amacıyla kullanılmadığını, yasa dışı bahis, uyuşturucuya özendirme, çocukların suça yönlendirilmesi ve müstehcen içerikler dahil birçok suç alanında da kullanıldığını belirtiyor. Bu nedenle bir suç soruşturması söz konusu olduğunda sosyal medya hesaplarının arkasındaki gerçek kişiye ulaşabilmesini sağlayacak bir doğrulama mekanizması üzerinde çalışıldığına işaret ediliyor. Bu kapsamda kullanıcıların kimliklerinin doğrulanmasına imkan sağlayacak iki adımlı doğrulama sistemi üzerinde çalışılıyor. Yargı paketi için hazırlıklar sürerken düzenlemenin aile hukuku ve sosyal medyaya ilişkin önemli değişiklikler içerisi bekleniyor. Pakette yoksulluk nafakasına süre sınırı getirilmesi ve uzun süren boşanma davalarının daha hızlı sonuçlandırılması gündemde. Nafakanın evlilik süresine göre belirli bir süreyle sınırlandırılmasına yönelik farklı formüller değerlendiriliyor. Sosyal medya tarafında ise sahte ve bot hesapların arkasındaki kişilerin tespit edilebilmesi için kimlik doğrulama mekanizması üzerinde çalışılıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Ceyhun Bozkurt'la bölgenin kalbi bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
3: 2026 YKS'de ilk bine giren adayların üniversite tercihleri belli oldu. Yükseköğretim Kurulu'nun açıkladığı verilere göre sayısal puan türünde dereceye giren öğrencilerin büyük bölümü tıp ve mühendislik programlarına yöneldi. Eşit ağırlıkta hukuk, sözelde ise tarih öne çıktı. Sayısal puan türünde ilk bine giren adaylardan 490'ı tıp, 434'ü ise mühendislik programlarına yerleşti. Mühendislik bölümleri arasında en fazla tercih edilen program elektrik elektronik mühendisliği oldu. Bu bölüme 194 aday yerleşirken bilgisayar mühendisliğine 135, elektronik ve haberleşme mühendisliğini 43 aday tercih etti. Eşit ağırlık puan türünde ise ilk 1000 içerisindeki adayların en fazla yerleştiği bölüm hukuk oldu. Hukuk programlarına 185 aday yerleşirken işletmeyi 181, iktisadı ise 171 aday kazandı. Eşit ağırlıkta derece yapan bazı öğrencilerin sayısal bölümlere yöneldiği de görüldü. Bu adaylardan 57'si tıp programlarına yerleşti. Sözel puan türünde ilk binin en çok tercih ettiği bölümse tarih oldu. Tarih programlarına 105 aday, özel eğitim öğretmenliğine 83 aday yerleşti. Sözel puan türünde ilk bine giren 83 adayın hukuk programlarını tercih etmesi de dikkat çekti. YKS tercih kılavuzuna bu yıl ilk kez giren yapay zeka odaklı programlar da yüksek başarı sıralamasındaki öğrencilerden ilgi gördü. Eşit ağırlıkta ilk 1000 içerisinden 10 aday işletme ve yapay zeka programına yerleşirken sayısal puan türünde ilk 1000'e giren 9 aday yapay zeka mühendisliğini kazandı. Felsefe ve yapay zeka ile tarih ve yapay zeka programlarına da ilk 1000 içerisinden öğrenciler yerleşti. YÖK Başkanı Erol Özvar, yeni programların daha ilk yıldan yüksek başarı sıralamasındaki öğrencilerin tercihlerinde yer bulmasının önemli olduğunu belirterek, yüksek öğretim programlarının teknolojik dönüşüm ve iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına göre şekillendirilmeye devam edeceğini söyledi. Yükseköğretim Kurulu'nun açıkladığı 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre ilk giren adayların tercihlerinde sayısalda tıp ve mühendislik, eşit ağırlıkta hukuk, sözelde ise tarih öne çıktı. Yapay zeka ve siber güvenlik programları da yüksek başarı sıralamasındaki öğrencilerden ilgi gördü. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik özel haber.

0: Ceyhun Bozkurt'la bölgenin kalbi bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde görüştüğü İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'a Moskova'nın desteğinin süreceğini söyledi. Pezeşkiyan ise iki ülkeye uygulanan yaptırımlara karşı birlikte hareket edilmesi çağrısında bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi kapsamında bir araya geldi. Kremlin tarafından aktarılan açıklamalara göre Putin, Rusya'nın İran halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirterek, Tahran'a gerekli yardımın ve temel ihtiyaç malzemelerinin sağlandığını söyledi. Putin, İran halkının ülkesinin bağımsızlığını ve ulusal çıkarlarını savunurken gösterdiği direnişi takdir ettiklerini ifade etti. Pezeşkiyan, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları, Rusya'nın Ukrayna savaşı nedeniyle karşı karşıya kaldığı ekonomik kısıtlamalara benzetti. Washington yönetimini tek taraflı davranmak ve uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlayan İran Cumhurbaşkanı, Moskova ile Tahran'ın yaptırımların etkisini azaltmak için birlikte çalışabileceğini savundu. Pezeşkiyan, Şangay İşbirliği Örgütü gibi çok taraflı yapılar üzerinden ekonomik işbirliğinin geliştirilebileceğini ve ABD'nin tek taraflı önlemlerine alternatif yollar bulunabileceğini belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi kapsamında görüştüğü İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'a Moskova'nın desteğinin süreceği mesajını verdi. Putin, İran halkının bağımsızlığını ve ulusal çıkarlarını savunma mücadelesine destek verdiklerini belirtti. Pezeşkiyan ise ABD'nin İran ve Rusya'ya yönelik yaptırımlarını eleştirerek, iki ülkenin bu yaptırımların etkisini azaltmak için birlikte hareket etmesi çağrısında bulundu. İran Cumhurbaşkanı çok taraflı yapılar üzerinden ABD'nin tek taraflı yaptırımlarına alternatif yollar geliştirilmesini istedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Ceyhun Bozkurt'la bölgenin kalbi bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
3: Türkiye'nin ilk milli elektrikli hızlı treni test sürüşlerinde saatte 250 km hıza ulaşarak kendi rekorunu geliştirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ tarafından yerli imkanlarla üretilen trenin test çalışmalarının başarıyla sürdüğünü açıkladı. Saatte 225 km işletme hızına sahip olacak trenin dinamik seyir emniyeti testleri ilk olarak Gebze Eskişehir güzergahında başladı. Eskişehir Polatlı hattında devam eden testlerde milli elektrikli hızlı tren saatte 250 km hıza çıktı. Tren daha önceki testlerde saatte 240 km hıza ulaşmıştı. Uraloğlu, testlerin farklı hız ve işletme koşullarında sürdürüldüğünü, trenin güvenli ve yüksek performansla hizmete alınabilmesi için doğrulama çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Milli elektrikli hızlı tren, alüminyum gövdeli 8 araçtan oluşuyor ve 577 yolcu kapasitesine sahip. Trende otomatik tren durdurma sistemi, tam otomatik iklimlendirme, yangın ihbar sistemi, kamera sistemleri ile işitsel ve görsel yolcu bilgilendirme sistemleri bulunuyor. Trenin kritik sistemleri arasında yer alan tren kontrol ve yönetim sistemi ile CER sistemi ise Aselsan işbirliği ile yerli olarak geliştirildi. Yolcular için yiyecek ve içecek otomatları ile mutfak bölümlerinin bulunduğu trende engelli yolcular için özel bölmeler ve tekerlekli sandalyelerin araca giriş çıkışını kolaylaştıran asansörler de yer alıyor. Milli elektrikli hızlı trenin testlerinin belirlenen program doğrultusunda devam ettiği bildirildi. Türkiye'nin ilk milli elektrikli hızlı treni test sürüşlerinde saatte 250 km hıza ulaşarak kendi hız rekorunu geliştirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik özel haber.
4: Radyo Sputnik.

0: Ceyhun Bozkurt'la bölgenin kalbi bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Yargıtay'dan milyonlarca araç sahibini ilgilendiren akaryakıt kararı geldi. Artık araçlara konulan yanlış yakıtta ana şirket de sorumlu olacak. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi akaryakıt istasyonunda araca yanlış yakıt konulması sonucu oluşan zararla ilgili önemli bir karara imza attı. Daire istasyonun bağlı olduğu dağıtıcı şirketin de tüketicinin uğradığı zarardan sorumlu olduğuna hükmetti. İzmir'de bir tüketicinin aracına akaryakıt istasyonunda yanlış yakıt konulması sonucu araçta arıza meydana geldi. Aracının onarımı için 59.401 lira ödeyen tüketici zararının karşılanması için başvuruda bulundu. Tüketici hakem heyeti tüketiciyi haklı bulurken dağıtıcı şirket karara itiraz etti. İzmir 7. Tüketici Mahkemesi de dağıtıcı şirketin değil yanlış yakıtı veren akaryakıt istasyonunun sorumlu olduğu gerekçesiyle hakem heyeti kararını kaldırdı. Adalet Bakanlığı'nın başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay ise mahkemenin kararını hukuka aykırı buldu. Yargıtay kararında yanlış yakıt verilmesinin tüketicinin araçtan beklediği faydayı ortadan kaldıran ayıplı hizmet niteliğinde olduğu belirtildi. Daire akaryakıt istasyonunun dağıtıcı şirketin bayisi olarak hizmet verdiğine dikkat çekerek tüketicinin uğradığı zarardan yalnızca bayinin sorumlu tutulamayacağını bildirdi. Kararda sağlayıcı konumundaki dağıtıcı şirketle bayinin ayıplı ve bu hizmet nedeniyle ortaya çıkan zararlardan birlikte sorumlu olduğu vurgulandı. Yargıtay ayrıca dağıtıcı şirketin hizmetin ayıplı olduğunu bilmemesinin de sorumluluğu ortadan kaldırmayacağını belirtti. Yargıtay aracına yanlış yakıt konulması nedeniyle zarar gören milyonlarca araç sahibini ilgilendiren önemli bir karara imza attı. İzmir'de bir tüketicinin 59.401 liralık onarım masrafı ile ilgili dosyada yalnızca akaryakıt istasyonunun değil bağlı olduğu dağıtıcı şirketin de sorumlu olduğuna hükmedildi. Yargıtay bayinin verdiği ayıplı hizmetten doğan zararlarda dağıtıcı şirketle bayinin birlikte sorumlu olduğunu belirtti. Daire ayrıca şirketin hizmetin ayıplı olduğunu bilmemesinin sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağına karar verdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
3: Radyo Sputnik.
1: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Ceyhun Bozkurt'la bölgenin kalbi bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
2: Sizin de başınızdan geçiyordur. Telefonlar çalıyor. Açıyorsunuz telefonları. Merhaba, işte size internet satmak istiyoruz. Hayır, benim internetim var değil, kapatıyorduk eskiden. Şimdi olay şuna döndü. Sizin telefonunuzu çalıyor. Diyorlar ki işte Serhat Ayan Bey işte o diyor şeyimi biliyor filan. Buyurun diyorum. Sizin diyor internetiniz diyor bitmek üzere diyor. Aa diyor internetiniz biterse diyor 1400 lira diyor size ayda diyor para gelecek diyor. Aman diyor bir an önce yapın diyor. Şimdi Allah Allah diyorum, kendimden şüpheye düşüyorum. Çünkü kimse ezberden o internetinin ne zaman biteceğini ya da bitmeyeceğini bilemez. Ha peki diyorum, o zaman ne yapalım filan derken böyle ya ortaya çıkan durum sizi şuna getiriyor. Diyorlar ki bu adamlar size, gel benden bir an önce internet al ve bu da bir kandırmaca aslında. Neden kandırmaca? Çünkü sizin zaten taahhütlü bir hesabınız var. İşte atıyorum 600 liradan bir şey yapmışsınız, adamlar size 800 liraya taahhütünüz bitmeden internet satmaya çalışıyor. Sizi bayağı bildiğiniz kandırıyorlar yani. Ben buna çok sinirleniyorum gerçekten de. Beni aradıklarında onları hak ettikleri, hatta çoğu spekülatif sözlerle onları kovalıyorum kendimden ama... Şimdi 1, 2, 5 tamam, sizin de başınıza geliyordur her zaman. Hatta ben programdayken de beni çok sık arıyorlar. Bir gün programı alacağım onları, canlı yayını alacağım kısmetse. Ya bu, ben bunlardan bıktım.
0: Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te.
1: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayan'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
3: Garilero, yani orta üçlünün bağlantısını sağlayan denge oyuncusu. Garilero, İspanyolca kökenli bir terimdir. Anlamı kanal oyuncusu olarak çevrilebilir. Ancak kastedilen klasik bir kanat oyuncusu değildir. Bu rol, orta sahadaki üçlü düzenin iki kenarında, yani iç orta saha pozisyonlarında oynayan bir oyuncuyu tanımlar. Garilero, yani orta üçlünün bağlantısını sağlayan denge oyuncusu, topu alır, döndürür, yön değiştirir ama fazla ileri çıkmaz. Gösterişli değildir ama sahadaki yapıyı ayakta tutar. Garilero'nun temel görevi orta sahanın merkezinde oynayan oyun kurucuyla savunma önündeki koruyucu oyuncu arasında bir bağlantı kurmaktır. Aynı zamanda iki kanatla merkez arasındaki boşlukları doldurur. Takım topa sahipken pas istasyonu olur, top rakibe geçtiğinde ise geçişleri keser. Kısacası o bir denge adamıdır. Takım boyunu kısa tutar, hatlar arasında kopukluk oluşmasını engeller. Bu oyuncu özellikle 4-1-2-1-2 Diamond dizilişinde ve 3-5-2 sisteminde çok işlevseldir. Çünkü bu sistemlerde genellikle kanatlarda oynayan oyuncular içe kat eder ya da savunma ağırlıklı olur. Garilero ise hem merkezden kanada yardım eder hem hücumdan savunmaya geçişte sarkar. Yani hem yatay hem dikey düzlemde oyunun akışını kontrol altında tutar. Fiziksel olarak bir Garilero'nun yüksek kondisyonu alan kaplama becerisi, pozisyon bilgisi ve sahada oynamaya yatkınlığı olmalıdır. Bu rolü üstlenen oyuncular genellikle süslü driplingler yapmazlar, uzaktan şutlarla parlamazlar. Onlar doğru zamanda doğru pası atan, baskı geldiğinde topu basit şekilde dolaştıran, gerektiğinde faul yapıp oyunu kesen ve takımın bloklar halinde hareket etmesini sağlayan oyunculardır. Bu rolü mükemmel şekilde oynayan oyunculardan biri Andres Iniesta'dır. Her ne kadar yaratıcı yönüyle tanınsa da özellikle İspanya milli takımı ve Barcelona'daki zaman zaman Garilero rolüne kaydığı görülür. Oyun kurucu değilken bile oyunun merkezinde, kanada yakın bölgelerde çok etkili pas bağlantıları yapar, topu tutar ve rakibi bozar. Günümüzden bir örnek olarak Toni Kroos'u da verebiliriz. Real Madrid'de bazen orta sahanın sol içinde oynar. Modric'le beraber Garilero rolünü dönüşümlü üstlenirler. Kroos geniş alanları değil dar ama kritik bölgeleri kontrol altında tutar. pas isabeti yüksektir, rakip baskısını kolay atlatır. Hücumu başlatmaz ama başlatacak oyuncuya topu en doğru şekilde ulaştırır. Bu rolü Türkiye'de tam anlamıyla uygulayan oyuncu çok yok ama zaman zaman Selçuk İnan bu role yakın işler yaptı. Hücumun direkt parçası değilken bile oyunu yönlendiren, oyunun sol-sağ bağlantısını sağlayan bir yapıdaydı. Günümüzde ise Gedson Fernandes Beşiktaş'ta çift yönlü oynarken zaman zaman Garilero gibi bir tampon bölge oyuncusuna dönüşüyor. Hem pres yapıyor hem pas bağlantısını sağlıyor. Peki bu oyuncuların avantajı ve dezavantajları nelerdir? Avantajları, takımın dengesini bozmadan oyunun her iki yönüne katkı sağlar. Bloklar arasındaki boşlukları doldurur, presi kırmak için sade ama etkili paslarla topun kontrolünü korur. Tabii dezavantajları da vardır. Eğer takımın geri kalanı da pasifse, Garilero fazla geride kalabilir ve hücumda katkısı azalabilir. Aynı zamanda bu oyuncunun görev alanı çok geniştir. Bu da yorgunluk ve pozisyon kaçırma riskini artırır. Disiplinsiz bir Garilero takımın tüm yapısını sarsabilir. Sonuç olarak Garilero sahadaki gizli sistem mühendisidir. Ne çok öne çıkar ne tamamen savunmada kalır. Onun varlığı oyunun akışını yumuşatır. Takımın şeklinin bozulmamasını sağlar. O modern futbolun sessiz ama vazgeçilmez isir. Eğer takımın orta sahasına doğru bir Garilero varsa hem hücum hem savunma arasında görünmez bir köprü kurulmuş demektir. Takımın mühendisi olarak tabir edebileceğimiz Garilero bugün futbolun ansiklopedisinin sayfalarındaydı. Yeni sayfalarda görüşmek üzere.
1: Futbolun ansiklopedisi.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
4: Radyo Sputnik.

0: Ceyhun Bozkurt'la bölgenin kalbi bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
1: Bunu biliyor muydunuz? Tsunami dalgaları saatte 800 kilometre hızla, yani yaklaşık olarak bir jet uçağıyla aynı hızda hareket edebilir. Örneğin 1960'ta Şili'de gerçekleşen 9,5 büyüklüğündeki deprem sonrası oluşan tsunami dalgaları 16.800 kilometre uzaktaki Japonya'ya 24 saatte ulaşmıştı. Suyun derinliği arttıkça tsunami dalgasının hızı da artar. Bunu biliyor muydunuz?
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Çocuklarda konuşma gecikmesinde kritik işaretler. Çocuklarda dil ve konuşma gelişiminin farklı hızlarda ilerleyebildiği, ancak bazı gecikmelerin altta yatan farklı durumların göstergesi olabileceği belirtildi. Çocuk nörolojisi uzmanı Profesör Doktor Dilara Füsun İçağısıoğlu, çocukların konuşma gelişiminin yalnızca kullandıkları kelime sayısıyla değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, sosyal iletişim ve beden dilinin de dikkate alınması gerektiğini söyledi. Çocuğun gelişiminde kullandığı kelimelerin yanı sıra çevresiyle kurduğu iletişimin de önemli olduğunu belirten İçağısıoğlu, bazı belirtilerin daha yakından değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Profesör Doktor İçağısıoğlu, göz teması kurmama, seslere tepki vermeme, isteklerini yalnızca işaret ederek anlatma ve iletişim kurma isteğinin zayıf olmasının dikkat edilmesi gereken durumlar arasında bulunduğunu belirtti. Çocuğun sosyalleşme isteğinin yanı sıra jest ve mimikleri, motor becerileri ve yetişkinlerle kurduğu ilişkinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini aktaran İçağısıoğlu, bu tür belirtiler görüldüğünde ailelerin çocuk nörolojisi uzmanına başvurmasının önem taşıdığını söyledi. Profesör Doktor İçağısıoğlu, dil ve konuşma gelişiminin çocuğun ilk aylarından itibaren takip edilebileceğini belirterek yaş dönemlerine göre beklenen bazı becerileri şöyle sıraladı. İlk aylarda anlamlı gülümseme ve göz teması gibi temel iletişim becerilerinin başlaması bekleniyor. İlerleyen aylarda heceleme ve çevreye yönelik anlamlı ses çıkarımları görülüyor. 1 yaş civarında en az 1-2 anlamlı kelimenin kullanılması bekleniyor. 2 yaş civarında ise kelime haznesinin genişlemesi ve 2 kelimelik basit cümlelerin kurulması öngörülüyor. Ailelerin çocuklarıyla nitelikli zaman geçirmesi ve kitap okuması gerektiğini ifade eden Profesör Doktor İçağısıoğlu, ekran kullanımının da kesinlikle sınırlandırılması gerektiğini söyledi. Uzmanlar çocukların dil ve konuşma gelişiminin kelime haznesiyle sınırlı değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Göz teması, seslere tepki ve sosyal iletişimdeki farklılıkların gelişimsel gecikmeler açısından önemli ipuçları taşıdığı belirtilirken, erken değerlendirme ve ekran süresinin sınırlandırılması öneriliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Dünyanın yaklaşık 2900 kilometre derinliğinde bulunan ve katı mantonun sıvı dış çekirdekte buluştuğu çekirdek manto sınırı, gezegenin en ulaşılmaz bölgeleri arasında yer alıyor. Bu bölgelere doğrudan ulaşamayan bilim insanları, dünyanın iç yapısını incelemek için depremler sırasında oluşan sismik dalgalardan yararlanıyor. Science Alert'ın aktardığına göre, Journal of Geophysical Research Solid Earth dergisinde yayımlanan araştırmada, Çin Bilimler Akademisi'nden bilim insanları, 1990 ile 2024 yılları arasında meydana gelen yaklaşık 5000 depremden elde edilen 2 milyondan fazla sismik kaydı makine öğrenmesi yöntemiyle inceledi. Araştırmada yaklaşık 175 bin zayıf sismik sinyal belirlendi. Elde edilen veriler, çekirdek manto sınırına yakın bazı bölgelerde daha önce yeterince incelenmemiş, küçük ölçü sıra dışı yapıların bulunabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları araştırmada PKP öncüleri olarak adlandırılan özel sismik dalgalara odaklandı. Depremle ortaya çıkan sismik dalgalar, dünyanın içinden geçerken çekirdek manto sınırı çevresindeki malzemelerin yapısında bulunan küçük farklılıklarla etkileşime girebiliyor. Bu etkileşim sonucunda dalgalar saçılarak ana dalgalardan farklı yollar izleyebiliyor. Ana sismik sinyalden kısa süre önce kaydedilen zayıf PKP dalgalarının geliş zamanları da dünyanın derinliklerindeki sıra dışı yapıların yerinin belirlenmesine yardımcı olabiliyor. Ancak söz konusu sinyallerin son derece zayıf olması, milyonlarca kayıt arasında tespit edilmelerini güçleştiriyor. Araştırmacılar bu nedenle derin öğrenme tabanlı bir sistem geliştirdi. Sistem, sismik kayıtları önce kalite açısından sınıflandırdı, ardından kayıtlarda PKP öncü sinyallerinin bulunup bulunmadığını belirledi. Yapay zekanın elde ettiği sonuçlar, bilim insanları tarafından manuel olarak da kontrol edildi. Hatalar düzeltilerek veriler yeniden modele aktarıldı. Yapılan analiz sonucunda 174.929 yüksek kaliteli PKP öncü sinyali tespit edildi. Araştırmacılar, ulaşılan sinyal sayısının önceki çalışmaların tamamında belirlenen benzer sinyallerin yaklaşık 10 katı olduğunu belirtti. Daha fazla verinin incelenmesi, daha önce birbirinden bağımsız ve rastlantısal görülen bazı derin yapıların aslında daha geniş ve kesintisiz bölgelerin parçaları olabileceğini gösterdi. Araştırmacılar, özellikle yüksek enlemli Avrasya, Orta Asya ve Güney Atlantik'in altında bulunan 6 bölgenin daha ayrıntılı araştırılması gerektiğine dikkati çekti. Dünyanın derinliklerinde belirlenen yapıların nasıl oluştuğu konusundaysa bilim insanlarının henüz kesin bir yanıtı bulunmuyor. Olasılıklardan biri, tektonik plakaların dalma-batma süreçleri sırasında yüzeyden derinlere taşınan malzemelerin çekirdek manto sınırında birikmiş olması. Önceki araştırmalar, derin mantoda kıtasal ve okyanusal kabuk parçalarının, tortulların ve dünyanın ilk dönemlerinden kalan ilkel manto malzemelerinin bulunabileceğini

0: kayalıkları, yerel erime bölgeleri, mineral dönüşümleri ve mantonun derinliklerindeki büyük yapılarla etkileşimlerin birleşimi sonucunda oluşan termokimyasal yığınlar olabileceğini değerlendiriyor. Bununla birlikte araştırma ekibi söz konusu yapıların kökeni hakkında kesin bir sonuca ulaşmak için henüz erken olduğunu vurguluyor. Çekirdek manto sınırındaki farklı yapıların incelenmesi yalnızca dünyanın geçmişinin anlaşılması açısından önem taşımıyor. Bu bölgelerde bulunan malzemelerin özellikleri, mantonun hareketleri ve sıcak magmanın yüzeye doğru ilerleme biçimi üzerinde etkili olabiliyor. Elde edilen verilerin uzun vadede volkanik faaliyetlerin, tektonik plakaların gelişiminin ve dünyanın manyetik alanındaki bazı değişimlerin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayabileceği belirtiliyor. Araştırmacılar, oluşturulan veri setinin genişletilmesiyle dünyanın en alt manto katmanına ilişkin çok daha ayrıntılı modeller oluşturulabileceğini ifade ediyor. Bilim insanları 35 yılı aşkın sürede kaydedilen 2 milyondan fazla sismik veriyi yapay zeka ile inceleyerek çekirdek manto sınırına yakın bölgelerde daha önce ayrıntılı şekilde belgelenmemiş 6 alan tespit etti. Bulgular dünyanın derin iç yapısının düşünülenden daha karmaşık olabileceğine işaret ediyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Şu anda Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: worry about it.
1: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye merkezli oyun geliştiricilerin küresel pazardan elde ettiği oyun içi satın alma geliri son yıllarda hızlı biçimde arttı. 2020'de 504 milyon dolar olan gelir 2025 sonunda 2.76 milyar doların üzerine çıkarken Türkiye'nin dünya mobil oyun pazarındaki payı da %5'e yükseldi. Türk mobil oyun şirketleri küresel pazardaki ağırlığını arttırıyor. Son 6 yılda oyun içi satın almalardan elde edilen gelir yaklaşık %450 büyürken Türkiye'nin küresel mobil oyun gelirlerinden aldığı pay %1'den %5'e çıktı. Türkiye içindeki mobil oyun gelirleri geçen yıl %6 artarak 347 milyon dolara ulaştı. Buna karşılık indirme sayısı %4 düşüşle 1.8 milyara geriledi. Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre Türk geliştiricilerin kazançlarında bulmaca oyunları açık ara öne çıktı. Bu tür oyunlar toplam gelirin %96,9'unu oluşturdu. Türkiye'de 1 milyar doların üzerinde değerlemeye ulaşan 8 teknoloji şirketinden 3'ü oyun sektöründe faaliyet gösteriyor. Peak Games, Dream Games ve Loom Games bu grupta yer alırken Turcorn adayı 43 şirketin 7'si de oyun şirketlerinden oluşuyor. Dream Games'in Royal Match ve Royal Kingdom oyunlarının toplam oyun içi satın alma geliri 5.2 milyar doları, Peak Games'in Toy Blood ve Toon Blast gelirleri ise 3.4 milyar doları geçti. Loom Games'in Pixel Flow oyununda da 77 milyon doların üzerinde gelir elde edildi. Türkiye merkezli oyun geliştiricilerinin küresel pazardaki yükselişi sürüyor. Türk oyun şirketlerinin oyun içi satın almalardan elde ettiği gelir 2020'de 504 milyon dolardan 2025'te 2.76 milyar doların üzerine çıkarak yaklaşık %450 arttı. Türkiye'nin küresel mobil oyun gelirlerinden aldığı payda %1'den %5'e yükseldi. Dream Games ve Peak Games'in oyunları milyarlarca dolarlık gelir elde ederken Türkiye'deki oyun sektöründe oyunları öne çıktı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Unchain my heart, cause you don't care.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Çatalhöyük. Doğu Höyük'ün terk edilmesinde iklim değişikliğinden ziyade uzun yıllar boyunca sürdürülen yoğun tarım faaliyetlerinin oluşturduğu içsel baskıların etkili olmuş olabileceği belirtildi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Neriman Erdem, Bülent Arıkan ve Kemal Koçaklı tarafından yürütülen çalışmada Çatalhöyük Doğu Höyük'te yaklaşık 1000 yıl boyunca sürdürülen tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle peyzajın zaman içerisindeki değişimi incelendi. Etmen tabanlı modelleme yöntemiyle hane halkları gibi bağımsız birimlerin aldıkları kararlar, bu kararların çevreyle etkileşimi ve zaman içerisinde ortaya çıkan toplumsal sonuçlar bilgisayar ortamında simüle edildi. Araştırmacılar bu yöntemle günümüzden önce 9100 ile 8100 yılları arasındaki dönemde tarımsal faaliyetlerin, arazi kullanımının ve çevresel etkilerin toplumun sonraki tercihlerine yönelik kısıtlamalarını değerlendirdi. Simülasyon sonuçları, yoğun tarım faaliyetlerinin kalabalık nüfusu besleme konusunda başarılı olduğunu, ancak uzun vadede topluluğun hareket alanını daralttığını gösterdi. Araştırmacılara göre hayvancılık ya da karma geçim gibi alternatif üretim biçimleri, Çatalhöyük Doğu Höyük'te ulaşılan yüksek nüfusu sürdürebilecek kapasitede değildi. Bu nedenle topluluk giderek yoğun tarıma daha fazla bağımlı hale geldi. Kısa vadede başarılı olan bu üretim biçimi, zaman içerisinde ekolojik maliyetlerin artmasına ve sistemin esnekliğinin azalmasına yol açtı. Yoğun tarım sonucunda bitki örtüsünün azalması ve yağış kaynaklı toprak erozyonunun hızlanması toprağın verimliliğini düşürdü. Toprağa verimsiz hale gelen hane halkları ise yeni tarım alanları oluşturmak amacıyla yer değiştirmek zorunda kaldı. Ara ve değiştir olarak tanımlanan bu davranış, peyzajın daha fazla parçalanmasına ve çevresel istikrarsızlığın artmasına neden oldu. Araştırmacılar, erozyonun büyük ölçüde iklim gibi dışsal faktörlerin etkisiyle ortaya çıktığını, buna karşın peyzajın parçalanmasının hane halklarının arazi kullanım kararlarından kaynaklanan içsel bir süreç olduğunu belirtti. Çalışma, Çatalhöyük Doğu Höyük'ün terk edilerek Kalkolitik döneme ait Çatalhöyük Batı Höyük'e geçilmesinin ani bir çöküşten çok bilinçli bir mekansal yeniden yapılanma olabileceğini işaret ediyor. İki yerleşim coğrafi olarak birbirine yakın olsa da aralarından geçen Çarşamba Nehri'nin çok kollu ve örgülü yapısının günlük faaliyetler açısından lojistik bir engel oluşturduğu belirtildi. Doğu Höyük çevresindeki toprakların yüzyıllar süren tarım faaliyetleri ve atık birikimi nedeniyle yıpranmasının ardından, nehrin karşı tarafındaki daha az kullanılmış alanlara geçişin topluluk için yeni bir başlangıç anlamına gelmiş olabileceği değerlendirildi. Geç dönemde tarımla uğraşan nüfusun istikrarsız ve çift tepeli bir dağılıma ayrılması da karmaşık sistemlerde kritik bir dönüşümün erken işaretlerinden biri olarak yorumlandı. Araştırmacılar, günümüzden önce 8200 civarında yaşanan iklim şokunun tek başına topluluğun yıkmasına neden olmadığını belirtti. Bununla birlikte, yüzyıllar boyunca sürdürülen tarım faaliyetleri nedeniyle hassaslaşan ve çevresel değişimlere karşı dayanıklılığı azalan topluluk üzerinde bu iklim olayının yıkıcı bir kronik baskı yaratmış olabileceği ifade edildi. Yeni bir bilgisayar simülasyonu, Çatalhöyük Doğu Höyük'ün terk edilmesinin tek bir iklim olayından kaynaklanmadığını ortaya koydu. Araştırmaya göre yoğun tarımın yüzyıllar boyunca oluşturduğu çevresel baskılar, topluluğu giderek daha az seçeneğe sahip olduğu bir katılık tuzağına sürüklemiş olabilir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Uzmanlardan okul çantası uyarısı ağır yük sırt ve boyun ağrısına yol açabilir. Okul çağındaki çocukların ağır ve yanlış taşıdığı çantaların sırt, bel, boyun ve omuz ağrılarına neden olabileceği belirtildi. Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doçent Doktor Necdet Demir, yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde ailelere okul çantalarının kullanımı konusunda uyarılarda bulundu. Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Demir, özellikle büyüme çağındaki çocuklarda çantanın ağırlığı kadar doğru şekilde taşınmasında önem taşıdığını ifade etti. Ağır çantaların uzun süre taşınmasının kas iskelet sistemi üzerinde gereksiz yük oluşturabileceğine dikkati çeken Demir, çocuğun çantayı taşırken öne doğru eğilmesinin, omuzlarını yukarı kaldırmasının veya yürüyüşünün değişmesinin çantanın ağır olduğuna işaret edileceğini belirtti. Doçent Doktor Necdet Demir, ağır yükü dengelemeye çalışan çocukların vücut pozisyonlarını değiştirebildiğini aktararak, özellikle tek omuzda taşınan çantalarda yükün vücudun bir tarafına daha fazla binebildiğini söyledi. Buna göre bu durum gün içerisinde sırt, bel, boyun ve omuz bölgelerinde ağrıyla kas yorgunluğuna yol açabiliyor. Demir, çocuğun çantasını taşımakta zorlanması veya sık sık omuz ve sırt ağrısından şikayet etmesi halinde çanta ağırlığının kontrol edilmesi gerektiğini ve çanta büyüklüğünün çocuğun vücut yapısına uygun olması gerektiğini belirtti. Çanta askılarının geniş ve mümkünse destekli olması gerektiğini ifade eden Doçent Doktor Necdet Demir, çantanın sırta yakın duracak şekilde ayarlanması gerektiğini söyledi. Doktor Demir, çantanın dizler bükülerek veya büyük vücuda yakın tutulacak şekilde kaldırılmasını önerdi. Çanta çıkarıldıktan sonra da devam eden sırt, bel, boyun veya omuz ağrılarının göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Demir, özellikle ağrının sürekli hale gelmesi veya günlük aktiviteleri etkilemesi durumunda değerlendirme yapılması gerektiğini ifade etti. Uzman isim, ailelere çocuklarının yaşına ve vücut yapısına uygun çanta seçmeleri, gereksiz kitap ve malzemeleri her gün çantadan çıkarmaları, çantayı iki omuz askısıyla taşıtmaları ve ağır eşyaları sırt bölgesine yakın yerleştirmeleri önerisinde bulundu. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doçent Doktor Necdet Demir, okul çağındaki çocukların ağır ve yanlış şekilde taşıdığı çantaların sırt, bel, boyun ve omuz ağrılarına neden olabileceğini belirterek, çantaların iki omuzla ve sırta yakın taşınması gerektiğini söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatıyor ve anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
1: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 2 Eylül 2026 günlerden çarşamba, hafta ortasındayız. Dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Oldukça yoğun bir gündem, dünya gündemi. Yani yaz aylarında da aslında çok da hafif bir gündem yoktu ama tabii Eylül ayı ile birlikte bizim dış politika, uluslararası ilişkiler, yaz tatilleri yavaş yavaş biterken hareketleniyor tabii ortam. Artık Eylül sonlarına doğru zaten BM Genel Kurulu çalışmaları da başlayacak. Ama tabii biz 28 Şubat'tan beri özellikle Amerika ve İsrail'in İran'a müzakereler devam ederken yaptıkları saldırının sonuçları, bütün dünyada aynı şekilde Ukrayna krizi, bütün bunlarla iştigal ediyoruz. Gündemimizin büyük bir kısmını da kaplıyor efendim. Maalesef barıştan bahsedemiyoruz, her yerde gerilim var. Dün akşam saatlerinden, yani bir gün önce Amerika İran'ı vurmadı. Daha çok mali olarak, mali saldırı, mali hücum, D-Day diye planlar açıklanmıştı. Ama dün üstü saatinde ben ekseni bitirdim. İşte saat 7 miydi, 6 mıydı hatırlamıyorum. Akşam saatlerinde Amerika'nın İran'ın güneyine yönelik ağır saldırıları geldi. Maalesef yine sivil katliam söz konusu, çocukların öldüğü, özellikle bir düğün evinin hedef alındığını görüyorum. Amerika'dan tık yok bu arada, İran'dan çok öfkeli açıklamalar var, aktaracağım. Tabii İranlılar Trump'ın ikazlarına rağmen, uyarılarına rağmen misilleme yaptılar bölgedeki Amerikan üslerine. Dolayısıyla da yine bir İran gündemimiz hiç eksik olmuyor, daha doğrusu yine var. Trump ayaklanma çağrısı yapıyor. Bu koşullarda bir de İran'ın ayaklanmasını beklemeleri enteresan. Tabii ki aynı şekilde Hürmüz Boğazı'nı, mayınları temizledik, açık diyorlar ama orada patır patır tankerler havaya uçuyor, mayınlara çarpıyorlar. Yani Batıların bu herhalde hegemonyalarının sona ermesinde en etkili mesele yalanları olacak. Seri yalancılık halindeler. Tabii Trump yönetimi bunu gizleyemiyor, saklayamıyor. Bu arada Amerika'nın şu meşhur intihar gemisi denen, artık adı ona çıktı, USS Abraham Lincoln uçak gemisi eve giderken Tayland'a demirledi. Bayağı da kötü gözüküyor uçak gemisinin fotoğraflardan görünümü. Tayland maalesef tabii fuhuş endüstrisiyle öne çıkan bir yer. Denizciler sahaya çıkacak, fuhuş ve bir takım alarmlar verilmiş durumda, aktarmaya çalışacağım. Tabii İsrail'in saldırıları da devam ediyor. Dün, aslında yarın daha detaylı bakacağız konuğumla. Fakat bugünden notlarım var çünkü Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi Bişkek'te tamamlandı artık. Deklarasyonu size özetlemiştim. Bence önemli vurguları var bu deklarasyonun. Önemli mesajlar barındırıyor. Özellikle Rusya ve Çin'in liderlerinin verdiği mesajlar tabii önemli. Hemen ardından tabii Xi Jinping Mısır'a geçti. 10 yıl sonra ilk defa bir Mısır ziyareti var. Putin Vladivostok'a geçti. Doğu Ekonomi Forumu var. Orada da bir Avrasya coğrafyasının kalbi atıyor diyebiliriz. Asya'ya da bak lazım elbette. Aynı zamanda da bir yandan üçlü zirve tartışmaları, yani Trump, Putin, Xi şeklinde APEC zirvesi yapılacak. O vesileyle Çin'de yapılacak bu arada. Amerika'da G20 Maliye Bakanları toplantısı, dün biraz bahsetmiştim. Çünkü Rusya Maliye Bakanı Siryanov'un katıldığı netleşti. Bugün Scott Bessent'ın videoları da yavaş yavaş yansıyor. Almanya Maliye Bakanı çok öfkelenmiş anlaşılan. Çok enteresan, acayip işler. Fakat Fakat tabii Scott Bessent'ın Rusya Maliye Bakanı ile görüşmesiyle ilgili de tabii Batı medyası da farklı bir biçimde kodlanmış. Haberler eksik değil. Dün tabii bütün bu küresel meseleleri konuşurken akşam saatlerinde Zelenski'nin şikayetleri arka arkaya gelmeye başladı. 40 günlük Rusya'ya açtığı savaş Ukrayna için faciayla sonuçlanmışken Avrupa liderleri tatil yapmakla itham etti. Hemen ardından sivil havacılık tehdidi savurdu. Bunu Batı medyası uyarı şeklinde veriyor. Artık tabii dünyada hiçbir kural kalmadı. Malum toplumsal ilişkilerde, siyasette, ekonomide olduğu gibi askeri kapışmalarda da kurallar vardır ya da vardı diyelim. İhlal edilse bile teamül oluşturmuş kurallar. Artık maalesef öyle bir dünyaya girdik ki o kuralları anan yok. Zelenski de çıkıp Rusya'ya uçacak olan uçuş yapan, tabii burada hemen T'ye aklımıza geliyor, sivil uçakları tehdit etti. Gerçekten çarpıcı bir açıklama, artık ne denir bilemiyorum. Tabii Rusya'dan hemen tepkiler geldi. Hemen arkasından çok koordineli olduğu anlaşılıyor Avrupalıların tepkileri. Aslında bir ay oldu neredeyse. Ağustos başlarında Almanya'da Leipzig'te bir İHA vakası üzerinden Rusya'ya yönelik ithamlar geldi arka arkaya. Çok manidar bir zamanlama aslına bakarsanız. Bütün bunlar sanki senaryo verilmiş ve ona göre hareket ediliyormuş izlenimi yaratıyor. Tabii Almanya'nın ithamları, Rusya'nın yanıtları, devlet başkanı Vladimir Putin de Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinden Vladivostok'a geçerken bir basın toplantısıyla Rusya'nın genel anlamda son gelişmeler dahil tutumunu açıklayan sorulara yanıt verdi. Bunları da aktaracağım tabii sizlere. Gördüğünüz gibi dünyada gidişat çok iyi değil. Biz bugün tabii Amerika'nın İran'ı soluksuz bırakma, rejim değişikliği çağrılarını tekrarlayarak yaptığı saldırıları, bir türlü geri dönülmeyen mutabakat tabii İran içerisinde de tartışmalara yol açıyor. Özellikle Bişkek'teki zirveye katılan Pezeşkiyan mutabakata dönmeye hazır olduklarını açıkça söylemişti. Her ne kadar dış politika dosyasından sorumlu olmasa da bugün biraz İran'a, Trump'ın sürekli hedefindeki İran'a bakacağız. İran Çalışmaları Merkezi ve Milli Savunma Üniversitesi'nden Sayın Oral Toğa konuğum olacak programın son bölümünde. Epeydir konuşmamıştık. İran'ı iyi bilen isimlerden birisi. Bu işler nereye gidiyor değerlendirmelerini alacağız. Evet, başlamadan hatırlatalım. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında internet üzerinden Sputnik Türkiye'nin web sitesi, sağ üst köşede kulaklık sembolünü tıklamanız yeterli. Telegram hesabına katılmanız yahut X üzerinden de ekseni dinleyebilirsiniz diye hatırlatalım ve başlayalım.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet, artık hep gündemimizi eşkil ediyor ama işgal ediyor ama İran, Amerika ile başlayacağım. Çünkü tam da dünü İran'ın sakin geçirdiği bir gün önce, çünkü Amerikalılar yine Larak Adası'na saldırmışlardı, devrim muhafızları tesislerine. Ondan önce geçen haftadan beri Hürmüz açık, Hürmüz bizim, zaten Amerikan toprağı ilan etti Donald Trump. Hem de mayınların hepsini temizledik demişti. Hem Trump dedi, hem CENTCOM komutanı videoyla ilan etti, başarılı operasyon yaptık diye. Pek doğru gözüküyor doğrusunu söylemek gerekirse. Ama Scott Bessent'ın değerlendirmelerini konuşuyorduk. G20 nedeniyle aynı zamanda devrim muhafızları ordusuyla iş yapan herkesi boğacağız, bankacılık yaptırımları duyurabiliriz dedi. D-Day zaten açıkladı, dolayısıyla daha ne yapacaklar başka da bilmiyorum. Bu ikinci yaptırımları Çin'e, Türkiye'ye nasıl uygulayacakları zaten meçhul ama herkes kim olduğunuzu bilmeli deyip böyle tehditler sarıyor. Ya bizdensiniz ya onlardan gibi bir yine bildik Amerikan tavrı. Dolayısıyla mali saldırıyı herkes düşünürken Birdenbire tabii Amerikan ordusu, donanması ve Körfez'deki güçler İran'ın güney hattına saldırdı. Bender Abbas, Keşf, Cabahar, Minap, Sirik, Konarak, Kask patlama haberleri gelmeye başladı. CENTCOM'da açıklama yaptı. Amerikan askerlerine son saldırı girişiminin ardından dedi. Aslında İranlar saldırıya uğradıkları için misilleme yapmışlardı ve tabii ki Amerikan hedefleri vurmuşlardı. Mayınlarla ilgili de İran'ın bir takım mayın döşemelere kalktığı, yani mayınlar kaldırılmış da bir daha döşeniyormuş gibi bir anlatı da var. Ben hiç çözemedim bu mayın işini, çünkü ortada kaldırılmış bir mayın gözükmüyor. Ve artık tabii ki eskiden olsa, bilmiyorum hala Amerika'dan yapılan açıklamaların doğru olduğunu düşüneniniz kaldı mı? Çünkü çok fazla yalan var. Neyse, ama tabii ki kendi kamuoylarına bunu oynuyorlar. Onlar kendilerini iyi olarak görüyorlar, başkalarını kötü olarak ad ediyorlar. Yani hiç kimseden farkları yok tabii ki. Ve tabii savaş uçakları, SİHA'lar, Tomahawk sistemleri, hatta İran medyasının iddiasına bakılırsa Bahreyn'den, Kuveyt'ten HIMARS ve ATAKAM sistemleriyle, bunlar eski sistemler aslında ama hala tabii ki sivillerin katledilmesinde her yerde rol oynayabiliyorlar. Haberler geldi. Efendim, hatta Amerikalı yetkililer saldırı sayısını 100'e ulaşabilir diye duyurdular. Bir balık tozu fabrikası, havaalanı, sivil havaalanı, ilk gelen haberler bu yöndeydi. Bugün itibariyle en az 18 kişinin hayatını yitirdiği ve işte bu arada 15'ten fazlası çocuk, 68 sivil yaralandı. 4 yaşında bir çocuk dahil ölenler, belki daha fazladır çocukların sayısı. Çünkü galiba bir düğün var Sirik ilçesinde. Bunun görüntülerini de yayınladılar. Kuhestek kentinde bir düğün evi. Saldırılardan biri oraya yapılmış, tedavi altında olanlar var. Füze parçalarının görüntüleri yayınlandı, acılı İranlıları görmek mümkün. Başka noktalarda da öldürülenler var, ya hepsi 18 kişi burada Amerika saldırılarında öldürülmüş değil. Ama tabii Amerikalılar sanki, yani ıslıkçı olarak gökyüzüne bakıyorlar elbette. Trump bütün bu saldırı başladığında beklenen büyük saldırı anı bu değil dedi. Bittiğinde İran İslam Cumhuriyeti'nden geriye hiçbir şey kalmayacak diye de ayrıca tehdit etti. Boğaz'daki deniz mayınlarını eklemeye yönelik başarısız girişim. Hiç mayın yoktu. Yani biz temizledik, İranlılar yeniden koyuyorlar onun için diye bir gerekçelendirme. Hepsi başarıyla halledildi. Tehditleri ve tekrar ederse, yani İranlar misilleme yapıp yanıt verirlerse, o zaman tamamen yok olacaklar. İşte zaten bir kağıt parçası, bir anlaşma yazılı, bunun hiçbir değeri yok gibi Trump'ın açıklamaları var. Tabii Amerika, bölgedeki Amerikalılara hemen Dışişleri Bakanlığı uyarı da yayınladı. Tehlikeli düzeyde teyakkuzda olma uyarısı. Yani hakikaten Trump'ın bu imha etme tehditlerinin sonu gelmiyor. Devrim muhafızları tabii pişman olacaksınız diye açıklama yaptılar. Bölgedeki Amerikan üsleri ve çıkarlarına misilleme, Birleşik Arap Emirlikleri, El Zafra, Minat, Kuveyt'te Ali El Salim Hava Üssü, Şeyh İsa Hava Üssü, Prens Hasan Hava Üssü, Ürdün'de Titin, Erbil aynı şekilde. Tabii buralarda başarı misillemeler yaptıklarını söylüyorlar. Operasyon merkezleri, keşif gözlem merkezleri, Amerikan komutanının karargahı, özellikle Kuveyt'te orayı vurduklarını söylüyorlar. Çok Amerikan askeri öldürdüklerini iddia ediyorlar İranlar. Bilmiyorum, yani tabii İranların açıklaması, diyeceksiniz Amerikalılar doğru mu söylüyorlar, sürekli seri yalancılık yapıyorlar. İranların illa doğru söylediği gibi bir iddiam yok, o yüzden mecburen öyle aktaracağım. Amerikalıları da İranlıları da bilmiyorum çünkü. Özetle Ürdün'de dahil olmak üzere pek çok Amerikalıyı öldürdüklerini, ağır hasar verdiklerini Hatem-ül Enbiya merkezi de açıklamış durumda. Ayrıca bir 48 saatte 3. MQ-9 Reaper İHA'sı Amerika'nın İranlar düşürdüklerini söylüyorlar ve tabii dünyaya da çağrı yaptı. Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekai düğün katliamıyla ilgili, buna sessiz kalanlar sonuçlarından muaf olmayacaklar, bu vahşi suçlara kararlılıkla İran karşılık verecek diyor. Çünkü bunun Minap'taki saldırıdan bir farkı olmadığını, düğün alanının vurulmasının söylüyor. Amerikan CENTCOM'u da açıklama yaptı ama hiç böyle çocuk öldürdü örgütleriyle ilgili bir laf yok tabii ki. Sadece devrim muhafızlarının hava savunma sistemleri, radarları, denizcilik tesislerini vurduklarına, operasyonun başarılı olduğunu iddia ediyor. Trump'ın en son açıklaması tabii müzakerelere İranlılar geri dönmeye çalışıyor iddiasında. Kaçınılmaz sonu oynuyorlar diyor. Ve İran halkına da ne zaman ayaklanıp savaşacak diye de İran halkı. Bu koşullarda yani emperyalizmin tabii en acayip yönü de bu. Tabii insanların beyinlerini biraz vakumladıkları için özellikle okumuş yazmış aydınlarını önce batıcı yapıyorlar. Kendi halkına karşı bakış açılarını etkiliyorlar. Ondan sonra da o halkı istedikleri gibi yoğurmak için rejim değişikliği tabii ki. Beğenmeyin hakikaten İranlılar direndiler. Bunlar da pek olmuyor tabii ki, ancak ağır aksak böyle bir 10 yıllara yaydıkları zaman, o da aslında belki de ekonomik terör demek gerekiyor. Halkın şikayet etmesini sağlar. Aynı şeyi Amerika'ya birileri yapsa Amerikan halkı da muhtemelen ayaklanırdı. Şimdi ayaklanamıyorlar tabii ki. Evet, bu belki de yani normal metodolojileri böyle aynı şeyi uygulamaya çalışıyorlar. Trump biraz sabırsız, böyle 12 yıl falan uygulamaları lazım Suriye'deki gibi ki hani millet ayaklansın. Efendim, petrol fiyatları yine yükseliyor, hepimizin cebi yanacak. İranlılar biraz nefes almışlardı. Bugün Meclis Başkanı Galibaf'tan yine sert açıklamalar geldi. İran bu Amerikan saldırıları karşısında öfkeli diyebiliriz. Büyük şeytan Amerika diyor Galibaf. Çocukları yine öldürdüler, aileleri birlikte katlettiler. Minap gibi Kuestap'ta da diyor. Ondan önce Galibaf yani ara verilmesi bizim de işimize yarıyor, bize soluklanıyoruz diye yorumlar yapıyordu, ama bir yandan yani İranlılar Hürmüz'de tam kontrol bizim, sürekli kapatmak durumunda değiliz, duruma göre açarız kapatırız vesaire, yani Amerika anlatısının tersi. Hakikaten yine ben yine görüyorum, tam detayına bakamadım ama İranlılar bir açıkladılar, iki tanker yanıyor çünkü mayına çarpmışlar. ABD'nin temizlediğini iddia ettiği mayınlar anladığım kadarıyla orada duruyorlar. Hatta bir tane daha tanker gördüm ben, ama Amerika Umman'la anlaşıp Güney Hat'tan tanker kaçırmaca yapıyor. Uluslararası sular diye bir anlatı var, defalarca söyledim. Kara suları burası Umman'la İran'ın, açıkça böyle bir şey, belki özel bir rejim pazarlığı yapılabilir ama yani Türkiye mesela Boğaz'da izin verir mi böyle bir şey, ya da Amerika izin verir mi acaba? İngilizler saldırıya uğrasalar kontrollerindeki herhangi bir Boğaz'ın uluslararası sular diye tanımlanmasına acaba izin verir mi? Tabii ki vermezler. Başkaları için söz konusu olduğu zaman tabii ki kendi perspektiflerinden bu şekilde sunuyorlar. Onlar hep haklı. Evet, durum böyle. Yani Hürmüz'deki mayınlar temizlenmiş gözükmüyor. Tankerler patlıyor. İran'ın kontrolü de devam ediyor. Amerika da İran'ı sıkıştırmaya devam ediyor. Bu arada tabii intihar gemisine çıktı adı. USS Abraham Lincoln 270 günden fazla süre sonra yerini başka uçak gemisi grubu alınca Amerika'ya yola çıktı. Bakıma ihtiyaçları var. Askerlerin durumu, sağlıkları kötüydü. Haberler sızdı. Stars and Stripes muhabirleri cezalandırılmaya kalkışıldı falan. Böyle acayip işler. İşte o USS Abraham Lincoln uçak gemisi Tayland'da ulaşmış. Orada pula verecekler ve ben geminin fotoğraflarını gördüm. Durumu vahim gözüküyor doğrusu. Denizcilikten anlayan Sayın Cem Gürdeniz muhtemelen o fotoğrafları en iyi yorumlayacak isim tabii. Sadece o değil. Arleigh sınıfı işte taarruz grubundaki diğer gemiler, USS Frank Peterson Jr. falan, onlar da Tayland'da demirlemiş durumdalar. Abraham Lincoln'de 5000 denizci var. İşte büyük problemler çıkmıştı. Şimdi tabii Pattaya yakınlarında demirledikleri yer Laem Chabang Limanı ve hepsi limana gidecek. Maalesef Tayland'da bir fuhuş endüstrisi filmlere de geçen var. Pattaya bölgesinde organize olmuşlar Amerikan askerlerine hizmet için. Efendim bir yandan da fuhuş, işte cinsel istismar ve zührevi hastalık alarmı da verilmiş gözüküyor. Tayland'da gerçekten aslında yasak tabii bu fuhuş işi, ama Bangkok ve Pattaya gibi yerlerde maalesef turizm biraz çürütüyor, bunu belirtmek gerekiyor. Küçük balıkçı köylerine pazar gününe kadar burada kalacakmış. Bakalım bir vaka gelecek mi buralarda. Bütün bunlar olurken İsrail'de İran'a karşı saldırıya hazır olduğunu söylüyor. İsrail Savunma Bakanı bir konferansta Amerika'nın baskısı arttı, Tahran'da bize saldırabilir diye bir analiz yaptı. Uçaklarımız kalkmaya hazır dedi. Eylül'de işte Yahudi bayramları sırasında saldırabileceğini iddia etti. Amerika ile koordinasyonu yaptıklarını söyledi. İsrailler tabii habire Lübnan'ı vuruyorlar. Bu hafta her gün neredeyse Lübnan'ın güneyini, Gazze'yi de vurdular elbette. Herhangi bir değişiklik yok. Sadece bir ilgimi çeken haber Gazze bağlamında ya da İsrail bağlamında Yedioh Ahronot gazetesinin haberinin içerisinde yer alıyor. Bir polis komiseri Daniel Levy gazeteye göre özellikle, yani bütün bu icraatlardan falan bahsetmiyor tabii, ama bir takım yerleşimcilerin Batı Şeria'da işgal topraklarında Filistinlilerin evlerine el koymak için kendi başlarına harekete geçmesi, İsrail askerlerinin pek de müdahale etmemesi, arada ettikleri de söyleniyor ama işte bir takım evleri kuşatıyorlar. Bu Daniel Levy bu girişimleri eleştirmiş ve demiş ki bunlar yüzünden, bu küçük gruplar yüzünden dünyada bize haydut ve cani devlet olarak bakıyorlar. Amerikalılar da bıktı usandı. Vallahi izlenimi doğru, İsrail bütün sempatisine, ama bir tek bu yerleşimciler yüzünden değil tabii ki, genel politikalar bunda etkili, bunu unutmamak gerekiyor. Evet, bu arada Almanya'dan denizaltı alımı tamamlanmış. 6. denizaltı INS Dragon İsrail'e doğru yola çıkmış tabii. Avrupa'da en önemli İsrail'i destekleyen ülke Almanya. Almanlar ilkesel oldukları için böyle destekler vermiyorlar tabii ki. Almanların nazizmle, banderacılıkla, ideolojisiyle hiç de aslında bir sorunları olmadığını, Kiev'deki açıkça Nazileri kahraman ilan edenlerle ilişkileri zaten ortaya koyuyor. Ama burada tabii ki Holocaust meselesi Almanlar için işleri bozuyor. Gördüğünüz gibi olayın ilkesel duruşla bir alakası yok. Dolayısıyla İsraillerin icraatlarıyla ilgili de fazla ses çıkartmıyorlar. Böyle basit suçlu psikolojisi çok da insani olarak işlevsel ve akıllıca değil tabii ki. Evet efendim, şimdi bu hafta tabii Şio zirvesi vardı. Dün aktardım size. Deklarasyon yayınlandı. Bişkek deklarasyonu Kırgızistan'da düzenlendi. Aslında çok açık bir biçimde Batılıların, kendilerini üstün gören herkesten Batılıların tek taraflılığına karşı bir deklarasyon diyebiliriz. Siz dün aktarmıştım deklarasyonu. Çin, Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan, Hindistan, Pakistan, İran ve Belarus. 10 ülke. Avrasya bloğu daha temsile dayalı, demokratik, adil, çok kutuplu dünya düzeni istiyorlar. İran'a saldırıyı bildirdi, açıkça kınamaları. Hindistan dahil bu arada, daha çok İsrail müttefiki olarak anılan Hindistan da İran'ın egemenliği ile ilgili bölüme imzasını koydu. Hatta Hindistan'dan Dışişleri Bakanı İran'la ticaretten bahsetti, aktarmıştım önceki gün sizlere. Küresel mali sistemde reform talep ediyorlar. Uluslararası para birimleriyle ticaretin geliştirilmesini vurguluyorlar. Şangay İşbirliği Örgütü'nün kilit meselelerde artık dünyada önemli bir role sahip olduğu, terörizm meselesine çifte standartların reddi, devlet egemenliğine, dış müdahaleye karşı çıkmak, Birleşmiş Milletler'in rolünü vurgulamak gibi unsurları var bu metnin. Rusya liderinin konuşmasını aktarmıştım ama tekrar etmek istediğim de, tabii dün 1 Eylül'dü. İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcı sayıyorlar. Polonya'ya Hitler Almanya'sının saldırısı üzerinden, ne kadar doğru bilmiyorum çünkü daha önce Çekoslovakya'ya da onlar saldırmıştı. Neyse, tarihsel tartışmaları bir kenara koyarsak eğer, Putin tabii bu savaşın başlangıcını anarken silahlı çatışmalara yol açan her türlü provokasyonun dünya uygulamalarından ortadan kaldırılması vurgusu önemli. Çünkü ülkeleri kendi güvenlikleri için önem almaya itiyor ve bu da silahlı çatışmaları tetikliyor. Hiçbir şey böyle liderlerin bir sabah canları sıkışıp karar almalarıyla tabii ki başlamıyor. Evet, tabii Şangay İşbirliği Örgütü Türkiye'de batıcılık moda olduğu için farklı genellikle tartışılıyor. Biz yarın bu konuda kitaplar yazmış, çok kutuplulukla ilgili bir isimle de konuşacağız. Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesini, ama Çin liderini de aktarmıştım. O da tabii Çin'in küresel güneyin gelişimine verdiği önem, egemen eşitlik, karşılıklı saygı, temel gereklilikler olarak denge. Çünkü yani herkesin ayrı çıkarları var. Tabii belli dengeleri tutturmak gerekiyor. Düzen ve hukukun üstünlüğü, uluslararası hukuku vurguladığını gördük Çin liderinin. Kalkınma ve refah öncelikleri, tabii insan merkezli bir yaklaşım, diyalog ve istişare. Çinliler kazan kazan ilkeleriyle bunu vurguluyorlar. Kimileri ticarette tam da böyle değiller diyor, ama nihayetinde bir orta karar mutlaka bulmak gerekiyor. Çin bir takım girişimlerde yapay zeka, uluslararası uygulama işbirliği, bu anlamda paylaşımlar yapmaya hazır olduğunu iletti. Çin Devlet Başkanı ile ekonomi işbirliği merkezi kurulacak. Şanghay İşbirliği ülkeleriyle birlikte teknolojik işbirliği prensibi, hakikaten tabii bence önemli mesajlar. Bir de şimdi bu zirve, Şio zirveti bitti. BRICS zirvesi yaklaşıyor bu ay ortalarında. Zirve öncesi Hindistan Başbakanı, Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ajit Duvali Pekin'e yollamıştı. Wang Yi ile görüşmüşlerdi. Rivayet o ki, iddiaya göre Çin Devlet Başkanı Hindistan'daki BRICS zirvesine çok büyük bir katılımla, böyle 300-400 iş insanıyla birlikte çıkartma yapacakmış. Tabii sınır sorunları meselesi hep tartışılır, şimdilerde müzakere ediliyor, ama gördüğünüz gibi aslında Şanghay İşbirliği Örgütü formatında ülkelerin anlaşmazlık noktalarına rağmen işbirliği mekanizmalarını her daim müzakere etmek ve sorunları aşmaya çalışmak gibi tavırları var. Bakalım BRICS'e nasıl yansıyacak bütün bunlar. Dün tabii aslında aktardım size, Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde ikili görüşmeler olmuştu. Putin'in İran Cumhurbaşkanı ile görüşmesini, diğerleriyle görüşmesini de aktarmıştım, ama tabii benim saatime denk gelmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan eksem yeni başlamıştı ki görüşmeye yeni girdi. 1,5 saat sürmüş Rus kaynakların verdiği bilgi. Ardından tabii açıklamalar da basına açık kısmında düştü. Ben onları aktaramamıştım. Tabii Rusya lideri Türkiye'yi en ayrıcalıklı ortaklardan birisi olarak nitelendiriyor. Erdoğan'ın kişisel ilgisiyle yüksek bir seviyede ortaklığın olduğunu, devasa ikili projelerin devam ettiğini, Akkuyu Nükleer Santrali'nde anacak şekilde Rosatom'un çalışmaları ve tabii turizm, özellikle 7 milyona geçen yıl ulaşmış durumda Rus turistlerin Türkiye turizmine katkıları. Erdoğan Cumhurbaşkanı da fırsatı değerlendirmeyi önemli bulduğunu belirterek ilişkilerin çok daha ileri düzeye geldiğini, özellikle kültür ekonomi işbirliği merkezi işte önemli bir rol oynuyor diyor. Rus turistlerden bahsederken onlar kadar kimse yok demeye getiriyor. Antalya'daki en önemli turizm grubu diyor. Akkuyu'ya atıf yapıyor ve ilginç bir biçimde açılış, yeniden açılış, kaç kere açılış yapacak onu da bilmiyorum ama neyse. Yine birlikte bazı santrallerin açılışını yapacaklarını söylemiş. Tabii Rusya lideri en son 2020'de bir günübirlik ziyaret yapmıştı Türkiye'ye. Daha sonra tabii açılışlar daha çok online yapılmıştı.

0: Demişti. Türkiye'nin yine müzakerelere ev sahipliği yapmak istemesi sanıyorum yine gündeme gelmiş Peskov'un ifadelerine göre. Tabii zirve sonrası Cumhurbaşkanı geri dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Hem Şangay İşbirliği Örgütü değerlendirmesi hem diğer konularda gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Özellikle Şangay İşbirliği Örgütü'nü bölgesel sahiplenme kültüründen memnun niyetlerini Asya Pasifik ve Orta Doğu'yu birleştiriyor ve çok önemli bir piyasa, ekonomik yapı diyor tabii ki. Türkiye'nin ilişkileri var diyor. 360 derecelik bir vizyon, yani illa tabii Batı karşı Batı'ya sırt çevirmek anlamına gelmez. Niye Türkiye'de böyle bir özel tartışma var anlamıyorum. Avrupa'yla da ticaretinizi yaparsınız, Asya'yla da yaparsınız ama tabii Batılılar biliyorsunuz engelliyorlar. Başkalarıyla ticaret yapma yayılmacı oldukları için sizin bütün mali mekanizmaları, silahları kullanarak ticaretinizi sadece kendilerine tabi tutmaya çalışıyorlar. Ukrayna krizi neden çıktı? Evet, herkes unutacak. Yoksa tabii ki ülkeler aralarında ticaret yapacaklar. Cumhurbaşkanı da bundan bahsediyor. Türkiye'de böyle hani onunla ticaret yaparsak Batılıları küstürürüz, sonra Batı'ya sırtımızı döneriz gibi acayip bir anlayış hala nasıl var oluyor ben onu bilmiyorum. Türkiye hiç demiyor. Almanya niye gidiyorsun Çin'e ziyaret ediyorsun? Ey İsveç niye gidiyorsun Çin'i ziyaret ediyorsun? Bence demeleri gerekiyor Türkiye'li yetkililerin. Bize bu kadar laf ediyorsunuz. Siz niye gidiyorsunuz? Çin'in kapısını aşındırıyorsunuz diyebilirler mesela. Ama işte maalesef Batı'ya sırt çevirme anlamına gelmez diye Cumhurbaşkanı'nı konuşmak durumunda bırakacak algılar dünyası var. Maalesef Cumhuriyet'in başından beri böyle bir sorun. Batı'nın ne kadar değiştiğinin de farkında değiller bu arada. İşin acıklı tarafı da o. Evet, dönelim tabii Putin'le görüşmesine. Erdoğan'ın samimi bir havada geçtiğini, işte Rus turistlere çok övgü düzmüş. Yani eskiden Almanya'dan gelirdi ama şimdi nerede bulacağız bu kadar turiste? Öyle demiş Cumhurbaşkanı açıkça. böyle bir turist çıkmıyor diye. Tabii savaş kötü. Putin de memnun değil. Hayırlısıyla barış için biz de elimizden geleni yapacağız demiş. Çok da bir şey dememiş aslında. Tabii F-35 Amerika'dan alabilmek için S-400'leri feda etme, Türkiye'de yine bir lobiler var biliyorsunuz. Ay nasıl olur böyle şeyler diyenler çok. Her konuyu ele aldık. Tabii Amerika'da seçim süreçlerini bekliyorlar. Yalnız tabii Trump seçimlerde yenilirse bu Türkiye'ye bir takım arzuları karşılama işi sakata binecek. Onu hatırlatmakta fayda var. Ama Cumhurbaşkanı Türkiye'nin seçeneklerini arttırdıklarını, Kaan'dan da vazgeçmediklerini söylemiş. S-400'lere girmemiş özetle.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Karadeniz'le ilgili de tabii sivil deniz taşımacılığının Türkiye için önemine dikkat. Hakikaten Ukraynalılar sürekli Türk denizcileri öldürüyorlar. Gemilere saldırıyorlar ve doğru düzgün nota bile verilmedi. İnanılır gibi değil ama şimdi birazdan aktaracağım. Şimdi uçakları tehdit ediyorlar. Cumhurbaşkanı çözmemiz lazım bu sorunu demiş. Tahıl krizinden bahsetmiş. Daha büyümeden inisiyatif almak lazım demiş. Geçti borun pazarı gibime geliyor. Neyse göreceğiz bunu da. Mekke İttifakı'ndan bahsetmiş. Çok yeni bir şey söylememiş. İstikrar, güvenlik. Suriye Demokratları'nın PYD'nin kendini feshetmesini sormuşlar. Çok olumlu demiş. İsrail Yunanistan anlaşmasında sormuşlar. Türkiye'nin hep soğukkanlı yaklaşımda olduğunu, samimi olduğunu, iyi niyetli olduğunu ama karşılığını görmediğini, Yunanistan'ın girdiği yanlış yoldan dönmesi gerektiğini söylemiş. İsrail'le Doğu Akdeniz'de yeni bir ittifak halinde biliyorsunuz Yunanistan. Evet, bu şekilde görüşleri var. İkili bir başka toplantıda da Paşinyan'la Putin arasında açık bir tartışma olarak yansıyor. Bu Ermenistan'ın aslında çok uzatmayacağım. Avrasya Ekonomi Birliği, AB, Paşinyan, Soros'cu bir renkli devrimle iş başına geldiğinden beri tabii Ermenilerin bütün iddiaları çöpe gitti. Bunların hayırlı olduğunu düşünenler var. Olabilir ama hangi perspektifle hayırlı diye bölgesel bağlamda sormakta fayda var. Trump'ın ve Amerika'nın ve emperyalizmin girdiği bir bölgeden kimlere nerede hayır gelmiş diye sormak lazım. Neyse, Paşinyan böyle Ermenistan'ı bir anda Avrasya Ekonomik Birliği ile AB arasında tercih yapmak, bakın görüyorsunuz. Çünkü AB izin vermiyor, AB sahip olmak istiyor. Böyle bir pozisyona soktu. İkisi birden olmuyor tabii ki, engelliyorlar zaten. Dolayısıyla da Putin Paşinyan'a, bir de zaten Rusça konuşuyorlar, aynı kültür coğrafyası, aynı dil. Yani bu

0: Yani gitmek istiyorsanız, referandumla istiyorsanız çıkabilirsiniz. Paşinyan'da bir türlü referandum düzenleyemiyor. Düzenlese kaybedecek çünkü, o yüzden düzenleyemiyor. O yüzden şu anda zaten seçim yapmaya gerek yok. Henüz zamanı gelmedi. Yani yeterince STK'lar Erivan'da çalışırlarsa, zamanının geldiğini hissederse zaten referandum yapar elbette. Neyse, bu konu böyle açıkça konuşulmuş bir konu. Böyle bir tartışma var. Evet, Şangay İşbirliği toplantısı bitti. Çin lideri de Bişkek'ten sonra hemen Mısır'a geçti. 10 yıldır ilk defa devlet başkanı düzeyinde bir ziyaret var. El-Sisi karşıladı. Tabii özellikle de diplomatik ilişkilerin 70. yıl dönümüne denk getirmişler. Ticaret ilişkileri artıyor. Askeri ekonomik işbirliği hedefleniyor burada. Çin arasında Süveyş kanalı ekonomik bölgesinde Çin yatırımları var, onları genişletmek. Çinliler hep ekonomik yatırımlarla kaleleri fethediyorlar. Amerika gibi ya da Avrupalılar gibi içeriden çökertme, askeri tehdit vesaire, radikal unsurları sürekli destekleme şeklinde o tarz iç işlerine karışmıyorlar. Daha çok yatırımla gidiyorlar. Tabii bu ticaret hacminde epey bir artış olduğu anlaşılıyor. Çin Devlet Başkanı epey de bir makaleler yazmış. Ziyaret öncesinde ilişkileri geliştirmek ve yeni ilerleme yol haritasını çizmek, mali anlamda da çeşitlendirme temalı efendim. Bütün bunlar olurken Putin de Bişkek'ten Vladivostok'a gitti. Doğu Ekonomi Forumu'na katılacak. Yarın tabii bir ana oturum yapılacak. Uluslararası görüşme. Ama bu Avrasya ile ilgili. Moğolistan var, Endonezya var. Yani aslında dünya üretiminin merkezinin kaydığı bölgeler. Vladivostok'a akmış durumdalar. Belki yarın daha detaylı bakabiliriz Şangay İşbirliği Örgütü ile birlikte. Benim dikkatimi bir Çinli blog yazarım, bir pek çok panel düzenleniyor, onun yorumları çekti. Küresel güneyi batının klişelerinin parçaladığını söylüyor. Mesela işte Çinliler için kung fu ustaları diyorlar. Latin Amerikalılar için uyuşturucu satıcı. Hakikaten Latin Amerika'yı düşününce insanın aklına hep böyle algılar dünyası, batı kurgu dehası zaten, batılar her şeyi kurguluyorlar. Ruslar işte sarhoş silahşörler falan, bunlar aramızda bizim bölünmüşlük var medeniyet yapıları olarak. Dolayısıyla bunları aşmamız gerekiyor diyor bu Çinli blogcu. Ve Wang Xiao ismi bu arada. Çözüm ne mi diyor? Platformlar arası karşılıklı çalışılabilirlik, veriler, telif hakları, içerik üreticileri, lisanslama vesaire, ortak standartlar geliştirmek, daha çok etkileşime girmek. Etkileşime girmeyince tanımıyorsunuz tabii ki. O zaman her şeyi New York Times'tan okuduğunuz zaman bütün algılarınızı o şekillendiriyor. Aslında mantıklı, ilginç öneriler var. Panellere daha fazla bakmaya çalışacağım. Vladivostok dedi ki Takaichi, Japonya'nın milliyetçi, aşırı milliyetçi başbakanı Sanae, Japon öz savunma kuvvetleri üyeleriyle görüşmesinde yapay zeka ve İHA sistemleriyle güçlendirilecek Japon ordusu mesajı vermiş. Tabii Japonya ve militarizm denince İkinci Dünya Savaşı sırasında büyük Asya'daki Koreliler, Çinliler, Ruslar, büyük Japon mezalimi herkesin aklına düşüyor. Maalesef giderek Amerika'nın desteğiyle 20 yılda bu hallere geldi Japonya. Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova'nın en son Kuril ziyaretinde, Putin'in Kuril ziyareti yüzünden gerilim çıkmıştı. Japonya'nın yeniden askerileşmesinin endişe verici olduğu açıklamalarında aktarmış olayım. Evet efendim, şimdi küresel işlerden bugün çok gidiyoruz. Hakikaten öyle çünkü. Yuri Ushakova, Putin'in danışmanına özellikle üçlü zirve sorulmuş. Herkes konuşuyordu aslında, yeni değil ama söyle söylenti var. Putin, Trump ve Xi Jinping, çünkü 18-19 Kasım tarihinde Çin'de Shenzhen kentinde APEC zirvesi var. Ushakov tabii ev sahibi Xi Jinping olacak. Putin davetli misafir. Dolayısıyla her şey yolunda giderse üçlü toplantı olabilir demiş durumda. Bir dış politika hızlanırken bir üçlü toplantı olacak mı Kasım'da, göreceğiz elbette. Amerika'da tabii dün çok az bahsetmiştim, Asheville'de Carolina'da G20 Maliye Bakanları Merkez Bankaları toplantısı vardı. Ortak bildiri çıkmadı çünkü Çinliler özellikle ticari konularda itiraz bayrağı açmışlar. Anladığım kadarıyla enerji ticareti, jeopolitik çatışmalar, IMF denetimi, efendim borç yapılandırması gibi mali konularda Amerikalılar ve Batılılar bir takım dayatmalarda bulunmuşlar. Dolayısıyla da ortak bildiri çıkmamış. Çin Dışişleri Sözcüsü bugün açıklama yaptı. Esef duyuyoruz böyle bir bildiri çıkmamasından dedikten sonra istişare yoluyla uzlaşma, eşit katılım ilkeleri temelinde objektif, adil ve dengeli bir tutumla bunları koordine etmek lazım. Dönem başkanı Amerika Birleşik Devletleri bu arada, hatırlatalım. Bir şikayet söz konusu. Ayrıca G20 metnine bir de Hürmüz krizini de sokmaya çalışmışlar. Tabii Çinliler serbest, güvenli, öngörülebilir deniz seyri seferi çağrısı yapan bu bildiriyi onaylamayı reddetmiş. Dolayısıyla Hürmüz krizi de Çin'in reddinde önemli bir faktör. Rusya Maliye Bakanı Anton Silyonov toplantıdaydı bu arada. Scott Bessent eleştirilere uğradı, Amerikan Hazine Bakanı. Rusya ile konuşmazsak nasıl çözeriz dedi. Daha sonra izah etmek zorunda kaldı. Silyonov'un yaptırım altında olmadığını söyledi. Hatta tabii hemen Batı basınında kaynatıyorlar bu konuda. Bu enerji krizinden Ukrayna'nın Rusya enerji tesislerine yaptığı saldırıları sorumlu tutmuş. Bu saldırıları ABD olmadan zaten nasıl yapabilirler sorusu ayrı elbette, ama bugün işte Politico'ya, Reuters'a falan bakarsanız açık bir biçimde işte Bessent burnundan kıl aldırmadı, Rusya'nın taleplerini reddetti gibi haberler zaten göreceksiniz. Acaba ne kadar gerçeği yansıtıyorlar? Ukrayna barış planını görüştükleri yolunda iddialar var tabii ki, ama Rusya'nın tutumunda bir değişiklik ben görmüyorum. BM daimi temsilcisi Vasily Nebenzia tekrar bir oturumda sahadaki gerçekler kabul edilmeden herhangi bir barış olmayacağını açık bir biçimde dile getirmiş durumda. Fakat bu G20 toplantısında tabii aile fotoğrafı çekimi bir sorun haline getirilmiş. Avrupa kanadı tarafından Almanya Maliye Bakanı bütün bunları duyurdu. Klingbeil itiraz etmiş ve zafer kazanmış. Rus bakanı ekarte etmeyi başarmış. Herkes dalga geçiyor sosyal medyada fotoğraf çekiminden zafer çıkarttığı için. Gerçekten çok trajik elbette. G20 çerçevesinde görebildiğim benim öne çıkan başlıklar bunlar. Evet efendim, şimdi tabii dün böyle bir anda akşamüstü Amerika İran'a saldırdı filan derken ortalık hareketlendi ve tam da New York Times gibi gazetelerde Kiev savaşın en zor dönemiyle karşı karşıya başlıkları atılırken 40 günlük Rusya'ya başlattığı Zelenski'nin saldırı tam ters etmişken, geri de etmişken, çünkü Rusya'da misilleme yapmaya başladı. Sivil depolar, çünkü Rusya'nın Wildberries gibi Amazon'u dahil her yer vuruldu ve o zamana kadar hiç böyle saldırılar olmazken Ukrayna provokasyonuyla başladı. Ve tam da işte raflar boş, kış yaklaşıyor gibi şikayetler üstüne Zelenski'nin sürekli de bir komedyen ve sanatçı olduğu için başkanlığını da internet üzerinden insanlara konuşma yaparak sürekli yürütüyor kendisi. Yaz tatilinde Avrupalılar, bizi sürekli Patriot sistemleri yok, hava savunma sistemleri yok, habire vuruluyorlar, 1000 tane Telegram kanalında video geliyor. Ellerindekiler azalmış, takviye etmeye çalışıyorlar. Avrupa Savunma Bakanları'nın son toplantısında karar da çıkmamış durumda. Eski patriotları kakalama meseleleri tartışılıyor ve dolayısıyla Zelenski önce biz işte çok tatsız durum, bizi boğuyorlar, tatildeyiz, Avrupalılar tatilde demeye çalışıyor. Tam onlar konuşulurken birdenbire akşam işleri kızıştı. Zelenski çıktı ve sivil uçakları vurma tehdidi savurdu. Yani sivil havacılık, yani bunu böyle uyarı gibi veriyorlar ama şimdi bir ülkede bir çatışma çıkar, hava sahası kapatılır, askeri uçuşlara, ama ben hiçbir ülkenin liderinin çıkıp da Amerika sivil uçaklarını vuracağız dediğini ya da buraya uçarsa o Amerika Amerikan sivil uçakları, bakın askeri uçakla sivil uçak arasında farkı altını çizmek istiyorum. Böyle bir açıklama yaptığını görmüyorum ama sanki Ukrayna'da öyle bir şey varmış. Sanki Rusya sivil uçakları vurma tehdidi savurmuş gibi savunular yapılıyor. Uyarı diye veriliyor. Bu açıkça bir de sivil havacılık teşkilatına göreceğiz tabii ki. Ama efendim her hava yolu şirketi, Rusya hava sahasını kullanan her sigorta şirketi, herkesi uyarmak istiyoruz. Tamamen tehlikeli hale geliyor. Neden tehlikeli hale geliyor? Çünkü vuracağız diyor. Bu Ali değil bir tehdit. Bunu çocuk gibi yok uyardı bilmem ne demeye gerek yok. Bundan daha bariz bir tehdit olamaz. Doğrudan sivil havacılık diyor. Evet, dediğim gibi artık tabii insan siyasette, toplum bilimlerinde, ekonomide insan olduğunun kuralları vardır. Askerlikte de vardır. Ordular çatışırken de bir takım kurallar vardır. Bütün kurallar ortadan kalktığı zaman o zaman zaten yamyamlığa gidiyoruz demektir. Maalesef faşizmin ideolojisi hep tarihte zaten bu kuralsızlıkları işte bu şekilde kullanmış, aynı yere geri dönüyoruz. Bütün başka türlü yorumlamak mümkün değil. Moskova'daki ülkelerin büyükelçilerini de duysun bizi diye onları da bu arada tehdit ediyor alenen. Şimdi eş zamanlı olarak aslında ben bunu çok aktarmadım size çünkü güldüm. Geçen sene de aynı şeyler yaşanmıştı. Avrupa hava sahalarında tuhaf bir takım İHA'lar çıktı. Sonunda hiçbirinde hiçbir kanıt ortaya konmadı. Yani Rusya niye böyle bir dönemde gitsin Avrupa hava sahalarındaki İHA'lar? Hatta bazı yerlerde polisler Ukrayna'dan şüphelendiler. Yani yanıltma operasyonuna çok açık bir konu olduğu için aslında son bir haftadır, hatta Ağustos başından beri tartışılıyor ama bir haftadır arttı bu işler. Nedeni de Batı medyasına sızıntılar olmuştu. İddiaya göre Atlantik'te yazmıştı yanlış hatırlamıyorsam, iddiaya göre Zelenski'ye teklif ediyorlar uçuşları, sivil uçuşları falan etkileyecek işler yapalım diye. O da reddediyor ama hani sonra siviller zarar görmesen, sanki çok düşünüyormuş gibi öyle bir takım anlatılar döşenmişti. Onun üzerine bu Leipzig havaalanına bir İHA olayı var. Ukrayna'ya gönderilecek İHA'ları Rusya'nın gidip orada askeri malzemeleri Rusya'nın patlattığı tırnak içerisinde. Öyle bir şey de pek olmamış. Valla internette bunları kullanılan İHA, taşıdığı patlayıcı yük dahil olmak üzere ince elemelerden geçirip bunun ne kadar irrasyonel bir iddia olduğunu aktaran çok sayıda insan var, tek tek argümanları inceleyerek, ama ben oralara girmeyeceğim efendim daha siyasetinde. Zelenski'nin sivil yolcu uçaklarını alenen tehdit etmesine paralel olarak bir anda böyle bir Avrupa'daki büyük Rusya tehdidi anlatısını pekiştirdi Almanya Dışişleri Bakanı Vadepul ve işte Bonn'daki Rus Başkonsolosluğunu kapatıyoruz. Rus evi Berlin'de kira sözleşmesini feshediyoruz. Ayrıca Rus vatandaşlarına giriş kontrolleri sıkılaştırılacak. Gölge filoya baskı nasıl arttıracak Almanya baskıyı bilmiyorum ama arttırılacak gibi gibi açıklamalar yapıldı. Tabii Rusya'dan tepki geldi. Uydurma gerekçelerle gerilimi tırmanlıyorlar dediler. Zaharova'nın açıklaması var. Bugün geçici maslahat güzarı da dışlarına çağırmış durumdalar. Gerçekten yine Avrupa zaten barış istemiyorlar. Açıkça gerginliği daha da tırmandırıyorlar. Zelenski'nin uçuşları engelleme, sivil havacılığı tehdit etme, açıkça tehdit etme açıklamasına paralel bunlar gerçekleşti. Rusya lideri buna Bişkek'te Vladivostok'a giderken basın toplantısında sorular üzerine yanıtlar verdi. Onları da aktarmak istiyorum. Tabii sivil havacılığı vurma tehdidi konusunda Putin, Tanrı korusun böyle trajediler yaşanırsa bunlara cevap vermenin bir yolu buluruz, kimsenin şüphesi olmasın dedi. Bunu bir eğer böyle sözler yüksek sesle söylendiyse bu bir devlet terörizmi ilanıdır dedi. Kiev'in bu arada müzakerelere yeniden başlamak için yalvardığını ima etti açıkça. Yalvarmaya benzer bir ifade kullanıyor. Biz teröristlerle müzakere etmiyoruz dedi. Zorda olduğunu, bütçe krizi, bankacılık, askeri anlamda cephe altında çok zor da olduğunu söyledi. Bir de tabii ki bu 40 günlük saldırının sonucunda şimdi tahıl krizi çıktı. Burada gidip Türkiye'ye de gidiyorlar, Hindistan'a da gidiyorlar, yalvarıyorlar dedi. Dolayısıyla da nasıl yani Rusya bu şekilde algılıyor, Putin'in açıklamalarından anlıyoruz. Bu havacılık meselesi Kiev'in zorda kalınca ortaya attığı bir tehdit olarak. Bir de tabii Leipzig'i de sordular. Orada da Almanya'da sanıyorum 6 Eylül'de Saksonya'da seçimler var. Şansölye'nin, Friedrich Merz'in kastediyor. İç siyasetteki durumu zor. Yurttaşlarına izah edemiyor politikalarını. Tek bir şey kalıyor geriye. Saldırgan Rusya'ya karşı koymak lazım. Peki kanıt nerede? Kuzey akım sabotajında da geçen yıla kadar Rusya'yı suçladılar. Hiçbir çıkarı yok tabii ki Rusya'nın. Hatta yani gaz vermeye hazır olduklarını hatırlatıyor Putin. Ama Amerikan yaptırımları var, yapamıyorlar. Evet, Ukrayna enerji tesislerine saldırı talimatı verdiklerini, çünkü rafinerileri hedef alıyorlar diyerek aktardı. Dediğim gibi cephedeki durum, aynı zamanda niye liderlik vurulmuyor diye sorulduğunda konuşacak birileri gerekiyor dedi Putin. Yine İngiltere, Türkiye'de de çok tartışmalar oluyor. Yani sanki zannedersiniz yarın Londra vurulacakmış gibi enteresan bir algı oluşturulmuş durumda. Ben şaşırıyorum doğrusu. Ukrayna'daki tüm askeri hedefler İngiliz hedefler de dahil meşru hedeflerdir diyor. Bunu defalarca, yani benim görüşüm bu tabii ki, belki yanılıyorumdur ama böyle olacağını söylemiştim. Ama tabii ısrarla İngiliz topraklarındaki askeri tesislere olası saldırı diye sorunca da bu bir sır, askeri sır diye de yanıt vermiş Vladimir Putin. Radcliffe, CIA direktörünün Moskova ziyareti çok tartışıldı. Onun için tıpkı Trump gibi Putin de rutin bir ziyaret, istihbarat temsilcileri arasında her zaman soğuk savaşta da bunlar oldu dedi. Kendisinin Rus istihbaratı ve Rus yetkililer tarafından yeterince bilgilendirildiğini söyledi. Hani hiç sanki onlar bilgi vermiyormuş da Radcliffe bilgilendirmiş gibi bir, ki görüşme olmadı zaten. Böyle bir iddialar ortaya atılmıştı. Bir Amerikalı bırakılmıştı. Sarhoş bulutta etrafa saldıran birisi. Onu bıraktık yani, istihbarat görüşmelerinde oldu. Örneğini verdi Putin. Sıradan bir adam, alkolik, kavgacı, sağlığı da pek iyi değil. Bırakın evine gitsin, tedavi olsun diye düşünmüşler. Öyle diyor yani. Robert Gilman mıydı? İsmini unuttum şimdi. Neyse. Amerika ile üçlü zirve konusunda tabii yani konuşulabilir. Trump'a yakın insanlar, özellikle Witkoff, Kushner arzu edilir misafir algılandıklarını dile getirdi Putin. Böyle açıklamalar benim dikkatimi çeken. Bugün Dmitri Medvedev'in tabii havacılık konusunda, sivil havacılık tehditleri konusunda verdiği yanıtlar var. O da misillemeyle verilir diye vurguluyor. Özellikle Berlin'den Leipzig havaalanına yönelik bu kanıtlanmamış mesele üzerinden Rusya'ya saldırılmasına da sert tepki gösteriyor. Neo-Nazi ve şiddetli Rus düşmanlığı içeren çizgi göz önüne alındığında uydurma sabotaj eylemi onların günahlarına karşı verilebilecek en hafif ceza niteliğinde diyor. Banderacı çeteye yönelik tüm Alman askeri teçhizat üretim tesislerine yönelik bir saldırının bile hak edilebileceği vurgusu yapmış. Tabii çılgın palyaço diye anıyor keskin diliyle Zelenski'yi. Tabii teröristlerle müzakere yapmayız vurgusu var Medvedev'in. Evet, bugün dün gördüm, dün gece gerçekten çok acayip tabii bir dünyada yaşıyoruz. Ukrayna'da okullar açılmış, dil ombudsmanı ilk günde ilan etmiş. Çocuklar, ebeveynleri Rusça konuşmaya kalkarlarsa ceza alacaklar. $115 ilk ihlalde, ikinci ihlalde $268. Ortalama aylık maaş $570 diye verdiklerini gördüm. Ne kadar doğru bilmiyorum ama Avrupa Birliği'nin demokratik değerleri, insan hakları değerleriyle bu dil meselesi tabii uyuşmuyor ama korunan diller, nüfusunun %30'u 40'ı Rusça konuşan, belki daha fazlası bir ülkede korunan diller statüsünden çıkarttılar Rusçayı. Evet efendim, sabahleyin gece yarısı daha doğrusu Kiev'de askeri istihbaratla güvenlik servisi çalışanlarının birbirlerini vurduklarına dair haberler gördüm ama detaylarına hakim değilim. Fakat Zelenski'nin görevden kovduğu eski savunma bakanı Fedorov, Palantir'in CEO'su Alex Karp'la anlaşmış. Görevden kovulduktan sonra Soros bir vakıf üzerinden askerlik muafiyeti aldığı iddialarını görmüştüm. Şimdi yatırımcı oluyor. Kendi savunma teknolojisi şirketini kuruyor. Batılılar böyle birdenbire drone mucidi diye Çin drone parçalarını birleştirip üzerine Made in Ukraine yazıp sınırdan geçirdikleri için adamı bir anda gençlerin kahramanı haline getirdiler. Tabii Batı medyasının cilalarının çok önemli rolü olduğunu burada belirtmek gerekiyor. Avrupa, çok vaktim kalmadı, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bir ekonomi toplantısında vatandaşların bankalardaki tasarruflarının Avrupa şirketlerinin hizmetine koşulması gerektiğini söylemiş. Nasıl olacak ben bilemiyorum. İktisatçılar da mana veremiyorlar. Çok desteklemişti Macaristan'da Viktor Orban yerine Peter Mangyar'ı, karısını kemerle döven mahkeme kayıtlarına, yani polis kayıtlarına daha doğrusu geçmiş, ceza almamış ama o da AB liderliğinden yakılmış. Yetersiz lider eksikliği var diye von der Leyen, Kaya Kallas, Avrupa, yani zor işler bunlar hakikaten. Yani besle kargayı, oysun gözünü diye düşündüm. Magyar'a çok destek vermişti Ursula von der Leyen, şimdi böyle laflar ediyor. Evet, ve tabii İngiltere'de Keir Starmer nihayet 11 yıldır sürdürdüğü milletvekili görevinden ayrılmış. İngiltere'nin en kötü başbakanı olarak anılıyordu. İngilizlerden çok Ukrayna'yla ilgilenmekle suçlanıyordu. Artık vekil bile değil. Biz şimdi İran'a dönüyoruz. Oral Toa'yla birlikte az sonra buradayız.
1: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Evet, Eksen'in son bölümüne geçtik. Hattımızın diğer ucunda İran Çalışmaları Merkezi, aynı zamanda Milli Savunma Üniversitesi'nde görev yapan Sayın Oral Toa var. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Ceyda Hanım merhabalar, kolay gelsin, yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten kolay gelsin. Yani bir gün atlayamıyoruz. Dün böyle hani İran'la ilgili en azından işte Amerika'nın mali hücumu var. Şimdilik askeri cephe sakin falan derken akşam saatlerinde ortalık birbirine girdi yine. Bayağı bir İranlılar tabii düğün katliamı, MINAP'la kıyasladıkları katliamdan bahsediyorlar. Açıklamalar arka arkaya iki taraftan da. Ben çok böyle sıcak şeyler, tabii son duruma dair fikrinizi merak ediyorum ama şimdi uzun süredir, yani 40 günlük savaştan bu yana iş daha böyle bir alttan alta bir gerilim, mutabakat var ortada, Amerika uygulamadı, geri dönmek mutabakata, Hürmüz tartışmaları, Trump'ın bir sıkıştığı anlaşılıyor çok net olarak filan. İran'da acayip tartışmalar titiklendi açıkça. Cumhurbaşkanı Pezeşkian, hatta Bişkek'te Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde de tekrarladı, biz geri dönmeye hazırız diye. Şimdi ortada bir sorun var, siz merak ediyorum, İran'daki tartışmaları yakından izlediğinizi biliyorum. Amerika ile anlaşma yapmak çok mümkün gözükmüyor. Yani tabii kapitülasyon ilan ederseniz tamam olur tabii. Onu da Venezuela'da görüyoruz örneğini. Ama İran'da bir, yani artık çok zordayız, teslim olalım diyenler varmış gibi sunuluyor. Doğru mu bu? Tam olarak yani nasıl kurtulur İranlılar bu işten? Yani açıkçası onu da merak ediyorum ama hani önce tartışmaları anlamak bakımından Müçteba Hamaney hatta açıkça çıktı ve eleştirdi. Yani sanıyorum Pezeşkian'ı eleştirdi, öyle anladım ben. Ya da hani sadece o değildir belki ama tam olarak nedir bu tartışmalar? Yani Amerika ile anlaşabileceklerini düşünenler mi var İran'da? Nasıl mümkün olabilir?
2: Tekrar merhaba. Saniye önceki bir kurumsal düzeltme yapacağım. Mecliste görev yapmıyorum. Doktorum bitirmek üzereyim.
0: Orada. Tamam çok... peki. Tamam. Çok özür dilerim.
2: Yanlış anlaşılma olmasın.
0: Tamam. Tamam. Tabii ki, ne demek.
2: Sorduğun soruya devam edersem. Yani Şimdi İran içerisinde tabii bu tartışmalar bitmez. Çünkü aslında bu teslim olmak değil burada konuşulan şey. Bir taraf diyor ki ülke ciddi bir yıkım altında ve ekonomik olarak darboğazdayız. Bu darboğaz daha büyük problemlere sebep olabilir. Halk ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor. Dolayısıyla bizim bir şekilde teslim olmayacağımız, teslim görüntüsü vermeyeceğimiz bir noktada bizi rahatlatacak bir formül bulmamız gerekiyor diyor. Hı hı. Yani buradaki hikaye bu. Ama diğer taraf özellikle daha şahin kesim diyebileceğimiz ama şimdi tabii süreç ilerledikçe işte bu tip düğün saldırıları vesaire oldukça daha tabii farklı kesimler de buna dahil olmaya başladı. Biz Amerika ile anlaşamayız. Amerika güvenilir bir aktör değil. Yani nasıl bir anlaşma yaparsak yapalım bu adamlar bunu bozacak ve günün sonunda biz gene keşke o gün saldırsaydık, keşke o gün onun cevabını verseydik çizgisine geleceğiz diyorlar. Ve bunu da mesela örneklerken Kasım Süleyman'ın diyor biz sert bir tavır gösterseydik vurulduğunda, Kasım Süleyman'ı öldürdüğünde bugün bunlar başımıza gelmeyecekti gibi argümanlar var. Dolayısıyla bu iki tarafın aslında tartışması temelde ekonomiyi öncelemeli miyiz yoksa şu an zaten bir varoluş mücadelesi veriyoruz. Amerika kesin güven olmaz deyip çatışmaya devam etmeliyiz diyen iki tarafın tartışması. Amerika'da da Amerika ile İran arasındaki meseleler ki şu an biz hiç konuşmuyoruz ama aslında bu hikayenin İsrail'in güvenliği için başladığını hatırlamamız gerekiyor. Yani bu da çok İsrail'in tırnak içerisinde ustalıkla yaptığı işi tam Amerika üzerine yıkarak bıraktığı bir hikayeye dönüştü. Buradaki mesele temelde İran'ın zaten ilk çıkış noktası bunun. İstikrarsızlık üreten, sürekli olarak sorunlar yaşayan ve bundan dolayı belini doğrultamayan ve bu sayede de ne nükleer, ne işte vekil güç, ne diğer konularda işte balistik füze vesaire faaliyet gösteremeyen bir işte kırılgan devlet veya başarısız devlete dönüştürmek gibi bir şeyle yola çıkıldı bu. Ve biz şu an aslında soru şu değil, yani savaş yeniden başlayacak mı değil. Savaş zaten sürüyor. Savaş çok önceden başlamıştı. Yani Kasım Süleyman'ın vurulduğunda da savaş vardı. Biz buna gölge savaşlar diyorduk o dönemlerde. İşte İran'dan nükleer dosyalar çalınıyordu. Bilim adamları öldürülüyordu. Efendim söyleyeyim işte Suriye'de komutanlar vuruluyordu. Bir sürü hikaye oluyordu. Ve bütün bunları biz o dönem gölge savaşı adlandırıyorduk. Bugün biliyoruz ki reisin helikopteri de düşürüldüğünde İşte Suriye'deki devrim muhafızları, o komutanları vurulduğunda, büyükelçilik vurulduğunda da bu savaş sürüyordu. 12 günlük savaşta ve 28 Şubat'ta olanlarla da aslında bu savaş daha sıcak bir hale geldi. Yani uçaklarla füzeler görüntü hale geldi. Bugün başka bir fazındayız. O da şu, şimdi İran asimetrik olarak mevzuyu geliştirdiği için, yani hasmına karşı asimetrik unsurlarla hareket ettiği için coğrafyasını kullanıyor mesela. En önemli faktör zaten şu anki. Amerika'da buna tam olarak böyle konvansiyonel bir şekilde karşı koyamayacağını aslında bir yerde fark ettiği için o da İran'a benzer bir şekilde pozisyonlanarak asimetri atmaya başladı. Ne demek istiyorum? Şu an mesela İran'ı boğmak suretiyle, ekonomisini boğmak suretiyle İran'daki durumu daha da vahim hale getirmeye çalışıyorlar. Bugün mesela haberlerde vardı. Meclis Ekonomi Komisyonu üyesi birisi demiş. Yani İran'daki bu yaşanan deniz ablukası ve savaş şu an gelirlerimizi tamamen düşürmeye başladı diye bir açıklama geldi İran Meclis Ekonomi Komisyonu'ndan. Yani buna benzer böyle ekonomik durum çok ciddi durumda. Yani yedek parça bulmakta şu an ciddi sorunlar yaşandığına dair basına ciddi haberler düşüyor. Yani bozulan bir şey tamir edemiyorlar. İşçilik maliyetleri çok yükselmiş durumda. Dolar 220 bin tümeni aşmış durumda. Protestolar başladığını hatırlarsanız 28 Aralık protestolarından bahsediyorum. Dolar o zamanlar 116 bin seyrindeydi. Yani 120 bin civarındaydı. Şu an 220 bin aşmış durumda. Yani insanları sokağa döken orandan 100 bin tümen daha fazla artmış durumda. Dolayısıyla ekonomi her gün daha fazla gittiği için işte ilk başta sorduğunuz tartışmalar bu sefer gündeme geliyor. Yani halk buna ne kadar dayanabilir? İç cephe ne kadar kırganlaşmadan dayanabilir? İle savaşa nasıl devam etmeliyiz arasındaki gidip geliyor İran iç gündeme.
0: Evet, tabii Amerika ile anlaşma yapmak demek ki Venezuela örneğinde gördüğümüz gibi kaynakları peşkeş çekmek ve kapitülasyon ötesinde bir zor ele Trump'la, hani diğerleri ne kadar farklıydı emin olamıyorum ama Trump'la daha da zor. Peki şunu soracağım, yani mesela Bişkek'teki Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi ki İran'da üye biliyorsunuz. Orada mesela Çin devlet başkanıyla bir ayaküstü bir muhabbeti var. Gerçi dış politika, şimdi haksızlık da etmeyelim, dış politika dosyasından sorumlu bir isim değil Pezeşkian ama tabii temsili niteliği var. Ama mesela Çin lideriyle, yani Çin çünkü Amerika'yı artık zorlayan bir dünya gücü haline geliyor giderek. Yani hiçbir yani alttan alta temaslar var mıdır? Bunlar İran'da nasıl konuşulur onu da bilmiyorum ama hani insan görüşmez mi? Amerika seni boğmaya çalışırken hani orada bir Çin önemli hale geliyor, öyle değil mi? Yanılıyor muyum? Ya da bunlar hiç gündeme gelmiyor mu? Hani işin Rusya tarafı, parantez açarak söyleyeyim. Tabii o biraz Batılıların Rusya ile alıp veremediklerine de bağlı. Financial Times'ta dün gece yine işte İran'a yardım ediyor falan, ya savunma anlaşmaları var adamların, İran'a yardım ediyor diye yine haberler pompaladılar ama hani Çin başka bir yerde duruyor en azından şimdilik. Dolayısıyla İran'da bunları daha farklı tartışanlar yok mu? Ya da perde arkasında mı kalıyor?
2: Çin'den yana hayal kırıklığı olanlar olduğu gibi daha ne kadar yapabilir diyenler de söz konusu. Buradaki daha iyi açacak olsak şu. Şimdi Çin'in pozisyonu aslında istikrarlı bir pozisyon. Çin pozisyonu hiçbir şey değiştirmedi. Bazıları beklentilerini çok yüksek tuttular. Yani Çin askerinin gelip İran'la savaşması gibi bir şey söz konusu değil belki ama günümüzde artık iki satır kod göndermek bağlamında oldukça etkili olabiliyor. Yahut uydu görüntüsü sağlamak o ya da bu şekilde. Gene aynı şekilde İran'ı bazı hedefleri isabetli vurma noktasında oldukça önemli şeyler sağlıyor. Keza hafızanızı biraz geçmişe doğru zorlarsanız 2010'ların hemen başında İran füzeleri dalga geçiyordu biliyorsunuz. Yani mesela bayağı uzaklara düşüyordu. Şu an bu füzelerin hedefini vurmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi Çin'den aldı zaten navigasyon teknolojileri. Özellikle 2021 yılındaki yapılan o 25 yıllık anlaşmadan sonra gelişen hikayelerde. Ve keza katı yakıtla alakalı konuları yine Çinliler şey yaptığı gibi ekonomi noktasında da yine petrol satımları, alımları gibi konularda her ne kadar ederinden ucuz alsalar da Çinlilerle yaptıkları ticaretten bu iş dönüyor. Deniz kuvvetleri noktasında Çin çok destek vermişti. SIDA, insansız deniz araçları noktasında yine Çin çok destek vermişti. Ve çok sayıda daha savaştan hemen önce işte İran'ın askeri üniversitelerinden, Çin üniversitelerinin askeri üniversitelerine git geller, oradan da İran olacak şekilde işbirlikleri söz konusuydu. Yani şimdi bu çerçeveden bakıldığında Çin hiçbir şey yapmıyor, kenarda duruyor demek haksızlık olur. Ama şimdi Suriye sahası insanların kafası hep bir mukayese olarak, bir ölçüt olarak duruyor. Yani işte askerler sahaya girecek, İran için savaşacak ama tabii şey mümkün değil elbette. Rusya perspektifinden de bence Rusya'da şu şartlar altında yapabileceğini maksimumunu yaptığını ben düşünüyorum. Özellikle gıda tedariği noktasında İran ciddi destek veriyor. Tahıl gönderdiği çok şey dile getiriliyor. Bunun dışında askeri konularda da gene Rus askerinin İran adına savaşması beklenemez. Yani bu da aynı Çin için söyleyeceğim şeyler geçerli. Ama karşılıklı işbirliği ve en azından politik destek noktasında bu ülkelerin İran'a olan duruşu, desteği zaten ortada.
0: Biraz şu açıdan aslında söylemeye çalıştım. Ne bileyim işte mesela BRICS zirvesi olacak. Bir kalkınma bankası kuruldu. Bunu işlevsel kılmaya çalışıyorlar. Mali kriz varsa ortadan, yerli para birimleri meseleleri de sürekli gündeme. En son deklarasyonda da var bu arada. Dolayısıyla kredi açılması anlamında, yani İran niye başvurmaz hani bize kredi aç diye mesela, hani öyle şeyler aklıma geliyor. Sanki bu konular böyle biraz zayıf kalıyormuş ya da belki de egemenlik açısından sakıncalı diye düşünüyor olabilirler. Tabii kim bilebilir İranlıların neyi nasıl algıladıkları, biraz o yüzden de sormuştum. Mutlaka dediğiniz gibi iyi toparladınız çeşitli dayanışmaları ama hani mali yardım, çünkü başka türlü olmayacak bu işler nihayetinde, biraz ondan sormuştum. Peki askeri durum, yani yine tabii bir varoluş krizi var İran'da tabii. Bu koşullarda bir de iki şey konuşuluyor. Bir, Amerika'nın nükleer silah kullanması. Bazıları bunun mümkün olduğunu söylüyor. İkincisi de İranlıların önleyici saldırı taktiğini Batı'dan gördükleri benimsemeleri. Tam olarak neyi kastediyorlar burada? Çünkü şu an hani Amerika vuruyor ya, misilleme yapıyor. En azından şu an öyle görüyoruz. Amerikan hedeflerinin olduğunu söylüyorlar Körfez'de. İran önleyici saldırı yapmalıyız derken bunu nasıl anlamalıyız?
2: Biraz karikatürize edeyim, içinde yanlışlar barındıracak bir ifade olacak toptancı ama anlaşılacağını düşünüyorum. Mesela bir kale kuşatmasına benzetebiliriz şu anki durumu. Ve ülkeye şu an herhangi bir işte lojistik, gıda girişi veya çıkışı sağlanmadığı için, bir ekonomik hareketlilik de sağlanmadığı için büyük bir baskı, hatta D-Day dedi biliyorsunuz şey Trump bu yeni hatırlara. İran şu an kuşatma altında, kale anlamında söylüyorum. Bu kuşatmayı yarmak için bazı hamleler yaparsınız. Ve başarılı olursanız da işte kuşatmayı aslında savunmayı kazanmış olursunuz. Yani çok karikatürize edersem hikaye böyle gelişiyor. Şimdi İran bu kuşatmayı yarmak istiyor bir yandan. Çünkü Hürmüz'de kontrol sağlamak istiyor. Doğru. Ama Amerika da diyor ki Hürmüz'de benim dışımda bir kontrol sağlayamazsın. O yüzden kuşatmanın, yani ablukanın ablukasını yaparak İran'ın gemilerine de müsaade etmiyor. Yani İran'ın da çıkışına müsaade etmiyor. Dolayısıyla İran çok böyle Hürmüz'ü kullanamıyordu kendi lehine. Bunu yarmak için de çeşitli şeyler yapıldı zaten. Yani süreçte işte İran saldırıları oldu. Belli kontrol anlamında da, yarma anlamında da işte gemilere yapıldı vesaire. Hatta İsrail'e saldırı yapıldı hatırlarsanız Haziran ayında. Hı-hı. Ve buna karşı Amerika olayı da büyütmeden, tırnak içerisinde söylüyorum bunu, çatışmanın boyutunu total bir savaşa dönüştürmeden Trump'ın tabiriyle ölçülü karşılıklar vererek konuyu kapattı. Sonra gene aynı duruma geri dönüldü. Statüko'ya geri dönüldü. Hı-hı. Çünkü şu an bir kere insanlar şunu zannediyorum anlamakta biraz zorlanıyorlar. Savaşın doğası değiştiği için. Şu an savaş denilen şey çok hibrit bir şekilde işleniyor. Yani sadece füzelerle, uçaklarla değil, ilk turda da söylediğim gibi. Yani şu an mesela bir açıklama yapıldı. Gene İran'daki devlet kurumlarının son bir yılda 220 binden fazla siber saldırı yapılmış. Geçtiğimiz ay gene İran'da bankalara siber saldırı yapıldı. İnsanlar bankadaki paralarını kullanamadılar. Yani paranız var ama bakkaldan alacak herhangi bir şeyiniz bile yok. Çünkü hem ATM'den çekemiyorsunuz hem kartınızı kullanamıyorsunuz. Kiranızı ödeyemiyorsunuz, vesaire faturanızı ödeyemiyorsunuz gibi gibi. Yani. Şimdi haliyle bu insanlar üzerine yorgunluk bindirerek aslında insanlara yönelik yapılan bir operasyon da parçası bu. Yani işin siber boyutu, sosyal boyutu, ekonomik boyutu ve daha birçok boyutu aslında savaşın birer parçası. Yani şu an vurulan şey belki halkın işte o iradesi, işte bayrak etraf toplanmış halkın omuzlarına yükü daha fazla bindirerek daha refleks gösteremez hale getirmek mesela. Bu savaşın başka boyutu. Bu Ukrayna-Rusya meselesi de biz görüyoruz aynı hikaye. Yani işte bu hibrit boyutun savaşın için propaganda boyutu aslında girmiyorum da hani doğrudan halka yönelik olan meseleden bahsediyorum. Haliyle şu an İran, Amerika ve İsrail savaşı devam ediyor. Yani savaş bitmiş değil. Savaş yeniden başlar mı diye bir konu o yüzden geçersiz. Şu an başka araçlarla devam ediyor sadece. Yani Tomahawk füzeleriyle değil ya da işte atıyorum F-35'lerle vesaire değil. Tam olarak bu ablukayla, kuşatmayla zamanı oynayarak, kimin nefesi daha uzun sürecek yarışına girerek biraz da İran'ı boğmaya yönelik bir süreç söz konusu.
0: Evet. Aslında çok önemli bir şey dikkat çekiyorsunuz. Çünkü yani biz de Batı basının yalancısıyız. Orada okuyoruz Amerika'nın tomahawkları kalmadı. Yani stoklardaki durum bakımından işte hava savunması kalmadı vesaire. Dolayısıyla onu nasıl diyelim daha şey kullanarak, idareli kullanarak gerçi düğünü vurmuşlar yani anladım ne kadar askeri gücünden eksiklikleri tartışmalı ama Batı emperyalizmi böyle illa hani topuyla tüfeğiyle değil başka bir yerden sizi vurabiliyor. Türkiye'de de daha çok hani Amerika zorda işte mühimmatı tükendi yandı bitti kül oldu daha çok fazla yani belki doğruluk payı var bunda ama İran'ın içini anlamak biraz herhalde o yüzden önemli. Fakat çok büyük bir ülke İran. Yani kontrol kaybı olabilir mi? Bugün onu da tekrar sorayım. Çünkü Trump yine yani dün vurdular, durdular. Sonra Trump çıktı. Yani yine tabii tehditler savuruyor ama halk niye ayaklanmıyor? Ne zaman ayaklanacak? Gibi bir soru sordu. Böyle bir risk var mı? Yani bu daha çok yıllara yayılırsa bu durum tabii mümkün olabilir hakikaten. Ama hani kısa vadede bu kadar ağır bir saldırı altında bir ülkede rejim değişikliği mümkün olabilir mi sizce? Yani İran gibi bir ülkede ya da.
2: Rejim değişikliği artık çok karikatürize edildi. Çok şey yapıldığı için ama hiçbir direnç sonsuz değildir. Ne Amerika'nın ne İran'ın. Yani bütün taraflar için söylüyorum bunu. Yani ne Amerika'nın füzeleri veya kuşatma kabiliyeti, askerlerini denizin üstüne tutma kabiliyeti sonsuz. Ve de İran'ın bu şekilde hani ekonomisini hiper enflasyona doğru sürükleyecek şekilde. Daha henüz o noktada değiller ama sürüklenmesi bir sonsuz direnç yapıyor. Fakat dedim ya işte burada zaten Trump neden ayaklanmıyor şey. Çünkü halkı şu an boğmaya yönelik bir stratejinin peşindeler. Yani o ilk savaşın ilk zamanında işte sokaklara çıkan bombalara rağmen bir şekilde varlık gösteren halkın iradesine şu an bir saldırı durumu söz konusu. Ama siz şimdi tutup da 10 yaşından küçük 9 çocuk yanlış hatırlamıyorsam yani bayağı evet. Yaralı var düğünde 10 yaşından evet. Öldürülen evet. 10 yaşından küçük bir çocuk var. Siz şimdi minap gibi olaylar yapıp da düğündeki insanları vurduğunuzda sivil ölümlerine sebep olduğunuzda bariz bir şekilde yani düğün gibi hani önemli insanların mutluluk olduğu bir mutluluk içinde olduğu bir gün yaz gününe çevirdiğinizde hali bu kırmaya çalıştığınız direnç başka şekilde tekrar yenilenebiliyor. Ama bu tabii ki içinde bir sürü riskler, kırılganlıklar barındırıyor. Savaş sonrası İran'ın inşa sürecinde gene nasıl bir yol izleneceği gibi konular söz konusu. Valla şeye dönüyor konu işte. Kimin nefesi daha uzun tutulursa. Yani biraz hikaye buna dönmüş durumda. Evet. Sanırım bu son beklediği işte Medine'yi tesileceğiz gibi dediği işte İran'ı yok edeceğiz gibi dediği iki saldırı var ya büyük elektrik altları evet. Vesaire. Bununla bir final yaparak final değil belki yani savaşı daha da şey noktasına çekerek böyle sert noktaya çekerek bu halk üzerindeki baskıyı arttırmaya gidebilirler belki sonbahar içerisinde. Belki seçimleri vesaire geçtikten sonra.
0: Geçtikten sonra.
2: Amerika'da da şu an bir durum var yani biliyorsunuz.
0: Evet. Peki bir de tabii bu Mekke'yi de sormak istiyorum size son olarak. Çünkü şimdi Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan yani hani bölgenin NATO üyesi de olan en güçlü ordusuna sahip ülkesiyiz biz. Pakistan nükleer silahlı bir güç. Orta Asya derinliği var. Çin'in desteğini alan bir yapısı olduğunu da unutmamak lazım. Suudi Arabistan tabii burada kasa diye tırnak içerisinde görebiliriz. Üstelik çok zordalar. Amerika'nın yarattığı İsrail'le birlikte kriz yüzüne açıkça da dile getiriyorlar bunları. En son 8 milyar dolar kredi peşine düşmüşler galiba. Velhasıl yani koşulların yarattığı anlaşılıyor ama biraz belirsiz kaldı. İran'ın da bundan yani herkes tabii bir yerinden çekiştiriyor. İran karşıtı, İsrail karşıtı, Amerikan yanlısı, Amerikan karşıtı farklı görüşler var. Pezeşkiyan ve İranlılar bunu olumlu gördüklerini dile getiriyor. Yani İranlılardan en son hani bölge kendi güvenliğini eline alıyor diye bir perspektif. Samimi mi bu perspektif? Siz nasıl anlıyorsunuz?
2: Temkinli bir yaklaşım var İranlıların. Pozitif ama temkinli bir yaklaşım var. Ama ben ne Pakistan'ın, ne Türkiye'nin, ne Suudi Arabistan'ın İran'la geçmişteki ilişkilerini düşündüğümüzde yani Suudi Arabistan tabii ki 2016'da bir gerildiler vesaire normalleşme süreci vardı malum bu süreçle başlamadan önce. Evet. İran'ı tamamen dışlayıcı ve hasmane bir yaklaşım göstererek var olan ateşe daha fazla benzin dökmek isteyeceklerini ya da işte cepheyi daha da genişleteceklerini güvensizlik anlamında söylüyorum. Bölgedeki güvensizliği daha fazla arttıracak adımlardan kaçınacaklarını düşünüyorum. Dolayısıyla İran'ı tamamen dışlayan, İran'ı ötekileştiren ve İran'dan tamamen habersiz gelişmiş bir hikaye olmadığı bu hem bakanların dışları bakanlığın açıklamalarında var hem de İran tarafının açıklamalarında var. Dolayısıyla böyle bir durum var. Buradaki durum daha çok yani evet İsrail'in istikrarsızlaştırıcı çok ciddi etkisi var. Amerika'nın işte yaptığı hamleler ortada. İran'la olan durumlar ortada vesaire ama genel olarak şu geniş baktığınızda Afrika boynuzundan böyle Hindistan Pakistan eksenine kadar bölgesel anlamda ciddi bir güvensizlik durumu söz konusu. Şu an Doğu Akdeniz'de de malum Yunanistan'da konuşulanlar ortada. Kuzey'de de Ukrayna Rusya arasında olanlar ortada. Kafkasya daha yeni bir alevlendi söndü. Şimdi durum buyken bu ülkelerin böyle bir araya gelerek güvenlik noktasında hani bir durum gelişirse birlikte en azından koordineli hareket edebileceğiniz bir şey çatı olsun arayışı içerisinde olmaları ve bunu belki de genişletebiliriz demeleri. Genişletmek için de belli altyapının ilk başta oluşturalım ve üstüne koymaya devam edelim demeleri çok anlaşılmaz değil. Dolayısıyla bu konjonktürün biraz da yarattığı bir durum şeyde söylemek gerekiyor. Yani doğrudan böyle bir ülkeye karşı bir savunma paktı veya saldırı şeyi ittifakı gibi düşünülmemeli. Daha çok dediğim gibi yani Afrika boynuzundan Hindistan'a kadar olan bu geniş coğrafyada gene kuzey-güney hikayesinde aynı şey Yemen'deki durum ortada, Ukrayna'daki durum ortada. Bütün bunların hepsi hesaba katıldı. O büyük daire içerisinde kalan o üç ülkenin ve daha fazlasını belki Mısır'ı vesaire de belki hatta İran'da belki dedikleri gibi görebiliriz. Bu ülkelerin bir şeyi tutma diyeyim yani o vidaların...
0: Belki biraz ileriye yatırım belki. Yani Amerika'nın tabii bölgedeki güçlerinin durumu da hani İran'dan bahsediyoruz ama çok parlak gözükmüyor. Dün Deniz Kuvvetleri komutanlarından birisi geri dönmeyeceğiz öyle kısa sürede gibi laflar ediyordu. Hani belki onun alternatifi gibi belki geleceğe yatırım anlamında mı? Nasıl?
2: Ceyda Hanım şöyle söyleyeyim bence daha özetleyici olacaktır. Sadece güvenlik bağlamı, ekonomik bağlamında da dünya böyle daha bölgesel işbirliklerine doğru giden bir güvenlik arayışı içerisinde görüyorum. Yani böyle eski Soğuk Savaş'ta nasıl iki büyük güç vardı ve herkes ya oradasın ya buradasın durumu vardı. Bir de üçüncü ülkeler evet. vardı. Üçüncü ülkeler vesaire. Ama şimdi öyle bir durum var. Yani hiçbir büyük güç bir güvenlik şemsiyesi sağlayamıyor. Dolayısıyla siz Irak'la işte kalkınma yolu yaparak win-win durumu yaratmaya çalışarak hem İran istikrarını hem Türkiye'nin istikrarını ya da işte daha hemen savaş öncesi biliyorsunuz işte Hakan Fidan'ın bir İran ziyareti var. Orada ciddi anlaşmalar yapıldı İran'la. Demir yolu hatlarından tutun da enerji güvenliğine kadar birçok konu konuşuldu. İran Türkiye arasındaki bu kazan kazan ilişkisine dayalı bölgeselleşme yani ülkelerin, aktörlerin büyük bir gücün şemsiyesi altında değil de kendi aralarında bölgeselleşerek aradaki iş birliklerini işte demir yollarını canlandırma, enerji hatlarını güçlendirme, lojistik hatları güçlendirme vesaire sağlayarak daha böyle geniş güvenlik yaratma. Yani ülkelerin kendi güvenliği kendisinin yarattığı bir senaryoya doğru yöneldiği bir dünya var aslında bu. Ben ileride Balkanlarda da bunu çok net göreceğimizi düşünüyorum. Şu an Kafkaslar'da zaten Paşinyan'ın yana yakıla aslında koşturduğu şey bu. Uğraşmaya çalıştığı. Hani işte Ermenistan'ı bir barış kavşağına çevirelim. Kuzeyden güneye, doğudan batıya bütün işte geçiş yolları, lojistik hatlar buradan geçsin. Böylece bir güvenlik ortamımız oluşsun diye bir şey var. Tabii Avrupa Birliği, Rusya ilişkileri burada başka tür dinamikler götürüyor ama yani kafa şey çalışmak için de. Yani genel olarak Suriye konusu, Irak konusu, bu bahsettiğimiz aktörler konusu tamamı bu bölgeselleşmenin aslında çıktıları diye okuyabiliriz.
0: Evet. Peki çok çok teşekkür ediyorum. Farklı oldu. Bilgiler aldık. İran'ın içine dair çok sağ olun. Ağzınıza sağlık.
2: Ben çok teşekkür ederim. Ağırlığınız için yayınlar dilerim.
0: Evet efendim. Tabii Oral Toğan'ın dikkat çektiği İran içerisindeki tartışmalar orayı anlamak önemli. Neden bu şekilde tartıştıklarını anlamak önemli. Yani ileride sürprizlerle karşılaşmamak için resmin bütününü idrak etmek önemli. Yoksa tabii ki Amerikan yönetiminin dünya çapında bir takım zorluklar yaşadığı aşikar. Ben hep küçümsemek gerektiğini bu yüzden söylüyorum. Durumu anlamak, değerlendirmek, politika oluşturmak bütün amaç bu zaten. Bugünlük bu kadar. Yarın tabii biraz Avrasya'ya bakacağız ve tabii ki dünya gündemini sıcak öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen programının tekrarını dinlediniz.
3: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
4: Bazen en basit bir hatanın büyük bir zarara yol açtığını görürüz. Özellikle dikkatsizce atılacak adımların nelere mal olabileceği konusunda uyarılar vardır. Yaş tahtaya basmak deyimi de tam bu durumu anlatır. Günümüzde bu deyim dikkat edilmeden atılacak adımların kandırılmanın veya tuzağa düşmenin işareti olarak kullanılır. Bir işin sonucunu düşünmeden hareket etmek o işin riske atılması anlamına gelir. Peki bu deyim nereden gelmektedir? 19. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı İmparatorluğu'nda evlerin temizliği büyük bir titizlikle yapılırdı. O dönemde ahşap zeminler Arap sabunuyla ovulurdu. Bu sabun zemini öylesine kayganlaştırırdı ki üzerine basanların düşme riski kaçınılmaz hale gelirdi. Bir düşünün, kaygan bir zemin her adımda dikkat ve özen gerektirirdi. İşte bu kaygan zeminler zamanla halk arasında dikkat edilmeden yapılan işlerin tehlikelerini anlatan bir metafora dönüşecekti. O günlerden bugüne yaş tahtaya basmak deyimi aslında her adımda düşme ihtimali olan bir yolun simgesi olarak kalacaktı. Bir zamanlar oldukça tanınan bir hoca, konağındaki temizlik sırasında hızla merdiven inerken bir anlık dikkatsizlikle ıslak basamaktan kayarak düşer. ayağını sertçe inciten hoca birkaç gün boyunca toparlayarak yürür. O günlerde derslerini vermeye devam ederken öğrencileri arasında bu düşüşün nasıl bir dikkat eksikliği sonucu yaşandığı konuşulmaya başlanır. Kimi öğrenciler bu durumu fısıldayarak aralarında şöyle derler: "Bizim hoca yaş tahtaya basmış." Bu olay zamanla halk arasında dikkatsizce hareket etmenin küçük ama büyük sonuçlar doğurabileceği uyarısını simgeleyen bir deyime dönüşür. Yaş tahtaya basmak deyimi, dikkatsizliğin küçük kazalarla sonuçlanabileceğini ve tedbirsizliğin risk taşıdığını anlatan bir halk hikayesidir. Bugün bu deyim hayatın her alanında dikkatli olmanın önemini hatırlatır. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik özel haber.
5: Dünya nüfusu hızla yaşlanıyor. ABD Nüfus Sayım Bürosu'nun yayımladığı Yaşlanan Dünya 2025 raporuna göre 65 yaş ve üzerindeki kişilerin küresel nüfus içindeki payının 2060 yılına kadar neredeyse iki katına çıkması bekleniyor. 2025'te dünya nüfusunun %10,5'ini oluşturan 65 yaş ve üzerindekilerin oranının 2060'ta %19,6'ya yükselmesi öngörülüyor. Yani yaklaşık 35 yıl sonra dünyada her 5 kişiden biri 65 yaşın üzerinde olacak. Rapora göre küresel nüfusun yaşlanma hızı tarihte daha önce görülmemiş seviyelere ulaştı. 2020 ile 2025 döneminde 65 yaş ve üzerindeki nüfusun dünya nüfusundaki payı 5 yaş ve altındaki çocukların oranını ilk kez geride bıraktı. Yaşlanmanın en belirgin olduğu ülkelerin başındaysa Japonya geliyor. 2025 itibarıyla Japonya nüfusunun %29,7'sini 65 yaş ve üzerindeki kişiler oluşturuyor. Ancak önümüzdeki yıllarda bu unvanın Güney Kore'ye geçmesi bekleniyor. Rapora göre Güney Kore'de 65 yaş ve üzerindeki nüfusun oranı 2060 yılında %41'e ulaşacak. Böylece ülkede her 10 kişiden 4'ünden fazlası 65 yaşın üzerinde olacak. ABD'de ise bu oran 2025'te %18,9 seviyesinde. 2060'da %23,4'e çıkması bekleniyor. Dünyanın en yaşlı bölgesi ise Avrupa. Avrupa'da 65 yaş ve üzerindeki nüfusun oranı bugün %21 seviyesinde bulunuyor. Bu oranın 2060 yılında %30,8'e yükselmesi bekleniyor. Ancak yaşlı nüfusun toplam sayısında dikkat çekici bir değişim yaşanacak. Afrika'daki 65 yaş ve üzerindeki kişi sayısının 2060'da 249 milyona ulaşarak 214 milyon yaşlı nüfusa sahip olması beklenen Avrupa'yı geride bırakacağı tahmin ediliyor. Raporda küresel yaşlanmanın başlıca nedenleri arasında düşen doğurganlık oranlarının yanı sıra sağlık hizmetleri, eğitim ve ekonomik koşullardaki iyileşmeler gösteriliyor. Öte yandan insanların yalnızca daha uzun yaşaması değil, bu yılları ne kadar sağlıklı geçirdiği de tartışma konusu. Rapora göre yaşam beklentisi sağlıklı yaşam beklentisinden daha hızlı artıyor. Bu da insanların ömrü uzarken yaşamlarının daha büyük bir bölümünü sağlık sorunlarıyla geçirebileceği anlamına geliyor. ABD'de 2016 ile 2019 döneminde 65 yaş ve üzerindeki kişilerin %73'ünün 2 veya daha fazla kronik hastalığa sahip olduğu tahmin edildi. Alzheimer ve diğer demans türleri de 2021'de 60 yaş ve üzerindekiler arasında en önemli 5 ölüm nedeni arasına girdi. Nüfusun yaşlanması kamu harcamalarını da artıracak. OECD ülkelerinde önümüzdeki 10 yılda kamu sağlık harcamalarının gayri safi yurt içi hasılanın ortalama %2,6'sı kadar artacağı tahmin ediliyor. Raporda uzun süreli yaşlı bakımında aile üyeleri ve arkadaşların ücretsiz olarak sağladığı bakımınsa dünya genelinde temel kaynak olmaya devam ettiği belirtildi. ABD Nüfus Sayım Bürosu'nun raporuna göre dünya genelinde 65 yaş ve üzerindeki nüfusun oranı 2025'te %10,5 seviyesindeyken 2060'da %19,6'ya çıkacak. Güney Kore'nin ise %41'lik oranla dünyanın en yaşlı ülkesi olması bekleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
6: Radyo Sputnik özel haber.
3: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
6: Radyo Sputnik.
7: Radyo Sputnik.
6: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Erzincan'da kamu kurumlarının kullanılmayan alanları çocuklar için spor merkezlerine dönüştürüldü. 2024 yılında başlatılan Değer Erzincan Spor Kulüpleri projesi kapsamında 4 ila 18 yaş arasındaki yaklaşık 3000 çocuk 21 farklı branşta spor yapıyor. Projeyle çocukların okul dışındaki zamanlarını daha verimli geçirmeleri, sportif yeteneklerini geliştirmeleri ve dijital bağımlılıkla zararlı alışkanlıklardan uzak tutulmaları hedefleniyor. Erzincan Vadiliği koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında kent merkezi ve ilçelerde toplam 24 spor kulübü faaliyet gösteriyor. Kamu kurumlarına ait binaların kullanılmayan bölümleri spor alanlarına dönüştürülürken her kulübün giderleri de adını taşıdığı kurum tarafından karşılanıyor. 78 antrenörün görev aldığı kulüplerde yaklaşık 3000 çocuk futbol, voleybol, basketbol, karate, jimnastik ve masa tenisi başta olmak üzere 21 farklı branşta eğitim alıyor. Çocuklar ilgi ve yeteneklerine uygun spor dallarına yönlendirilirken proje kapsamında fiziksel gelişimlerinin yanı sıra sosyal becerilerinin de desteklenmesi amaçlanıyor.

0: Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, çocukların yalnızca akademik olarak değil, bedensel ve ruhsal açıdan da gelişmesi gerektiğini belirterek, spor kulüplerinin bu amaçla açıldığını söyledi. Aydoğdu, sporun yalnızca fiziksel bir faaliyet olmadığını, empati, yardımlaşma, dayanışma ve birlikte yaşama kültürünün gelişmesine de katkı sağladığını ifade etti. Projede çocuklara sportif faaliyetlerinin yanı sıra milli ve manevi değerler konusunda da eğitim veriliyor. Her spor kulübünün bir kamu kurumunun sorumluluğuna verildiğini aktaran Aydoğdu, böylece projenin sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulduğunu söyledi. Amaçlarının 4 yaşından 18 yaşına kadar kentteki çocukların kendi ilgi ve yeteneklerine uygun bir spor dalıyla tanışmasını sağlamak olduğunu belirten Aydoğdu, ulaşılmadık çocuk bırakmayana kadar projeyi sürdürmek istediklerini ifade etti. Projenin önemli hedeflerinden biri de çocukların dijital dünyada geçirdiği zamanı azaltmak. Sosyal medyanın çocuklar açısından ciddi bir bağımlılık alanına dönüşebildiğine dikkat çeken Aydoğdu, bu bağımlılıkla mücadelede aile, okul ve kamu kurumlarının birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi. Çocukların spor, kitap okuma ve kütüphane gibi gerçek yaşamın içindeki faaliyetlere yönlendirilmesinin önemini vurgulayan Erzincan Valisi, güçlü bir sosyal çevrenin dijital bağımlılığın olumsuz etkilerinden uzaklaşmada önemli rol oynadığını belirtti. Proje, çocukların sportif başarılarına da katkı sağlıyor. Değer Erzincan Spor Kulüpleri kapsamında futbol oynayan 15 yaşındaki Yiğit Hasret Koç, buradaki çalışmalarının ardından Erzincan Spor U16 takımına seçildi. Koç, yaşıtlarının önemli bir bölümünün sosyal medyada daha fazla vakit geçirdiğini, kendilerinin ise spor sayesinde ekranlardan uzak kalarak gerçek hayatın içinde daha fazla zaman geçirdiğini söyledi. Antrenmanların yanı sıra çeşitli müsabakalara katıldıklarını belirten koç, spor kulüplerinde milli değerler konusunda da eğitim aldıklarını ifade etti. Projeye katılan çocuklardan Halime Zümre Albayrak da yaklaşık 4,5 yıldır karate yaptığını ve proje sayesinde daha disiplinli çalışma imkanı bulduğunu anlattı. Sporun yanında ahlak ve yurttaşlık gibi derslerde aldıklarını belirten Albayrak, yaşıtlarını da Değer Erzincan Spor Kulüplerine katılmaya davet etti. Erzincan'da kamu kurumlarının atıl alanlarını çocuklar için spor merkezlerine dönüştüren proje, yaklaşık 3000 çocuğu sporla buluştururken, okul sonrası zamanlarında da ekranlardan uzak, sosyal ve sportif faaliyetlerle değerlendirmelerine imkan sağlıyor. Erzincan'da kamu kurumlarının kullanılmayan alanlarında oluşturulan spor kulüpleriyle yaklaşık 3000 çocuk 21 farklı branşta sporla buluşturularak dijital bağımlılık ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutuluyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Okay.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türk bilim insanlarının da yer aldığı yeni bir araştırma, iklim krizinin dünya üzerindeki etkilerinin yüzyılın sonuna kadar çok daha belirgin hale geleceğini ortaya koydu. Çalışmaya göre 2100 yılına kadar dünya üzerindeki kara alanlarının yaklaşık yarısı bugün bulunduğu iklim kuşağından farklı bir iklim bölgesine geçebilir. En büyük değişimin ise Avrupa'da yaşanması bekleniyor. Araştırmada dünyayı tropikal, kurak, ılıman, karasal ve kutupsal olmak üzere 5 ana iklim bölgesine ayıran Köppen-Yeager iklim sınıflandırılması temel alındı. Bilim insanlarının iklim modelleri üzerinden yaptığı hesaplamalara göre yüzyılın sonuna kadar küresel kara alanlarının %38 ila 48'inin iklim sınıfı değişebilir. Kuzey Amerika'da bu oranın %51 ila 66 arasında olması beklenirken Avrupa'da değişimin çok daha yüksek seviyelere ulaşabileceği öngörülüyor. Araştırmaya göre Avrupa'daki kara alanlarının %65 ila 91'i mevcut iklim özelliklerini kaybedebilir. Bilim insanları iklim kuşaklarının bu kadar hızlı yer değiştirmesinin yalnızca sıcaklıkları değil, ekosistemleri ve tarımsal üretimi de doğrudan etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Bitki ve hayvan türlerinin değişen sıcaklık ve yağış koşullarına uyum sağlamakta zorlanabileceği, bazı bölgelerde tarımsal üretiminde ciddi baskı altında kalabileceği belirtiliyor. Avrupa'da özellikle ılıman iklim kuşağının daha kuzeydeki soğuk bölgelere doğru genişlemesi bekleniyor. Bu değişimin yağış rejimlerinden mevsim sürelerine kadar pek çok doğal dengeyi değiştirebileceği de ifade ediliyor. Araştırmacılar sera gazı emisyonlarının azaltılmaması halinde iklim bölgelerindeki dönüşümün hızlanabileceğini ve yüzyılın sonunda bugünkünden çok farklı bir dünya iklim haritasıyla karşılaşabileceği uyarısında bulunuyor. Türk bilim insanlarının da yer aldığı araştırmaya göre 2100 yılına kadar dünya üzerindeki kara alanlarının yaklaşık yarısı iklim kuşağı değiştirebilir. En büyük dönüşümün ise Avrupa'da yaşanması bekleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın araştırmasına göre 6 Şubat depremlerinin ardından konut stokundaki kayıpla hızlanan kira artışları yavaşlama eğilimine girdi. Araştırmada, kamu öncülüğünde yürütülen yeniden imar çalışmalarıyla deprem bölgesinde konut arzının hızla artmasının hem bölgede hem de deprem sonrası göç alan illerde kira enflasyonunu aşağı çekmeye başladığı belirtildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, deprem bölgesi konut arzı ve bölgesel kira enflasyonu gelişmeleri başlıklı araştırmasını yayımladı. Çalışmada 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından konut stokunda yaşanan büyük kayıp ve bölgeden diğer illere gerçekleşen göçlerin kira fiyatları üzerinde önemli baskı oluşturduğu kaydedildi. Deprem bölgesine yakın veya bölgeden yoğun göç alan illerde kira artışlarının diğer illere göre daha yüksek gerçekleştiği belirtildi. Ancak yeniden imar çalışmalarıyla birlikte bu eğilimin değişmeye başladığına dikkat çekildi. TOKİ tarafından tamamlanan deprem konutlarının sayısı 2025 yılının başında 201 bin seviyesindeyken yıl sonunda yaklaşık 434 bine ulaştı. Bu rakamın TOKİ'nin depremden önceki 3 yılda ürettiği yaklaşık 213 bin konutun 2 katından fazla olduğuna işaret edildi. Konut ağzındaki toparlanmanın yapı kullanım izinlerine de yansıdığı belirtildi. Deprem bölgesinin Türkiye genelindeki yapı kullanım izinlerinden aldığı pay, deprem öncesinde ortalama %12 seviyesindeyken 2025 yılında %20'nin üzerine çıktı. Araştırmada iller 3 grupta incelendi. Deprem bölgesindeki iller, deprem nedeniyle kira fiyatlarının belirgin biçimde etkilendiği iller ve diğer iller. Deprem illerindeki kira enflasyonu 2023 ve 2024 yıllarında diğer illerin üzerinde seyretti. Ancak konut teslimlerinin hız kazandığı 2025 yılında kira artışlarında yavaşlama başladı. Merkez Bankası, konut arzının toparlanmasının yalnızca deprem bölgesini değil, daha önce yoğun göç alan illeri de etkilediğine dikkat çekti. Deprem bölgesine geri dönüşlerin başlamasıyla bu illerdeki kiralık konut talebinin kademeli olarak azalabileceği belirtildi. Kira enflasyonunun da 2026 yılında bu illerde diğer bölgelere göre belirgin biçimde daha düşük gerçekleştiği kaydedildi. Araştırmaya göre deprem konutlarının büyük ölçüde tamamlanmasının ardından inşaat faaliyetleri de bölge dışındaki illere yönelmeye başladı. Bu durumun önümüzdeki dönemde konut arzındaki artışın daha geniş bir coğrafyaya yayılmasını sağlayabileceği değerlendirildi. Merkez Bankası, deprem bölgesindeki konut arzındaki iyileşmenin hem bölgede hem de göçten etkilenen diğer illerde kira artışlarını baskılamaya devam edebileceğini belirtti. Araştırmada, konut arzındaki toparlanmanın önümüzdeki dönemde kira enflasyonundaki yavaşlamayı destekleyen unsurlardan biri olacağı öngörüldü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın araştırmasına göre 6 Şubat depremlerinin ardından konut stokundaki kayıpla hızlanan kira artışları, yeniden imar çalışmaları ve artan konut arzıyla birlikte yavaşlama eğilimine girdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Suriye ile Türkiye'nin bir araya gelmesi, işte uzlaşısının önündeki en önemli engellerden bir tanesi de Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik yaptığı baskılar ve orada kullandığı provokasyon grupları diyebiliriz. Çünkü Türkiye ile Suriye uzlaşsa, görüşseler, üstüne bir de Rusya ve İran'la beraber bu dört ülke oradaki terör varlığını ezerek Suriye'de yeniden iktidarıyla muhalefetiyle gerçek anlamda samimi çözüm isteyen bütün unsurlarıyla bir çözüme kavuştuğunda oradaki sorun herkesin gözünün döneceği kuvvet Amerika Birleşik Devletleri olacak. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri orada kaosun devamını istiyor. Daha doğrusu Amerika'nın içindeki Pentagon ve özellikle de CENTCOM'daki yapılanmalar.
2: Ceyhun Bozkurt'la bölgenin kalbi her pazartesi

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kamuda yapay zeka kullanımında yeni bir dönem başlıyor. 2026-2030 Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı kapsamında kamu çalışanlarına temel yapay zeka okuryazarlığı eğitimi zorunlu olacak. Her kurumda yapay zekadan sorumlu üst düzey bir yönetici görevlendirilecek. Planın ilk 12 ayında en az 10 bakanlıkta toplam 30 yapay zeka pilot projesinin başlatılması hedefleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek eğitimler e-öğrenme yöntemiyle verilecek. Kamu çalışanlarına yapay zekanın temel kavramlarının yanı sıra üretken yapay zeka araçlarının güvenli kullanımı, kişisel verilerin korunması, yanlış bilgi ve derin sahte içeriklere karşı farkındalıkla etik kullanım ilkeleri anlatılacak. Çalışanların yalnızca eğitimlerini tamamlayıp tamamlamadığı değil, eğitimlerindeki başarı düzeyleri de takip edilecek. Eğitimleri başarıyla tamamlayan personele seviye bazlı mikro sertifikalar verilecek. Kamudaki yapay zeka dönüşümünü yönetmek amacıyla her kurumda birim amiri ya da başkana bağlı üst düzey bir yönetici görevlendirilecek. Bu yöneticiler kurumlarındaki yapay zeka projelerini takip edecek, uygulamaların ilerleme durumunu düzenli olarak raporlayacak. Görevlendirmelerin ardından kamu kurumlarına 3 yıllık yapay zeka yol haritası hazırlamaları için 12 hafta süre verilecek. Her bakanlıkta yapay zekanın kullanabileceği alanlar belirlenecek, potansiyeli yüksek alanlarda pilot uygulamalar başlatılacak. Başarılı bulunan projelerin ise 6 ila 12 ay içinde daha geniş ölçekte kullanılması planlanıyor. Eylem planı kapsamında ilk 12 ayda en az 10 bakanlıkta toplam 30 yapay zeka pilotunun hayata geçirilmesi hedefleniyor. Dönüşümün öncelikli alanlarından biri de e-devlet olacak. Kişiselleştirilmiş hizmet yönlendirmesi, başvuruların ön kontrolü ve akıllı belge desteği gibi uygulamalar ilk etapta pilot olarak devreye alınacak. En az 5 yapay zeka destekli vatandaşlık hizmetinin e-devlet üzerinden pilot olarak uygulanması ve ardından yaygınlaştırılması öngörülüyor. Yapay zeka destekli kamu hizmetlerinde kişisel verilerin korunması, kararların açıklanabilir olması ve insan gözetimi temel ilkeler arasında yer alacak. Yüksek etkili yapay zeka sistemleri ise kullanıma alınmadan önce belgelendirme ve değerlendirme süreçlerinden geçirilecek. Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı kapsamında kamu çalışanlarına temel yapay zeka okuryazarlığı eğitimi zorunlu hale getirilecek. Her kurumda yapay zekadan sorumlu yönetici görevlendirilecek. İlk 12 ayda en az 10 bakanlıkta 30 pilot proje başlatılacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

çok sesli haber ve çok sesli müziğin adresi. Yedi bölge, 24 şehirde yayındayız. Haber ve müziğin en doğru adresi. Burası. Radyo Sputnik. Haber ve müziğin en doğru adresi.

Burası Radyo Sputnik. Haber ve müziğin en doğru adresi. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kozmetik ürünlerinde yeni dönem başlıyor. Yeni düzenlemeye göre bazı içerikler yasaklanacak ve kare kod zorunlu olacak. Ticaret Bakanlığı, kozmetik ürünlerinde kullanılan bazı sentetik bileşenlere ilişkin yeni düzenlemeler hazırladı. Kozmetik ürünler yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik tavsiyeyle ürünlerin içeriğine, ambalajına yer alacak bilgilere ve özellikle çocuklara yönelik kozmetiklere ilişkin yeni kurallar getirilmesi planlandı. Sabahın haberine göre yönetmelik taslağında saç spreyi, güneş kremi, nemlendirici ve fondöten gibi ürünlerde kullanılan bazı maddeler yasaklanırken ürünlerin ambalajlarında kare kodla bilgi paylaşma dönemine geçilecek. Çocuklara yönelik ürünler ve saç boyaları için de yeni uyarılar getirilecek. Taslakta sağlık açısından risk oluşturabileceği değerlendirilen bazı sentetik bileşenlerin kullanımının sınırlandırılması veya tamamen kaldırılması öngörüldü. Bunun yanı sıra kozmetik ürünlerin tüketiciye sunulma biçiminde de değişikliğe gidilecek. Yeni düzenleme ile birlikte kozmetik ürünlerin ambalajlarında kara kod gibi bir veri taşıyıcısının bulunması ve bu yöntemle tüketicilerin ürün hakkında daha kapsamlı bilgilere ulaşması amaçlandı. Kare kod kullanımına uygun ambalaja sahip olmayan ürünlerde ise gerekli bilgiler, broşür, etiket, kağıt şerit, fiş veya kart gibi ürünle birlikte sunulan materyaller aracılığıyla tüketiciye aktarılabilecek. Taslakta bazı kozmetik ürünlerde kullanılan kimyasal bileşenlere yönelik yeni kısıtlamalar da bulundu. Saç spreyi, güneş kremi, nemlendirici ve fondöten gibi ürünlerde kullanılabilen sentetik silikon bileşenini içeren ürünlerin 31 Aralık 2026'dan itibaren piyasaya arz edilmesi yasaklanacak. Güneş kremlerinde kullanılan alüminyum içeren bileşenler için de yeni sınırlamalar getiriliyor. Çocuklara yönelik kozmetik ürünlerde de daha sıkı kurallar uygulanacak. Koku verici özellik taşıyan bileşenin 3 yaşın altındaki çocuklar için hazırlanan ürünlerde kullanımına izin verilmeyecek. Diş macunlarında kullanılan triklokarban içinde tüketiciyi uyaran yeni bir ibare zorunlu hale getirilecek. Bu bileşeni içeren diş macunlarının üzerinde ürünün 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmaması gerektiği belirtilecek. Saç boyası ürünlerinin üzerinde saç boyalarının şiddetli alerjik reaksiyonlara yol açabileceğine ilişkin uyarı bulunması zorunlu hale getirilecek. Ayrıca saç boyalarının 16 yaşın altındaki kişiler için uygun olmadığı belirtilecek. Geçici kara kına dövmelerinin de saç boyalarına karşı alerji riskini artırabileceğine ilişkin uyarı ürün ambalajlarında yer alacak. Saç derisi hassas, tahriş olmuş veya hasar görmüş kişilerle yüzünde kızarıklık bulunanların saçlarını boyamaması gerektiği de ürünlerde açıkça belirtilecek. Daha önce saç boyası ya da geçici kara kına nedeniyle alerjik reaksiyon yaşayan kişilere yönelik uyarılar da zorunlu hale gelecek. Kozmetik ürünlerde kullanılan bazı içeriklere yasak ve kısıtlama getirilmesine öngören yeni düzenleme hazırlanıyor. Kozmetik ürünler yönetmeliğindeki değişiklik tavsiyeyle saç spreyi, güneş kremi, nemlendirici ve fondöten gibi ürünlerde kullanılan bazı sentetik bileşenlerin piyasaya arzı sınırlandırılacak. Ürün ambalajlarında kare kodla tüketiciye daha kapsamlı bilgi sunulması planlanırken çocuklara yönelik kozmetik ürünler ve saç boyalarında da yeni uyarılar zorunlu hale gelecek. Düzenlemenin hayata geçmesiyle bazı ürünlerde içerik ve etiketleme kuralları değişecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, toy kuşu popülasyonun korunması ve artırılması amacıyla Ankara'nın Polatlı ilçesinde uygulanacak 148 projeye toplam 265 milyon lira hibe desteği sağlanacak. Tedbir kapsamında çevre ve iklimin korunmasına yönelik pilot çalışmalar yürütülürken bu yıl ilk kez biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik faaliyetler de destek kapsamına alındı. Bu kapsamda Türkiye'nin en büyük kuş türü olan ve dünyada uçabilen en büyük kuşlar arasında bulunan toy kuşunun popülasyonunun geliştirilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Polatlı'da toy kuşlarının yaşam alanlarının bulunduğu bölgelerde kuşların beslenmek için tercih ettiği yem bitkileri ekiliyor. Ekilen bu ürünlerin hasat edilmemesiyle toy kuşlarının beslenme ve üreme alanlarının desteklenmesi, popülasyonlarının korunması ve artırılması amaçlanıyor. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Ahmet Antalyalı, program kapsamında bir yandan tarımsal işletmelerin üretim kapasitesi ve rekabet gücünü desteklediklerini, diğer yandan çevre dostu ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması için çalıştıklarını söyledi. Antalyalı, tedbir kapsamında öncelikle toprak örtüsü yönetimi ve toprak erozyonunun kontrolüne yönelik uygulamaların başlatıldığını ve Ankara'nın Beypazarı ilçesinde pilot çalışma yürütüldüğünü aktardı. Bu kapsamda 92 çiftçiyle 5 yıllık taahhüt içeren sözleşmeler imzalandığını belirten Antalyalı, uygulamanın 931 hektarlık alanda tamamlandığını ve bu sektör için toplam 21 milyon lira destek ödemesi yapıldığını bildirdi. Toy kuşu habitatının iyileştirilmesi, popülasyonun korunması ve artırılması amacıyla uygulamaya bu yıl başlanacağını bildiren Antalyalı, Polatlı'da pilot olarak yürütülen çağrı kapsamında 148 başvurunun desteklenmeye hak kazandığını ve toplam 265 milyon lira verilmesinin öngörüldüğünü kaydetti. Türkiye'de 2011'den bu yana uygulanan program kapsamında bugüne kadar 27 binden fazla işletmeye toplam 2,1 milyar euro destek sağlandı. Desteklenen yatırımlar aracılığıyla yaklaşık 5 milyar euroluk yatırım hacminin oluşturulmasına katkıda bulunulurken 107 binden fazla istihdam yaratıldı. Yatırımlar kapsamında ayrıca yaklaşık 800 milyon euro tutarında vergi muafiyeti sağlandı. Nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan toy kuşunun yaşam alanlarının korunması amacıyla Ankara Polatlı ilçesinde 148 proje desteklenecek. Projelere toplam 265 milyon lira hibe sağlanırken kuşların beslenme ve üreme alanlarını güçlendirmek için ekilen yem bitkileri hasat edilmeyecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun oğlu, ABD tarafından 3 Ocak'ta alıkonulan babasının yayınlanan ilk fotoğrafının 24 Haziran'daki depremlerden bir gün sonra çekildiğini açıkladı. Maduro'nun fotoğraf çektirmeye başlangıçta isteksiz olduğu ancak güçlü durduğuna dair bir mesaj vermek amacıyla çekime karar verdiğini belirtti. Eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun oğlu Nicolas Maduro Guerra, babasının ABD tarafından alıkonulmasının ardından çekilen ilk fotoğrafın hikayesini anlattı. Nicolasito lakaplı Maduro Guerra, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda babasının 3 Ocak'ta alıkonulmasının ardından çekilen fotoğrafın Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerden bir gün sonra çekildiğini belirtti. Maduro Guerra, fotoğrafın çekildiği sırada babasının depremlerinin ardından televizyon karşısında gelişmeleri takip ettiğini, moralinin oldukça bozuk olduğunu aktardı. Babasının depremden sonra kendilerine telefon aradığını belirten Maduro Guerra, Maduro'nun olayla yakından ilgilendiğini ve özellikle La Guaira'daki durumu sorduğunu ifade etti. Maduro Guerra, babasının o sırada fotoğraf çektirmek istemediğini ancak fotoğrafı çeken kişinin ısrar ettiğini belirterek, "Lütfen gelin, bu fotoğrafı daha sonra gönderebilirsiniz," dediğini aktardı. Maduro Guerra, babasının da fotoğrafın ileride kendisinin durumuna ilişkin bir mesaj verebileceğini düşünerek çekime karar verdiğini belirtti. Maduro'nun Tanrı'nın izniyle günün birinde bu fotoğraf iyi olduğuma, güçlü durduğuma ve direndiğime dair mesaj verir diye düşündüğünü aktardı. Maduro Guerra fotoğrafların basılı olarak Maduro'ya verildiğini ve bunların 13 Temmuz'da posta yoluyla gönderildiğini söyledi. Fotoğrafların 25 Ağustos'ta ABD'deki bir adrese ulaştığını belirten Maduro Guerra, aile olarak fotoğrafı gördükten sonra kamuoyuyla nasıl paylaşacaklarına karar vermek için bir süre beklediklerini ifade etti. Maduro Guerra, babasının 28 Ağustos'ta telefonla arayarak yayınlanacak mesajı kendilerine dikte ettiğini ve fotoğrafın 30 Ağustos'ta mesajla birlikte kamuoyuna duyurulduğunu kaydetti. Nicolas Maduro Guerra, babası Nicolas Maduro ve annesi Silvia Flores'in özgürlüklerine kavuşması için mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Maduro'nun oğlu, babasının 3 Ocak'ta ABD tarafından alıkonulmasının ardından çekilen ilk fotoğrafları 30 Ağustos'ta yayınlamıştı. Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta patlama ve uçak sesleri duyulmuş, Venezuela yönetimi ABD'nin ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlediğini duyurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlediğini ve Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı. Dönemin ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ise Maduro ve eşi Silvia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma suçlamalarının yöneltildiğini bildirmişti. Eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından alıkonulmasının ardından çekilen ilk fotoğrafının hikayesi ortaya çıktı. Maduro'nun oğlu Nicolas Maduro Guerra, fotoğrafın Venezuela'daki depremlerden bir gün sonra 25 Haziran'da çekildiğini açıkladı. Başta fotoğraf çektirmek istemeyen Maduro'nun görüntünün ileride güçlü ve dirençli olduğuna dair mesaj verebileceğini düşünerek çekime ikna olduğu belirtildi. Fotoğraf 30 Ağustos'ta Maduro'nun ailesine gönderdiği mesajla birlikte kamuoyuyla paylaşıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünya genelindeki mercan resifleri alarm veriyor. Yeni bir rapora göre giderek sıklaşan mercan armaları nedeniyle resifler kendilerini yenilemekte zorlanıyor. Bilim insanları bu sürecin devam etmesi halinde mercan kaybının geri döndürülemez hale gelebileceği uyarısında bulunuyor. Küresel Mercan Resifleri İzleme Vakfı'ndan yayımlanan rapor, dünya genelindeki mercan örtüsünün normal seviyelerin çok altına gerilediğini ortaya koydu. Mercan ağarması, mercanların dokularında yaşayan ve onlara renk veren altleri kaybetmesiyle meydana geliyor. Rengini kaybeden mercanlar hemen ölmese de besinsizliğe ve hastalıklara karşı daha savunmasız hale geliyor. Mercanların yeniden toparlanabilmesi içinse deniz suyu sıcaklıklarının düşmesi ve ağarma olayları arasında yeterli sürenin bulunması gerekiyor. Ancak araştırmacılara göre bu süre giderek kısalıyor. Raporun başyazarı Avustralya Deniz Bilimleri Enstitüsü bilim insanı Gonzales Rivero, mercan ağarması olaylarının görülme sıklığının yaklaşık 2 katına çıktığını belirtti. Küresel mercan örtüsünün 2010 yılına kadar yaklaşık 40 yıl boyunca büyük ölçüde sabit kaldığını aktaran Rivero, bu tarihten sonra hızlı bir düşüş başladığına dikkat çekti. 2023 yılında başlayan son küresel mercan ağarması ise şimdiye kadar kaydedilen en geniş çaplı olay oldu. Ağarma dünya genelindeki mercan resifi alanlarının %77'sini etkiledi. Rivero, küresel sıcaklıkların yüksek seyretmesi nedeniyle bu yıl yeni ve büyük çaplı bir mercan ağarması yaşanmasının da çok muhtemel olduğunu söyledi. Mercan resifleri okyanus tabanının %1'inden daha azını kaplıyor. Buna rağmen denizlerdeki canlı türlerinin %25'inden fazlasına yaşam alanı sağlıyor. Bu nedenle bilim insanları mercan resiflerindeki hızlı kaybın yalnızca mercanları değil, okyanus ekosisteminin tamamını tehdit edebileceği uyarısında bulunuyor. Küresel Mercan Resifleri İzleme Ağı'nın raporuna göre sıklaşan mercan ağarmaları resiflerin toparlanmasına fırsat vermiyor. Bilim insanları küresel mercan örtüsündeki düşüşün geri döndürülemez hale gelebileceği uyarısında bulunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güçlü Özgenler, Geri ve Zamanı tekrar yayını.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Gürkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgenler Geri ve Zamanı başlıyor.
2: 2 Eylül 2026 Çarşamba, ben Güçlü Özgen, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine günaydın. Elbette ekip arkadaşlarımla beraber editörüm İrem ve teknik masada Simge ile güzel, keyifli, daha da önemlisi sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum bugünkü programa. Ne yapıyoruz? Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden nedenleri ve olası sonuçlarıyla sorduğumuz sorular ve bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıt görmeye, daha önemlisi anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabahta anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Geçmeden önce günün gündemin öne çıkan başlıklarına izninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı hatırlatayım. X'de @radyosputnik.tr ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanalını takip alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda program tekrarlarına ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X ya da Instagram Güçlü Özgan, birleşik ve küçük harfle Güçlü Özgan yazarsanız bana da doğrudan ulaşabilirsiniz. Görüşleriniz, önerileriniz ve tabii ki eleştirileriniz çok çok önemli bizim için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da cep telefonunuza kaydediniz. 0505 171 66 56, tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
1: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Öncelikle şu bilgiyi, şu haberi paylaşmak istiyorum sizlerle. Bir gazeteciyi kaybettik. Çok önemli bir gazeteciyi dün kaybettik. Hepimizin büyüğü, meslek büyüğü, emek ve insan hakları mücadelesinde öncü isimlerinden bir tanesi. 66 yılında Cumhuriyet'sinde çalışmaya başlayan sevgili Şükran Soner'i dün kaybettik. Gerçekten hani Cumhuriyet ailesine elbette başsağlığı diliyoruz ama mesleki açıdan da, gazetecilik açısından da yıllardır, çok uzun yıllardır mesleğe ben başlayalı 30 seneyi geçti, takip ettiğim bir gazeteci büyüğümdü. Maalesef söylediğim gibi dün kendisini kaybettik. Rahmet diliyoruz elbette ailesine de. Başsağlığı dileklerimi buradan gönderiyorum. Tabii ki Cumhuriyet Gazetesi'de çalışan arkadaşlarıma da aynı şekilde. Başlayalım günün gündemin öne çıkan başlıklarına. Şimdi Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs'ta o yaşanan gemi faciası. 8 kişi hayatını kaybetti. 20 kişiyle ilgili, kayıp 20 kişiyle ilgili arama çalışmaları devam ediyor. Geliriz, anlatacağım zaten resmi açıklamaları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yapılan açıklamaları. Ama bir şey dikkatinizi çekiyor mu? Son 3 gündür, yani olay yaşandığından beri, pazar günü meydana geldi o kaza ve 4 gün oldu işte. Bugün 4. gün ve şu benim dikkatimi çekiyor. Ölenlerin büyük çoğunluğu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Batan gemiyle ilgili enteresan tartışmalar da var. Onları da hatırlatacağım. Evrensel Gazetesi çok dikkat çekici bir haber yapmış. Oradan alıntılayacağım biraz sonra ama daha önce Türkiye'deki şirketlerle, belediyelerle mesela ilişkisi olduğu, kullanıldığı ya da kullanılması için bu konuda çalışmalar yapıldığı yönünde bilgiler var elimizde ama Türkiye'deki resmi makamlardan mesela hiçbir ses yok. Sanki bizimle olayın hiçbir ilgisi yokmuş gibi, değil mi? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen resmi bilgiler dahilinde sadece biz bilgileniyoruz ya da bazı bilgilere ulaşabiliyoruz. Şimdi geçeyim. Neden böyle söylüyorum? Neden bunu anlatıyorum? Ona dair ve tabii ona dair bilgileri aktaracağım size ama bir de şu var tabii. Hani testi kırılmadan denir ya, şimdi böyle bir facia yaşandı. Daha büyüğü de yaşanabilirdi. Yani gemideki 270'in üzerinde yolcu vardı ve daha büyüğü de yaşanabilirdi ama benzer riskler dünyanın pek çok noktası, pek çok bölgesi, ülkesi için de geçerli. Tabii ki Türkiye için de. Ona dair de birkaç hatırlatmam olacak sizlere. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhürman yine bu arama çalışmalarıyla ilgili bir açıklamada bulundu. Batık gemi olduğu düşünülen bir objenin 550 metre derinlikte bulunduğunu söyledi. Dilerseniz bir Erhürman, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman hangi bilgileri verdi? Kendi sesinden bir dinleyelim, sonrasında devam edeceğiz.
3: Evet, dediğim gibi çok hassas yürütülen bir çalışma, dolayısıyla çok kısa bir süre içerisinde sonuç alma beklentisi olmaması gerekiyor. Zaten söylediğimiz gibi yarın itibariyle ikinci gemide, Alemdar gemisi de sabahleyin burada olması bekleniyor. O da çalışmalara destek verecek. Gece dahil, yani gece görüşü imkanı var, gece dahil çalışma devam edecek. Dolayısıyla şu an itibariyle 550 metrede o gemi olduğu değerlendirilen cismin yeri tespit edildi. O olduğunu varsayıyoruz, değerlendirmemiz o yönde, ama kesin açıklama daha sonra.
2: Resmi rakamlar, resmi açıklamalar, düzeltiyorum, bu yönde. Şunu da hatırlatalım, şu dakikaya kadar 9 ismin, kaptan da dahil, kaptan yardımcıları, mürettebattan yine isimler var. 9 ismin tutuklandığını, tutuklu yargılanacaklar. 3 günlük bir tutuklama kararı alındığını da hatırlatalım. Şimdi Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu Limanı'na gidiyordu bu batan gemi. 259 yolcu ve 8 mürettebat bulunuyordu. 30 Ağustos pazar günü, biliyorsunuz, Filojet. Geminin adı da Filojet'ti. Daha sonra, kısa bir süre sonra maalesef alabora oldu ve battı. 20 kişiyle ilgili arama çalışmalarının devam ettiğini söyledim. Sadece tutuklananlar arasında şirket yöneticileri, kaptan ve personel yok. Aynı zamanda geminin limandan çıkışına izin veren liman görevlileri de aynı şekilde tutuklanmadılar, ama onlarla ilgili de bir soruşturma süreci devam ediyor. Çünkü o da çok tartışmalı. Bu isimlerin de görevden uzaklaştırıldığını hatırlatalım. Evrensel Gazetesi'nde emeğe saygı, Deniz İpek'in kaleme aldığı bir yazı. Orada dikkatimi çeken çok ayrıntı var da birkaç başlığı sadece sizden sizlerle paylaşmak istiyorum. Diyor ki, geminin çıkışına izin veren liman görevlilerini hatırlattıktan sonra mesele sadece soruşturulması gereken sadece son seferde yaşananlar mı? Yani geminin battığı o son seferde yaşananlar mı diye soruyor ve hayır yanıtını veriyor. Neden biliyor musunuz? Geminin geçmişi daha önce de taş ucunda da su aldığını bize gösteriyor. Yine aynı şekilde burada Hatay Deniz Otobüsleri için Türkiye'ye getirildiğini, satın alınmak istenirken teknik kusurları kayda geçtiği için, dikkat, gemiyle ilgili, bu batan gemiyle ilgili o teknik kusurlar inceleme çalışmaları sonrasında kayda geçtiği için Hatay bunu almıyor. Yani Hatay ve Hatay Deniz Otobüsleri, HADO, bunu satın almıyor. O zaman ne oluyor? Filo Denizciliğe bu gemi geçiyor. Şirketin Girne Taşucu Hat izni, yani bu arada yolcu taşıma izni, ortaklarından Saim İlkılıca verilen istisnai vatandaşlık, dikkat, istisnai vatandaşlık ve facia günü alınan çıkış kararı ise, çıkış ise deniyor haberde, hala bu konuyla ilgili bir açıklama bekleniyor. Çünkü neden? Bakın, oraya da geleceğiz. O çok dikkat çekici. Bir kere şunu söyleyeyim. Hani o geminin daha önce Hatay Deniz Otobüsleri'ne alınmamasının nedeni ne biliyor musunuz? 29 kusur ve uygunsuzluk tespit edilmiş bu gemiyle ilgili olarak. Daha sonra da satan ya da satın almak isteyen firma ile ilgili bir dava süreci var. Hani o kadar detaya girmeyeceğim, ama işte gemi yenileniyor vesaire, ama ilk günde söyledik bunu. Böyle göz göre göre bu facianın geldiğini biz görüyoruz ya da anlıyoruz. Bakın, facia günü şirket programından kalkış saati 10.30, ama geminin limandan ayrılış saati kaç? 11.57, yaklaşık işte 1,5 saat gecikmeli ayrılmış. Burada Başbakan, KKTC Başkanı Üstel'in bir açıklaması var. Kötü hava şartları nedeniyle önce geminin çıkışına izin verilmiyor. Dediğimiz gibi işte gemi 1,5 saat sonra çıkıyor. Burada dikkat çeken bölüm ne biliyor musunuz? Kaptanın teknik bir detay, ölü dalgaları bildiğini ve sefere çıkacağını söylemesi üzerine liman başkanlığı izin veriyor. Yani facianın ardından çıkış iznini veren liman görevlileri şimdi işte neden görevden uzaklaştırıldı? O fırtınalı denize rağmen, geminin bu sıkıntılı geçmişine rağmen, bütün tablo ortadayken hani facia geliyorum dedi demiş diyorum ya, tam olarak da aslına bakılırsa bu nedenle, bu nedenlerle biz bu facianın yaşandığına tanıklık ediyoruz. İşte kaptanın çıkacağım demesine, yani ben yaparım, çıkarım bir şekilde bu yolculuğu da sağlıklı bir şekilde bitiririm demesiyle mi bu mesele çözülecek, ya da kaptana mı yüklenecek bütün suç? Elbette değil. İşte gördüğünüz gibi bu konuda diğer yetkililerin de ne kadar sorumlu olduğunu gösteren iki örnek. Sadece bu değil tabii. Filojet yalnız denizde batmadı deniyor haberin sonunda, Evrensel'in haberinin sonunda. Açıklanamayan ortaklıklar, yayınlanmayan denetimler ya da bunların hesabını vermeyen kamu kararları, kamu kurumları, kuruluşları ne olacak diye de haberde soruluyor. Tıpkı işte bizim ülkemizde de konuşuyoruz, işte onlarca olayı konuşuyoruz burada beraber. Orada da tıpkı aynı sorular, bizim gündemde tutmaya çalıştığımız sorular orada da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de soruluyor. Ama işte konuya girerken de dedim ya, sanki hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilmiş. İşte bu geminin geçmiş yılları itibariyle daha detaylı da anlatırım. Hani anlatırım ama hani zamanla ilgili tabii sorunlarımız da var. Geminin Türkiye ile ilişkileri de ortadayken hiçbir şey yokmuş gibi Türk makamlarının, Türkiye Cumhuriyeti makamlarının davranıyor olması akıl alır gibi değil. Neden bunu söylüyorum biliyor musunuz? Çünkü ülkemizde de bununla ilgili sorunlar var ve dün işte 3 gündür 4 gündür bu meseleleri gündeme getiriyor sorumlu kişiler, yetkili kişiler. Bakın Türkiye'de son 5 yıl içerisinde deniz kazalarında kaç kişi hayatını kaybetmiş biliyor musunuz? 151 kişi hayatını kaybetmiş. 116 kişinin ise kaybolduğu biliniyor. Rakamlar inanılmaz değil mi? Yani böyle olaylarda hatırlıyoruz bunları ama tablo bu. Toplam deniz aracı kaza sayısı kaç? 2021-2025 yılları arasında. Ulaştırma Bakanlığı'nın verilerinden aktarıyorum size. 1695 deniz kazası yaşanmış ülkemizde. Büyük bir facia. Hani diyorum ya, konuşuyoruz ya, testi kırılmadan bunları konuşmak, anlatmak gerekiyor. Her şey böyle politika, her şey siyaset değil. Aktaracağım o başlıkları size ama hepimizin kullandığı, hepimizin hayatını ilgilendiren konular. Mesela Çanakkale Boğazı'ndaki feribotlar ya da Adalar hattındaki, değil mi? Adalar hattındaki o deniz ulaşımının güvenliğiyle ilgili tartışmalar mesela gündemde, ki orada da Çanakkale ile Adalar arasında ulaşımı sağlayan o işte şirket bünyesindeki gemilerin geçmişte yaşadığı arızalar, karaya oturma olayları, bunları şöyle hatırlayınca hani bunlarla ilgili yeni bir denetim mekanizmasının kurulması gerektiği, tam da bu olay olmuşken, sıcağı sıcağına 8 insan hayatını kaybetmişken bunları tartışmayacağız da ne zaman tartışacağız? Mesela Gökçeada bizim platformu bu konuda açıklamalarda bulundu dün, o benim dikkatimi çekti. Denizde güvenliğin asla tesadüfe bırakılmaması gerektiğini söylediler. Bu Kıbrıs'taki kazayı da hatırlatarak, işte mesela Çanakkale'deki o filonun, yani geçişleri sağlayan filonun güvenliğinin, gemilerin teknik durumlarının, bakım süreçlerinin ve hava, kötü hava koşullarında sefer kararlarının hangi kriterlere göre alındığının sorgulanması gerektiğini ve bununla ilgili yeni düzenlemelere ihtiyaç olduğunu da hatırlatıyorlar. Çünkü neden? Adalarda ya da o Çanakkale hattında örneğin kullanımınız vardır diye tahmin ediyorum aranızda elbette. Kronikleşen teknik arızaların artık kendilerini de korkuttuğundan bahsediyor. Mesela Gökçeada 1 feribotunun 2015-2018 yıllarındaki makine arızaları nedeniyle karaya oturmasını hatırlatıyor. Vatandaşlar, yurttaşlar, sivil toplum örgütleri, işte bu hatırlatmalarla beraber biz de hani bunları tekrar edelim istiyorum ki daha sonrasında yaşanmasın diye zaten bunları hatırlatıyoruz, benzer olaylar. Hani yetkililerin Türkiye'deki, kamudaki, bakanlıklardaki, işte genel müdürlüklerdeki yetkilileri hani buradan bir kez daha uyarmak istedim. Bu arada Ulaştırma Bakanlığı'na da bir önerileri var. Bu isimlerin, bahsettiğim aslında isimlerin, denizcilik mevzuatı, düzenli deniz seferi yapılan gemilere 25 yaş altı sınırı ve zorunlu teknik durum değerlendirmesi denetiminin şart olduğunu söylüyor ve bunların yapılması, bunların düzenli olarak yapılması gerekiyor. Biz de buradan hatırlatıyoruz bir kez daha. Yani her olaydan maalesef işte ders almak mecburiyetine kalıyoruz ya, ya da işte böyle öğreniyoruz ya bir şekilde hayatı, ya da yaşam mücadelemizi bu şekilde devam ettiriyoruz. İşte ben de bunu hatırlatmak istedim. Hani bu tip olaylarda, o ölüm listelerinde hep söylediğim konu, meseleyi bir kez daha burada söyleyeceğim maalesef. O listelerde sizin, bizim, tanıdığımızın, eşimizin, dostumuzun adlarının olmamasının tek bir nedeni var. İşte anlatıyoruz sizlere, burada bütün detaylarıyla paylaşıyoruz sizlerle. O neden ne biliyor musunuz? Tesadüf. Sadece tesadüf nedeniyle bizim adlarımız ya da işte eşimizin, çoluğumuzun, çocuğumuzun adları o listelerde yer almıyor. Tabii bunların hepsi aslında bakılırsa işte doğru mekanizmaların, doğru denetim mekanizmalarının işletilmemesinden kaynaklanıyor. İşte geçmiş dönemde yaşanan benzer olaylarda adaletin tam anlamıyla sağlanamaması, o cezalandırma mekanizmalarının, denetleme ve cezalandırma mekanizmalarının, hani sorumluların sorumlulukları ölçüsünde ceza almasından hep bahsederiz ya, işte bunun olmaması nedeniyle bu tip olayların maalesef sadece ülkemizde değil, tekrarlandığını da, başka ülkeler açısından da aynı durum geçerli, tekrarlandığını da görüyoruz. Adalet demişken, bu sistemle ilgili adalet sistemine dair hepimizin eleştirileri var ama en çok hukukçuların eleştirileri vardı. Şimdi dün işte 1 Eylül adli yılın başlangıç günüydü. Yeni davalar, hangi davaları bekliyoruz, hangi soruşturmaları takip edeceğiz, hep bunları aktardık. Bunlar üzerinden de elbette konuştuk değil mi sizlerle. Şimdi dün bir tanesi Türkiye Barolar Birliği Başkanı Elin Sağkan'ın yaptığı bir konuşma, benim Yargıtay'da düzenlenen törende benim dikkatimi çekti. Yine aynı şekilde dün İstanbul Barosu'nda da, İstanbul'da da bir toplantı vardı. Adli yılın başlangıcı nedeniyle Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu Baro Başkanı da orada bir konuya, bir soruya bir yanıt verdi. Onu aktaracağım size ama önce Elin Sağkan, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Elin Sağkan açılış o törende hangi konulara dikkat çekti, hangi konulardaki rahatsızlıklarını dile getirdi, bir oradan başlayalım, sonrasında devam edeceğiz.
4: Koruma tedbirlerinin cezalandırmaya dönük biçimde uygulanması, tahliye kararına dahi tahammülün bulunmadığı algısı yaratan ve hatalı bir değerlendirme diyerek geçiştiremeyeceğimiz açık hukuka aykırı uygulamalar, düşünce ve ifade hürriyeti kapsamında toplumun önemli bir kesimi üzerinde baskı ve kaygı yaratmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı Vekilim, bugün Türkiye'de üzerinde ciddiyetle durmamız gereken sorunlardan biri de siyasetin dili ile yargının dilinin giderek birbirine yaklaşmasıdır. Siyasi ihtilafların mahkeme salonlarına taşındığı, yargısal süreçlerin hukuki gerekçelerinden çok siyasi sonuçları üzerinden okunduğu bir iklim, adalete duyulan güveni sarsmaktadır.
2: Aslına bakılırsa genel olarak pek çoğumuzun hassasiyetlerini Elin Sağkan'ın dile getirdiğini de görüyorum ben bu konuşmada. Cervantes ne diyordu o romanında, Don Kişot uçtururken Sancho'ya seslenirken Don Kişot ne diyordu? Üç devle savaşıyoruz sevgili Sancho: adaletsizlik, korku ve cehalet. Elin Sağkan'ın bu konuşmasını da dinlerken Don Kişot'taki o satırları hatırladım. Söylediğim gibi sadece Elin Sağkan konuşmadı, İstanbul Barosu'nda da bir toplantı vardı. Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu da, Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu da aslında benzer konulara, benzer başlıklara dikkat çekti. Orada bir soruya verdiği yanıt benim için önemli. Yani bir anayasa profesöründen bahsediyoruz elbette. Türkiye'nin en önde gelen anayasa profesörlerinden bir tanesi. Üstelik de eski bir siyasetçi aynı zamanda, biliyorsunuz kendisi. Mehmet Uçum'un, Cumhurbaşkanı danışmanı Mehmet Uçum'un Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Kavala ile ilgili aldığı karara bir tepkisi vardı. Konuştuk burada uzun uzun, konuştuk, hepsini aktardık sizlere. Gerekirse yani bizi dedi, demişti Mehmet Uçum, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çekilmeye zorlayan ya da bunu düşünmeye, bunu tartmaya zorlayan kararlar bunlar şeklinde bir eleştiri getirmişti. AK Partili Tuğrul Türkeş de bu açıklamaya ya da bu yoruma farklı bir yorum getirmişti. Tırnak içinde aktarıyorum elbette size. tırnak içinde deli saçması olarak tanımlamıştı. Onu da söyleyelim, onu da hatırlatalım. İşte bu tartışma soruldu İbrahim Kaboğlu'na o toplantıda. Çok uzun, çok detaylı bir elbette yanıt verdi İstanbul Baro Başkanı, ama şöyle söyleyeyim, son bölümü, o yanıtın son bölümü benim dikkatimi çekti. Yani dedi ki birkaç kişinin işte 76-77 yıldır sağlanan kazanımlardan, insan hakları temelinde kazanılan, elde edilen kazanımlardan bahsetti Kaboğlu ve bunu kaldırmaya dedi. Bu kazanımları ortadan kaldırmaya bir kişinin, birkaç kişinin ya da bir grubun karşı çıkmasıyla kimsenin gücü kolay kolay yetmez. Bu mümkün değildir. O nedenle de bu tür açıklamaları dedi. Gayri ciddi açıklama olarak değerlendiriyorum, nitelendiriyorum. Yalnızca gayri ciddi değil, aynı zamanda ahlaksız buluyorum gibi de oldukça sert bir açıklamada bulundu ya da yorumda bulundu. Hani bunu da sizlerle paylaşmak, bu ayrıntıyı da sizlere aktarmak istedim. Devam edelim biz diğer başlıklarla. Neden bahsedeceğiz? Gökçek ailesi, Gökçek, Melih Gökçek'le ilgili süreç. Şimdi bir yandan biliyorsunuz gazeteci Murat Ağrı'nın gündeme getirdiği işte Almanya'daki evler, 2019'daki mal varlığı, üzerine olan 20 küsürdü galiba yanlış hatırlamıyorsam taşınmazla ilgili iddialar. Melih Gökçek bunların ilk önce Almanya'daki işte çocuğu, oğlunun ve gelinin ev alması meselesini yalanlamıştı. Sonrasında bir şekilde ne demişti? Neydi? Vatandaşlık alabilmek için Almanya'da işte böyle bir adım atıldı demişti. Şimdi de ortaya çıkan başka bir tablo. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin biz, Melih Gökçek ailesi, Beyaz TV ya da Osmanlı Spor yöneticileri ihaleye fesat karıştırdığı ya da buralarda görev yapan bazı kişilerle ilgili bir suç duyurusunda bulundu. Nereye? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na bu konuda bir suç duyurusunda bulunduğunu biz yeni öğrendik. Neden yeni diyorum? Çünkü bu başvurunun aslında 7 Ağustos'ta bulunduğunu, bu yapıldığını öğreniyoruz. Dün belediyenin avukatı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin avukatı, ismini Nadi Türkarslan, bu konuyla ilgili, bu başvuruyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Şu ifadeyi kullandı. Bu dikkat çekti ve dünden beri de bu mesele tartışılıyor. Gökçekler suç örgütünün yaptıklarını delilleriyle ortaya koyduk. 3 soruşturma birlikte yürütülebilir. Daha önceki işte biz az önce bahsettiğim suç duyurusu başlıkları üzerinden bu şekilde bir açıklama ya da tanımlama yaptı. Bu tanımlamaya da Melih Gökçek'ten bir tepki geldi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten de bir tepki geldi. Siyasi saldırılarla ailemize iftira atılmasına sessiz kalmayacağız. Bu tanımlamayla ilgili, Gökçekler suç örgütü tanımlamasıyla ilgili de biz de dedi savcılığa suç duyurusunda bulunduk ifadesini kullandı. Şimdi şu çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. Şimdi bu soruşturma bir yerlere doğru gidiyor belli. Bizim de görebildiğimiz kadarıyla, hani hep söylerim bunu, profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. Görüyoruz hani durup dururken bu soruşturmalar gündeme gelmiyor değil mi? Hele bir de gazeteci Murat Ağrı'nın ifadeleri, Onlar TV'de yaptığı açıklamalar dikkat çekici. Yani benim diyor gündeme getirdiğim iddiaların savcılık tarafından delillendirildiğini de, çok ayrıntılı şekilde delillendirildiğini de gördüm dedi. Biliyorsunuz ifadeye çağrılmıştı Ankara Savcılığı, Cumhuriyet Savcılığı tarafından tanık sıfatıyla. O yüzden de dediğim ya, işte bir yerlere doğru gidiyor belli ki. Şimdi burada iki başlık var. Hani bir, hani AK Parti içerisinde bu mesele nasıl tartışılıyor, nasıl konuşuluyor? Bir bu. Bir de neden şimdi? Şimdi bunu sormamıza neden olabilecek çok başlık var. Hatırlatırım sizlere de. Ama mesela Mehmet Ali Güller çok doğru, güzel bir yorum yapmış. Direkt ondan aktarayım size. Diyor ki AK Parti içerisinde bir, Gökçekleri avukatlarıymış gibi savunanlar var. Bu amaçla Gökçek karşıtlarına da ağır saldırı var bu anlamda. Hatta birbirlerini casuslukla suçluyorlar diyor. Bir bu kesim. Bir diğer kesim ise diyor, Gökçeklerin ağır bagajı nedeniyle sürece dahil olmayı yanlış bulanlar var. Hatta AK Parti'nin de bu bagajdan kurtulmasını yararlı bulanlar da var diyor. Bir de gidişatın nereye evrileceğini görmek için işte o grup hep vardır ya, her olayda vardır değil mi? Yani her gelişmede ya bu olay nereye gidecek bir görelim de ona göre pozisyon alırız diyen bir ekip var Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde diyor. Hani o parti içi tartışmalar. Beni asıl ilgilendiren ya da bu konuda yani zaman çok fazla böyle spekülatif yorum yapmayı sevmem. Programı düzenli takip eden dinleyicilerimiz bilirler ama hani neden şimdi diye de sordurtan bir tabloyla karşı karşıya değil miyiz? Neden bunu söylüyorum biliyor musunuz? Hani işte hani böyle ağır bagajı, Gökçeklerin ağır bagajı diyordu ya Mehmet Ali Güller. Hani bu ağır bagaj derken şunlar var tabii, geçmiş dönem itibariyle yargı sicili diye bakarsak Gökçeklerin ya da Melih Gökçek'in ki 2017 yılında hatırlayınız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebiyle, hepimiz bunu biliyoruz, görevinden istifa etmişti Melih Gökçek. O tarihten beri de bu meseleler hiç gündemden düşmedi. Kendisiyle ilgili soruşturmalardan bahsediyorum elbette ki 23 yılı aşkın süre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan, Ankara'da belediye başkanlığı yapan, düzeltiyorum, bir isim kendisi. Mesela 13 Kasım 98'de suç işlemek amacıyla teşekkür oluşturmak, ihaleye fesat karıştırmak iddiasıyla, o dönemlerde DGM vardı, Nuh Mete Yüksel gibi hatırlayınız bir isim vardı, onun talimatıyla gözaltına alınmıştı. 24 saat mesela gözaltında tutulmuştu Gökçek, daha sonrasında serbest bırakılmıştı. Savcılık soruşturma sonrasında Gökçek'e dava açmamıştı, bunu da hatırlatalım. Ama aralarında ego yöneticilerinde olduğu 33 kişi o davada yargılanmıştı. Daha sonrasında doğalgaz sayaçları ile ilgili tartışmalar yapıldı. Gökçek hakkında bir soruşturma açıldı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Bir sonuç elde edildi mi? Hayır. Bu dosyadan da bir sonuç çıkmadı elbette. Sonra işte Mansur Yavaş'ın Melih Gökçek ile ilgili 100 suç duyurusu, biliyorsunuz ki bunların 66 tanesine takipsizlik kararı verildiğini de hatırlıyoruz. İşte Anka Park tartışmaları, biliyorsunuz işte 800 milyon dolar dolarlar vesaire. Hani işte bu tartışmalarla hep biz Melih Gökçek'i hatırladık ya da andık. Yani neden şimdi sorusu, oraya geleceğim aslına bakılırsa. Şimdi Fatih Altaylı şöyle Ankara'da konuşulan bir konuyu gündemine almış. Diyor ki Melih Gökçek üzerinden Mansur Yavaş'a yakında operasyon gelecek, tırnak içinde, böyle iddialar olduğunu söylüyor Fatih Altaylı. Son iki yılda olanlara bakınca, diyor, şöyle yorumlamış kendisi, iktidarın işte Mansur Yavaş'a operasyon yapması için böyle ince hareket etmesine gerek yok, o yüzden bunlar deli saçmasıdır şeklinde bir yorumu var. Bir de tersten mi baksak acaba? Dedim ya, hani ben çok böyle spekülasyon yapmam ama biz de düşünüyoruz ne oluyor, ne bitiyor, neden bu hareketlilik, soruşturmalar, yargısal hareketlilik var diye düşününce ilginç bir döneme denk geldi bu tablo, bu soruşturma süreçleri ya da bu haberlerin ortaya çıkması, öyle söyleyebiliriz değil mi? Nedir o süreç biliyor musunuz? Tersten bakacağım, doğrudur diye savunmuyorum bunu, bu sadece hani benim aklıma gelen bir durum, bir tablo, sizlerle paylaşayım, katılır mısınız bilmiyorum. Uzun zamandır Mansur Yavaş CHP'de kalacak mı kalmayacak mı tartışmaları yapılıyor. Buna da tanıklık ediyoruz. Hatta işte Müslüm Sarı, CHP sözcüsü, artık bundan sonra CHP'de siyasete devam etme kararı aldı Mansur Yavaş şeklinde bir açıklama yapmıştı. O ne demişti? Ben siyasi kariyerimle ilgili açıklama yapacaksam ben yaparım. Bunu kimsenin ağzından duymaya ihtiyaç yok demişti değil mi? Mansur Yavaş da böyle oldukça, nasıl söyleyelim, siyaseten sert bir açıklama yapmıştı. Şimdi madem herkes bir yorum yapıyor, hadi biz de kendi fikrimizi söyleyelim. Yıllardır Mansur Yavaş Melih Gökçek dönemiyle ilgili iddiaları gündeminde tutuyor. Hatta işte az önce de aktardım, 100'e yakın suç duyurusu var Melih Gökçek dönemine dair. Şimdiye kadar hiçbirisini de harekete geçirmedi. İşte 66'sı hakkında takipsizlik kararı var mesela. Yani Mansur Yavaş'ın hiçbirisini harekete geçirmedi, hiçbir şey yapılmadı Melih Gökçek'le ilgili. Mansur Yavaş'ın yeni partiye geçip geçmeme tartışmalarının yapıldığı zamanda mesela bu sürecin ilerletiliyor olması ilginç olabilir mi? Dikkat çekici olabilir mi? Yani ya tam tersi bir durum varsa ortada. Yani Mansur Yavaş'a hani sen CHP'de kal, senin bugüne kadar gündeme getirdiğin iddialar ya da işte buna dair pek çok mesele var Melih Gökçek'le ilgili olarak, biz senin elini bu konuda rahatlatacağız, CHP içerisinde de biz seni rahatlatacağız meselesi. Yani bu ne olur biliyor musunuz böyle bir durumda? Hem bu tablo Mansur Yavaş'a CHP içerisinde bir hareket alanı sağlar, bir de o çok konuşulmuyor, hani CHP'den yeni partiye geçer mi geçmez mi meselesi. Bakın, eğer Ankara Belediye Meclisi'nde, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki pozisyonunu daha da sağlamlaştırır eğer CHP içerisinde kalırsa bu Mansur Yavaş için söylüyorum. İşte hani böyle bir mesaj mı Mansur Yavaş'a veriliyor? Biz senin özellikle işte Melih Gökçek'le ilgili olarak elini rahatlatacağız. Neden bunu söylüyorum? Mansur Yavaş hani 500 kere herhalde şu sıralarda, şu süreçte bu oyların bu şekilde belirlendiği, şekillendiği ortamda Ankara'ya aday olsa bir kez daha kazanır değil mi? Benim tahminim bu yönde en azından. Kastettiğim bir pazarlık meselesi değil. Asla bunu kastetmiyorum ama hani siyaseten bazen

0: Birkaç başlık daha var sizlerle paylaşmak istediğim. Onlardan bir tanesi eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'le ilgili. Tabii biliyorsunuz Süleymancılar, o Süleymancılara yönelik operasyon, o operasyonla ilgili olarak kendisinin aracının, kendisine tahsisli bir aracın bir kaçış sırasında kullanıldığına dair iddialar. Hilmi Tuna Kuriç yurt dışına kaçmak üzereyken değil mi? Kendisine tahsis araçla yakalanmıştı. İşte dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gitti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gitti. Kendisi davet edilmişti. Orada ifade verdi. O dikkat çekici. Orada neden örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme, suçluyu kayırma suçlarından kendisine yurt dışı çıkış yasağı ile bir engelleme kondu. Onu da hatırlatalım. İfadesinde adına tahsisli olan araçların kiralandığını doğruladı. Ama kiralama işlemlerini danışmanının yaptığını söyledi. O dikkat çekici. Daha da önemlisi burada savcılığın adli kontrol talebindeki ifadeleri. Deniyor ki orada şüpheli İdris Naim Şahin her ne kadar araçların bilgisi dışında kullanıldığını beyan etmişse de dosya şüphelilerinin ifadelerinden bir takım tahsisli araçların şüpheli İdris Naim Şahin'in bilgisi dahilinde tahsis edildiği ve şüphelilerce kullanıldığı beyan edilmiştir ki burada da HTS ve PTS kayıtları da yine delil olarak gösteriliyor. O süreçte enteresan, dikkat çekici bir yere doğru gidiyor. Bir son dakika bilgisini şimdi arkadaşlarım bana ilettiler. Hani işte az önce konuştuk ya, ülkemizde deniz kazalarında hayatını kaybedenler. Değil mi? Bu bilgileri sizlerle paylaşmıştım. Hatta demiştim ki 4 yıl içerisinde 1695 deniz kazası meydana gelmiş. Son bilgi Silivri açıklarında, bu bir son dakika bilgisi, iki ticari gemi çarpıştı. İstanbul Valiliği'nden bir açıklama var. Şu an bir hasar yok gemilerde, onu da söyleyeyim. İstanbul Valiliği birinde bir açıklama yok. Tuğberk İmamoğlu ismini ticari gemideki 10 personele de ulaşılmaya çalışılıyor. 10 personele şimdi o gemideki, tekrar ediyorum, Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemideki çarpışan iki gemiden bir tanesi. Birisi Ausu gemisi, o gemide bir problem yok. Ama diğer gemide dediğim gibi Tuğberk İmamoğlu adlı gemide de 10 personel bulunuyordu. O personellere şimdi ulaşılmaya çalışılıyor. İşte anlatmaya çalıştığımız, daha böyle dilimizin ucunda, yani daha soğumadı, terimiz soğumadan tam olarak bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu denizcilik faaliyetlerindeki denetimlerin, o trafikteki denetimlerin ne kadar önemli olduğunu da bize gösteren bir olay. Sıcağı sıcağına da sizlere aktarmış olduk. Geçmiş olsun dileyelim. O personelle ilgili kayıp, 10 personelle durumuyla ilgili de valilikten bir açıklama gelirse, ki şu an sizle paylaştığım bilgileri de İstanbul Valiliği yaptı, açıkladı, paylaştı kamuoyuyla. Yeni bir bilgi gelirse de sizlere aktaracağım. Bir kısa ara vereyim izninizle. Ben de bir bakayım bu arada, hani bu gemilerle ilgili ya da bu kazayla ilgili yeni bir gelişme var mı? Onları da size aktarayım kısa bir aradan sonra.
1: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: enflasyon da değil üstelik. Hedeflenen enflasyona bakıldığı zaman ki o hedeflenen enflasyonun tutturulup tutturulmadığını rakamlar bize gösteriyor. Bırakın rakamları, kendi cüzdanınıza, hesap ekstrenize, faturalarınıza baktığınız zaman siz çok daha net şekilde bunu görüyorsunuz. Rakamlar her zaman net gerçekliği vermiyor. Asıl gerçeklik bizim gerçekliğimiz. Enflasyon oranında, yani hükümetin benimsediği oranda zam yapılmalı diyenlerin oranına bakıldığı zaman mesela AK Parti seçmeninin %16'sı, CHP seçmeninin %4'ü, MHP seçmeninin %10'u, İYİ Parti seçmeninin %7'si, DEM Parti seçmeninin ise %4,5'unun sadece enflasyon oranında bir düzenleme yapılsa yeterlidir dediğini biz yine Metropol'ün bu araştırmasından öğreniyoruz. Geçtiğimiz yıl bu konuda hazırladığım içeriği paylaşsam rakamlar sadece değişecek elbette. Rakamların, tarihlerin değişiminden farklı bir şey olmayacak. Bunu da görünce de üzülüyorum. Kendimizi tekrar ediyoruz. Karda kendi ayak izlerimizi takip ediyoruz. Bu çok tehlikeli. Karda denk gelirseniz kendi ayak izlerinize, doğru yolda olmadığınızı size gösteren en net delildir.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Geri Bey Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'lisiniz. Yeri ve Zamanı'na bir kez daha hoş geldiniz. Müzik arasına, o araya gitmeden önce İstanbul Valiliğinden, o İstanbul'daki Silivri açıklarındaki kazayla, deniz iki geminin çarpıştığı kazayla ilgili açıklamalara bir bakayım demiştim, detaylarını sizlere aktarayım. Tam da hani Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs'ta yaşanan o faciayı konuşurken programın başında dedik ki hani bunların tekrarlanmaması için doğru denetim mekanizmalarının hayata geçirilmesi gerekiyor demiştik. Hatta bir dinleyicimiz de şöyle yazmış, onu da gördüm. Yani aslında kurallar, kaidelerle ilgili bir problem yok. Kurallar var denizcilikte, aslında kurallar var diyor. Mesele uygulamada. Asıl burada sorun var bence diyor. Doğru, pek çok konuda öyle aslında, kağıt üzerinde baktığımız zaman. Zamanda dinleyicimizin düşüncesini doyan pek çok olaya tanıklık ediyoruz. Ne dedi valilik, İstanbul Valiliği yaşanan bu kazayla ilgili olarak? Dün gece yarısı saat, ben yani bugün saat 3 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil güneyinde Kocaeli'den Alaa'ya intikal eden Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemiyle İskenderun limanından Karadeniz Ereğli'ye intikal eden yine Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli iki ticari gemi çarpıştı dün gece 3 sularında. Şimdi kıyı emniyeti, sahil güvenlik, Marmara Boğazlar Komutanlığı'na bağlı çok sayıda unsur da, deniz unsuru da, yine sahil güvenlik helikopteri de bölgede şu an itibariyle arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Neden arama kurtarma çalışmaları diyoruz? Çünkü Alsu isimli bir gemide gözde görülür bir hasar yok deniyor valiliğin açıklamasında. Ama maalesef Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi ve gemide bulunan 10 personelle şu an itibariyle irtibat kurulamamaktadır. Bölgedeki unsurların arama kurtarma çalışmaları da şu dakika itibariyle Silivri açıklarına meydana gelen bu çarpışma, iki geminin çarpıştığı bu kazayla ilgili arama çalışmaları da devam ediyor şeklinde bir açıklama İstanbul Valiliğinden. Şöyle bir bakıyorum, bir yeni bir gelişme olursa umarız, yani kimsenin burnu kanamamıştır, umarız bir an önce valiliğin tanımlamasıyla 10 personelle irtibat kurulamıyor ve gemiyle deniyor, Tuğberk İmamoğlu adlı gemiyle. Umarız bir an önce bu bağlantı sağlanır ve bir tek kişinin, bir tek yurttaşın da burnu kanamadan bu kazada atlatılır diye bir dilek içimden geçiyor. Bir gelişme olursa, bu konuya dair bir gelişme olursa elbette program içerisinde sizlerle paylaşacağım. Gün içerisinde de elbette haber merkezimiz bu konuyu takip edecek. Radyo Sputnik'ten de takip edebilirsiniz. Ne oluyor, ne bitiyor? Sadece bu gelişme değil, bütün gelişmeler. Şimdi bu son dakika bilgisini verdikten sonra da normal akışıma döneyim. Gazeteci Kemal Öztürk bir açıklama yapmıştı, hatırlayınız, Suriye'deki Nusayrilerle ilgili olarak oldukça sert ifadeler, çok tepki gören ifadeler. Cumhuriyet Savcılığı da kendisini ifadesine başvurmak üzere davet etmişti. O davet dün Kemal Öztürk ifadesini verdi. Sonra da sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Bir önceki günde aslında, yani savcılığın çağrısını duyduktan sonra da yaptığı bir açıklama vardı. Görüntülü bir açıklama. Orada özür yoktu ama dünkü açıklamasında savcılık ifadesi sonrasında yaptığı paylaşımda nihayet bir özür geldi. Sözlerimi çarpıtarak başlattığı kampanya nedeniyle durumu yanlış anlayan, üzülen, travmaları tetikleyen iyi niyetli Alevi Nusayri kardeşlerim varsa onlardan özür dilerim dedi. Bunu açık şekilde söyledi. Katliam çağrısı yaptığım iddialarını savcılık ifademde de şiddetle reddettim ve daha sonra da savcılıktan ayrıldım ifadesini kullandı. Orada benim dikkatimi çeken cümlesi, Kemal Öztürk'ün cümlesi şu oldu. Asıl hedef Kemal Öztürk değil dedi. Neymiş asıl hedef? Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecini yıpratmaktır asıl mesele. Bugünden itibaren güçlü Türkiye, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecini daha bir azimle ve istekle savunmak için çalışacağım cümlesini de kurdu. Yani ben iki konu arasında, iki ifade arasında ya da bu savunmada doğrusu bir ilişki illiyeti bağlantısı da göremedim. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ve devam edelim. Belediyelerle ilgili operasyonlar. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ki tutuklu biliyorsunuz başka davalardan. Şimdi de yeni bir operasyon. Şöyle tanımlanıyor: hayalet araç operasyonu şeklinde bir tanımlama var. Nedir bu hayali operasyon? Önce şunu söyleyeyim. Tanju Özcan da dahil 23 kişi, düzeltiyorum, hakkında yine bir gözaltı özür dilerim, gözaltı kararı verildi. Katı atıkların toplanması, taşınması ve genel temizlik hizmetlerinde kullanmak üzere şoförsüz araç ya da iş makinesi kiralanması ihalesinde bir bilirkişi çalışması yapılıyor. Bu ihale bir şekilde sorgulanıyor ya da soruşturuluyor ve bilirkişi raporunda 19 ayrı hak ediş kapsamında Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde ödeme gerçekleştirildiği bir firmaya, MC'ye Yeşilçam adlı bir firmadan bahsediyorum, 34 milyon lira ödeme yapıldığından bahsediyor. Ama yine bu ödemelerle ilgili olarak da ihale ve satın alma süreçleriyle ilgili, hani nasıl tanıyalım, sorunlar olduğundan bahsediliyor. Bir yolsuzluk iddiası var burada. Ödemeler şu an itibariyle yine inceleniyor. Dediğim gibi 7 ilde 23 kişiyle ilgili gözaltı kararı verildi. Tanju Özcan da zaten görevden uzaklaştırılmıştı biliyorsunuz. Tanju Özcan'la ilgili de yine aynı şekilde bir gözaltı kararı var. Bunu da söyleyelim. Hazır belediyeler demişken, şu an tutuklu bulunan Muhittin Böcek, o da biliyorsunuz Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Onunla ilgili de başsavcılıktan, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından, üstelik de Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen bir fuhuş soruşturması kapsamında 11 genç kadının işe alınma vaadiyle tutuklu Muhittin Böcek'le birlikte olmaya yönlendirildiği iddiası var efendim. Bu soruşturma kapsamında da daha neler göreceğiz, neler duyacağız acaba diye de insan merak ediyor. Bir de şu not: İmamoğlu'nun kitabı biliyorsunuz çok konuşuluyor. Millet Şahidimdir kitabı daha basılmadan biliyorsunuz bir yasak gelmişti. Avukatları, İmamoğlu'nun avukatları, o henüz yayınlanmadan yasaklandığı söylenen, yasaklanan bu kitabın da bu kitabıyla ilgili mahkeme kararına itirazda bulundular. Neden? Çünkü itirazda şu söylendi gerekçe olarak: bir gerekçe yok. İtiraz gerekçemiz, yasak kararının bir gerekçesi yok. Hukuka aykırı ve ölçüsüz ifadeleri kullanıldı o başvuru dilekçesinde. İmamoğlu'nun millet hala bu ülkede kitapların yasaklandığı bir dönemi yaşıyoruz. Enteresan. Simge, devam edelim mi?
3: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim. Danışkasını.
0: Kısaca şöyle birkaç dakika içerisinde siyasette ne oluyor, ne bitiyor, onları konuşalım. Hani zaten Devlet Bahçeli'nin, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sistem üzerinde bir reform talebi ya da bir çağrısı vardı. Özellikle işte siyasi partiler kanunu, seçim yasası, buna dair bazı açıklamaları vardı. O açıklamaları destekleyen yeni bir açıklama, öyle söyleyeyim, Fethi Yıldız'dan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'dan geldi. Dedi ki, yeni adli yıl öncesi yeni yasama döneminde infaz, seçim ve siyasi partiler yasalarında artık değişiklik yapmamız gerekiyor ifadesi önemli. İnfaz yasasında neden değişiklik çağrısı yapıldı bunu biliyoruz zaten. Bu süreç tartışmaları değil mi? Bunlar zaten yapılacak. Şimdi bu sene işte bu sene içerisinde işte 1 Ekim'de açılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi ya da Ekim'in başında açılacak. Zaten biz bütün yıl bunları konuşacağız. Seçim ve siyasi partiler kanununda niye değişiklik istiyor MHP? Çünkü orada da aslında bakılırsa hani mesela birkaç başlığı var orada. Hani o %50+1 meselesi bununla ilgili bir sorun yok mu? Ama neler değişilsin istiyor ya da neler düzenlensin, tekrar düzenlensin istiyor MHP? Mesela bunlardan bir tanesi milletvekili transferlerinin önlenmesiyle ilgili işte etik kurallardan mesela bahsediyor. MHP'lilerle konuştuğumuz zaman bu ön plana çıkıyor ya da mesela hazine yardımı kriterlerinin yeniden düzenlenmesi gibi başlıklar var MHP'nin gündeminde. Şu çok konuşuluyor ve konuşulmaya devam edecek. Özellikle tabii seçim süreci, ittifaklar meselesi gündeme gelmişken ki hani bunu geçen seçimde tanıklık ettik. Nasıl bir süreçle karşı karşıya kaldığımızı gördük. Sonraki süreçleri de beraber takip ettik değil mi? İşte diyor ki MHP mesela ittifak hukukunun netleştirilmesi ya da kapatma davaları, siyasi partilerin kapatılması ya da terörle mücadele konusundaki cezai tedbirlerin mevzuatla güçlendirilmesi gibi siyasi partiler başlığı altında bu yönde talepleri var Milliyetçi Hareket Partisi'nin. Ama şunun için bunu söyledim, bu kadar detaylı anlatıyorum. Çünkü şu çok konuşuluyor, hani acaba parlamenter sisteme dönüş ya da işte %40+1 meselesi, işte en çok oyu alan, hani ilk turda en çok oyu alan isim ya da %40 üzerinde oy alan isim Cumhurbaşkanı seçilsin tartışmaları var. Siyasette Ankara'da bunlar yapılıyor. Hatta AK Parti'nin de buna çok yakın olduğu söyleniyor bu fikre. Ama MHP'nin böyle bir beklentisi ya da şöyle söyleyelim, MHP kurmaylarının, MHP Genel Başkanı'nın böyle bir talebi, böyle bir beklentisi olmadığını da görüyoruz. Bunu da hatırlatalım. Son herhalde son bir dakikam şunu da Simge de beni uyarıyor. Dün konuşmuştuk Özgür Özel'le, ya daha doğrusu İYİ Parti ile ilgili bazı açıklamalar, bazı detaylar vardı. Kimin? Muharrem İnce'nin yaptığı açıklamalar vardı, hatırlayınız işte. Yani ne demişti orada Muharrem İnce? Helal paradan bahsedilmişti. Acaba dedik İYİ Parti'ye, yeni partiye bir gönderme mi var burada? Çünkü Kılıçdaroğlu da, CHP lideri Kılıçdaroğlu da benzer bir ifade kullanıyor. Dedi ki Özgür Özel, Muharrem İnce ile konuştum, hiçbir şekilde böyle bir imam yoktur, yeni partiyi kastetmedim ben demiş Muharrem İnce. Memleket helal parayla kurduğumuzu kastettim. Bu yönde bir açıklamaydı, yoksa yeni partiyi işaret eden, ki şu an CHP içerisinde biliyorsunuz Muharrem İnce, yeni partiyi işaret etmedim demişti.
2: Güçlü Özgenler, Geri ve Zamanı tekrar yayını.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Müziklerimizi bugün de sevgili Ozi, listemizi daha doğrusu müzik listemizi sevgili Ozi hazırladı. Kendisine buradan kocaman selamlarımı gönderiyorum İzmir'e. Böyle neyle devam edelim? Hatırlatmalarımı tekrar edeyim ikinci bölüme başlarken. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattı örneğin 0505 171 66 56 konuşmamızın gerekli olduğunu düşündüğümüz, bizim gündemde kaçırdığımız başlıklar varsa hatırlatın ya da bu konularla ilgili yorumlarınızı, ama lütfen isminizi ya da ve de daha doğrusu yazdığınız şehri de eklerseniz oraya, dediğim gibi işin pratiği açısından çok daha benim için kolay oluyor. Dönüp tekrar isme bakmak vesaire. Çünkü isminizi de eğer tabii ki burada seslendirmemizi istiyorsanız, isminizi zikretmemizi istiyorsanız, adınızı soyadınızı da eklerseniz, bulunduğunuz yazdığınız şehirle ilgili bilgiyi de verirseniz bizim için çok daha kolay olur. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını hatırlattım. 0505 171 66 56. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X ya da Instagram Güçlü Özgan Birleşik. Güçlü Özgan Birleşik ve küçük harfle Güçlü Özgan yazmanız yeterlidir efendim. Gelelim o son dakika bilgisine. Bilgiler elimize ulaştıkça haber merkezimizde şu an çalışıyorlar. İstanbul'da Silivri açıklarında gerçekleşen bir kaza, bir gemi kazası. Türk bayrakta Alsu isimli ticari gemiyle İskenderun limanından Karadeniz Ereğli'ye giden Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli iki gemi çarpıştı. Alsu isimli gemide bir hasar yok. İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklama. Bu iyi haber. Kötü haberse Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemiyle gemide bulunan 10 personelle şu an itibariyle gelen son bilgi, elimizdeki son bilgi bu. Şu an itibariyle bir irtibat kurulamıyor maalesef. Şu an valiliğin verdiği açıklamada sahil güvenlik, kıyı emniyetine bağlı unsurlar, sahil güvenlik helikopterleri bölgede kayıp denizcilere ulaşmaya çalışıyorlar. Bu yönde çalışmalarda devam ediyor. Söylediğim gibi İstanbul Valiliği'nin verdiği, açıkladığı bilgiler bunlar. Şu an itibariyle 10 personelle ulaşılamıyor. Daha programın başında konuştuk. Gerçekten deniz kazaları, denizlerimizde yaşanan kazalar hani böyle çok nadirmiş gibi geliyor da gerçekten öyle değil. Ulaştırma Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın verilerine şöyle bir göz attığımızda 2021-2025 yılları arasında 1695 deniz kazası olduğunu öğreniyoruz burada ve 151 kişi hayatını kaybetti ve 116 kişi ise kayıp, maalesef hala 116 kişiye de o 4 yılda deniz kazalarında kaybolan kişilere de ulaşılamadı maalesef. Tekrar edeyim, bu kazayla ilgili Silivri açıklarında meydana gelen iki geminin çarpıştığı kazayla ilgili tüm ayrıntıları hem program içerisinde hem de programdan sonra da elbette haber bültenlerimizde Radyo Sputnik'te dinleyebilirsiniz. Simge, biz devam edelim mi?
3: Dünyanız da değişiyor, otobüsümün üstü değişmiyor. Burayı da biraz değiştirelim. Halkımızı görelim. Burayı da biraz değiştirelim. Çıktığım zaman da böyleydi, gene böyle. Hadi biraz değişsin.
2: Günlerce burada madencilerimizin, Ankara'daki madencilerimizin mücadelesini size aktardık. O mücadelede yeni bir halka, yeni bir adım geldi. Onu aktaracağım size, ama oradan önce cezaevi günlüğü komedyen Deniz Göktaş 60, gazeteci Merdan Yanardağ 310, Tayfun Kahraman ve Mine Özer'den 1594 ve programcımız Ali Çağatay 67 gündür cezaevinde, Silivri'de biliyorsunuz Ali Çağatay. 5 yıl hapis cezası talep edildi savcılık tarafından. Duruşma günü soruyorsunuz, yine mesajlarınız geliyor. İzmit'ten Erkan Bey sormuş örneğin son olarak. Zaten her gün bu bilgileri tekrarlıyorum. Geride kalan 67 gün boyunca elimizden geldiğince hatırlatmaya çaba gösterdik. İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek Ali Çağatay'ın davası, duruşma. Ne zaman? 10 Eylül 2026 Perşembe saat 11.40'da. Tekrar edeyim, 10 Eylül 2026 Perşembe saat 11.40'da Ali Çağatay'ın duruşması. İlk günde söyledim, yani duruşma tarihi belli olmadan önce de konuşuyorduk burada. Benim kanaatim naçizane ilk duruşmada serbest bırakılacağı yönünde, umarız da böyle olur. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış oldum. Devam edelim. Hani söyledim, madencilerimizi konuştuk. Günlerce burada o hak mücadelelerine, hak arama mücadelelerine tanıklık ettik. Var olan haklarını, kazanılmış haklarını, bu konularda verilen sözlerin tutulmasını istiyordu madenciler, değil mi? Yıldızlar SSS Holding çalışanı, Doruk Madencilik çalışanı, işçiler, yani yeni bir hak değil, artı bir şeyler istemiyorlardı. Çalışmışlar, hakları olan parayı bir şekilde şirket ödememiş, bu isimleri ödememişti. Neyse, sonuçta ilk taksidi yaptığı için geçtiğimiz hafta o eylemi sonlandırma kararı almışlardı. Şimdi neyi öğreniyoruz? Biliyorsunuz Başaran Aksu, Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Eğitim ve Örgütlenme Sorumlusu Başaran Aksu gözaltına alınmıştı önce, sonrasında da tutuklanmıştı. O tutukluğunda kendisini ziyaret eden Yeni Parti Artvin milletvekili, doğru bilgi vermek için bir kez daha baktım. Uğur Bayrak Tutan kendisini ziyaret ediyor ve dikkat çekici bir bilgi paylaşıyor. Bayrak Tutan'ın ifadesini birebir aktarıyorum size. Hakkını arayan, sendika mücadelesi veren bu kardeşimiz haksız bir tutuklama tedbiriyle karşı karşıyadır. Bu bir aslında cezalandırmadır dedi ve bir bilgi paylaştı. Dediğim gibi Başaran Aksu'nun süresiz açlık grevine, bu durumu, bu tabloyu, kendisinin haksızlığa uğradığı düşüncesini kamuoyuna duyurmak adına süresiz açlık grevine başladığını hatırlatıyor. Anayasanın 51. maddesinde öngörülen haklara yapılan müdahaleyi ortadan kaldırma anlamında süresiz açlık grevine başlamıştır gibi de bir açıklama var. Bunu da söyleyelim, bunu da hatırlatmış olalım. Takip edeceğiz elbette biz de maden iş. Örgütlenmeden sorumlu sorumlusu maden işin Başaran Aksu'nun bu açlık grevini bitmedi, yani mücadeleleri hala devam. Bunu da hatırlatmış olalım, bunu da eklemiş olayım, mutlaka ve mutlaka konuşmamız gerekiyordu, aktarmam gerekiyordu. Simge, devam edelim.
4: Birbiri ardından toplumu önce yadırgatan, sonra şaşırtan, sonra şok eden ifşaatlarla, açıklamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama garip bir şey dikkatimi çekiyor. Yapılan iddialar, ifşaatlar hiçbir zaman kendi başına sonuna kadar irdelenip, incelenip bir sonuca bağlanmıyor.
2: Dinlediğimiz Baykal'ın sesiydi, Deniz Baykal'ın sesiydi. Bir önceki tanıtımı dinleyicimiz sormuş. Görüntülü de seyredemiyorum diyor, arabadan dinliyorum diyor. O da yine unutmadığımız isimlerden bir tanesi. Halkımızı biraz görelim diyen isim kim? Erdal İnönü. Onu da saygıyla, rahmetle de anmış olalım. Hem böyle eski isimleri, böyle bir saygı duruşu bütün bunlar. Bir yandan da hani programı bölümlendirme adına da bence keyifli oluyor hatırlatmalar, ya da siyasetçilerimizin, eski siyasetçilerimizin söylediklerini hatırlamak, yenileriyle karşılaştırma yapmak adına da bence önemli oluyor. Baykal'da ne demişti? İfşaatlar sonuca bağlanmıyor. Ama bu bağlanacağına inandığımız, bir sonuca doğru hızla gittiğine inandığımız bir süreçten, bir soruşturma sürecinden bahsedeceğiz. Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili dikkat çeken gelişmeler var. Bir kere şunu söyleyeyim. Şu ana kadar tutuklu sayısı 30'a yükseldi efendim. Ki Adalet Bakanı Akın Gürlek 29 Ağustos'ta 6 yıldır düzeltiyorum, kayıp olan Gülistan Doku ile ilgili bir açıklama yapmıştı. Yeni bir operasyon bilgisi paylaşmıştı ve 10 şüphelinin gözaltına alındığını paylaşmıştı yine. 2 kişi tutuklandı bu 10 şüpheliden. İkisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ki o tutuklanan Birisi de hatırlayınız, Gülistan gölde, bir gölette, baraj gölünde aranıyordu. O gölete dalan dalgıç polislerden bir tanesi oraya Gülistan'ın hayatına son verdiği imajını güçlendirecek bazı sahte deliller bırakıldığı iddiasıyla, onu da söyleyeyim, bu iddiayla mahkeme karşısında çıkartılmış ve tutuklanmıştı ve şu an itibariyle 10 tutuklu bulunuyor. Adalet Bakanı 10 kişi demişti, düzeltiyorum, 30 tutuklu bulunuyor. Adalet Bakanı 10 kişi, 10 şüpheli gözaltında demişti. İkisi tutuklandı. İkisi için adli kontrol şartı var. Şartıyla serbest bırakıldı. 6'sının da işlemleri bu sırada de devam ediyor. Bunu sizlerle paylaşayım. Peki bir diğer konu yine bununla ilgili. Şu an tutuklu bulunan dönemin Tunceli valisi kim? Tuncay Sonel. Tuncay Sonel de biliyorsunuz ve oğluyla birlikte biliyorsunuz tutuklanmıştı. Bir açıklama yaptı. Kendisine ve ailesine, avukatları aracılığıyla bir kamuoyuna bir bilgi verdi. O da şu. Kendisi ve ailesine yönelik haber ve yorumların asılsız olduğunu iddia etti ve bu haberlerle ilgili, bu yorumlarla ilgili olarak da hukuki işlem başlattıklarını söyledi. Bu açıklamaya, yani eski Tunceli valisi dönemin, yani Gülistan Doku kaybolduğu dönemde Tunceli valiliği görevini sürdüren, yürüten ve şu an tutuklu bulunan Tuncay Sonel'in bu açıklamasına karşılık elbette bir de yanıt geldi. O yanıt kimden? Gülistan Doku'nun ailesinin avukatı Ali Çimen'den geldi ki Ali Çimen'i de biz programda dönem dönem ağırlayıp misafir edip gelişmeleri, soruşturma, dava soruşturma ile ilgili gelişmeleri de kendilerinden öğreniyoruz. Dedi ki aile avukatı da, Sonel'in X hesabından, eski vali Sonel'in X hesabından yaptığı paylaşımlar dosyayı, soruşturma dosyasını itibarsızlaştırmaya yönelik açıklamalardır ve ekledi, dezenformasyon niteliğindedir bunlar ifadesini kullandı. Avukat Ali Çimen, Doku ailesinin avukatının açıklamalarını sizlerle paylaşıyorum. Sonel'in soruşturma makamlarıyla yürütülen işlemleri itibarsızlaştırmaya çalışıyor bu paylaşımlarla ilgili dedi ve şöyle bir talebi de oldu. X hesabının engellenmesi ya da kapatılması yönünden de bir talebi oldu. Şöyle bir hatırlatma da yaptı Ali Çimen. Sonel, eski vali Sonel, tek bir suçlamayla değil, iki ayrı dosyada ve çok sayıda suçtan dolayı şu an itibariyle tutuklu. Bunu da hatırlatmak isterim ifadesini kullandı. Bakalım şimdi o süreçlerde, o karşı dava süreçleri de nasıl ilerleyecek, nasıl bir yola girecek, hep beraber göreceğiz. Ama biz ne yapıyoruz? Simge, devam ediyoruz.
5: Devlet kuruluşlarına sesleniyorum, ilgili devlet kuruluşlarına, çünkü şurada bulunduğum yerden telefonla Ankara'ya gereken direktifleri verebilme olanağım yok. Acı da olsa bu gerçeği bilmek zorundayız. Onun için bütün devlet kuruluşlarını derhal bunlara çözüm bulmaya çağırıyorum.
2: Yıllardır devam eden bir uygulama. Yani taşımalı eğitimden bahsedeceğim. Şimdi okullar açılıyor, değil mi? O okul telaşı başlıyor, kayıt telaşı. O haberler geliyor, kayıt parası isteniyor ya da yardım, öyle söyleyelim. Hadi kayıt parası denmesi hoşuna gitmiyor yetkililerin. Yardım talep ediliyor mu okul kayıtlarında ya da işte aynı yardımlardan bahsediyoruz. Tuvalet kağıdıdır, çamaşır suyudur, kalemdir, kağıttır. Böyle taleplerin okul yönetimlerinden velilere gittiğine dair haberler de geliyor bize ama bunu konuşmayacağız. Dediğim gibi şu taşımalı eğitim meselesiyle ilgili bazı detaylar. Emeğe Saygı Bir Gün Gazetesi'nden Mustafa Bildirici'nin çok iyi bir haberin altına imza atmış. Haberdeki ayrıntıları sizlerle paylaşacağım. 2021 diyor, 2022 öğretim döneminde 677 bin olan taşımalı eğitimindeki öğrenci sayısı 2022-2023 döneminde 744 bine ve kentlerdeki okul sayısının yetersizliği ve kırsalda kapanan okullar nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenci sayısı bu yıllar içerisinde artıyor ya. 2024-2025 döneminde ne olmuş biliyor musunuz bu sayı? 846.000, tam rakam vereyim, 846.168'e yükselmiş. Şimdi bu, hani eğitim kalitesiyle ilgili sorunlar ayrı bir dert. Bir yandan da hani biz neyi konuşuyoruz burada? Öğrencilere, çocuklarımıza günde bir öğün ücretsiz yemek meselesini, değil mi? Mustafa Hoş'u bir kez daha hatırlayalım burada. Selamlarımızı da gönderelim dinliyorsa. Onun da izni bitecek yakın bir süreçte, dönecek radyoya. Her programında hatırlatıyor bu konuyu. Ben de hani bir şekilde onun yokluğunda aratmayayım, onun yokluğunu aratmayayım diye bu hatırlatmayı yapıyorum her programda neredeyse. Deniyor ki bu taşımalı eğitimle ilgili olarak bir kara deliğe dönüşmüş durumda maliyetler itibariyle. 2025 yılı bütçesinden taşıma yoluyla eğitime erişim giderleri, sadece erişim giderleri adı altında ne kadarlık bir kaynak ayrılmış biliyor musunuz? 13 milyar 851 milyon liralık bir kaynak ayrılmış. Bakın şuna dikkat çekmek istiyorum. Farklı rakamlar var. Hani bu ücretsiz yemek meselesi var ya, ona takığız. Radyo olarak takığız o meseleye. Programcılar olarak takığız. İyi de yapıyoruz bence. Yani yıllık maliyetinin 150 milyar lira olduğundan bahsediliyor. Yani bir devlet bütçesi açısından ya da bir bakanlık bütçesi açısından bakıldığında öyle atla deve bir para değil. Türkiye gibi, Türkiye Cumhuriyeti'nin yani yüklenemeyeceği bir durum değil, bir rakam değil. Ama işte bu maliyetleri görünce de kendi gerçekliğimizle karşı karşıya kalıyoruz. Bakın 2026 yılında da bütçeyi yutmaya devam etti bu taşımalı eğitim masrafları. Erişim giderlerinden bahsediyor demiştim ya haberde, işte 13 milyar liralık bir bütçeden bahsediyor ki Mustafa Bildirici'nin haberlerinde bunu çok sık yapar. Takip de ediyorum çünkü kendisini. Bir karşılaştırma yıllara göre de eğitim bütçesinden ne kadar pay ayrılmış bu taşımalı eğitim için kullanılan kaynak. Bu soru geliyorsa aklınıza, mesela 2020'de 1 milyar 600 milyonken bu rakam 2023'te 6 milyara, 2024'te 13 milyara çıkmış. 2026'nın Ocak-Temmuz ayları itibariyle bu rakam, sadece Ocak-Temmuz için söylüyorum ki daha okullar açılmadı, yine geçtiğimiz yıl ya da 2024 rakamı bulmuş 13 milyar ama belli ki bu maliyet daha da artacak. Yani uzaktan eğitim, okullarda kapanması, kız çocuklarının eğitime ulaşması konusundaki sorunlar, bu ülkenin gerçekliklerinin farkındayız hepimiz, değil mi? Bunları hepimiz görüyoruz ama bir şekilde bu politikalarda ısrar ediliyor. Eğitim demişken bir not daha aktarayım. KYK ücretlerine %30 zam yapıldı efendim. 1290 lira olan aylık yurt bedeli, KYK yurtlarındaki aylık yurt bedeli 1290 liradan 1590 liraya yükseldi. Yani 300 lira bir öğrencinin, bir üniversite öğrencisinin aylık barınma gideri de bu zamla birlikte 300 lira olarak artmış durumda. Bunu da hatırlatmış olalım. Neden bunu söylüyorum? Çünkü yani YÖK hani bütün kontenjanlar doldu, bununla gurur duyuyoruz diye açıklama yapıyor ama sınava girip hatta kazanacak kadar puan da alıp kayıt yaptırmayan öğrenci sayısını da paylaşsalar, ya paylaşıyorlar, biz de aktarıyoruz burada elbette. Hani bunu da gündemlerine alsalar mesela, en önemli gerekçelerden bir tanesi de bu barınma meselesi. Ekonomi, yani bunu da görmek, bunu da anlamak mecburiyetindeler ama gören var mı? Vallahi bilmiyorum, işte biz burada anlatıyoruz. Devam edelim Simge.
6: Türkiye'de enflasyon devlet politikasıdır. Yani ülkeyi yönetenler enflasyonu politika haline getirmişlerdir. Ve onun için enflasyon vardır. Enflasyonun şimdi, bir zamanlar enflasyonu hava şartlarına bağladılar, izahını. Bir zamanlar Elbistan Afşin Santralı'na bağladılar. Bir zamanlar DÇM'ye bağladılar. Şimdi de enflasyonun ülke yöneticileri tarafından altyapı noksanlarının tamamlanmasına bağlandığını görüyoruz. Hiç alakası yok.
2: Enflasyon verileri açıklanacak tabii yavaş yavaş, yani emekliler özellikle, değil mi, emekli yurttaşlar, işte yılbaşındaki yeni yılda yapılacak düzenleme, zam demiyoruz ona, enflasyon düzenlemesi, değil mi, böyle tanımlıyoruz, enflasyon düzenlemesindeki rakamı da merak ediyorlar. O açıdan bakıldığı zaman önemli bir veri ayın 3'ünde, yarın açıklayacak Türkiye İstatistik Kurumu bu bilgileri. Oradan önce nereden geldi bilgi? İstanbul Ticaret Odası İstanbul enflasyonu açıkladı. Aslında bakılırsa hani ENAG, işte yarın sabah ENAG da açıklayacak, saat 9.15 gibi ENAG açıklıyor. Saat 10'da da Türkiye İstatistik Kurumu bu verileri paylaşıyor. Yani şöyle söyleyebiliriz, hani ENAG'la TÜİK arasında bir yerde olur genelde İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı enflasyon verisi. Peki ne olmuş Temmuz ayında? Şöyle bir bakıyorum, İTO'nun, İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı Ağustos ayında düzeltiyorum. atıyorum enflasyon rakamı %1,66. Peki yıllık enflasyon, o da %34,96 olarak gerçekleşmiş. Tabii yani dediğim gibi özellikle gayet normal, çünkü okullar açılacak, eğitim harcamalarındaki artış. Çünkü İstanbul Tüketici Fiyat Endeksine bakıldığı zaman en yüksek artış hangi kalemde olmuş? %17. %17 ile aylık bazda söylüyorum bunu. %17 ile eğitim harcamalarında olmuş. İşte alkollü içecekler ya da tütün grubundaki artış da %8 düzeyinde. Konut harcamalarındaki fiyatlar da ortalama enflasyonun, yani İstanbul'un ortalama enflasyonu neydi? 1.66, bir %1.66 o oranında üzerinde gerçekleşmiş. %2,32. İşte hani bunları konuştuğumuz zaman, bunları aktardığımız zaman hep söylüyoruz burada. Toplumun farklı kesimleri enflasyonu farklı hissediyorlar. Farklı bir enflasyon karşı karşıyayız. Bu da işte neden kaynaklanıyor? 18 bin dolar değil mi? Öyle açıklamıştı. Bir bakayım şöyle. Geçtiğimiz günlerde milli gelirimiz yine 18 bin dolar olarak açıklanmıştı ama bunun ne kadar ne kadar eşit paylaşılmadığının ya da eşit paylaşılamamasının bir sonucu olarak ortaya çıkan bir rakam, bir gerçeklik. Bakın yine gayri safi yüksek hasılaya baktığımız zaman en yüksek payı, her zaman olduğu gibi en yüksek payı imalat sanayinin yine aldığını görüyoruz. Burada kişi başına gayri safi yüksek gayri safi milli hasıla 714.000 2025 yılı için söylüyorum bunu, 714.682 lira olmuş. Dolarla karşılaştırırsak ya da dolar üzerinden bakarsak ne oluyor bu? 18.103 dolar oluyor. Bilmiyorum, 18.000 dolarlık hayatlar mı yaşıyoruz? Kendi adıma söylüyorum bunu, şahitliklerim üzerinden söylüyorum. Kişi başı 18 bin dolar kazanan bir yurttaş gibi yaşayamıyoruz maalesef. Benim en azından görebildiğim, benim tanıklık ettiğim, bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz, siz nasıl görüyorsunuz ama böyle bir gerçekliğimiz var. Simge, devam edelim mi?
7: Yani olayın bir spesifik tarafı var. Diyanet İşleri Başkanı araç verilir verilmez. Ya bu devlette bu için demiyorum, öylesine israflar var ki, öylesine masraflar var ki, anam.
2: Doğru üretim politikalarının uygulanamaması da bir tür israf mıdır, değil midir? Neden bu soruyu sordum? Çünkü mercimek üretiminden bahsedeceğim ya da ana vatanına ithal mercimek dönemi, ana vatanında ithal mercimek dönemi diye gazeteler başlık atmışlar. Kanada'dan gelen mercimekle ilgili olarak şimdi enteresan veriler, dikkat çekici bilgiler var. 36 yılda 30 milyon artan bir nüfustan bahsediyoruz ama Türkiye'den bahsediyoruz. Üretimin, mercimek üretiminden bahsediyorum. Bu dönemde nüfusumuz böylesine artarken 413 bin ton azalan bir üretimden bahsediyoruz ki diyorum, tekrar söylüyorum, bu ürünün, mercimeğin ana vatanın olan bir coğrafya üzerinde yaşıyoruz. Türkiye bugün itibariyle dünya mercimek üretiminin ki o dönemde bir numaraydı Türkiye, geçmiş dönem itibariyle son 30-35 yıl öncesine kadar, şimdi neredeyiz? 6. sıraya kadar gerilemiş durumdayız maalesef. Yani 23 yılda, geride kalan 23 yıl içerisinde 7,5 hatta 7.6 milyon ton mercimek ithal etmek mecburiyetinde kalmışız. İşte dünyanın farklı ülkelerinden, işte Kanada olmak üzere mesela, değil mi? Gidip marketlere baktığınız zaman zaten menşeini görebiliyorsunuz. Şöyle bir yorum yapılmış, bir haberde denk geldim, o aklımda kaldı. Çorbadaki mercimeğin yarısı ithal maalesef. Yani nüfus artarken üretim artmıyorsa bu da bir tür israf değil midir diye o yüzden sordum. Tam olarak bu nedenle bu soruyu sordum. Bakın şöyle bir tablo var. İşte mercimek ithalatı üzerinden, mesela yeşil mercimek ithalatından bahsedeceksek 2025 yılında Rusya'dan 48 bin ton, yine Kanada'dan 48 bin ton, Kazakistan'dan 22 bin ton, Amerika Birleşik Devletleri'nden 2 bin ton mercimek ithal etmiş Türkiye. Bu 2026 rakamları da var gerçi ama çok böyle rakama vesaire boğmak da istemiyorum bunu. Ama şunu belki hatırlamak gerekiyor. Dün dedim biraz, hani bu toprakların ürünü olan, dünyaya bu topraklardan hediye edilmiş olan bir üründen bahsediyoruz. Yani şöyle biraz kaba bir araştırma bile yapsak gerçekten can sıkıcı bir durum. Yani 10 bin yıl geriye gidebiliriz. 10 bin yıl. Yanlış duymuyorsunuz. Yani Anadolu coğrafyasında, bu ülkede, bu coğrafyada mercimek, hani sadece akşam yemeğinde öyle içimizi ısıtan bir çorba malzemesi vesaire değil. Aynı zamanda bu bölgenin aynı zamanda da insanlık tarihinin tabii ki kaderini de değiştiren bir ürün. Neden bahsediyorum biliyor musunuz? Hani avcı toplayıcılıktan yerleşik hayata geçişe tanıklık etmiş bir üründen bahsediyoruz. Son dönemde yapılıyor arkeolojik kazılar. Buna da sevinerek tanıklık ediyoruz hepimiz. Ve gerçekten çok ilginç bilgiler bize geliyor. Mesela Göbekli Tepe'de, Çatalhöyük'te, diğer höyüklerde, Şanlıurfa ovalarında yapılan o kazılarda bu topraklarda kurulan ilk köylerden bahsediyoruz. Yani tarlalarda ekilen ilk ürünlerin başında mercimek olduğunu görüyoruz. Yani insanoğlu, nasıl söyleyelim, daha yazıyı bile icat etmeden önce, belki tekerleği de bulmadan önce Anadolu insanı, Anadolu'da yaşayanlar toprağı işleyip tenceresine ya da işte güvecine, neyse, ilk mercimeği de koymuştu. Orada pişirmeye de başlamıştı. Tabii sadece tüketilen değil, yani Anadolu'da mercimeğin sadece tüketildiği yer değil, aynı zamanda söylediğim gibi yeryüzüne, işte diğer ülkeleri konuşuyoruz burada. Rusya'yı konuşuyoruz, Amerika'yı, Kanada'yı konuşuyoruz. İthal ettiğimiz ürünler aynı zamanda ana vatanı mercimeğin, bu topraklar. Bereketli hilal olarak adlandırılan bu coğrafya aynı zamanda doğada kendiliğinden yetişen yabani mercimek ilk defa işte çiftçiler tarafından ne yapıldı? Büyük özveriyle ve de büyük zekayla, insanoğluyla hiç kimse mücadele edemez, ıslah edildi. İşte zamanla kırmızı yeşil taneler oluştu vesaire. Anlatmaya çalıştığım şey şu: Hititlerden Friklere, Doğu Roma'dan Osmanlı'ya, tamamının en önemli mutfak ürünlerinden bir tanesi. Hitit kil tabletlerine bakıldığı zaman orada dahi depolama kuralları, seferlerdeki askerlere güç versin diye nasıl dağıtıldığı gibi ayrıntıları Hitit kil tabletlerine baktığınız zaman bile görüyorsunuz. O yüzden diyorum ya, hani 10 bin yıllık bir hikayeden, hani Osmanlı Selçuklu mutfaklarında, imarethanelerde, kervansaraylarda, saray sofralarında kullanılmıyor muydu? Ama şimdi ne oldu? Bu coğrafyanın üretip, ehlileştirip, önce yabaniyken ehlileştirip dünyaya hediye ettiği bu ürünü şimdi biz kat be kat maliyetle başka ülkelerden, diğer ülkelerden almak zorunda kalıyoruz. Sadece mercimek mi? Gazi Kutlu bir açıklamaya, bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Tarım yazarı. Takip etmenizi tavsiye ederim. 2025 yılında o 330 bin ton nohut ithal etmiş ülkemiz. Ki dünyada en fazla nohut ithal eden 3. ülke olmuşuz. Ki şöyle söyleyeyim size, 1,5 milyar nüfuslu Çin'den bile yaklaşık 11 kat fazla nohut ithal etmiş Türkiye. İşte Hindistan, Pakistan ve Türkiye geliyor sırasıyla dünya sıralamasına baktığımız zaman. Sorun yok mu burada? O yüzden programa başlarken dedim, yani bu bölüme daha doğrusu başlarken dedim ki, yani sadece işte ülke kaynaklarının, toplanan vergilerin garip, kontrolsüz şekilde harcanması değil, aynı zamanda var olan zenginliklerin doğru kullanılıyor olmaması, doğru üretim tekniklerinin, planlı üretim tekniklerinin uygulanmıyor olması da aslında bakılırsa yani bir tür zarar değil mi ülkeye? Neyse, anlatıyoruz, anlatmaya da, bundan sonraki dönemde de anlatmaya, hatırlatmaya da inatla devam edeceğiz. Simge, hadi bir ara verelim, arkasından diğer başlıklarla sizlerle olacağım.
1: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: hata olmaz. Herkes eteğindeki taşı dökecek. Biz de daha rahat tartışabileceğiz. Böyle kavramlar üzerinden değil, ya da şöyle söyleyeyim, ben 90'lardan beri gazeteci olarak elbette bu süreçleri ben de takip ediyorum. Hani bugüne kadar söylenmemiş hiçbir şey söylenmedi şu ana kadar bu komisyonda. İşte ben söylüyorum, meclisin internet sitesine girerseniz orada komisyonun tutanaklarını da göreceksiniz. Son tahlilde Anayasa Mahkemesi bu soruşturmanın, Rabia Naz soruşturmasının yeniden açılmasında hukuki bir yarar olmadığına dair bir değerlendirme de yaptı bahsettiğimiz bu kararında. Yani bir şekilde tazminatı alın ve bu davayı unutun. Bu davayı unutun gibi bir yaklaşım da söz konusu. Enteresan, enteresan.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'teseniz Yeri ve Zamanı'nın son bölümündeyiz. Yavaş yavaş programı da toparlayalım. 2 Eylül Çarşamba'nın gündemini aktarmaya çaba gösteriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le bir araya geldi. Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ndeydi. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da Rus lider Putin'le görüştü. Görüşme öncesi bazı açıklamaları vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Dilerseniz bir önce onu hatırlayalım, sonra görüşmeden gelen notları sizlerle paylaşacağım.
3: Bizim şu anda Rusya-Türkiye ilişkilerinde Akkuyu santrali büyük önem arz etmektedir. Şu anda artık Akkuyu santralinin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz. Artık Akkuyu santrali bitişi olsun, açılışını yapalım diye bekliyoruz. Çünkü Akkuyu nükleer santralinin açılışıyla birlikte de yeni bazı santrallerin açılış adımlarını da yine birlikte atacağız. Ve bu hazırlıkların içerisindeyiz. Tabii bütün bunların yanında tarımda, enerjide güçlü bir birlikteliğimiz var.
0: Bu zirveye, Putin ve Erdoğan arasındaki zirveye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da katıldığını da hatırlatalım. Toplamda da 1,5 saat süren bir görüşme oldu iki lider arasındaki Kırgızistan toplantısı. Doğru bilgi. Bir an Kazakistan mıydı diye düşündüm, kusura bakmayın. Burada tabii bugün böyle bir fırsatı değerlendirme önemli buluyorum dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye ile Rusya ilişkilerinin görüşülmesi, iki liderin yan yana gelmesi açısından bu zirveye verdiği önemi anlatırken ilişkiler dedi, iki ülke arasındaki ilişkiler gerçekten her döneme göre bugün çok daha ileri bir düzeyde cümlesi benim dikkatimi çekti burada, az önce siz de dinlediniz. Peki Putin, Rus lider Putin ne dedi? Memnuniyetini dile getirdi, bir kez daha görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdik. Bakın, ikili ilişkilerimizi kontrol altında tutuyoruz cümlesi de yine önemli. Türkiye dış politika ve ekonomi alanlarında ayrıcalıklı ortaklarımızdan bir tanesi dedi Rus lider. Hükümetler arası komisyon aktif şekilde çalışıyor. Erdoğan'ın işaret ettiği ilginiz sayesinde ekonomik işbirliği de yüksek seviyede kalıyor. Ortak projeler, işte Akkuyu'dan bahsetti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ortak projelerin hayata geçirilmeye, ortak projeler devam ediyor ki dedi ve Akkuyu nükleer güç santrali, santralın ilk ünitesi bu yıl, ünitesini bu yıl devreye sokma hedefini ortaya koydunuz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönerek ve bu da böyle olacak, sizin dediğiniz gibi olacak ifadesini kullandı. Şu bilgi dikkat çekiciydi, Putin'in rakam dikkat çekiciydi. Geçtiğimiz yıl, yani 2025 yılında 7 milyon Rus turistin Türkiye'yi ziyaret ettiği bilgisini paylaştı basın toplantısında Rus lider. Benim hani o rakam oldukça dikkat çekiciydi. Peki devam edelim biz, ne oluyor dünyada, neler olup bitiyor. Şimdi dün bir toplantı vardı, hatırlayınız, Mekke işbirliği anlaşması sonrasında evvelsi gün, önceki gün düzeltiyorum, İstanbul'da Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye Dışişleri Bakanları da bir araya geldiler. O anlaşmayla ilgili tartışmalar devam ediyor. Neden devam ediyor biliyor musunuz? Muhalefet bu meseleyi gündeme getirdi. Bu konudaki soruları var muhalefetin. Bu anlaşmanın içeriğine dair kim? Profesör Doktor İlhan Uzgel sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve yeni partili bir isimdir. Onu da söyleyeyim tabii ki, yani direkt yani Profesör Uzgel demeyeyim de yeni partili olması da önemli elbette burada muhalefet dediğim için. Anlaşmanın dedi askeri, teknik ve kurumsal yönlerini düzenleyen başka bir metin var mıdır sorusunu yöneltti. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu anlaşmayla ilgili olarak bunu hatırlattı. Kamuoyuyla paylaşılan tek belge Ankara'daki Pakistan Büyükelçisi'nin teyit ettiği üzere Mekke İttifak Anlaşması'na ilişkin bir sayfalık bir belgeden ibaret sadece ve biz dedi bilgilenmek istiyoruz bu anlaşmayla ilgili olarak ne oluyor ne bitiyor ve böyle çok sayıda, yani saymadım ama ona yakın soruyu gündemine aldı. Mesela bu bir sayfalık bildiriden ibarettir dedi, işte az önce anlattım. Anlaşmanın askeri, teknik ve kurumsal yönlerini düzenleyen başka bir metin var mı diye sordu. Çünkü Türkiye'nin güvenliğini doğrudan ilgilendiren bir NATO'nun 5. maddesi var biliyorsunuz. Ona benzeri bir ittifak mı oluşacak diye bir soruyu yöneltti. Mesela anayasanın 90. maddesine göre açık hükmüne aykırı olarak böyle bir iddiası var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilmedi bu anlaşma ve onaylanmadı. Bu başlı başına bir anayasal ihlaldir hatırlatması yaptı. Daha pek çok soruyu da gündemine aldı yeni partili Profesör Doktor İlhan Uzgel. Biz de buradan aktaralım. Muhtemeldir ki Dışişleri Bakanlığı'ndan, değil mi? Bir yanıt muhatabı da Dışişleri Bakanlığı ya da Cumhurbaşkanlığı, bir yanıt da herhalde bu sorulara bir yanıt gelecektir. Biz de o yanıtları elbette sizlerle paylaşacağız. Yeni bir tartışma değil bu. Yani anlaşma imzalandığı günden beri akademisyenler arasında, işte dış politika ile ilgilenen siyasetçiler arasında da bu mesele, tam da Uzgel'in işaret ettiği bu sorular aslında günlerdir tartışılıyor. İmzalar atıldığı günden beri tartışılıyor. Daha

Ve özellikle Netanyahu'nun yine açıklamaları var. Gerekirse Gazze'yi tamamen işgal ederiz gibi açıklamaları var. Dediğim gibi şu an Netanyahu'nun gündemi zaten seçim odaklı yaşıyor. Seçimlere, ülkesindeki seçimlere odaklanmış durumda. Amerika İran'a bir kez daha saldırdı. Bir kez daha cephede sıcak saatler, böyle bir tanımlayalım. Hürmüz'deki Keşm Adası'nın yanı sıra Bender Abbas ve Sirik ve hatta Sistan, Belucistan'a bağlı Çabahar ve Kunarek kentleri çevresinde patlamalar yaşandı. Birleşik Devletler'in yaptığı saldırıda, gerçekleştirdiği saldırılarda İran'dan açıklamalar var. Bir düğünü hedef aldı bu saldırılardan bir tanesi ve o düğünde 4 sivil hayatını kaybetti açıklaması İran tarafından geldi. Trump da çok geniş çaplı sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Şu anda dedi Amerika Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran hedeflerine saldırıyor. Bunun geniş çaplı ve güçlü saldırılar cümlesini kullandı. Peki İran'dan karşılık geldi mi? İran'da Ürdün'deki Amerikan üslerini vurdu. Bir Amerikan kışlasına da bir balistik füze düştüğü yönünde bir açıklama var. Nereden? İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan geldi bu açıklama. Çok sayıda Amerikan askerinin öldürüldüğü yönünde de bir bilgi var. İran Devrim Muhafızları'ndan gelen bilgi. Ama Reuters da diyor ki, onu da size aktarayım, Ürdün'deki Amerikan üssüne yönelik bu misillemede şimdiye kadar bir can kaybının olmadığı yönünde de bir bilgiyi abonelerine aktardı. Reuters'ın geçtiği bilgidir bu. Bunu da hatta hatırlatalım. Devrim Muhafızları bu açıklamanın son bölümünde de misillemeler, Amerika bize saldırdığı sürece misillemeler devam edecektir şeklinde bir bilgi, bir detayda var. Tabii dünyanın biraz dikkati dağıldı ama Nepal'i bir hatırlatmak gerekiyor. Nepal'deki sel felaketinde yani hayatını kaybedenlerin sayısı, belirlenebilen kişi sayısı 1000'in üzerine çıktı maalesef. 3900 kişiden bahsediliyor. Nedir biliyor musunuz bu rakam? Kayıp şu an, şu dakika itibariyle 26 Ağustos'ta meydana gelmişti o sel felaketi. Sınırında, Nepal'in Tibet sınırında meydana gelen o sellerde 1000'in üzerinde insan hayatını kaybetti. Ulaşılamayan, hala ulaşılamayan 3900 kişiden bahsediliyor. Burada hatta şöyle söyleyeyim, bazı nükleer, düzeltiyorum, elektrik santrallerini üretilen o tünellerinde oralara sığınan kişiler var. O kişi sayısı, o kişilerin sayısının da 600 olduğu belirtiliyor. İşte o kişilere de ulaşılmaya çalışılıyor. Korkarım ki yani maalesef işte görünen en azından bu yönde, bu kayıpların, 3600 kayıp kişiden bahsediliyor. Maalesef büyük çoğunluğun hayatını kaybettiğini tahmin etmek zor değil. Tabii pek çok ülkeden, Çin'den, Hindistan'dan, Kore'den, Avustralya'dan destek gitti Nepal'e. Arama kurtarma ekipleri de, uzmanlar da bu konuda o kurtarma çalışmalarına da devam ediyor. Gelen görüntüler gerçekten, hani o videolar, haberlerde ajansların geçtiği görüntüler inanılmaz, inanılmaz görüntüler. Bakıyorum süreme de bir yandan bakıyorum. Dünya unutmuyor. Neyi unutmuyor biliyor musunuz? Biz seni unuttuk gitti. Epstein dosyaları. Bununla ilgili tartışmalar devam ediyor. Son açıklama Bill Gates'ten, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'ten geldi. Epstein'la geçmişte kurduğu ilişki ve kendisine şantaj yapılmak istendiği yönündeki iddialar hakkında CNN'e açıklamalarda bulundu. CNN'de Anderson Cooper'ın sorularını yanıtladı. Epstein'la dedi ki Gates, bir sosyal bir ilişkim yok, onun aracılığıyla herhangi bir kadınla vesaire tanışmadım dedi. Epstein'in küresel sağlık çalışmaları için bağış toplamasına yardımcı olabileceğini düşünmüş. Ne kadar saf bir düşünceyle yaklaşmış değil mi kendisine? Yani bu Epstein'le ilgili bilgiler yeni ortaya çıkmadı ki ve hani Bill Gates gibi bir ismin de bu bilgilerden bir haber olmasına imkan var mı? Doğrusu bana çok inandırıcı da gelmedi. Zaten kendisi de şöyle söylüyor. Bu değerlendirmem diyor, hani küresel sağlık çalışmalarına bağış toplamam için yardımcı olabileceğini düşünmüştüm Epstein'ın. Sonra diyor ki işte bu röportajında, bu değerlendirmem tamamen yanlışmış. O süreçte de kendisine yönelik hiçbir şantaj yapılmamış. Son cümlesini söyleyeyim.
katıldığım tek cümlesi Bill Gates'in Epstein'le ilgili kurduğu arkadaşlık

ilişkisini anlatırken şöyle söylüyor: aptallık ettin, muazzam bir hataydı ifadesi benim o röportajda en çok dikkatimi çeken cümle oldu. Son birkaç dakikam değil mi Simge? Şöyle sporda neler olup bitiyor? Son 3 dakikam, teşekkür ederim. Kadın voleybolcularımız bizi hayal kırıklığına uğratmıyorlar. Kardeş ülke Azerbaycan'la karşı karşıya geldiler ve Azerbaycan'ı da yenerek Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'ndan bahsediyorum elbette. Azerbaycan'ı da yenerek çeyrek finale çıkma başarısını da gösterdiler. Rakip Belçika'yı 3-2 eleyen Almanya olacak. Karşılaşma ne zaman? Karşılaşma da 3 Eylül'de, yarın oynanacak bu çeyrek final karşılaşması. Hiç şüphe yok, ilk günden beri konuşuyoruz zaten, hani final, hatta final de yetmez, direkt kupayı alacaklarına olan inancım benim tam. Neden? Çünkü bir istikrar abidesi kadın voleybolcularımız. Hani buna alışarak da ya zaten kazanıyorlar demeyelim, başarıları çeyrek final, yarı final ve final başarıları da alkışlayacağız ve hatırlatacağız buradan. Bir dönem sona erdi Trabzonspor açısından. Fatih Tekke biliyorsunuz Avrupa'daki yani feci sonuçtan sonra istifa etmişti. Yönetim kabul etmemişti ama işte hafta sonu oynanan karşılaşmadan sonra, Ahmetspor karşılaşmasından sonra 2-1 yenilmişti Trabzonspor. İstifa kararı aldı ve bu kez Fatih Tekke'nin istifası kabul edildi. 539 gündür görevini sürdürüyordu Fatih Tekke. 4,5 yıllık bir sözleşmesi de vardı, 2025 11 Mart'ında imzalanan. Peki Karadeniz ekibindeki performansı ne, onu da hatırlatalım. Fatih Tekke'nin 26 galibiyet, 14 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. Puan ortalaması takım kadrosuyla karşılaştırınca çok da iyi değil bence. 1.91 ortalama puan, onu da söyleyelim, onu da hatırlatmış olalım. Tabii son dönem itibariyle Salah transferi, Muhammed Salah transferi, bunları hatırlattık, bunları konuşmuştuk. Tek başına bir transferin, bir yıldızın bir takıma gelmesi, daha geldiği gün Muhammed Salah, bunları söylemiştim, burada konuşmuştuk. Bu yıldızların yönetimi, tek başına bir yıldızın bir takıma dahil olması her şeyin sonu mu ya da başarının garantisi mi? Başarının garantisi olmadığını, yıldız yönetmenin de sadece teknik açıdan değil aynı zamanda profesyonel yönetim, kulüp yönetimleri açısından da oldukça zor, meşakkatli bir iş olduğunu hatırlatmıştık. Tek başına Salah'la ilgili değil bu süreç ama Trabzonspor umarız bir an önce bu böyle kötü günleri, karmaşık günleri atlatır ve hak ettiği yerlerde olur diyelim ve ne yapalım, yavaş yavaş bugünü de bitirelim. Ne yaptık? 2 Eylül 2026 Çarşamba'nın gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çaba gösterdik. Programın hazırlanmasına ve ulaşmasında emeği geçen dostlarım, teknik masada Simge Erten, editörlerim İrem Başköy ve İktir Karadeniz'e teşekkür ediyorum. Ben yarın aynı saatte, saat 7'de bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz yarına kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

0: Güçlü özgenler yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı tekrar yayını sona erdi. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye merkezli oyun geliştiricilerin küresel pazardan elde ettiği oyun içi satın alma geliri son yıllarda hızlı biçimde arttı. 2020'de 504 milyon dolar olan gelir 2025 sonunda 2.76 milyar doların üzerine çıkarken Türkiye'nin dünya mobil oyun pazarındaki payı da %5'e yükseldi. Türk mobil oyun şirketleri küresel pazardaki ağırlığını arttırıyor. Son 6 yılda oyun içi satın almalardan elde edilen gelir yaklaşık %450 büyürken Türkiye'nin küresel mobil oyun gelirlerinden aldığı pay %1'den %5'e çıktı. Türkiye içindeki mobil oyun gelirleri geçen yıl %6 artarak 347 milyon dolara ulaştı. Buna karşılık indirme sayısı %4 düşüşle 1.8 milyara geriledi. Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre Türk geliştiricilerin kazançlarında bulmaca oyunları açık ara öne çıktı. Bu tür oyunlar toplam gelirin %96,9'unu oluşturdu. Türkiye'de 1 milyar doların üzerinde değerlemeye ulaşan 8 teknoloji şirketinden 3'ü oyun sektöründe faaliyet gösteriyor. Peak Games, Dream Games ve Loom Games bu grupta yer alırken Turcorn adayı 43 şirketin 7'si de oyun şirketlerinden oluşuyor. Dream Games'in Royal Match ve Royal Kingdom oyunlarının toplam oyun içi satın alma geliri 5.2 milyar doları, Peak Games'in Toy Blood ve Toon Blast gelirleri ise 3.4 milyar doları geçti. Loom Games'in Pixel Flow oyununda da 77 milyon doların üzerinde gelir elde edildi. Türkiye merkezli oyun geliştiricilerinin küresel pazardaki yükselişi sürüyor. Türk oyun şirketlerinin oyun içi satın almalardan elde ettiği gelir 2020'de 504 milyon dolardan 2025'te 2.76 milyar doların üzerine çıkarak yaklaşık %450 arttı. Türkiye'nin küresel mobil oyun gelirlerinden aldığı pay da %1'den %5'e yükseldi. Dream Games ve Peak Games'in oyunları milyarlarca dolarlık gelir elde ederken Türkiye'deki oyun sektöründe bulmaca oyunları öne çıktı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Çayönü Tepesi'ne yürütülen kazılarda yaklaşık 9000 yıl öncesine tarih edilen bir madencilik işliği ortaya çıkarıldı. Milattan önce 6900-6800 yılları arasında tarihlenen yaklaşık 5 metrekarelik alanda ham ve işlenmiş malakit parçalarının yanı sıra bakır boncuklar ve çeşitli bakır nesneler bulundu. Keşif, çay önünde madencilik faaliyetlerinin yaklaşık 2000 yıl boyunca devam ettiğini ve üretimin belirli alanlarda uzmanlaşmış biçimde gerçekleştirildiğini gösteriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen 2026 yılı kazılarında ortaya çıkarılan işlik Çayönü Tepesi'nin batı kesiminde tespit edildi. Yaklaşık 5 metrekarelik alanın çevresinde en az 6 dikme deliği, merkezinde ise taş döşemeli bir çalışma alanı bulundu. Arkeologlara göre dikme delikleri işliğin üzerine bir gölgelikle kapatılmış olabileceğini ve üretim alanının bilinçli biçimde düzenlendiğini gösteriyor. İşliğin merkezinde 18, çevresinde ise yaklaşık 24 ila 25 malakit örneği bulundu. Daha geniş kazı alanında tespit edilen malakit ve bakır buluntularının sayısı yaklaşık 42'ye ulaştı. Buluntular arasında ham malakit parçalarının yanı sıra yarı işlenmiş ve işlenmiş örnekler, bakır boncuklar ve farklı bakır nesneler de yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çay önünde bakır ve malakit kullanımına ilişkin izlerin M.Ö. 9100'lü yıllara kadar uzandığını belirtti. Yeni keşfin bölgede madencilik geleneğinin yaklaşık 2000 yıl boyunca sürdüğünü ortaya koyduğunu ifade eden Ersoy, uzmanlaşmış üretim faaliyetlerinin belirli çalışma alanlarında gerçekleştirildiğini söyledi. Kazılarda yerleşimin kültürel sürekliliğine ilişkin yeni bulgulara da ulaşıldı. Batı alandaki çalışmalarda çanak çömlekli Neolitik dönemin erken aşamalarından Proto-Hassuna kültürüne ait çanak çömlekler tespit edildi. Milattan önce yaklaşık 6800 ila 6600 yılları arasına tarihlenen bulutların kesin kronolojisi devam eden karbon 14 ve diğer arkeometrik analizlerle belirlenecek. Uzmanlar, üretim alanının mimari olarak tanımlanabilmesi ve ham maddeden işlenmiş ürüne kadar farklı üretim aşamalarının aynı alanda bulunması nedeniyle keşfi 2026 yılı Çayönü Tepesi kazılarının en önemli buluntularından biri olarak değerlendiriyor. Diyarbakır'daki Çayönü Tepesi'ne yaklaşık 9000 yıl öncesine tarihlenen 5 metrekarelik madencilik işliği bulundu. Keşif, bölgede bakır ve malakit işlemeciliğinin yaklaşık 2000 yıl boyunca sürdüğünü ortaya koydu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Çocuklarda konuşma gecikmesinde kritik işaretler. Çocuklarda dil ve konuşma gelişiminin farklı hızlarda ilerleyebildiği, ancak bazı gecikmelerin altta yatan farklı durumların göstergesi olabileceği belirtildi. Çocuk nörolojisi uzmanı Profesör Doktor Dilara Füsun İçağısıoğlu, çocukların konuşma gelişiminin yalnızca kullandıkları kelime sayısıyla değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, sosyal iletişim ve beden dilinin de dikkate alınması gerektiğini söyledi. Çocuğun gelişiminde kullandığı kelimelerin yanı sıra çevresiyle kurduğu iletişimin de önemli olduğunu belirten İçağısıoğlu, bazı belirtilerin daha yakından değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Profesör Doktor İçağısıoğlu, göz teması kurmama, seslere tepki vermeme, isteklerini yalnızca işaret ederek anlatma ve iletişim kurma isteğinin zayıf olmasının dikkat edilmesi gereken durumlar arasında bulunduğunu belirtti. Çocuğun sosyalleşme isteğinin yanı sıra jest ve mimikleri, motor becerileri ve yetişkinlerle kurduğu ilişkinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini aktaran İçağısıoğlu, bu tür belirtiler görüldüğünde ailelerin çocuk nörolojisi uzmanına başvurmasının önem taşıdığını söyledi. Profesör Doktor İçağısıoğlu, dil ve konuşma gelişiminin çocuğun ilk aylarından itibaren takip edilebileceğini belirterek, yaş dönemlerine göre beklenen bazı becerileri şöyle sıraladı. İlk aylarda anlamlı gülümseme ve göz teması gibi temel iletişim becerilerinin başlaması bekleniyor. İlerleyen aylarda heceleme ve çevreye yönelik anlamlı ses çıkarımları görülüyor. 1 yaş civarında en az 1-2 anlamlı kelimenin kullanılması bekleniyor. 2 yaş civarında ise kelime haznesinin genişlemesi ve 2 kelimelik basit cümlelerin kurulması öngörülüyor. Ailelerin çocuklarıyla nitelikli zaman geçirmesi ve kitap okuması gerektiğini ifade eden Profesör Doktor İçağısıoğlu, ekran kullanımının da kesinlikle sınırlandırılması gerektiğini söyledi. Uzmanlar çocukların dil ve konuşma gelişiminin kelime haznesiyle sınırlı değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Göz teması, seslere tepki ve sosyal iletişimdeki farklılıkların gelişimsel gecikmeler açısından önemli ipuçları taşıdığı belirtilirken, erken değerlendirme ve ekran süresinin sınırlandırılması öneriliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Erzincan'da kamu kurumlarının kullanılmayan alanları çocuklar için spor merkezlerine dönüştürülecek. 2024 yılında başlatılan Değer Erzincan Spor Kulüpleri projesi kapsamında 4 ila 18 yaş arasındaki yaklaşık 3000 çocuk 20 farklı branşta spor yapıyor. Projeyle çocukların okul dışındaki zamanlarını daha verimli geçirmeleri, sportif yeteneklerini geliştirmeleri ve dijital bağımlılıkla zararlı alışkanlıklardan uzak tutulmaları hedefleniyor. Erzincan Vadiliği koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında kent merkezi ve ilçelerde toplam 24 spor kulübü faaliyet gösteriyor. Kamu kurumlarına ait binaların kullanılmayan bölümleri spor alanlarına dönüştürülürken her kulübün giderleri de adını taşıdığı kurum tarafından karşılanıyor. 78 antrenörün görev aldığı kulüplerde yaklaşık 3000 çocuk futbol, voleybol, basketbol, karate, jimnastik ve masa tenisi başta olmak üzere 21 farklı branşta eğitim alıyor. Çocuklar ilgi ve yeteneklerine uygun spor dallarına yönlendirilirken proje kapsamında fiziksel gelişimlerinin yanı sıra sosyal becerilerinin de desteklenmesi amaçlanıyor. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, çocukların yalnızca akademik olarak değil, bedensel ve ruhsal açıdan da gelişmesi gerektiğini belirterek, spor kulüplerinin bu amaçla açıldığını söyledi. Aydoğdu, sporun yalnızca fiziksel bir faaliyet olmadığını, empati, yardımlaşma, dayanışma ve birlikte yaşama kültürünün gelişmesine de katkı sağladığını ifade etti. Projede çocuklara sportif faaliyetlerinin yanı sıra milli ve manevi değerler konusunda da eğitim veriliyor. Her spor kulübünün bir kamu kurumunun sorumluluğuna verildiğini aktaran Aydoğdu, böylece projenin sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulduğunu söyledi. Amaçlarının 4 yaşından 18 yaşına kadar kentteki çocukların kendi ilgi ve yeteneklerine uygun bir spor dalıyla tanışmasını sağlamak olduğunu belirten Aydoğdu, ulaşılmadık çocuk bırakmayana kadar projeyi sürdürmek istediklerini ifade etti. Projenin önemli hedeflerinden biri de çocukların dijital dünyada geçirdiği zamanı azaltmak. Sosyal medyanın çocuklar açısından ciddi bir bağımlılık alanına dönüşebildiğine dikkat çeken Aydoğdu, bu bağımlılıkla mücadelede aile, okul ve kamu kurumlarının birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi. Çocukların spor, kitap okuma ve kütüphane gibi gerçek yaşamın içindeki faaliyetlere yönlendirilmesinin önemini vurgulayan Erzincan Valisi, güçlü bir sosyal çevrenin dijital bağımlılığın olumsuz etkilerinden uzaklaşmada önemli rol oynadığını belirtti. Proje, çocukların sportif başarılarına da katkı sağlıyor. Değer Erzincan Spor Kulüpleri kapsamında futbol oynayan 15 yaşındaki Yiğit Hasret Koç, buradaki çalışmalarının ardından Erzincan Spor U16 takımına seçildi. Koç, yaşıtlarının önemli bir bölümünün sosyal medyada daha fazla vakit geçirdiğini, kendilerinin ise spor sayesinde ekranlardan uzak kalarak gerçek hayatın içinde daha fazla zaman geçirdiğini söyledi. Antrenmanların yanı sıra çeşitli müsabakalara katıldıklarını belirten koç, spor kulüplerinde milli değerler konusunda da eğitim aldıklarını ifade etti. Projeye katılan çocuklardan Halime Zümre Albayrak da yaklaşık 4,5 yıldır karate yaptığını ve proje sayesinde daha disiplinli çalışma imkanı bulduğunu anlattı. Sporun yanında ahlak ve yurttaşlık gibi derslerde aldıklarını belirten Albayrak, yaşıtlarını da Değer Erzincan Spor Kulüplerine katılmaya davet etti. Erzincan'da kamu kurumlarının altın alanlarını çocuklar için spor merkezlerine dönüştüren proje, yaklaşık 3000 çocuğu sporla buluştururken, okul sonrası zamanlarında da ekranlardan uzak, sosyal ve sportif faaliyetlerle değerlendirmelerine imkan sağlıyor. Erzincan'da kamu kurumlarının kullanılmayan alanlarında oluşturulan spor kulüpleriyle yaklaşık 3000 çocuk 21 farklı branşta sporla buluşturularak dijital bağımlılık ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutuluyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türk bilim insanlarının da yer aldığı yeni bir araştırma, iklim krizinin dünya üzerindeki etkilerinin yüzyılın sonuna kadar çok daha belirgin hale geleceğini ortaya koydu. Çalışmaya göre 2100 yılına kadar dünya üzerindeki kara alanlarının yaklaşık yarısı bugün bulunduğu iklim kuşağından farklı bir iklim bölgesine geçebilir. En büyük değişimin ise Avrupa'da yaşanması bekleniyor. Araştırmada dünyayı tropikal, kurak, ılıman, karasal ve kutupsal olmak üzere 5 ana iklim bölgesine ayıran Köppen-Yeager iklim sınıflandırılması temel alındı. Bilim insanlarının iklim modelleri üzerinden yaptığı hesaplamalara göre yüzyılın sonuna kadar küresel kara alanlarının %38 ila 48'inin iklim sınıfı değişebilir. Kuzey Amerika'da bu oranın %51 ila 66 arasında olması beklenirken Avrupa'da değişimin çok daha yüksek seviyelere ulaşabileceği öngörülüyor. Araştırmaya göre Avrupa'daki kara alanlarının %65 ila 91'i mevcut iklim özelliklerini kaybedebilir. Bilim insanları iklim kuşaklarının bu kadar hızlı yer değiştirmesinin yalnızca sıcaklıkları değil, ekosistemleri ve tarımsal üretimi de doğrudan etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Bitki ve hayvan türlerinin değişen sıcaklık ve yağış koşullarına uyum sağlamakta zorlanabileceği, bazı bölgelerde tarımsal üretiminde ciddi baskı altında kalabileceği belirtiliyor. Avrupa'da özellikle ılıman iklim kuşağının daha kuzeydeki soğuk bölgelere doğru genişlemesi bekleniyor. Bu değişimin yağış rejimlerinden mevsim sürelerine kadar pek çok doğal dengeyi değiştirebileceği de ifade ediliyor. Araştırmacılar sera gazı emisyonlarının azaltılmaması halinde iklim bölgelerindeki dönüşümün hızlanabileceğini ve yüzyılın sonunda bugünkünden çok farklı bir dünya iklim haritasıyla karşılaşabileceği uyarısında bulunuyor. Türk bilim insanlarının da yer aldığı araştırmaya göre 2100 yılına kadar dünya üzerindeki kara alanlarının yaklaşık yarısı iklim kuşağı değiştirebilir. En büyük dönüşümün ise Avrupa'da yaşanması bekleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.